ve Osmaniye'de yollar su altında kaldı. Antalya'da ise şiddetli fırtına seraları yerle bir etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da özel Bezcihan Ermeni İlköğretim Okulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Bakan Tekin, binlerce yıllık dostluğumuzu, bir arada yaşama kültürümüzü ancak çocuklarımıza öğretebilirsek devam ettirebiliriz, dedi. Milli Eğitim Bakanı, temel hak ve hürriyetler konusunda sıkıntı yaşayan tüm mazlumların yanında olduklarını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde zirveye oturdu. 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle bir gün süreyle denize girmek yasaklandı. Duyuruyu Kandıra Kaymakamlığı yaptı. Açıklamada olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 26 Temmuz 2026 Pazar günü Kandıra ilçemizde bulunan tüm sahillerimizde denize girmek yasaklanmıştır ifadesi kullanıldı. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Ankara, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Katil İsrail unsurlarıyla silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinli'ye adeta infaz etti. Filistin yönetimi saldırıyı katliam olarak nitelendirdi. Gazze'de ise ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Akaryakıt krizi Rus ekonomisindeki baskıyı artırıyor. İç piyasadaki akaryakıt arzını korumak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağın süresi yıl sonuna kadar uzatılacak. Dizel ihracatındaki kısıtlamaların ise piyasanın dengelenmesiyle kaldırılması planlanıyor. Fili'nin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde. Yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde bugün Brezilya ile karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak final maçı TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
8: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
9: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

0: Turgut Reis 10. Bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi. Radyoya uygulayan Dinçer Sümer. Yöneten Ejder Akışık. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis, Cihan Ünal, Kanuni Sultan Süleyman, Zafer Ergin, Rüstem Paşa, Alpay İzbrak, Uluç Ali Reis, Levent Öktem, Andrea Doria, Alp Öyken, Janetino, Mustafa Şekerci, Emir Fazlı, Erol Kardeseci, 1. Amiral Nedim Mete, 2. Amiral Ertan Savaşçı, 1. Levent Mehmet Büyük Ağoğlu.
1: Barbaros kardeşlerin bütün Akdeniz'e titrettiği dönemde İtalya ve İspanya sahillerinde bir başka Türk korsanı daha ün salmaya başlamıştır. Turgut isimli bu genç denizci tek bir perkendeyle koca dolanmalara meydan okumaktadır. Barbarosların küçüğü Hızır'la Turgut fırtınalı bir gece Cerbe Adası'nda karşılaşırlar. İki yiğit denizci sevgiyle kucaklaşmış, hayat boyu kader birliği etmek için sözleşmişlerdir. Sonraki yıllar iki reisin peş peşe zaferleriyle geçer. Preveze'de Haçlı Donanmaları Amiralı Andrea Doria'yı korkunç bir yenilgiye uğratıp Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirirler. Almanya İmparatoru Schalke'nin, Papa'nın, İtalyan ve İspanyolların işbirliğiyle büyük bir Haçlı donanması hazırlanır. Turgut Reis, Kavli Koyun'da donanmasının bakımıyla uğraşırken Kavli Kalesi komutanının emrindeki Arap tayfaların ihanetine uğrar. Ani bir baskınla iki ateş arasında bırakılmış, bütün ünlü Leventlerini şehit vermiş ve sonunda esir edilerek küreye çakılmıştır. Daha sonra Cenova zindanlarında aylarca prangada kalır. Bir sabah Cenova önünde görülen Osmanlı donanmasının kaptanı deryası Hayrettin Paşa derhal Turgut'un serbest bırakılmasını yoksa şehri yakacağını bildirir. Cenova senatosu korku içindedir. Koca reisi serbest bırakmaktan başka çaresi yoktur. İki kurt denizci sevgiyle kucaklaşır, sevinç gözyaşları dökerler. Kısa süre sonra Turgut Reis Akdeniz'deki eski gücünü yeniden kazanmıştır. Cerbe emiriyle Andrea Doria'nın gizlice hazırladıkları tuzaktan haberi yoktur. Bir sabah Cerbe koyunun ağzı Haçlı donanmalarıyla çevrilir.
2: İşte haşmetli imparatorumuz Büyük Şalke'nin uykularını kaçıran Dragut, çaresiz bir balık gibi Cerbe koyunda sıkışıp kaldı.
3: Yine top ateşine başladılar Amiral Doria.
2: Boşuna çabalıyorlar.
4: Amiral Doria, bu ateş karşısında adaya yaklaşamayız.
2: Adaya yaklaşacak değiliz ki, bekleyeceğiz. Nasıl olsa birkaç güne kadar güçleri kırılacak, teslim bayrağını çekecekler.
3: Çok doğru. Dalyanın ağzını tutmuş bulunuyoruz. Adaya herhangi bir geminin yardım getirmesine imkan yok.
2: Dostlarım, amirallerim, şövalyelerim, beklediğimiz mutlu gün geldi. İnanın en çok bir hafta bekleyeceğiz. Dragut kafana kısılmıştır. Yakında onu zincire vurup imparatoruma armağan edeceğim. Yaşasın!
3: Amiralim, izin verirseniz bir düşüncemi belirtmek istiyorum. Ya bu top ateşine uzun süre devam ederlerse? Diyelim ki adada aylarca yetecek kadar cephane ve yiyecek bulunabilir. O zaman biz de aylar boyu Dalyan'ın dışında böyle bekleyecek miyiz?
2: Hayır genç dostum. Bu sabah süratli bir gemiyle Sicilya valisine bir haberci yolladım. Dragut'u bütün filosuyla birlikte Cerbe limanında kıstırdığımı, kuş olsa elimden kurtulamayacağını müjdeledim. Sicilya donanmasının acele yardıma gelmesini istedim. Yardım donanması gelince bu ateş sürse bile adaya çıkarma yapacağız. Limana sel gibi asker yığıp Dragut'u minik bir balık gibi yakalayacağız.

0: Top ateşine aralık verilmesin. Şiddetli ateş isterim. Küffar kadırgaları limana sokulunca hemen güvertesine gülle indirilsin.
1: Reis ağam, küffarın limana girmeye pek niyeti yok. Top menzilinin dışında beklerler.
0: Limanın ağzını kontrollerine alıp savunma gücümüzün azalmasını kolluyorlar.
1: Ağam, nasıl düşünürsün bilmem ama ben bir hafta sonrasından endişe ederim.
2: Cerbe emiri Fazlı Bey gelmiş. Seninle konuşmak istenmiş.
0: Ha, gelsin. Anlaşılan Arap Fazlı can korkusuna, saltanat endişesine düştü.
3: Selamün aleyküm Reis'a.
0: Hoş geldin emir. Buyur, geç şöyle. Pek telaşlı görünürsün.
3: Telaşlıyım reis.
0: Doğruya kafiri seni pek korkutmuşa benzer.
3: Turgutça reis, düşüncemi kestirmeden söyleyeceğim. Ben küffar donanmasının gelişinden ziyade sizin boş yere adayı savunmaya kalkışmanızdan telaşa düşerim.
0: Ya, demek Cerbe'yi düşmana tez elden teslim edip küffara sofralar kursaydı.
3: Bu savunmanın sonu boştur Turgutça reis. Böyle muazzam bir armada karşısında direnmek imkansızdır. Delice bir iştir bence. Andrea Doria'nın husumetini bilemekten, onu büsbütün kudurtmaktan başka bir şeye yaramaz. Rica etmeye geldim, bu direnmeye son ver.
0: Fazlı Bey, sen sınırı aşarsın, boyundan büyük kararlara kalkışırsın.
3: Turgutça reis, sizi tekrar yakalayıp Porsa'ya çakarlar. Bu sefer imdadınıza yetişecek Barbaros Hayrettin Paşa da yok. Bana gelince ben de başımdan korkarım.
0: İki yüzlü dönek, hiç mi haberim yoktur sanırsın? Doria kafirine burada donanma onardığımızı duyuran, gafil avlanmamıza ön ayak olan sen değil misin?
3: Fakat reis ağam, bu adanın hakimi benim, Cerbe sultanıyım. Bu gereksiz savunma benim başımı götürür.
0: Bu baş sana çok gerekliyse dediklerimi eksiksiz yaparsın emir sultan. Adanın hakimiyetine gelince, bu hakimiyet iki dudağımın arasındaki bir söze bağlıdır. Haberin ola, elimin altındaki palam ağır gelmeye başladı.
3: Turgutça Bey, ben İslam kanı dökülmesin demek isterdim. Ben her zaman emirlerinize amadeyim. İddet buyurmayınız, hatırınızı hoş tutun. Siz nasıl isterseniz öyle olur, emrediniz.
0: Benim iznim olmadan sarayından dışarı çıkmayasın. Neden derseniz, hedefini şaşıran bir top güllesinin başınıza düşmesi pek mümkün. Hadi, çekilin gözümün önünden.

0: Allah kahretsin. Bugüne kadar gelmiş olmaları gerekirdi. Dragut'u yakalayıp küreğe çakmak, zaferimin meyvelerini toplamak için Sicilya donanmasına ihtiyacım var. Geciktiler, çok geciktiler.
1: Amiralim, belki çok güçlü bir donanma hazırladılar. Bunun için de yelken açmaları gecikti. Olamaz mı?
0: Bilemiyorum ama Sicilya valisi bir hamiyetsizlik yapar da beklediğim askeri buraya göndermezse elimden kurtulamaz.
2: Müjde amiralim, müjde. Ufukta büyük bir yelkenli var.
0: Hani nerede? Dürbünümü verin bana. Evet, evet, görüyorum. Şövalyelerim, dostlarım, bu gelen tekne mutlaka Sicilya filosunun öncüsüdür.
1: Haklısınız efendim. Bandırasını pek seçemiyorum ama
0: Cer medalyanından balıkları toplama zamanı geldi. Eh Dragut Reis, işte sonun yaklaştı.
2: Amiralim, yaklaşan geminin direklerinde Sicilya valisinin değil Malta şövalyelerinin bandırası var.
0: Ne diyorsun sen? Nasıl olur? Peki ama Sicilya askerlerini getiren filo ne oldu?
1: Amiralim, evet, Malta şövalyelerinin gemisi bu.
0: Çabuk bir kırlangıç gönderin. Maltalı kaptanı karşılayıp çabuk buraya getirin.

0: Söyle kaptan, çabuk söyle. Sicilya donanması nerede?
1: Büyük amiralim, çok kötü haberlerle geldim.
0: Kötü haberler mi? Yoksa İmparator Şarlken'e bir şey mi oldu?
2: Sicilya valisi asker göndermiyor mu yoksa?
3: Papaya mı bir şey oldu? Söylesenize.
1: Hayır.

0: Hiçbir ekip. Siz söyler misiniz? Ne bekliyorsunuz burada?
1: Korsan Dragut'u. Onu bir balık gibi kıstırdım.
2: Yakalanması an meselesidir. Sicilyalılar gelsin, hemen adaya çıkarma yapıp
1: Dragut'u keklik gibi avlayacağız.
0: Boşuna umutlanıyorsunuz dostlarım. Dragut şimdi bütün gemileriyle beraber açık denizdedir.
1: Ha, saçmalıyorsun kaptan.
0: Gerçeği söylüyorum amiralim.
2: Dragut'un adadan çıkabilmesi için kuş olup uçması gerek.
0: Demek ki kuş olup uçtu.
3: Siz aklınıza kaçırmışsınız kaptan. Bakın, bakın bu top sesleri gerçi 2-3 gündür oldukça seyrekleşti ama...
2: Elbette seyrekleşecek. Silahları, cephaneleri tükenmek üzere.
0: Niçin anlamak istemiyorsunuz? Size Dragut'un Akdeniz'de olduğunu söylüyorum. Ben gözlerimle gördüm onu.
1: Kaptan, siz kimin karşısında bulunduğunuzu unutmuşa benziyorsunuz. Sözlerinize dikkat edin. Şakanın da bir sınırı olmalı. Dragut işte şu karşımızdaki adada, yani avucumuzun içindedir. Dalyana kapatılmış bir balık gibi sonunu beklemektedir.
0: Saygıdeğer amiralim, lütfen bana inanınız. Yemin ederim ki Dragut açık denizdedir. Onun perkendesini iyi tanırım. Pruva direğindeki sancağını da gözlerimle gördüm. Ardında 18 tekne vardı ve hepsi de Dragut'un kırmızı beyazlı forsunu taşıyordu.
2: Kaptan, siz rüya görmüşsünüz.
1: Canatino, kesin sesinizi. Devam et kaptan, seni dinliyorum.
0: Efendim, Sicilya donanmasıyla birlikte buraya geliyorduk. Binlerce askerden başka gemilerimiz birçok soylu şövalye ile eşlerini de taşıyordu. Dragut'un yakalanışını gözleriyle görmek ve şenlikler düzenlemek istemişlerdi. Dün açık denizde Dragut'un filosuyla karşılaştık. Böyle bir şey beklemiyordum. Sicilya donanması perişan oldu. Donanma komutanı esir düştü. Galiba yalnız ben kaçabildim.
1: Dragut, sen bir şeytansın. Şeytansın. Tanrım, ne talihsizim ben. Ne talihsizim ki denizlerin en korkunç kaptanıyla uğraşmak zorunda kaldım. Genatino, çabuk adaya bir tekne yollayın. Topların 2 gündür neden seyrekleştiği şimdi anlaşıldı. Çabuk Emir Fazlı'yı alıp buraya getirsinler.
4: Amiralim, anlamadığım bir şey var. Dragut adadan nasıl çıkmış olabilir?
1: Dedim ya, şeytan bu adam. Anlamıyorum, anlayamıyorum. Genatino, ey Genatino, silkin kendine gel. Donup kaldın kazık gibi. Duymuyor musun? Sana Cerbi emirini getirtmeni emretmiştim.
2: Emredersiniz amiralim.
1: Anlat Emir Efendi, Dragut gemileriyle birlikte nasıl oldu da çıkabildi adadan?
5: Ben de durumu yeni öğrenebildim efendim. Akıl sırermez bir yol bulmuş Turgut Reis. Ada halkını, forsaları, leventlerini 2 gece sabaha kadar çalıştırmış. Gemilerini yağlı kızaklar üzerinden kaydırarak adanın arka tarafına düşen kanala çektirmiş. 2 gün önce de bütün gemileriyle birlikte denize açılmış.
1: Tanrım, Tanrım, sen bana yardımcı ol da aklımı kaçırmayayım. Peki 2 gündür seyrek de olsa atılan topları kim ateşliyordu?
5: Araştırdım, soruşturdum fakat öğrenemedim efendim. Adada Turgut'u seven, onun yoluna canını vermeye hazır öyle çok adam var ki, işkence ettim, kırbaçlattım, kimsenin ağzından tek söz alamadım.
1: Allah kahretsin, bütün Avrupa'ya bir kere daha maskara oldum. Genatino, yelken açın, dönüyoruz. Bizi törenlerle, şenliklerle uğurlamışlardı. Şimdi yuha sesleriyle karşılayacaklar.
6: Turgut Reis 18 kadırgasıyla birlikte İstanbul yolundaydı. Niyeti Sultan Süleyman Han'ın elini öpmek, kendisinden devlet katında görev istemekti. Padişah Turgut Reis'in kahramanlıklarını duyuyor, ona karşı büyük bir sevgi ve güven besliyordu. Bu arada kaptanı Derya Sokullu Mehmet Paşa vezirlik görevine getirilmişti. Donanmanın baş kaptanlığı boştu. Sultan Süleyman bu makama Turgut'u layık görüyordu ama kendisine bu düşünceden sürekli olarak caydırmaya çalışan damadı ve baş veziri Rüstem Paşa'nın entrikalarını fark etmemişti. Rüstem Paşa, Turgut gibi güçlü birinin devletin yüksek katlarında bulunmasını kendi geleceği açısından tehlikeli görüyordu. Kayınvalidesi Hürrem Sultan'ın da yardımıyla kaptanı Deryalı'ya kardeşi Sinan Paşa'yı getirtti. Turgut Reis İstanbul'da padişah katına çıktı. El öptü, Akdeniz'deki cenklerini anlattı.
7: Turgutça, rahmetli Hayrettin Paşa senden ziyadesiyle söz eder, seni överdi. Küffara karşı zaferlerin cümlece malumdur. Ekmeğim sana helal olsun.
8: Sağ olun, var olun hünkârım. Ancak Barbaros gibi bir derya adamı bir daha cihana gelmez. Ben onun aciz bir levendinden başka bir şey değilim. Emret padişahım, uğrunda pala kuşanayım, sana ve devletine hizmet edeyim.
7: Seni yakından tanımak bizi çok sevindirmiştir Turgutça. Elbette ki devlet senden en yüce katlarında hizmet bekler. Osmanlı donanması...
8: Sultanım, izin verirseniz ben de Turgut Bey'e karşı olan sevgimi, güvenimi belirteyim. Uygun görülürse boşta bulunan Karlıyeli Sancak Beyliğine atanmasını dilerim.
7: Turgutça, sadrazamın dediğini duydun. Ne dersin?
8: Münasibi buysa Sancak Beyliği de devlet hizmetidir sultanım. İleride gayret gösterip daha âli mertebelere de yükselmeyi dileriz. Rüstem Paşa sağ olsun.
7: Var ol Turgut Bey. Yakında Trablus'a sefer düşünürüz. Gayretinle zafer bize müyesser olursa Trablus Garp Beyler Beyliği senindir.
8: Sağ olun sultanım. Trablus Garp'ta zafer bizim olacaktır. Şimdi izin verirseniz huzurunuzdan ayrılmak dilerim.
7: Güle güle Turgutça Bey. Sevgimin, güvenimin tanlığını bilesin. Rüstem Paşa.
8: Emredin sultanım.
7: Biz bu soylu, bu kahraman evlada biraz haksızlık etmedik mi? Böylesine bir kahramana bir sancak beyliği az değil midir?
8: Değildir sultanım. Evet kahramandır ama aslı korsandır işte. Devlet katında daha yüksek görevlerde bocalar. Usul adab bilemediğinden yanlış işler yapar. Dedim ya, alt tarafı bir korsandır.
7: Barbaros da bir korsandı ama. Ha? Ne dersin paşa? Barbaros da korsandı ama onun yazdığı deniz zaferlerinin tarihte bir başka işi daha var mı?
8: Efendimiz.
7: Şimdi yalnız kalmak isterim paşa. Düşünülecek işlerim var. Trablus Garp cengini teslim edecek ehil kişileri düşünmeliyim.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Leblerinde kıvrılan bir goncanın al rengi var. Sözlerinde dem çeken bülbüllerin ahengi var. Emin Ongan'ın Hicaz makamındaki bu eserini Bekir Ünlü Ateğ'in yorumundan dinledik. Programımızın ilk şarkısıydı. Eserin başındaki Hicaz kanun taksimini Ahmet Metin'in mızrabından, parmaklarından dinledik efendim. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum sizlere. Bu gece programımızda Hicaz ve Kürdili Hicazkar makamında eserler sunacağız size. İkinci Hicaz şarkı Şevki Bey'in bir bestesi Gül Günderçin'den dinliyoruz. Ülfet etsem yar ile a yarene, yansam ateşler içinde dildarene, ben helak olsam mürüvvetkarene, ülfet ister gönlüm amma çarene.

Sıradaki Hicaz şarkımız güftesi ve bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait bir eser. Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz bu kez. Ben ağlarım, eller güler, bu da başa gelecekmiş. Ayrılık bağrımı deler, bu da başa gelecekmiş.

Güftesini Fitnat Sağlığ'ın yazdığı Yesari Asım Arsoy'un Hicaz şarkısını Serap Kuzey'den dinleyeceğiz şimdi. Açmazsan eğer kalbime sen yâre-i hicran, yıllar çekemez aşkıma bir perde-i nisyan. Hep bu'yi vefa koklar iken buselerinden, yıllar çekemez aşkıma bir perde-i nisyan.

Güftesi ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Hicaz şarkıyı da Kemal Caner'den dinleyelim şimdi. Ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım ben halime. Gönlüm kırık, bağrım yanık, hasretim ben yarime. Senden ayrı yaşasam da hayat ölümdür bana. Gönlüm kırık, bağrım yanık, hasretim ben yarime.

Sıradaki Hicaz şarkımız Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi. Yüksel Bozbay'ın yorumundan dinliyoruz. Bana yardan vazgeç derler. Ben geçerim, gönül geçmez. Üftadesi çoktur derler. Ben geçerim, gönül geçmez.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Külli Hicazkar makamında eserlerle sürüyor. Kemençeci Vasilaki'nin Külli Hicazkar peşrevinin bir bölümünün ardından bu makamda dinleyeceğimiz ilk şarkı Sarı Onik Ağa'nın bir bestesi olacak. Emel Sayın'dan dinleyeceğiz. Bu gönül ne gülde ne gülşendedir. Sendedir divane gönlüm, sendedir. Kimseye ne bende ne efkendedir. Sendedir divane gönlüm, sendedir.

Radife Erten'i Yorgo Bacanos'un Külli Hicazgâr şarkısında dinliyoruz şimdi de. Neşeyle geçen ömrümü eyvah keder ettin, şen gönlümü bir kül gibi yaktın, heder ettin.

Kaptanzade Ali Rıza Bey'in külli Hicazkar bestesi var sırada. Cengizhan Sönmez'den dinliyoruz. Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir. Uslanmadı, yaşlanmadı hayret senelerdir. Bir gül ki henüz gonca gibi raiha verdir. Uslanmadı, yaşlanmadı hayret senelerdir.

Benim bahtiyarım, gönlümün tahtı yârim. Yüzünde göz izi var, sana kim baktı yârim? Kalbinde aşk izi var, seni kim yaktı yârim? Yüzünde göz izi var, sana kim baktı yârim?

Sıradaki Kürdili Hicazkar şarkımız Hacı Arif Bey'in bir bestesi. Güfte Mehmet Sadi Bey'e ait. Vedat Gürsel'den dinliyoruz. Düşer mi şanına ey Şeyh-i Huban, bırakmak aşıkı böyle perişan? Esirger mi efendi kuldan ihsan? Buyur, kendi kulundur emri ferman.

Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirine Laftacı Hristo'nun Külliyeci Asker şarkısı var sırada. Behiye Aksoy'dan dinliyoruz. Gidelim göksuya, bir alemi ağabeyleyelim. Ol kadehkar güzeli, yar olarak peyleyelim. Bize bu talihimiz olmadı yar, neyleyelim? Ol kadehkar güzeli, yar olarak peyleyelim.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser Rahmi Bey'in Külli Hicazkar şarkısı. Muazzez Abacı'nın sesiyle, yorumuyla veda ediyoruz bu gecelik. Sana ey canımın canı efendim, kırıldım, küstüm, incindim, gücendim. Benim

Nevres nihali serbülendim, kırıldım, küstüm, incindim, gücendim. Hoşça kalınız.

belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz, belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Müzikle bir ömür başlıyor.

Benim unutamadığım bu hikayeyi, bu sokaklar, cama yağan yağmurların yankısı, ıslak geceler, boş sokaklardaki adımlarım, unutamadığım o yaz mevsimini gözlerimin önüne serer. The Summertime Forget, Alessia Fontana'nın romantik sesinden dinliyoruz bu harika şarkıyı.

The Summertime Forget, Alessia Fontana ve onun pırıl pırıl sesi. Şarkının içine bizleri nasıl dağılıyor? Şimdi bir İtalyan aşk şarkısını dinliyoruz. Innamorati per sempre, sonsuza dek aşk.

Innamorati Per Sempre, İtalyan Romantico grubundan dinledik bu aşk bossasını. Şimdi Ray Sterling bizlere bir blues söylüyor. Sailing into Yesterday, düne yelken açıyorum diyor bu akşam.

Sailing Into Yesterday. Bir bar köşesinden kalplere uzanan bir blues dinledik. Ray Stalling söylüyordu. Şimdi Stefan Schillags, 1985'in unutulmaz film müziği olan Portable Ecstasy adlı melodiyi bizlere hatırlatıyor.

Dün akşam kapım çalındı. Açtım baktım ki hatıralar. Davet etmemiştim, gelmişler. Baş köşeye geçip oturdular.

Cam kapım çalındı. Açtım, baktım ki hatıralar. Davet etmemiştim. Davet etmemiştim, gelmişler. Baş köşeye geçip oturdular.

hatalarıma güldüler. Vakit geç olmuştu, toplanıp gittiler. Beni sensizliğime terk ettiler. Onlara anlattım seni birer birer. Dinlediler beni, hatalarıma güldüler. Vakit geç olmuştu, toplanıp gittiler. Beni sensizliğime

Dün akşam söz ve müziği kendisine ait şarkısında Ömür Göksel'i dinledik. Anılarıyla dertleşiyordu. Şimdi Isabella Brozzo, Stay a Little Closer diyor şarkısında. Biraz daha yanıma yaklaş. Saudade na Janela.

Saudagina Janela, Isabel Abroso'dan dinledik. Şimdi Maxima Spodik, sen benim her şeyimsin diyor çaldığı melodide. You're my everything.

Santa Esmeralda'nın bu ölümsüz eserini Massimo Spodek'in piyanosundan dinledik. Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Mahmut Dağsan'a teşekkür ederim.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Hayatımızda her gün kullandığımız kelimeler aslında yüzyılların, kültürlerin ve insanların hikayelerini taşır. Bugün sizi kelimenin kendisi kadar etkileyici bir anlam dünyasına götüren bir ifadeyle buluşturuyoruz. Tevkal Beşer. Osmanlı Türkçesinden günümüze gelen bu kelime iki bölümden oluşur. Tevka, üst, ötesi. Beşer, insan. Yani birleştiğinde insan üstü, beşeri aşan güçte anlamına gelir. Bugünkü kelimemiz anlamı kadar söylenişi de güçlü olan bir kelime. Tevkal Beşer. Türk Dil Kurumu bu kelimeyi kısaca böyle tanımlar. İnsan üstü, insan gücünü aşan. Tevkal Beşer sıradan bir çabanın değil, olağanüstü bir gayretin adıdır. İnsanın sınırlarını zorladığı, gücünün üzerindeki bir kudreti ortaya koyduğu anları anlatır. Bazen fiziksel bir güçtür bu. Bazen bir sabır, bazen de beklenmedik bir dayanıklılık. Hayatta çoğu zaman farkında değiliz ama fevkal beşer anlar hep var. Bir baba, annesi için yıllarca durmadan çalışır. Bir anne, bir gecede 3 kez uyanmasına rağmen sabah yine gülümseyebilir. Bir doktor, bir öğretmen, bir işçi, yorulduğunu unutturacak kadar büyük bir güçle yoluna devam eder. İşte tüm bu çabalar insan gücünün ötesine geçen küçük ama gerçek fevkal beşerliklerdir. Kelimenin kökeni Osmanlı Türkçesine dayanır. Fevk, üst, beşer, insan demektir. Yani tam anlamıyla insanın üstünde, insanın ötesinde. Bu yüzden edebiyatta da sıkça karşımıza çıkar. Destan kahramanları, masal figürleri, tarihi liderler. Çoğu zaman normal bir insanın yapamayacağı işleri başardıkları için fevkal beşer nitelendirilirler. Ama bu kelimenin en güzel tarafı sadece kahramanlara değil, sıradan insanlara da yakışmasıdır. Çünkü insanüstü görünen şey bazen günlük hayatta gizlidir. Zor bir günü atlatabilmek, kırılmadan devam edebilmek, moral bozmadan tekrar ayağa kalkabilmek. Bunlar da bir tür fevkal beşerliktir. Belki hepimiz hayatımızın bir döneminde fevkal beşer bir güç gösterdik. Bir hastalığa direnirken, bir kaybı atlatmaya çalışırken, bir haksızlığa karşı ayakta dururken ya da sadece kimsenin bilmediği yüklerle yaşamayı başarırken. Fevkal beşer kelimesi bize şunu hatırlatır. İnsanın içinde gerektiğinde ortaya çıkan görünmez bir güç vardır. O güç bazen en zor anlarda bile bize devam et der. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcak yerini sağanağa bıraktı. Meteorolojinin sarı ve turuncu kodlu uyarısının ardından çok sayıda il yağışlı ve fırtınalı havanın etkisine girdi. Yozgat ve Osmaniye'de yollar su altında kaldı. Antalya'da ise şiddetli fırtına seraları yerle bir etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da özel Bezcihan Ermeni İlköğretim Okulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Bakan Tekin, binlerce yıllık dostluğumuzu, bir arada yaşama kültürümüzü ancak çocuklarımıza öğretebilirsek devam ettirebiliriz, dedi. Milli Eğitim Bakanı, temel hak ve hürriyetler konusunda sıkıntı yaşayan tüm mazlumların yanında olduklarını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde zirveye oturdu. 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle bir gün süreyle denize girmek yasaklandı. Duyuruyu Kandıra Kaymakamlığı yaptı. Açıklamada olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 26 Temmuz 2026 Pazar günü Kandıra ilçemizde bulunan tüm sahillerimizde denize girmek yasaklanmıştır ifadesi kullanıldı. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi.

30 kişi de yaralandı. Ankara kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Katil İsrail unsurlarıyla silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinli'ye adeta infaz etti. Filistin yönetimi saldırıyı katliam olarak nitelendirdi. Gazze'de ise ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Akaryakıt krizi Rus ekonomisindeki baskıyı arttırıyor. İç piyasadaki akaryakıt arzını korumak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağın süresi 2 yıl sonuna kadar uzatılacak. Dizel ihracatındaki kısıtlamaların ise piyasanın dengelenmesiyle kaldırılması planlanıyor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde. Yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde bugün Brezilya ile karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak final maçı TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kütahya, Uşak, Afyon, Karahisar ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Saat 6.
3: Haberler.
2: Günaydın sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcak yerini sağanağa bıraktı. Meteorolojinin sarı ve turuncu kod uyarısının ardından çok sayıda il yağışlı ve fırtınalı havanın etkisine girdi. Yozgat ve Osmaniye'de yollar su altında kaldı. Antalya'da ise şiddetli fırtına seraları yerle bir etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da özel Bezcihan Ermeni İlköğretim Okulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Bakan Tekin, binlerce yıllık dostluğumuzu, bir arada yaşama kültürümüzü ancak çocuklarımıza öğretebilirsek devam ettirebiliriz, dedi. Milli Eğitim Bakanı, temel hak ve hürriyetler konusunda sıkıntı yaşayan tüm mazlumların yanında olduklarını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde zirveye oturdu. 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle bir gün süreyle denize girmek yasaklandı. Duyuruyu Kandıra Kaymakamlığı yaptı. Açıklamada olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 26 Temmuz 2026 Pazar günü Kandıra ilçesinde bulunan tüm sahillerimizde denize girmek yasaklanmıştır ifadesi kullanıldı. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Ankara kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Katil İsrail unsurları ile silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinli'yi adeta infaz etti. Filistin yönetimi saldırıyı katliam olarak nitelendirdi. Gazze'de ise ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Akaryakıt krizi Rus ekonomisindeki baskıyı artırıyor. İç piyasadaki akaryakıt arzını korumak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağın süresi yıl sonuna kadar uzatılacak. Dizel ihracatındaki kısıtlamaların ise piyasanın dengelenmesiyle kaldırılması planlanıyor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde. Yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde bugün Brezilya ile karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak final maçı TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince ülkemiz

0: Genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kütahya, Uşak, Afyon, Karahisar ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara'da hava durumu çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan sabah saatlerinden itibaren batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Ege'de hava durumu parçalı bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, dalga 1 ila 2, orta ve Güney Ege 2 ila 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Akdeniz'de hava durumu parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, batısı yer yer 7 kuvvetinde. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü'nde hava durumu az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 25 ila 75 santimetre, görüş iyi.

0: Sabahın hayrı.
1: Sabahın hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz İstanbul Teknik Üniversitesi Abdülhakim Sancak Camii Uzman İmam Hatibi Sayın Mehmet Atalay Hocamız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Mehmet Hocam, bir Müslüman için iki kavram var.
2: Evet.
1: Bir eksen kavram bunlar. Helal ve haram. Bunlar hayatımızın çok önemli kavramları. Bu konuda biraz konuşalım. Helal ne, haram ne? Helal üzere yaşarsak ne olur?

0: paramızla yaşarsak ne olur? Dönüşler var mı?
1: Evet.
0: Biraz bu konuda ilerleyelim. Buyurun.
1: Hocam öncelikle biz Allah'ın kuluyuz.
0: Amin.
1: Bizi Allah yarattı Azze ve Celle.
0: Şüphesiz.
1: Ve yarattığı kul üzerinde emir verme, ona talimat verme, onun hayatındaki bir takım kuralları koyma yetkisine tek başına sahiptir.
0: Hiç şüphesiz.
1: Yani biz insanlar Allah'ın mahlukuyuz. O Halik, biz mahlukuz.
0: Doğru.
1: Halik mahlukun nasıl işleyeceğine, nasıl sağlıklı işleyeceğine, hangi şartlarda hastalıklı, hangi şartlarda sağlıklı olacağını da en iyi o bilecektir.
0: Amin. Ela ya'lemu men halak diye bir...
1: Yaratan bilir. Yani yaratan bilir. Dolayısıyla...
0: Yarattığını bilmez mi?
1: Yarattığını bilmez mi? Çok güzel. Ve ve huve ma'kum eynema kuntum ifadesiyle de bizim nerede ne yaptığımızı en detaylı, en latif bir şekilde habir olan Allah Azze ve Celle. Ve bu bünyenin, bu inşa unsurunun, yani bizim hem dünyada hem ahirette mutlu olabilmemiz için evet bazı şeyleri yasaklamış, bazı şeylere izin vermiştir. Bu da yaratıcı için gayet doğal ve mutlak bir haktır.
0: Evet.
1: Onun yetkisinde. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin insanlarla alakalı fayda bağlamında, onun geleceği bağlamında, onun mutluluğu, huzuru, saadeti bağlamında şunu, senin yemeni yasaklıyorum çünkü bu sana yasak. Şunu kullanmanı yasaklıyorum bu çünkü sana zarar verecek demesi kadar doğal, haklı ve makul bir şey olamaz.
0: Tabii ki.
1: Dolayısıyla Allah'ın insanlar için yasakladığı şeylere biz haram diyoruz, izin verdiği şeylere helal diyoruz.
0: Evet. Ve hocam check ettiğimiz zaman, hani affedersiniz, bir bilimsel araştırmaya ihtiyaç yok çünkü iman bunu gerektirmiyor.
1: Evet, iman.
0: Allah-u Teala böyle buyurduysa konu kapanmıştır. Evet. Ama helal ve haram kıldıkları üzerinde çalıştığımız zaman bunların hakikaten insan faydasına ve zararına şeyler olduğunu, mesela haramların hakikaten zarara yol açan, helallerin de faydaya yol açan şeyler olduğunu görüyoruz.
1: Yaşayarak görüyor.
0: Evet.
1: Yani bilimsel bir çalışmaya da gerek yok.
0: Gerek yok.
1: İnsan zaten bunu pratiklerinde çok rahat bir şekilde görüyor.
0: Kesinlikle.
1: Kaldı ki çok meşhur bir hadis-i şerif vardır. Numan bin Beşir radıyallahu anh Efendimiz'den gelen. Buyurdu ki Efendimiz, haramlar da bellidir, helaller de bellidir.
0: Doğru.
1: Bu ikisi arasında bir müpemiyat, bir şüpheli alan vardır. Siz helali bilin, helali tercih edin. Haramı bilin, ondan uzak durun. Ayrıca aradaki şüpheli şeylerden de kaçının. Bakınız, sadece haramdan kaçınmayı bile yeterli görmüyor insanın selameti için. Şüpheli olan şeylerden de sakınması gerektiğini söylüyor. Neden? İnsanın yaratılışı çok zariftir, çok naiftir, çok nazendedir. İnsanın bozulmaya meyilli bir tarafı da vardır. İnşa olmaya meyilli olduğu gibi
0: tabii,
1: imha olmaya da meyilli bir tarafı
0: tabii,
1: vardır.
0: Tabii,
1: yani
0: tabii,
1: insan olup bozulmaya müsaittir. Ve hem tıbbi olarak, teknik olarak, hem de manevi olarak insanın bozulmasına en çok sebep olan şeyler, zihnen bozulmasına, fizyolojik olarak, biyolojik olarak bozulmasına en çok sebep olan şeyler, bugün içinde itiraz edemeyeceğimiz kadar gerçek olan bir şey var ki, gıdalardır, beslenmedir.
0: Doğru, evet.
1: Dolayısıyla hani bir gıdanın mikroplu olması, virüslü olması, bakterili ve zehirli olması ne kadar zehirli, imha ediciyse, ne kadar kötü sonuçlar doğurursa, Allah'ın mutlak bir bilgiye dayanarak, çok önemli, mutlak bir ezeli ebedi bilgiye dayalı olarak insanın selameti için haram kıldığı şeylerden insan kesinlikle uzak durmalıdır.
0: Ya.
1: Anatomiyi bozan bir yönü vardır haramın. Kimyayı, bünyeyi, zihni ve düşünceyi bozan, düşünce sistematiğini bozan, sağlıklı düşünmeyi elden alan, mahrum kılan bir yönü vardır haramların. Helallerin ise zihni temizleyici, kalbi cilalayıcı, düşünme sistemini berraklaştırıcı bir yönü vardır.
0: Evet.
1: Temizleyici bir yönü vardır helallerin.
0: Hem helallerin hem de helal iş yapmanın.
1: Helal iş yapmanın.
0: Yani mesela nasıl söyleyeyim hocam? Haramdan kaçınmak insanı rahatlatabilir. Ya da helal bir şey yapmak insan psikolojisine iyi gelebilir. Ne bileyim, bir sadaka vermek, hı hı, sizi ferahlatır. Efendim, birine dua etmek, doğru bir şey yapmak. Böyle şeyleri var, getirileri var insana. Yani haramların götürüleri, helallerin getirileri var. Böyle enteresan bir
1: denge
0: şey
1: var.
0: Evet.
1: Helalin var olanı var etme, artırma kabiliyeti vardır. Haramın ise var olanı yok etme kabiliyeti vardır.

0: Çünkü helal bereket ile gelir. Berekat dediğimiz artıcı özellik taşır. Helal kazanç, helal iş üretme, helal bilgi üretme, helal sanat üretme,
1: evet, doğru,
0: helal davranış üretme bereketle artar.
1: Doğru.
0: Ama haram yollardan, haram vesilelerle, haram adımlarla, haram hamlelerle elde edilen kazanç, evet, haşerat getirir.
1: Hocam,
0: haşeratın özelliği nedir hocam?
1: Tabii.
0: Haşerat kemirir, aynen, kurtlandırır, alır, götürür. Helal getiricidir, haram götürücüdür. O yüzden faiz ve benzeri haram kazanç yollarının malı artırmaktan ziyade azaltma özelliği,
1: tabii,
0: onu yok etme, eritme özelliği onun içerisinde haşerat olduğundan, doğru, dolayıdır.
1: Bir de hocam şöyle bir yanıltıcı bir şey var. Haramın cazibesi daha fazladır gibi. İsterseniz bunu bir müzik arası verelim, sonrasında
0: tabii
1: konuşalım. Efendim, Adile Kurt Karatepe'den bir Ege türküsü dinliyoruz. Çaya düştü tutamadım golunu. Buyurunuz.

0: Mehmet Hocam, şimdi helal ve haramda bir şey var devreye giren. Özellikle haram işlerken derler ki haramın cazibesi daha fazla, çekiciliği daha evet. fazla. Yani şeytan bu kanaldan girerek insanı ikna eder falan. Böyle bir şey gerçek mi? Cazibe o halde şeytani bir şey. İnsanın helale yönelmesini de engelliyor böylece.
1: Evet. Şimdi böyle düşündüğümüzde biz işlediğimiz haramların faturasını şeytana kesmek durumunda kalırız. Bu düşünülüyor, bu toplum içerisinde var. İşte şeytana uydum, ne yapayım gibi bir mazereti Allah Azze ve Celle kabul etmiyor. Şeytan da kabul etmeyecekmiş mahşerde. Şeytana attığımızda bu faturayı, şeytana ödettirmek istediğimizde şeytan diyecekmiş ki mahşerde, hayır ne münasebet, ben sana bunu zorla yaptırmadım.
0: Tabii.
1: Kendin lezzet aldın. Ben sadece
0: teklif ettim,
1: haberdar ettim, gösterdim, işaret ettim. Sen de o ışıldak dediğimiz o aldatıcı şeye kandın ve zevk almaya başladın diyecek. Beni sorumlu tutma, zira ben Allah'tan korkarım diyecek.
0: Evet ya.
1: Şeytanın böyle bir yönü var. Dolayısıyla bu dünyadaki yaptığımız işlerin faturasını biz şeytana çıkaramayız. Bizim kendi irademiz var.
0: Doğru.
1: Kendi haz duygumuz var. Kendi sınırlarımızı koruyabilecek bir irade mekanizmamız var. Tabii ki şeytan süslü gösterecek. Kur'an bize bunu söylüyor.
0: Evet, Allah
1: şeytan buyuruyor. Kötü amellerimizi bizi yaparken, bu haramın her türlüsü ama, yani maddi, manevi, fizyolojik, biyolojik her türlü haramı işlerken bunu bize lezzetli gösterecek. Bundan zevk almayı, bundan evet. haz almayı, bundan Doğru. öyle bir şehvetlenmeyi Hı-hı. sağlayacak ki biz artık o tadı alıp ondan daha mahrum olmamaya çalışalım.
0: Evet.
1: Bakınız burası çok enteresan bir yer. Şeytan bir vesileyle bizi aldatıp, bizi tuşa getirip adeta bir tuzağa düşürdüğünde, ki Allah Azze ve Celle şeytana diyor ki ben senin kullarını kandıracağım dediğinde, Allah Azze ve Celle diyor ki şeytana, hayır sen benim has kullarımı kandıramazsın.
0: Bir de Melun diyor ki hocam evet. affedersiniz, senin dost doğru yolunun üzerine
1: önlü oturacağım
0: diyor.
1: Sağlı sollu arkalı önlü onlara tuzak kuracağım diyor. Hileler oluşturacağım. Ama Allah diyor ki hayır, sen benim gerçek, hakiki, temiz, samimi kullarıma ilişemezsin.
0: Aynen.
1: Onlara sen müdahale edemezsin diyecek. Dolayısıyla bizim böyle bir Allah tarafından optimize etmiş Allah Azze ve Celle bizi, yani sağlama almış. Eğer sen gerçekten Rahman'ın has kuluysan, şeytanın uygulamaya çalıştığı hiçbir tuzak, hiçbir hile, hiçbir manipülasyon sende bir etki bırakmaz demektir.
0: Doğru,
1: ama
0: evet.
1: hocam
0: evet,
1: tam güzel bir noktaya değindiniz. Günahların, yani haramların şöyle bir özelliği var. Bunu hepimiz düşme ihtimalimiz var. Potansiyel olarak bunda adayız. Nedir o? İnsan haramı küçük ya da büyük bir kere işler. İlk işlediğinde çekinir. Çünkü bünye henüz buna hazır değildir. Temiz olan kısım daha baskındır. Helal daha baskındır. Temiz alan daha baskındır. Ve biz eğer o yaptığımız günahtan hemen dönmezsek, o haram deneyiminden hemen vazgeçip tövbe ederek tersin geri dönmezsek o amelden, artık o lezzet, o tat, o şehvet bizim damağımızda bir lezzet bırakır ve bizi tekrar kendisine çeker.
0: Evet.
1: Ve bir sonraki işlemede artık ilkinde acı duyduğumuz günah, mahcubiyet duyduğumuz günah, pişmanlık duyduğumuz günah bizim için normalleşmeye başlar. Eğleniriz, şehveti artar, cezbe geliriz, yani cazibesine kapılırız. Doğru. Cazibesine kapılınca ne olur? Artık ruh duyarsızlaşır, hissizleşir.
0: Evet, günaha dadanmak.
1: Dadanmak, evet hocam. Şey. Farkına varmaz, artık normalleştirir, rutinleştirir, daha da kötüsü şu olur. Kalp öyle kararır, öyle kararır, ruh öyle kararır ki günahını savunmaya başlar artık insan.
0: Doğru,
1: günahtan
0: evet.
1: mahrum olmamak için, o haram kazançtan, haram kazanımdan mahrum olmamak için enteresan manevralar almaya başlar. Mücadeleler vermeye başlar.
0: Doğru,
1: kurtulmaya doğru. vereceği mücadeleyi onunla birlikte olmak için vermeye başlar. Çünkü hakikaten çamura batmıştır. Ondan çıkmak istememek
0: doğru.
1: Durumuna gelmiştir. Allah muhafaza eylesin.
0: Allah muhafaza. Allah Teala bu günaha dadanmanın akıbetini de Ebedi cehennem olarak uyanmıyor hocam. Çok korkunç bir şey. Yani bir günaha da dandınız. Vazgeçmeden sürekli işliyorsunuz.
1: Evet.
0: O sizin bahsettiğiniz şey apaçık dadanmak.
1: Dadanmak.
0: Yani önce pişmanlık duymak, o fabrika ayarlığını kaybetmemiş olmak, sonra ondan uzaklaşmak ve sürekli işlemek, hatta savunur hale gelmek.
1: Savunur hale gelmek.
0: Çok tehlikeli bir şey.
1: Evet hocam.
0: Akıbet.
1: Onun, yani günahın avukatlığını yapmak, haramın avukatlığını yapmak gibi, kendi günahından bahsediyorum. Bu duruma getirir ki bu çok kötüdür. Eğer toplumda bu kişilerin sayısı artarsa toplum körler toplumu haline gelir.
0: Maalesef.
1: Artık günahlar büyük kitleler tarafından, bırakın kötü olarak kabullenilmeyi, bir kurtuluş vesilesi, bir uyanıklık vesilesi, bir ne diyelim, başkalarından daha avantajlıymış gibi hissetme durumuna insanları getirebilir ki bu kitlesel bir şuursuzluk halidir. Allah muhafaza eylesin.
0: Hocam Allah Teala bizleri helal ve harama bu sınırlara hassasiyetle riayet eden kullarından eylesin diyerek kapatalım. Teşekkür
1: ederim. Ben teşekkür ederim hocam.
0: Efendim, Mehmet Atalay hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.

TRT Trabzon Radyosu stüdyolarından herkese merhaba. Bugün 26 Temmuz Salı. Yeni günle birlikte Günaydın Türkiye programında birlikteliğimiz başladı. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Programımızın ilk türküsü Erzincan Eyin yöresine aitti ve bu türküyü Şerife Hatun'un sesinden dinledik. Şimdi Erdal Erzincan'ın Bir Karacaoğlan şiiri üzerine yaptığı besteyi Mustafa Özarslan'ın sesinden dinleyelim. Esti seher yeri döküldü seller, gidiyorum kömür gözlüm ağlama, ağlamanın vakti geçti ne çare, kemen atıp yollarımı bağlama.

Günaydın Türkiye programı bir yaz sabahında devam ediyor. Şimdi Mısırlı Udi İbrahim Efendi'ye ait bir beste dinleyeceğiz. Suriye asıllı Arap Musevisi bir şarkı bestekarı olan İbrahim Efendi'nin asıl ismi Avram'dır. 1872 yılında doğan sanatçı İstanbul'da ve Arap memleketlerinde büyük ün kazanmış, çeşitli makamlardan hayli eser bestelemiş ve plaklar doldurmuştu. 1933 yılında ölen bestekarın şarkısını Gökhan Sezen yorumluyor. Şen gözlerine neşe veren bir çiçek olsam, bu senle sararsam, o güzel sinede solsam.

Sevgili dinleyenler, yazın sıcak günlerindeyiz. Ama yerkürenin kutuplara yakın bölgeleri yazın dahi soğuk. Bugün yerkürenin bu uzak soğuk köşelerinde dolaşan gemilerden, buzkıranlardan söz edeceğiz. Eski dünyanın insanları ufkun ötesindekileri keşfetmek, yeni yollar ve yeni yerler bulmak amacıyla doğudan batıya, kuzeyden güneye giderek deniz yollarını keşfetmişler ve birçok yeni kara parçasının varlığından haberdar olmamızı sağlamışlar. Bizler yaşadığımız dünyayı tanımaya başladıkça, haritalardaki sis yavaş yavaş kalktıkça, gidilmemiş yerlere ayak basmayı, oralardaki zenginliklere ulaşmayı hedef edindik. Bu hedefler arasında en zorlayıcı olan güney ve kuzey kutup bölgeleriydi. Kalın buz tabakaları ve dondurucu soğuk kaşifleri zorluyordu. Kutuplara ulaşmak ve bu bölgelerde hayatta kalmak için gerekli malzemeleri taşıyacak gemilere ihtiyaç vardı. Gemilerin önündeki en önemli engel kalın buz tabakasıyla kaplı denizdi. Birçok gemi ve kaşif buzların arasında sıkışarak yüzlerce kilometre uzakta kimselerden yardım alamadan yitip gittiler. İlk dönemde kutuplara giden gemiler ahşap gövdeliydi. Ahşap gövdeli yelkenliler yerine daha sağlam, buzu kırabilecek gemiler lazımdı oysa. Kaşiflerin yeni yerler bulma arzusunun ürünü olarak buzkıranlar ortaya çıktı. İlk buzkıran gemilerinin ahşap gövdeleri metalle kaplanmıştı ve buzu yarmayı sağlayacak ucu sivri yumurta biçiminde bir gövde tasarımına sahiptiler. Ek olarak bu gemiler buzu yaracak itme kuvvetini sağlamak üzere yelken dışında bir buhar makinesiyle donatılıyordu. Modern buzkıranların ilk örnekleri kutup bölgeleri için değil de liman, kanal ve nehirlerde kullanılmak üzere inşa edilmişlerdi. Baltık Denizi gibi kutup dairesine yakın olan denizler, Hamburg Limanı ve kuzeyde bulunan Amerikan limanları için kullanılan bu gemiler, kışın donan kanal ve liman girişlerini temizleyerek gemilerin sıkışıp kalmasını engelliyor, böylece giriş çıkışların yapılmasını sağlıyorlardı. 1864 yılında Ruslar tarafından yaptırılan Pilot isimli gemi, tamamen metal gövdeli, pervaneli ve modern tasarıma sahip ilk buzkırandı. Kaşık şeklindeki provasıyla Pilot, kendisinden önceki gemilerin aksine buzu yararak değil, buzun üzerine çıkıp ağırlığıyla buzu kırarak ilerlemekteydi. 1884 yılında Amerikan sahil güvenliği için inşa edilmiş Kuzey Buz Denizi'ndeki balina avcılarının denetlenmesi ve kurtarılması işlerinde kullanılan gemi 1965 yılına kadar görevde kaldı. 1890 yılında hizmete giren Murtaja gemisi ise Finlandiya tarafından yaptırılmıştı ve o dönem için Avrupa'daki en büyük ve en güçlü buzkırandı. 1600 beygir gücünde bir makineye sahipti. 1897 yılına gelindiğinde günümüzdeki kutup buzkıranlarının atası olan ve pilot gemisinin tasarımını üst seviyeye taşıyan Yermak isimli gemi Rus Çarlık Donanması tarafından yaptırıldı. Gemi 5000 ton ağırlığındaydı ve 10.000 beygir gücüne sahip bir makinesi vardı. 1899'dan 1911'e kadar geminin 1000 gün boyunca kalın buz tabakası üzerinde çalıştığı tahmin ediliyor. 1963 yılında hizmetten çıkan ve 1964 yılında sökülen gemi en uzun süre görev yapan buzkıran unvanını taşımakta. İlk dizel elektrik güçlü buzkıran 1933 yılında İsveç tarafından hizmete alınan Nimer gemisi. Dizel jeneratörlerle beslenen yüksek süratli elektrik motoru zorlayıcı koşullarda çok daha hızlı şekilde sürat verebiliyor ya da tornistan manevraya başlanmasını sağlayabiliyordu. Bu gemide aynı zamanda ilk kez prova pervanesi sistemi kullanılmaya başlandı. Bu pervaneler buzun altındaki suyun süratle tahliye edilmesini ve geminin daha kolay buzu kırmasını sağlıyordu. Günümüzde dizel elektrik buz kıran gemileri Amerikan ve Kanada sahil güvenlik güçleri tarafından kullanılmakta. Bazı gemiler dizel yerine gaz türbin makineleriyle teçhiz ediliyor. Soğuk savaş döneminde denizaltılarla buz kıranlar birbirine paralel.

olarak gelişmeye devam etti. Dizel elektrik güç grupları gibi nükleer tahrik sistemleri birkaç yıl arayla denizaltılara ve buzkıranlara uygulandı. İlk nükleer denizaltının 1955 yılında Amerikan filosunda yer almasından 4 yıl sonra 1959'da ilk nükleer buzkıran ve ilk nükleer sivil gemi olan Lenin buzkıranı hizmete girdi. 134 metre uzunluğunda ve 243 mürettebatı olan Lenin gemisinde mürettebat için gerekecek her şey bulunuyordu. Terzi, kuaför, ameliyathane, sinema salonu, kütüphane, psikiyatr, dişçi ve sauna gibi birçok imkanları mevcuttu. Şu an müze olan gemi 1965 ve 1967 yıllarında iki kez nükleer kaza yaşadı. Bu iki kaza limanda nükleer yakıt çubuklarının değişimi sırasında yaşanmış ve mürettebat radyasyondan ciddi şekilde etkilenmişti. 1967 yılında OK-150 tipi reaktörü OK-900 tipi daha gelişmiş bir reaktörle değiştirilmişti. Günümüzde buzkıranların ağırlıklı olarak tankerlere refakat görevinde kullanıldığını görüyoruz. Petrol ve doğalgaz platformlarından rafinerilere ham madde taşıyan tankerler ve bu platformlara ikmal için çalışan destek gemileri buzla sürekli mücadele etmek zorunda. Buzkıran gemilerine bağımlı olmak maliyeti artırdığından kutup bölgesinde tek başına çalışacak buzkıran özelliği taşıyan tankerlerin inşasına başlanıyor. Bu gemilerin içten güçlendirilmiş provaları mevcut ve gövdeleri buzkıranlarda olduğu gibi kaşık şeklinde. Küresel ısınma da buzkıranların geleceğinin sorgulanmasına yol açıyor. Buzla kaplı alanın giderek küçülmesi tankerlerin destek ihtiyacını azaltıyor. Küçülen buz aynı zamanda yeni ticaret rotalarının ortaya çıkmasına yol açtı. Yine de buzullar varlığını sürdürdükçe uçsuz bucaksız beyazlığın ortasında dev buzkıranlar seferlerine devam edecek. Bu metinde tarihçi Uğur Esmer'in Deniz Tarihi Yazıları adlı çalışmasından yararlandık. Günaydın Türkiye programı Zerrin Özer'in sesinden dinleyeceğimiz şarkıyla devam ediyor. Gemiler.

Doğu Karadeniz'de fındık dağları yemyeşil, fındıklar iyice olgunlaşmak üzere. Yazar Mustafa Duman'ın Fındık Kitabı adlı eserinde okuduğumuz üzere ülkemizde yetişen fındıklar, yani Türk fındıkları, meyvenin şekline göre 3 gruba ayrılır. Yuvarlak fındıklar, sivri fındıklar ve uzun fındıklar. Yuvarlak fındıklar grubunda yer alan tombul fındıklar ticari olarak en değerli sayılan ürün. Fındık ziraatı yapılırken fındık bahçesinde hazırlanan taban toprağı fidanlar birkaç tanesi bir arada olmak üzere, yani ocak şeklinde dikilir. Fındık ocaklarını meydana getiren bu fidanlar 3-4 yıl içinde meyve vermeye başlar. Ziraat çağdaş yöntemlerle yapılırsa verim fazla, fındık ağaçlıklarının ömrü de uzun olur. Yurdumuzda Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi sahil kesiminin 30 kilometre içine kadar olan yerlerde 800 metre yüksekliğe kadar arazilerde fındık yetişiyor. Batı Anadolu'da da Akçakoca ve Sakarya yörelerinde fındık tarımı yapılmakta. Fındık bahçeleri uygun arazilerin güneye bakan taraflarında teşkil edilmeli, 70 santimetre derinliğinde açılan ocaklara iyi cins, hastalıksız fındıklıklardan çekilen fidanlar bir gün içinde, yani bekletilmeden ya da uygun yerde kökleme yapılıp nemli toprakta bekletildikten sonra dikilmeli. Fındık hasadında da fındığın kalitesinin korunması için dikkat edilmesi gereken hususlar var. Hasat olgunluğu, fındık zuruflarının sararıp kahverengi olmasından ve fındık tanelerinin doğal kırmızı renklerini almasından, tanelerin zuruf içinde kolayca dönmesinden, dallar hafifçe sallandığında fındık zuruflarının yarısının yere dökülmesinden anlaşılıyor. Hasat şartlarına uyulmazsa elde edilecek mahsulün kalitesi de düşük oluyor. Fındık hasadı ya dalların sallanıp meyvelerin yere dökülmesiyle ya da dallardan elle toplanmasıyla yapılıyor. Son zamanlarda fındık toplama makineleri de kullanılmaya başlandı. Fındık toplanırken dalların fazla eğilmemesi, uçlarının zedelenmemesi için dikkat etmek gerekiyor. Sepetlere, çuvallara toplanan fındık armağanlara getirilerek kurutuluyor. Fındıklar kurutulurken dikkat edilmesi gerekenlerin başında zuruf ve tanelerin toprakla temas ettirilmemesi geliyor. Çünkü toprak fındıkta küf oluşumuna sebep oluyor ve ürünün kalitesi düşüyor. Küfün içindeki aflatoksin maddesi yüzünden fındık bazen

yenilemez hale gelip atılıyor. Fındıkları kurutma esnasında yağmurdan nemden korumak önemli. Son zamanlarda sıklıkla görüldüğü gibi fındığı yollara serip kurutmak aslında makbul bir yöntem değil. İdeali, fındıkların yerden 1 metre yükseklikte ağlar üzerine 10-12 santimetre kalınlıkta serilmesi ve sık sık karıştırılması. Ağlar üzerinde kurutulan fındıklar, patoz denen makineler marifetiyle zurflarından çıkarılır. Patozun ayarının iyi yapılması, fındıkların kabuğunun kırılmaması önemli. Harmanda kendiliğinden ayrılan ya da belli oranda kurutulduktan sonra elle ve patozla ayıklanan fındıklar biraz daha kurutulup ardından jüt denen organik maddeden yapılma çuvallara konup işletmelere gönderiliyor. Naylon çuvallar fındığın kalitesini bozduğu gibi küflendirerek aflatoksin oluşumunu hızlandırdığı için hasadın ve harmanlamanın hiçbir aşamasında naylon torba ve çuval kullanmamak gerekiyor. Fındıklar jüt çuvallara doldurulup depolanarak saklanıyor. Fındık depolarının rutubeti %70'i, depo sıcaklığı 5 ila 10 dereceyi geçmemeli. Fındığın küflenmeden muhafazası ancak bu koşullarda mümkün. Bir Karadeniz türküsünün ardından yaklaşan fındık hasadı öncesinde üreticinin yapması gerekenlere dair söyleşimizi dinleyeceksiniz. İbrahim Can söylüyor. Ekim oldu derler benim aslıma.

0: Değerli dinleyenlerimiz, fındık bahçelerinde hasat zamanı yaklaşıyor. Hasatta ve hasat öncesinde yapılması gerekenlere dair konuşacağız. Telefon hattımızda Giresun Üniversitesi Fındık İhtisaslaşma Koordinatörü Doçent Doktor Ali Turan var. Fındık bahçelerimizde verimli bir dönem olmasını dileyerek başlayalım söyleşimize. Çok az zaman kaldı. Fındığın toplanmaya başlanmasına sahil kesimlerde önce başlayacak hasat, daha sonra ilerleyen haftalarda yüksek kesimlerde de toplanacak. Öncelikle dilerseniz biraz hasat öncesinde yapılması gerekenler üzerine konuşalım. Hazırlık ve bakım çalışmaları üzerinde duralım. Neler söylersiniz?
1: Evet, öncelikle sizin de bahsettiğiniz gibi çiftçilerimize hayırlı bol kazançlar diliyoruz. Umuyorum bu yıl emekleri karşılıksız kalmaz. Şimdi hasat öncesinde ne yapılabilir? Öncelikle yabancı otla mücadele edilmesi gerekiyor. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü birkaç yıl öncesine kadar bahçelerimizde, bugün de var ama çok yoğun değil, külleme hastalığı var. Onunla mücadele de çok önemli. Bahçe içerisinde hava sirkülasyonunu sağlamamız lazım. Dip sürgünü temizliğinin bu anlamda yapılıp bu temizlikten arta kalanların da mutlaka bahçeden uzaklaştırılması lazım. Eğer bir hastalık belirtisi varsa. Diğer taraftan da zararlarla ilgili bu dönemde ne yapılabilir diye baktığımızda, biliyorsunuz kahverengi kokarca zararı var. Yoğun bir zarar yapıyor. Onun takip edilmesi gerekiyor. Yani biz ilacı attık, tamam, işimiz bitti, olmuyor. İlaçlamadan sonra yine zararlı var mı bahçede, zarar yapıyor mu, onun takip edilmesi gerekiyor. Yine aynı dönemde daha öncelerden çiftçilerimizin yoğun olarak bildiği yeşil kokarca zararlısı var. Onun da takip edilmesi gerekiyor. Aynı şekilde fındık kurdu. Özellikle yüksek kesimlerde arazi çalışmalarında daha çok zarar yaptığını biliyoruz. Fındık kurduna karşı da mutlaka mücadele yapılması gerekiyor. Mücadeleden sonra da sayım yapılması gerekiyor. Bahçede bu zararlı var mı yok mu diye. Bu şekilde çiftçilerimizin hasat öncesinde bahçelerinin başında olması gerekiyor.
0: Yeşil kokarca dediğimiz zararlı, bizim kahverengi kokarcadan önce bildiğimiz, o kadar da şikayetçi olmadığımız bir zararlıydı. Biraz onun üzerinde durabilir miyiz acaba? Yeşil kokarca ile kahverengi kokarca arasındaki ayrım nedir değerli hocam?
1: Evet, şimdi yeşil kokarca kahverengi kokarca kadar büyük zarar oluşturmuyordu. Biz onu geçmiş yıllarda ihracatçılarımızın yurt dışına gönderdik.

0: bulunmuyordu. Biz onu geçmiş yıllarda ihracatçılarımızın yurt dışına gönderdiği örneklerden de biliyoruz. Çiftçilerimizin mücadelesinde, bahçe gezilerinde görüyoruz. Dediğimiz gibi yoğun bir zarar oluşturmuyordu. Hatta bizim kahverengi kokkuarca ile alakalı çalışmalarımız var. Üniversitede yürüttüğümüz sayım yapıyoruz. Bahçelerde neredeyse yeşil kokkuarca kalmamış. Uğurlu iç oluşturuyordu. Yine kahverengi kokkuarca da bu zararı oluşturuyor ama yeşil kokkuarcanın zarar yoğunluğu çok düşük. Bazı bahçelerde sayım yapıyoruz, tespit edemiyoruz. Yani ekonomik zarar seviyesinde veya altında. Bu ne yapıyordu yeşil kokkuarca? Sarı karamuk, kara karamuk ve uğurlu iç şeklinde zarar oluşturuyordu. Geçmiş yıllarda bir firmayla ortak bir çalışma yürüttük Giresun Üniversitesi olarak. Yeşil kokkuarca emgisi sonrasında fındıkta biyokimyasal değişim de oluyor. Yani böcek emgi yaptığı yerde zarar oluşturuyor ve o meyvenin oksidasyona uğramasına sebep oluyor. Şu anda da yeni bir çalışmamız var kahverengi kokkuarcayla alakalı. Yeni yayınlandı uluslararası dergilerde. Evet. Burada da aynı çalışmayı yürüttük. Yani kahverengi kokkuarca verimi kalite düşüklüğüne sebebiyet veriyor, randımanı düşürüyor ama meyvenin biyokimyasal değişimine nasıl sebep oluyor diye baktık biz. Yani fındık biliyorsunuz kalp damar hastalıklarına iyi geliyor, kolesterolü iyi görüyor. Baktığımızda yine burada kahverengi kokkuarcanın zararı çok daha yüksek. Yani oksidasyon derecesi çok daha yüksek, çok daha bozulmasına, çok daha kalitesinin düşmesine sebep oluyor. Dolayısıyla yani yeşil kokkuarca burada çok daha düşük yoğunluğu bir zarar oluşturuyor diye söyleyebilirim.
1: Peki kahverengi kokkuarca popülasyonuna baktığımız zaman bu sene için ne söyleyebiliriz? Kışlaklardan çıkan böcekler acaba eski yoğunluğunda görülüyor mu? Bir azalma olduğunu ben tahmin ediyorum. Sizin sahadaki gözlemleriniz ne yönde?
0: Doğru Yiğit Bey, doğru tespit etmişsiniz. Yani biz de geçen yıla göre popülasyonun daha düşük olduğunu görüyoruz. Kışlaklara gittiğimizde, bahçelere baktığımızda, yine ara saha çalışmamız var bununla alakalı. İleride bunun raporunu da hazırlıyoruz, piyasaya sunacağız. Bu yıl dediğimiz gibi belki iklimsel etkenlerin de burada faktörü büyük olabilir, kışın sert geçmesini. Tabii ki mücadelenin de olumlu etkisini düşündüğümüzde, yani popülasyonun önceki yıllara göre daha düşük olduğunu görebiliyoruz şimdilik. Biraz daha beklemek de gerekiyor yine yüksek kesimleri de daha detaylı incelemek adına. Ama düşük olduğunu şu an bazı tespitlerimize göre söyleyebiliyoruz. Umuyorum daha da düşer. Ekonomik zarar seviyesine kadar gelir.
1: Tabii fındık koordinatörlüğü hem ürünümüzün geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyor, hem de siz sahada üreticilerimizle doğrudan muhatap olduğunuz için onların beklentileri, şikayetleri, temel kaygıları hakkında da bilgi sahibisiniz. Neler söylersiniz? Bu senenin ürününe acaba üreticimiz nasıl bakıyor? Beklentileri ne yönde?
0: Yani genel olarak şimdiden bir şey söylemek zor ama rekoltenin geçen yıldan daha iyi olacağı beklentisi var. Tabii bunu asat döneminde de görmek lazım. İklimsel olaylar, yine kahverengi kokkuarca zararını da takip ederek. Şimdi üreticimiz tabii sizin de malumunuz fiyat endeksli hep beklentiye giriyor. Çünkü verim düşük. Yani verimi nasıl artırabiliriz gibi değerlendirmeleri var. Bu doğrultuda biz de fındık ihtisaslaşma koordinatörlüğü olarak çiftçilerimizin hepsinin ihtiyaçlarına cevap veremesek de bazılarıyla işbirliği yapıyoruz. Onlarla işte verim artırmaya yönelik çalışmalarımız var. Şimdi Giresun Valiliği ile yine görüşmelerimiz bu yönde, çiftçilerin verim artışını sağlamaya yönelik çalışmalarımız var. Şimdi bir de bizim özellikle Doğu Karadeniz bölgesi eski dikim bölgesi. Bahçeler yaşlanmış ve

0: modernizasyona da uygun değil. Bu bir gerçek. Dolayısıyla bu yönlü nasıl yapılabilir? Bizim bahçemizi de alıp ilgilenseniz gibi bize teklifler var. Tabii ki her bahçeyle ilgilenemeyiz ama bulancaktan başlayarak örnek çalışmalar oluşturmaya yönelik projelerimiz var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Hatta verimi artırmaya yönelik Tirebolu ilçemizde geçtiğimiz günlerde kaymakamlığımız, Tarım Orman İlçe Müdürlüğümüzle beraber budama yarışması yaptık orada. Verim nasıl budama yapılabilir, verimi nasıl artırabiliriz diye. Çiftçilerimiz çok memnun oldu. Sembolik ödüller verdik. Bu doğrultuda yine çiftçilerimizden talep geliyor, hatta ilçelerden. Bizim orada da yine bu tip etkinlikleri yapalım diye. Yine planlarımız var. 2026 yılı sonbaharı ve 2027 yılında yine hem budama, gübrelemeye yönelik köylerde uygulamalı eğitim çalışmalarımız çiftçilerin talepleri doğrultusunda devam edecek.
1: Evet. Son olarak biraz da toplama çalışmaları nasıl yapılacak bu sene? Öngörünüz nedir? Tavsiyeleriniz olur mu? Onu sorayım. Acaba dışarıdan gene gündelikçilerimiz gelecekler mi? Yoksa üreticimiz kendisi mi toplamayı tercih eder? Eğer gündelikçiler yoğun olarak görülecekse yine bunların çalışma koşullarıyla ilgili yapılması gereken düzenlemeler var mı acaba hocam?
0: Tabii gönül arzu eder ki üreticilerimiz kendi fındığını toplasın ama maalesef bu noktada fındık üreticileri profili çok farklı. Bazıları üretici bile demeyeceğimiz, yani ya, olumsuz anlamda değil, miras yoluyla parçalanmış gelmiş vatandaş, kendisi başka ilde çalışıyor, sadece hasat döneminde geliyor ve burada bahsettiğiniz gibi dışarıdan gelen işçilerle çok da hasat olum kurallarını dikkate almadan hasat işlemlerini yürütüyorlar. Diğer taraftan da ürünü fazla olan üreticilerin getirdiği şeyler var. Gündelikçiler var, yemiyeciler var. Tabii onların geliş şartlarını da valiliğimiz dönem dönem onlarla alakalı yaptığı etkinlikler var. Onların çocuklarına yönelik. Yine fabrikaların bu dönemde onların çocuklarının eğitimine yönelik yine faaliyetleri var. Halk eğitim merkezleriyle beraber. Dolayısıyla o dönemde hem gündelikçilerin rahat edebilmesi hem de çocuklarının eğitimden yoksun kalmamasına yönelik hem özel sektör temsilcilerimizin hem de halk eğitim merkezlerimizin bu yönlü çalışmaları var. Bizim üreticilerimize tavsiyemiz şu olacak. Erken hasat yapmamaları yönünde. Neden? Çünkü erken hasat yapıldığında fındıkta ciddi kalite ve verim kayıpları oluyor. Hem de nemi yüksek olduğu için aflatoksin gibi etmenlerden dolayı fındık zarar görebiliyor. Kuruma süresi uzayabiliyor. Dolayısıyla çiftçilerimiz bu konuda eğer bilgi sahibi değilse dönem dönem biz de açıklamalar yapıyoruz. Çiftçilerimize yardımcı oluruz. Fındığın iç nem değerinin mutlaka %30'un altına düşmesi gerekiyor. Çiftçilerimiz örnek alır getirirse ya da bizden talep ederse kendilerinin de fındıklarının hasat olumuna gelip gelmediğini hem görsel olarak hem de nem tayini yönüyle tespit ederek kendilerine bildirebiliriz. Dolayısıyla buradaki fındık sonuçta yurt dışına gidiyor. Yani burada hasat edilen fındıklar kalitesizse yurt dışına gidiyor. Son dönemlerde görüyoruz dünyada fındık üretim alanlarının artışı var. Dolayısıyla biz fındığın kalitesini dünyada bir numara hem üretim olarak hem de kalite olarak dünyada önder olan ülkemiz bu kaliteyi korutmak adına hasatta da mutlaka hasat olum kriterlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tarım Orman İl Müdürlükleri hasat zamanı geldiğinde bunu değişik yollarla hem yazılı görsel basınla duyuruyor. Bu duyuruları dikkate alarak hasat işlemlerini yürütmelerinde fayda görüyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için sayın hocam. Fındık üreticimize verimli, tatmin edici bir hasat dönemi.

0: dönemi dileyelim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkür ederim. Umarım çiftçilerimizin emekleri boşa çıkmaz.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Giresun Üniversitesi Fındık İhtisaslaşma Koordinatörü Doçent Doktor Ali Turan telefon attığımızdaydı.

Giresun türküsünü Bülent Aslan'ın sesinden dinledik. Sırada Cansu Koç'un seslendirdiği, sözleri ve bestesi Zülfü Livaneli'ye ait şarkı var. Gözlerin.

Günaydın Türkiye programında bugün size Trabzon'dan seslendik. Yapımcınız ben Yiğit Yavuz ve seslerimizi alan Atilla Kurt, mutlu bir gün ve aydınlık yarınlar dileriz. Hoşçakalın.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Karayollarımızda motosikletlerin hız sınırını onların motor hacimleri belirlemektedir. L3 sınıfı motosikletler motor hacimleri 50 santimetre küpün üzerindeki sepetsiz iki tekerlekli ulaşım araçlarıdır. Ülkemizde yaklaşık 2 milyon motosiklet bu sınıfta yer almaktadır. L3 sınıfı motosikletlerin hız sınırları hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Otomobiller gibi motosikletler için de şehir içi hız sınırı 50 kilometredir. Motosikletler şehir içini terk ettiği anda otomobillerden daha yavaş gitmek zorundadır. L3 sınıfı motosikletler minibüs ve otobüsler için uygulanan hız sınırlarına uymak zorundadır. Motosikletler için bölünmüş şehirler arası yollarda hız sınırı 80 olurken otobanlarda hız sınırı motosikletler için 100 kilometredir. Motosiklet sürücüleri otomobilleri kıyasla hız sınırı farkı hakkında bilinçli olmalıdır. Motosiklet otoban hız sınırları hakkında birkaç örnek vermek istiyorum. Bulgaristan'da motosikletler için otoban hız sınırı ülkemizdeki gibi 100 iken Almanya'da otobanlar üzerinde motosikletler için hız sınırı yoktur. Ancak tavsiye edilen hız sınırı motosikletler için 130'dur. İspanya'da hız sınırı 120 iken İngiltere'de 112, Fransa'da 130 ve Polonya'da 140'tır. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikerimiz ben Gülden Özpamuk. Önce başlıklar. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Gülistan Doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Sağlık Bakanı Memişoğlu şehir hastanelerinin şaheser altyapılara sahip olduğuna dikkati çekti. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. İsrail unsurlarıyla silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapmamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak mecliste. Ayrıca terörsüz Türkiye hedefinde yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin adımlar atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2016 yılında hayatını kaybeden Halil İnalcık için en sosyal hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızı vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadesine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ünlü tarihçi Halil İnalcık'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla

0: mesaj paylaştı. Duran, İnalcık'ın bıraktığı ilmi miras ve yetiştirdiği talebeleriyle nesiller boyunca yaşamaya devam edeceğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölündü ancak tartışma sona ermedi. Kemal Kılıçdaroğlu yeni partiyle ilgili ilk değerlendirmesini isim vermeden yaptı. CHP arınmak zorunda olan bir partidir. Çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti dedi. Kılıçdaroğlu bu tepkisini İstanbul'da rozet takma töreninde dile getirdi. Yeni partide ise Ankara'da parti meclisi toplandı. Özgür Özel başkanlığındaki toplantıda Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi. Yeni partinin genel sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre, parti sözcüsü İstanbul Milletvekili Zeynel Emre oldu. Parti meclisinin ardından ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da düzenlendi. Toplantıda partinin yol haritası değerlendirildi. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve kurucular kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Gülistan Doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 15 sanlının tutuklandığını belirtti. Tutuklananlar arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de bulunuyor. Soruşturmada Handan Sonel'in olay sonrası evdeki yardımcı personeli işten çıkardığı bilgisi elde edildi. Ayrıca 15 yıl boyunca kullandığı telefon hattını da değiştirdiği ortaya çıktı. Adalet Bakanı Gürlek, ucu nereye giderse gitsin maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize Şehir Hastanesi inşaatının %70'inin tamamlandığını açıkladı. 2027'de vatandaşlarımızın hizmetini açacağız dedi. Rize'de konuşan Bakan Memişoğlu, 27 şehir hastanesinin şaheser altyapıya sahip olduğuna dikkati çekti.
1: Rize Şehir Hastanesi'nin inşaatının şu anda %70 aşamasına gelmiş durumdayız. İnşallah sene sonu itibariyle inşaat aşamasını bitirip geçirip kabulle 2027'de Rize Şehir Hastanesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine asacağız. Bugün Türkiye'de 27 tane şehir hastanelerinde sağlık hizmeti veriyor durumdayız. 13 şehir hastanemizde inşaatı devam etmekte. Bununla beraber bunlara ilave 7 şehir hastanemizin de ihale ve proje aşamasını sürdürmekteyiz. Gerçekten sağlıkta şaheser dediğimiz altyapılarla insanlarımıza hizmet veriyoruz. Rize Şehir Hastanesi 1053 yatağıyla 993 izolatörüyle ve gerçekten de bu bölgenin sağlık üssü olabilecek bir altyapıyla hizmete girecek.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. Bakan Göktaş paylaşımını En Sosyal hesabı üzerinden yaptı. Hayata geçirilen merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Sosyal risk haritamız ve çocuklar güvende uygulamasıyla entegre ilerleyen sistemimizle riski erkenden tespit ediyor, saha ve hane ziyaretleri gerçekleştiriyoruz dedi. Bakan Göktaş, bu kapsamda öz bakım gereksinimlerini karşılamakta güçlük çeken yaşlıların olduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini ifade etti. Sistem üzerinden tespit edilen vakalar için gerekli adımların atıldığını kaydetti. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Ankara kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'nın mesajında trafik kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz ifadesi kullanıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da. 17 yıl sonra ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Guterres, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak İsrail'in ihlallerine tepki gösterdi. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Kızıldeniz'e açılan limanlarına sahip Hudeyde kentinde patlama oldu. Kentin bazı noktalarına saldırı düzenlendi. Yemen'deki İran destekli Husiler saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Husilerin düşmanca eylemlerini sürdürmeleri halinde saldırıların süreceği mesajı.

0: mesajı verildi. Husiler de Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cizan şehrine füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Aramco tesislerini de füze ve İHA'larla vurduklarını duyurdu. Son olarak Yemen kuvvetleri de Husi mevzilerine havadan saldırdık açıklamasını yaptı. İsrail unsurlarıyla silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinliyi öldürdü. Filistin yönetimi saldırıyı katliam olarak nitelendirdi. Gazze'de ise ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. 2 günde düzenlenen saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi. 37 kişi de yaralandı. İran'a 13 gün boyunca hava saldırısı düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusu önceki gece İran'a ait hedefleri vurmadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan ordusuna İran'a yönelik yeni saldırıda bulunmaması konusunda talimat verdiği ileri sürüldü. Umman heyeti ise Hürmüz Boğazı'nı görüşmek için Tahran'a gitti. Umman'la İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığı ifade edildi. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran'la bağlantılı gemileri vurduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski gemilerin askeri sevkiyat yaptığını açıkladı. Saldırının ardından Kiev-Tahran hattında tansiyon yükseldi. Tahran saldırı sonucunda bir denizcinin öldüğünü ve bir diğerinin yaralandığını bildirdi. Akaryakıt krizi Rus ekonomisindeki baskıyı artırıyor. İç piyasadaki akaryakıt arzını korumak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağın süresi yıl sonuna kadar uzatılacak. Dizel ihracatındaki kısıtlamanın ise piyasanın dengelenmesiyle kaldırılması planlanıyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Gülistan doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Sağlık Bakanı Memişoğlu şehir hastanelerinin şaheser altyapıya sahip olduğuna dikkati çekti. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Katil İsrail unsurlarıyla silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde, yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde bugün Brezilya ile karşılaşacak. 14.30'da başlayacak final maçı TRT1'den canlı yayınlanacak. Gençler Birliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda mevcut başkan Arda Çakmak yeniden seçildi. Kongreye tek aday olarak giren Çakmak bugün itibariyle Gençler Birliği'ndeki kırgınlıklar, kavgalar bitmiştir ifadesini kullandı. Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursa Spor hazırlık maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Bugün 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Kano'da bir madalya haberi de Macaristan'dan geldi. Rahmi Kaan Karahan 23 yaş altı Avrupa şampiyonası K1000 metrede bronz madalya kazandı. Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in oldu. Yarışın startı bugün saat 16'da verilecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu Karadeniz'de Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu kıyıları, Bartın, Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı iller beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Sivas 24, İstanbul, Samsun 26, İzmir, Adana 33, Edirne 31, Sakarya 28, Balıkesir, Kars 30, Muğla, Gaziantep, Mersin 32, Kütahya 23, Antalya, Şanlıurfa 35, Konya, Zonguldak 25, Erzurum 29, Van 27, Iğdır 38, Diyarbakır 36 derece.
1: Yol durumu.
0: Çanakkale Çan Devlet yolunun 4 ile 10. kilometresi arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışması nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun ve Karapürçek kavşakları arasında Konya İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak düzenleniyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Yolculuk. Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün.

Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Ülkemizde yaklaşık 46 bin ATM makinesi ve 10.500'e yakın şube bankacılık hizmeti vermekte. Bu şubelere ve ATM'lere para ve değerli metal taşıyan 5.000'e yakın zırhlı araç karayollarımızda her gün hareket etmekte. Bu zırhlı araçları kullanan binlerce sürücüye güvenlik tavsiyelerinde bulunmak istiyorum. Zırhlı araç kullanan sürücüler hem zamana karşı hem de güvenlik açısından baskı altında araç kullanıyor. Bu baskı genellikle sürüşe aşırı hız olarak yansır. En büyük tehlike işte burada. Bahsettiğimiz zırhlı araçlarla çalıştım ve bu tür araç sürücülerinin eğitimlerinde bulundum. Zırhlı araçlar dışarıdan bakıldığı zaman standart araçlara benzer. Ancak sürüş dinamikleri standart araca kıyasla farklıdır. Bu araçlar zırhtan dolayı takriben 1000 kilogram civarında ekstra yük taşımaktadır. Araçlar istiaf haddi içindedir. Ancak ağırlık merkezleri standart araca kıyasla yüksektir. Bu tür araçlar geçiş üstünlüğüne sahip değildir. Dolayısıyla sürücüleri tüm trafik kurallarına uymalıdır. Araçlar sürekli yük taşıdığı için yıpranma oranları yüksektir ve durmakta standart araca kıyasla zorlanır. Sürücüler bu nedenle aşırı hız yapmamalıdır. Durum özellikle hava koşulları değişir. Yağış başlarsa daha da önem kazanır. Zırhlı araç kullanan sürücülere en önemli tavsiyem aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini en az 2, olabildiği durumlarda 3 saniye olarak belirlemeleridir. Güne başlarken araçların teknik kontrolünün yapılması da önemlidir.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın. Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz size sevgili dinleyicilerimiz. 26 Temmuz Pazar günündeyiz. TRT Ankara Radyosu'ndan, TRT Radyo 1 stüdyolarından selamlıyoruz. Bizler program yapımcımız Filiz Özdemir Arıcıoğlu, teknik yönetmenimiz Engin Erkan, mikrofonda da ben Büşra Ate İrdam yer alıyorum. Bugün pazar günündeyiz. Her pazar olduğu üzere dünya gündemiyle başlayacağız. Hem merkez konumda, hakim noktada dünya gündemini meşgul eden hadiseleri hem de farklı coğrafyalardaki gelişmeleri ele almaya gayret ediyoruz. Akabinde yine dünya genelinde gerçekleşen hadiseleri değerlendiriyoruz. Biraz daha sosyal dokuya, toplumsal gelişmelere dokunabilecek noktadaki haberleri irdeliyoruz. İlginç olan ya da konuşulan başlıkları değerlendirdiğimiz bir köşe burası. Günlük hayatta yapay zeka kullanımlarıyla devam edeceğiz. Farklı gelişmeler, yeni teknolojilerin tanıtıldığı bir bölüm oluyor burası da. Uzman konuğumuz bizlere bilgileri aktarıyor. Son bölümde de kültür sanat haberlerinden bahsediyor olacağız. Tüm bu gelişmeleri hemen birazdan gazete haberlerine baktıktan sonra konuklarımızla birlikte söyleşilerde bulunarak devam edeceğiz. Saat 9'a kadar huzurlarınızda olacağız. Önce gazete manşetlerine bakalım. İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. Yeni parti yeni vitrin manşetini görüyoruz. Özgür Özel liderliğindeki yeni partide MYK belli oldu. Yeni MYK'da CHP MYK'sından sadece 3 isme görev verildi. Haklarında fezleke bulunan tartışmalı isimlerse MYK'ya girmedi. CHP'de MYK üye sayısı 18'di, yani partide, şimdiki yeni partide 9'a indirildi. CHP MYK'da görev yapan Zeynel Emre, Ensar Aytekin ve Nur Hayat Altaca da şimdi yeni partide. MYK'sında seçilen isimler arasında Yunus Emre genel sekreterliğe getirildi. Zeynel Emre parti sözcülüğüne getirildi. Haklarında fezleke bulunan Burhanettin Bulut'la Özgür Karabat MYK'ya girmedi. Butlan nöbetçileri, özel yönetimi kendileriyle hareket eden ve milletvekili olmayan parti meclis üyelerini Yargıtay'ın olası butlan kararına karşı CHP'de bıraktı. Selin Sayak Böke ile Gül Çiftçi'nin de bu isimlerden olduğu iddia edildi. Şükür arınıyoruz. Kılıçdaroğlu dün İstanbul'da CHP'de yeni katılanlara parti rozetini taktı. Kılıçdaroğlu CHP arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse ki çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti dedi. Gizlice eve girip uykuda katletti. Adana'da mahalle bekçisi Hamza Emre Kocamaz 40 yaşında boşanma aşamasında olduğu Hatice Mine Kocamaz'ı uykusunda öldürdü. 8 milyar paket sigara içiliyor. Türkiye'de sigara kullanımı %65 arttı. 2025 rakamlarının korkutucu bir düzeye geldiğini söyleyen Profesör Doktor Elif Dağlı, yılda 8 milyar, günlük ortalama 219 bin paket sigara tüketilmektedir dedim. 4 milyon TL'ye tıp eğitimi. Tercih dönemine sayılı günler kala vakıf üniversitelerinin ücretleri netleşti. Tıp fakültelerinde yıllık ücret 4 milyon TL'ye yaklaşırken birçok lisans programında da 1 milyon TL sınırı aşıldı. En düşük ücretse 190-200 bin bandıyla bazı sosyal bölümler, spor bilimleri ve temel lisans programlarındadır dedi. Sayfa 8'de de bu haberin detaylarına ulaşabilirsiniz. Arabalar ne zaman uçacak? Ödüllü teorik fizikçi Profesör Doktor Tekin Dereli, uçan arabalar neden hala yok diye sorduğumuzda ilginç bir yanıt verdi. Şimdiki teknoloji olarak bütün bunlar mümkündür diye bir açıklamada bulundu. Sağanak fena vurdum.

Şiddetli fırtına ve sağanak dün Türkiye'nin önemli bir bölümünde etkili oldu. Ankara ve İstanbul'da sel suları cadde ve sokaklarda dere gibi aktı. Araçlar, motosikletler, çöp konteynerleri sele kapıldı. Alt geçitler göle döndü diye haberin detaylarında paylaşılmış. Bir diğer gazetemize geçelim hemen. Türkiye gazetesindeyiz. İki sultana yakın koruma. Rusya-Ukrayna savaşının kızıştığı Karadeniz'de gemilerin vurulduğu süreçte Yavuz ve Abdülhamit Han sondaj çalışmalarını sürdürüyor. TCG Turgut Reis fırkateyni de gemilerimize refakat ediyor. F-35'te yeniden üretici olacağız. Diplomatik kaynaklar S-400 düğümünde gelinen noktayı ve F-35'lerle ilgili devam eden süreci değerlendirdi. S-400'ler için Körfez ülkeleriyle temaslarını sürdüğünü belirten kaynaklar, önemli olan hangi ülkeye satıldığı değil, şu anda bir fırsat penceresi açıldı. Körfez ülkelerinin ciddi savunma sistemi ihtiyacı var. Türk firmalarının hava savunma sistemlerini istiyorlar. Türkiye de bunları vermeye çalışıyor ifadelerini kullandı. S-400 çözülürse F-35'ler konusu da hızlanır diyen kaynaklar şöyle devam etti. Kassa kaldırılması kolay. F-35'te yaklaşık 1000 kalem malzemenin firmalarımız tarafından üretilmesi söz konusuydu. Yerli tedarikçiler buldular. ABD sıkıntı çekiyorum, üretimi hızlandırmak istiyorum derse biz de bu noktada tekrar Türkiye'de üretebiliriz diyor gazete haberin detaylarında. Şapkadan adaylık çıktı. Muhabirlerle buluşan ABD Başkanı Donald Trump, cebinden Trump 2028 yazılı şapkasını çıkarıp anayasal engele rağmen 4. kez aday olacağını duyurdu ve yarışa hazırım diyerek de meydan okudu. Elektrik kesildi, altınlar uçtu. Fatih'te kuyumcuda çalışan İbrahim K, elektrik kesintisine fırsat bilerek el çabukluğuyla 300 tam altını çaldı. Yolu yapıp petrol alacağız. Türkiye ile Irak'ı Avrupa'ya bağlayacak kalkınma yolu projesinde ilk kazma bu yıl vurulacak. Ankara finansman için Irak'ın petrol ve maden gelirlerinin kaynak olarak kullanılmasını teklif etti. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu da müteahhitlerimiz ve yerel ortakların gücüyle projeyi 4-5 yılda bitirebiliriz dedi. İran'a ekonomi füzesi, petrol sahaları, enerji nakil hatları ve limanları vurulan ABD, Hürmüz'ü kuşatıp Tahran'a ekonomik olarak diz çöktürmeyi planlıyor. Hürmüz'de trafik durdu, Türkmenistan ve Çin'le ticaret bağının kopması da Tahran'ı zor durumda bıraktı. Savaş yeni bir boyut kazandı diyen uzmanlar, müzakere döneminde 1 dolar 1,5 milyon riyalken 1,30-95 milyon seviyesine geldi. ABD ekonomiyi felç edip halkın isyan çıkarmasını ve rejimi yok etmesini istiyor yorumunu yaptı. Türkiye gazetesindeki haberler de böyleydi. Bir diğer gazetemize de bakalım hemen. Sıradaki gazetemiz Akşam Gazetesi. 82 ülke İsrail'in kumpasını oynadı. Soykırımcı Netanyahu ve Bakanı Galant hakkında tutuklama emri talep eden Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, taciz iddiasıyla görevinden alındı. Malezyalı bir kadın avukat, Han'ın kendisini Aralık 2023'ten itibaren taciz ettiğini öne sürdü. Hakkında 3 Mayıs 2024'te soruşturma açılan Han, bir gün sonra Batı ülkelerinden baskı gördüğünü açıkladı. İsrail istihbaratınca takibe alınan Han, baskılara rağmen 20 Mayıs 2024'te Netanyahu'ya tutuklama istedi. Ağustos 2024'te yeniden tacizle suçlanan Han, önceki gün BM'deki oylamada 13'e karşı 82 oyla görevden alındı. Katil fırsatı kaçırmadı. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Han'ın görevden alınması sonrası Netanyahu ve Galant hakkındaki tutuklama kararının da geri çekilmesi çağrısını yaptı. 3 faili meçhul açılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni büro kurulmasıyla 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını belirterek, bunlar 20-25 yıl önce işlenmiş cinayetler, devlet mutlaka

hesabını sorar dedi. Gürlek burada zaman aşımına uğramamış dosyaları alıyoruz. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahriye Üçok gibi önemli dosyalar da var. Bu dosyaları da bakacağız, bakılmaktadır ifadelerine yer verilmiş. Silah ve tablet evde bulundu. Eski valinin eşi tutuklandı. Handan Soren'in evinde aramalarda bulunamayan cep telefonları, tablet ve bir tabanca ele geçirildi. Valilik konutunun aşçısı doku kaybolduğu için son elin kendilerini panikle evden çıkardığını anlattı. 100 bin liraya cesedi yok et. Tanık Turan Güler ifadesinde Handan Sonel'e ağır suçlama yöneltti. Güler, valinin oğlunun dokuyu öldürdüğünü, eşinin de kendisine cesedi yok etmesi karşılığında 100 bin TL teklif ettiğini öne sürdü. Casus NATO'da, NATO'nun Belçika'daki karargahında görev yapan Kanadalı bir kadın stajyer, casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklandı. NATO'nun Mons kentindeki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'ndaki güvenlik birimleri şüphelendikleri stajyerin bilgilerini Belçika İstihbarat Servisi ile paylaştı. Evinde ve NATO karargahındaki ofisinde arama yapılan Çin asıllı görevli tutuklandı. Savcılık yetkilileri de casusluğun hangi ülke adına yapıldığına ilişkin bilgi vermedi denilmiş. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle kısa gazete turumuzun da sonuna geldik. Bir şarkı molasıyla birlikteliğimize devam edeceğiz.

0: Gündem hafta sonu TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Gündem hafta sonu programına yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Saat başına geldik. 8'den sonrasında artık konuklarımızla sohbet ediyoruz. İlk bölümde de dünya gündemini değerlendireceğiz. Hemen konuğumuzu da takdim etmek isterim. Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek bizlerle beraber. Niyazi Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, hoş bulduk.
1: Şimdi dünya gündeminden başlayacağız dedik. Zaman zaman tabii hakim olan siyasi gerginliklerle başlıyoruz ama bugün biraz farklı ülkelerle de ilgili sizin yorumlarınıza başvuracağız. Ama en taze başlıklardan biri olması sebebiyle de İngiltere'den ilerlemek isterim müsaadenizle. Şimdi bir başbakan değişikliği yaşandı İngiltere'de. Görevden ayrılan Keir Starmer'ın yerine İşçi Partisi lideri olarak da Andy Burnham göreve geldi. Daha önce Greater Manchester Belediye Başkanlığı'nı yapan bir isimdi. Aslında orada da bir popülariteye de sahipti. Uzun süredir parti içinde de bir lider adayı olabileceğine dair başlıkları da görmekteydik. Daha öncesinde milletvekili olmak istediği bir eğilim de vardı ama bu engellenmişti desek herhalde çok da yanlış olmayacaktır. Şimdi İşçi Partisi'nin ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağız sözünün İngiltere içerisinde halklar arasında çok da karşılık bulmadığını görüyoruz. Çiftçilere yönelik getirilen ek vergiler ya da emeklilere yönelik bazı olanakların kaldırılması tepkiyle karşılanmıştı ama siz de buna katılır mısınız? Zannediyorum Keir Starmer için en büyük sınav Peter Mandelson'un göreve getirilmesiydi. Jeffrey Epstein'le ilişkili olarak çıkması ve Keir Starmer'ın aslında bu konudan haberdar olduğunu söylemesi, ABD Büyükelçisi olarak atadığı ismin bir güvenlik soruşturması yeterince yapılmadı mı? Bu konudaki zafiyet nedir gibi soruları uzun süre aslında İngiltere gündeminde de meşgul bir şekilde bıraktı. İngiltere basında şimdi Burnham'la ilgili yeni bir başlangıç ama zorlu sınav manşetleri yer alıyor. Bu değişimle ilgili değerli hocam sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir tablo sunuyor dersiniz?
2: Teşekkür ederim. Starmer'ın istifa konuşmasını dinlersek kamuoyuyla çok farklı düşündüğünü değerlendirebiliriz. Zira bu konuşmada son iki yılın çok büyük başarılarla geçtiğini ve çeşitli kazanımlar elde ettiğini dile getirdi. Esasında derslerde okutulacak bir son konuşma. Çünkü bu hem peşinden gelecek olan halefe yönelik iyi dilekleri, takdiri, kabulü, hem ekibine dair teşekkürü, hem de siyasetten çekilmenin üslubuna dair çok tüm konuşmalar gibi aslında Batı demokrasilerine büyük oranda eşlik eden bir konuşma. Ancak siyasetçiyle halk uyuşmadığında bu tip çağdaş devletlerde koltuğunu terk eden genelde siyasetçi olur. İngiliz siyasetinde buna esasında son dönemlerde çok alışığız. Zira 5 yılını tamamlayan bir iktidar uzun zamandır İngiliz siyaseti üretmiyor. Ancak şunu üretebiliyor. İstikrarı, devamı ve partiye veya lidere bağlı olmayan, bunları kültleştirmeyen, kült haline getirmeyen, yani tabulaştırmayan bir siyasetten, bir kültürden söz ediyoruz. Dolayısıyla hani İngiltere demokrasinin başkenti veya demokrasinin beşiği denir ama bunun da karşılığını, bunun da hakkını veren bir son dönem yaşadık. Trump bunun esasını, işaretini vermişti. Hemen peşinden de istifa gelmişti, Starmer'ın istifası. Ancak biz Eylül'e kadar kalmasını öngörüyorduk, bekliyorduk. Zira kendi konuşmaları, görüşleri de bu yöndeydi. Ancak İngiliz siyasetinde sizi meşru kılan en son seçimde aldığınız oydu. Gündelik yaşamda hemen kamuoyu yoklamalarında veya yerel seçimlerde ortaya çıkan tablo. İngiliz seçmen de 2 yıl önce seçmiş olduğu siyasi parti, iktidara getirdiği siyasi parti çok pragmatik ve çok doğal bir refleksle bugün fikrini değiştirip yerel seçimlerde tutumunu belli ederek iktidardan alabiliyor. Dolayısıyla bu İngiltere için doğal ama dünyanın geri kalan demokrasileri için doğal olmayan, alışılık olmayan bir tempoya işaret ediyor.
1: Şimdi tabii Burnham'ın atanmasından sonra, göreve gelmesinden sonra onunla eşleşen ve yapmış olduğu bir hareketle de en çok haberlerin Number 10 North'la anıldığını görüyoruz. Kuzeydeki 10 numara ifadesiyle. Bu da İngiltere Başbakanı'nın resmi çalışma ofisi olan 10 Downing Street'e bir gönderme, ama burada Burnham 40 yıldır güç ve kaynaklar merkezden yönetiliyor. Topluluk daha çok unutuldu. Yerele kaynakları aktaracağım şeklinde bir çıkışta bulundu. Ve zaman zaman Manchester'daki ofisinde çalışacağını ve buradan sesleneceğini söyledi. Kuzeye doğru böyle bir atılımın olması ne dersiniz? Sizce etkili bir hareket miydi?
2: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi biz İngiltere dediğimizde aslında yeknesak bir ülkeden söz ettiğimizi zannederiz genelde, ama bakarız ki adı Birleşik Krallık'tır. Veya biz konuştuğumuzda İngiltere deriz. Ve ayrıca İskoçya işte veya o ülkelerden birini anarız, ama İngiliz tarihini genel olarak şöyle uzman olmayan ama genel merakı olan bir kişi göz attığında şunu görecektir. İngiltere'de, Büyük Adada, krallığa bağlı olan bütün devletleri düşündüğünüzde aslında merkezle çevrenin, çevrenin kendi içindeki mücadelesinin ve İngiltere'yi yönetmek için büyük hanedanlıkların tarihsel savaşlarına şahit olmuştur bu. Dolayısıyla buradaki o sizin bahsettiğiniz sembolik atıflar, işte 10 numaradaki ofise atıf veya Kuzey'in kralı olarak anılması esasında bu tarihsel arka plana vurgu. Ancak bugün bulunduğumuz çağda, bugün içinde bulunduğumuz dünyada elbette ki tarihsel arka planı aramıyoruz ve tecelli etmesini beklemiyoruz, ama o tarihsel arka plandan geldiğini unutturmayan bir aslında kamuoyu yönetiminden söz ediyoruz. Ve Burnham da bunu iyi yönetiyor şu aşamada.
1: Son olarak da Sayın Hocam, burada tabii geldiğinde dış politikadaki vermiş olduğu mesajlarda Ukrayna'ya desteğini ifade etmişti. AB ile bir uyumluluk politikası var, ama Donald Trump'a daha öncesinde bir eleştirileri olması gibi bir sebepten Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili İngiltere ilişkilerinin nasıl ilerleyebileceğine dair The Guardian ve farklı Amerikan gazetelerinde değerlendirmeler var. Ama en son İran, ABD'nin İngiltere'nin üstlerini kullanarak saldırı göstermesi vesilesiyle de diyelim, bütün bu anlamda kullanılan üsler, farklı ülkelerin üsleri meşru hedeftir diye bir açıklamada bulunmuştu. İngiltere'de 24 saat içinde hazırız biz gerekeni yapmaya diye bir mesaj verdi. Aslında bir önceki dönemle baktığımızda ABD İngiltere arasında bir uyumsuzluğun olamayacağını da söyleyebiliriz, değil mi burada? Yani Amerikan basını biraz da diyelim, medya haberleri olarak koklatıyor galiba.
2: Ukrayna bugün Avrupa'nın kutsalı. Hı hı. Dolayısıyla Ukrayna vedalaşırken Starmer'da böyle söylemek için, sırf o metni koymak için Ukrayna'yı destekledik dedi. Ve bugüne baktığımızda ilk adım açıklama Ukrayna'yı içeren bir mahiyete sahip. Bu bir boyutu. Ukrayna bugün Avrupa'nın mutlaka, işte kim giderse, bugün İngiltere'yi ben yönetmeye kalksam mutlaka bu konuda bir ifadede bulunacağım veya bu konuda bir atılım yapacağım. Ancak İran konusunda ve ABD'nin küresel operasyonları, askeri operasyonlarının hukuki zemininin tartışmalı olması nedeniyle zaten çok ciddi bir çatla. Ve ABD'nin İngiltere ile ilişkilerinin özel yönü hızla aşındı. Ancak bütün bunlara rağmen biz şunu beklememeliyiz. ABD ile İngiltere'nin yollarının ayrılacağını, çatışacaklarını veya iyi olmayacaklarını tırnak içinde beklememeliyiz. Çünkü şu çok çok doğal. Devletlerin çıkarları ayrışır. Devletler çıkarlarını önceler. Ve bu bazen çatışmayı beraberinde getirebilir. Yani ABD'yi Trump yönetirken onunla çatışmamak, çelişmemek

0: etmemek oldukça zor yani. İngiliz diplomasisi bunu başaramıyor yani.
1: Değerli hocam, son dönemlerde de Hindistan'da çok büyük bir protesto ortamı yaşanıyor. Bu sefer protestoyu yapan da öğrenciler. Öğrenciler ulusal bir sınavda soru sızdırıldığı iddialarıyla sokaklara döküldüler aileleriyle beraber. Bir süredir de Hindistan bununla baş etmeye çalışıyor. Adil bir sınav sisteminde olması, fırsat eşitliği talebi gibi başlıkları görüyoruz. Eğitim Bakanı'nın yine istifaya çağrılması ve bu anlamda da mecliste de muhalefet partileri bununla ilgili protesto düzenledi. En nihayetinde Eğitim Bakanı da Pratan istifa etti. Ve hükümet bununla ilgili de sınav güvenliğini artıracak yeni düzenlemeler hazırlayacağını açıkladı ama hala öğrenciler zannediyorum bunun yeterli olduğunu da pek düşünmemekteler. Bir yatışmış değil ortalık ve aynı zamanda öğrencilerin intihar ettiğiyle ilgili de iddialar var sınav sonuçlarının neticesinde. Bu hareketlilikle ilgili siz neler gözlemliyorsunuz?
0: Şimdi Hindistan'ı konuşuyorsak halk ayaklanmasının, protestonun, polis müdahalesinin olağan olduğunu değerlendirmeliyiz. Hatta hiç unutmamak gerekir ki Hindistan'ın bağımsızlık yolu da sivil itaatsizlikten geçmiştir. Dolayısıyla böyle bir kültürün taşıyıcısı olan bir halkın kendisini bu şekilde konumlandırması, meşru iktidarla ilişkilerine bazen sokakta düzenlemesi esasında olağan. Burada sınav skandalı etrafında şekillenen ancak onunla sınırlı olmayan beraberinde liyakat tartışmalarını getiren veya işsizliği vurgu yapan artık bu meselenin taşınamadığı noktada ortaya çıkan bu gösterilerin sonuçları olacaktır ve nitekim hiç olmazsa Eğitim Bakanı'nın görevinden ayrılmasını sağlamış bir aşamaya geliyor. Peki biz bundan sonra neden meseleyle ilgilenmeye devam ediyoruz? Çünkü iç ve dış siyasetin çok iç içe geçtiği bir dönemdeyiz. Eskiden bu kadar disiplinde de biz alanda da uluslararası ilişkilerde de bunları ayırırdık ama Soğuk Savaş döneminde. Artık günümüzde iç ve dış siyasetin çok ilintili olduğu bir gerçeklik. Peki ne demek bu gerçeklik? Eğer Modi iktidarı iç siyaseti veya toplumsal hareketleri yönetemeyecek bir konuma evrilirse bu bölgedeki küresel dengelere etki eder mi? Aslında bizi ilgilendiren kısmı bu. Neden böyle söylüyoruz? Dünyanın en büyük demokrasisi. Neden en büyük? Nüfusu itibariyle ve demokratik teamülleri itibariyle. Dolayısıyla oradaki dengeleri yönetebilmek, birbirinden çok ayrışan süreçleri aynı anda kontrol edebilmeye gerektiriyor. Çünkü yanı başınızda Çin sizin tökezlemenizi bekliyor. Hemen Pakistan öyle. Ayrıca Hindistan'a yüklenmiş bir görev var ABD ile ilişkileri itibariyle ve Modi iktidarının tartışılmaması gerekiyor. Çünkü çok hassas bir denklemin şu an yürürlükte olduğu bir dönemden geçiyor Hindistan. Peki önemli mi sokak gösterileri? Hindistan demokrasisi otoriter rejimler gibi mi davranır? Burada mesele bu olur çünkü bu iktidarın meşruiyetini ve ahlaki üstünlüğünü tartışmaya açar. O nedenle bir bakanın istifasıyla yetinir mi? Bu protesto Hindistan'ı daha zor bir duruma sokar mı? Esasında biz de merakla bekliyoruz.
1: Hocam şimdi tekrar Amerika tarafına, Orta Amerika tarafına geleceğiz. Nikaragua'nın bu gündeme geliş şekli de uluslararası mecrada tepkilere yol açtı. Gündeme gelmiş şeklinin sebebi Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın artık bundan sonra seçimin yapılmayacağını açıklamasından sebeple oldu ve Ortega bu adımı ülkeyi dış müdahalelerden korumak ve geçmişteki o siyasi istikrarsızlıkların yeniden yaşanmasını önlemek amacıyla attığını savunuyor. Nasıl bakarsınız yine böyle bir duruma? Seçimin iptal olduğu bir düzen geliyor.
0: Büşra Hanım, güç yozlaştırır. Mutlak güçse mutlaka yozlaştırır. Bu sözün sahibi şu an aklıma gelmiyor ama 1800'lü yıllarda söyledi bunu. Yani yine İngiltere'de kilisede ve rahiplerin gücüyle ilgili toplumsal kaynakları kullanma ve bu kaynaklar üzerine erk sahibi olan kişilere ve otoriteye dair bir söylemdir bu. Güç yozlaştırır. Neden böyle söylüyoruz? 2007'den beri eğer yanılmıyorsam ben Nikaragua'yı yönetiyor Ortega. Ben o zaman üniversiteden mezun oldum. Dolayısıyla benim neredeyse hayatımın tamamı boyunca iktidarda kalmış olan

0: zaten demokrasiyi sadece görsellikten ibaret kabul eden, seçimler konusunda küresel teamüllerin dışında bir uygulayıcıdan söz ediyoruz. Yani evet, normal Latin Amerika için bu uygulamalar, ama bu kadar radikal bir karar bekliyor muyduk? Esasını işi toptan çözmüş Ortega. Yani demokratik bir şekilde yapsa iktidar değiştirecek miydi? Böyle bir şey beklemiyoruz, ama en azından adını koymuş. Yok, dürüst bir adım olmuş. Dürüst bir adım olmuş, ama siyasi açıdan doğru bir adım olduğunu bence hiç kimse savunamaz. Kendisini ve Latin Amerika'daki sol iktidarı zora sokan bir adım oldu. Yani biraz ilgili olan dinleyiciler bilecektir ki şu an eşi de zaten eş başkan, yani karısı. Dolayısıyla böyle bir demokrasiye veya bizim alışık olduğumuz iktidarın meşru olması meselesine hiç ama hiç yakın olmayan bir konudan bahsediyor. Sizin ilk sorunuz neydi? Star mıydı, değil mi? Orada İngiltere gibi devasa bir ülkede iktidarların değişmesi ve devletlerin bundan güç kabiliyeti açısından etkilenmemesi. Ne konuşuyoruz bir yandan? Öbür yandan Latin Amerika'da ben gidersem Nikaragua'yı perişan olur söylemini geliştiren bir liderden söz ediyoruz. Dürüst bir adım olmuş. Ancak elbette ki hiçbir yere konmayacak bir karar tabii ki.
1: Sayın Hocam, bu arada Güney Afrika tarafında da bir göçmen karşıtı hareketi var. March on March adlı bir hareketten bahsediyoruz. Bu Haziran ayı içerisinde de epey tırmanan bir hareketti. Buradaki gelişmeler biraz da kaygı uyandırıcı bir seviyeye geldi mi sizce? Afrika ülkelerinden de fazlasıyla kınama var. Çünkü çok sayıda kişilerin yaralandığını, hayatını kaybettiklerini takip ediyoruz.
0: Şimdi son birkaç programla biz Afrika'yı konuşuyoruz. Ne açıdan konuşuyoruz? Toplumsal gösteriler, göç, göçmen karşıtı hareketler ve devletleri krize sürüklemesi. Burada bizim kültürümüzde hakim bir söylem, içki kötülüklerin anasıdır denir ya.
1: Evet.
0: Uluslararası ilişkileri evirelim mi bunu? Göç, uluslararası krizlerin anasıdır. Çünkü bu toplumsal hareketler kitlesel olduğunda, yönetilebilir olmaktan çıktığında iktidarları zorda bırakır. Peki Afrika örneği neden bu kadar gündeme geliyor ve gündemden yakın bir gelecekte de kalkmayacağı benziyor? Afrika'da da bir adım geri gidelim. Avrupa bugün göçmen alma konusunda çok seçici ve çok daha fazla seçici olmaya da meyilli. Amerika'da öyle. Peki göçün kaynağı ne? Yani göç nereden kaynaklanıyor? Bunun önemli bir kısmı, önemli bir kaynak Afrika. Peki göç sürekli olarak üreyen ancak akacak bir yer bulamayan kaynak olduğunda ne olacak? Afrika'da bir gerilime yol açacak.

0: sığacak bir yer bulamayan kaynak olduğunda ne olacak? Afrika'da bir gerilime yol açacak. Bunu diyorduk programlarımızda, konuşuyorduk bunu ve bugün bunun gerçek olduğunu yaşıyoruz. Çünkü bütün süreçleri etkiler göç. Ekonomik süreçleri, politik süreçleri, güvenlik süreçlerini ve bu örnekte Afrika birleşmesini etkileyecek bir noktaya geldi. Çünkü Afrika bütünlüğü, bizim Afrika Birliği dediğimiz Afrika bütünlüğü bölgesel yapılardan da oluşmaya devam ediyor. Yani önce bölgesel birlikler, mesela bizim sizin bu sorunuzda Batı Afrika devletleri ekonomik topluluğu, yani bunu Batı Afrika Birliği de deniyor, kendi içinde parasal yeni bir para üretme kabiliyeti geliştirecek bir aşamaya gelmişken, göç konusunda üyelerin vatandaşlarını korumak için, yani bu örneğimizde Nijerya, Gana, Zambiya gibi ülkelerin vatandaşlarının Afrika, Güney Afrika ülkesinde ne demişlerdi, insanlığın sınırlarının zorlandığı, sonuçların yaşandığı toplumsal gösteriler ve işte göçmen karşıtı, hatta göçmen karşıtının da ötesinde Afro-Afrika karşıtlığına evrildiği bir toplumsal hareketten söz ediyor. Bu Afrika Birliği ruhunu reddediyor. Bu Afrika Birliği'nin felsefesine aykırı bir noktaya evriliyor bu toplumsal gösteriler. Çünkü göçmen karşıtlığının da üzerine çıkmış bir durumda. Dolayısıyla biz bugün Afrika'nın uyanışından, yükselişinden söz ediyorken bütün birliklerde olduğu gibi Afrika'da önce kendi içindeki meseleleri çözebilme kabiliyetini geliştirmeli. Diyelim ki çok zor bir tarihten geçen Avrupa halkları, Afrika halkları artık istikrara kavuşabilsin, artık refaha kavuşabilsin, artık sahip olduğu kaynaklarla müreffeh bir gelecek kurabilsin, bir yaşam kurabilsin, gelecek demeyelim, bir yaşam kurabilirsin. Ama Almanya, bu çok büyük çatışmaların üstesinden gelmekle.
1: Dışişleri Bakanı Johan Vadafuf Nijerya ziyarette bulunmuştu. Biraz daha aslında bu çerçeve üzerinden mi değerlendirmek lazım Sayın Hocam?
0: Bravo.
1: Avrupa'nın daha sahildeki artık askeri misyonların beklenen bir sonucu vermemesinin bir özeti mi bu? Biraz daha buradaki askeri yönetimlerin batılı ülkelerle mesafe koyduğu açıklamalarını da gördük. Şimdi Moritanya, Nijerya, hatta Güney Afrika gibi bölgesel aktörlerle zannediyorum biraz daha Berlin işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Daha çok sınır güvenliği, düzensiz göçü önlemekle ilgili bir tablo. Çünkü 10 milyon avroluk'ta bir destek açıklandı bu ziyaret sonrasında. Bir sahil politikasında yön değişikliği işaret eder mi buradan gelen mesajlar?
0: Şimdi İkinci Dünya Savaşı arifesinde Almanya kendisi için yeni sömürgeler arayışına girdi ve bu savaşı hızlandıran bir faktör oldu. Bugün geldiğimiz noktada Afrika'yı sömüren, Afrika'dan beslenen devletlerin artık yetkisinin çok sınırlandığı bir gerçekliği yaşıyor. Mesela Fransa'nın çok açık olarak dışlandığı, Macron'un çok açık olarak dışlandığı bir Afrika gerçekliğinden söz ediyoruz ama Afrika yeknesak bir kıta değil. Afrika dediğimizde birbiriyle uyumlu olmak zorunda olan, dış siyaseti birbirinin tutarlı hali olan devletler yok bölgede. Ve Almanya gibi, Çin gibi, Rusya gibi, Türkiye gibi içeriği birbirinden ayrışan ama amacı Afrika ile iyi ilişki, tırnak içinde söyleyelim, iyi ilişkiler geliştirmek olan devletlerin elbette rekabet ettiği bir saha olacak. Şimdi biz Fransa için çok alışıyoruz, İngiltere için çok alışıyoruz. Başka kıtalardaki ülkelerle emperyal ilişkilere sahip olan devletleri, yani sömürge geçmişine sahip olan devletleri konuşmayı Almanya biraz yeni gibi duruyor. Ancak Almanya modern Afrika'nın, günümüz Afrika'sının ve modern siyasetin araçlarını kullanarak bölgeye dahil olmaya çalışıyor. Bakın ifade ettiğiniz o yardım miktarı Almanya için çok cüzi bir miktar belki ama Afrika gerçekliği düşünüldüğünde çok büyük bir parasal kaynak. Bunun mutlaka sonucunu alacaktır.
1: Değerli hocam çok teşekkür ederiz.
0: Büyük bir keyifti. İyi yayınlar diliyorum.
1: Bizler için de öyle. Her hafta farklı ülkelerle ilgili bakışımızı şekillendiriyorsunuz. Eksik olmayın. Önümüzdeki hafta yine dünya gündemiyle sizlerle beraber buluşmayı arzu ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Hoşçakalın.
1: Ardahan Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuzdu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. İkinci bölümde yine dünya gündeminden devam edeceğimizi belirtmiştik. Dünya bu hafta hangi başlıkları konuştu diyoruz veya ilginç hangi detaylar karşımıza geliyor. Bütün bu hususları derleyen editör konuğumuz Nihal Sandıkçı stüdyomuzda. Nihal, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, günaydın.
0: Yine bizlere derlediğin haberleri merakla dinleyeceğiz. İlk hangisinden başlayalım?
1: Dünyanın bizi konuştuğu güzel haberlerden başlayalım.
0: Çok güzel. Hangisi onlar?
1: Sporla başlayacağız. Dün A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finale yükseldi. Evet. Ve işte Çin'de zaten.
0: Ev sahibine karşı
1: 3-0 yenerek Brezilya'nın rakibi oldu. O maçta bugün. Bizim saatimizle 14.30'da Çin'de söylediğin gibi Macau'da düzenleniyor. Dünyanın iki numarası Brezilya ile karşı karşıya gelecekler. Başarılar dileyelim.
0: Filenin sultanlarına başarılar.
1: Evet. Şeyi de söyleyelim. Organizasyondaki üçüncülük maçı da Çin'le İtalya arasında. Yine bugün bu saatlerde 10.30.
0: İtalya da önemli bir rakip hakikaten. Evet. Üçüncülük için o sırada kalmış olması, kızların bunu geride
1: Çin'de
0: bıraktırması
1: önemli bir rakipti.
0: Şüphesiz. Zaten Asya'nın voleybol oynama evet. şekli beni biraz
1: ürkütür.
0: Asya ülkelerinin oynama şekli.
1: Sonra birkaç spor yine başarımız var. Kesin attı şey, bugün ekleyemeyeceklerim de vardır. Coştuk gidiyoruz Süpesiz. Gibi geliyor. Milli sporcumuz Görkem Gedik serbest dalışta Türkiye şampiyonu oldu. Ve deniz açık su büyükler ve masterlar bireyler Türkiye şampiyonasıydı. Ama bu tabii ki ilerisi için uluslararası ölçekte önemli başarılardan biri. Yine dünyanın en zorlu açık su yüzme etapları arasında gösterilen okyanus yedilisi var. Orada da otizmli ultra maraton yüzücümüz Tuna Tunca Kuzey Kanalı'nı geçti.
0: Harika.
1: Ve de yine yeni bir haber, okçularımız bu da böyle tarihi bir zafer aslında. Başkent Roma'daki organizasyonda Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası bu. 5 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı milli takımımız. Madalya sıralamasında açık ara zirvedeyiz. Tabii yani bu Avrupa Gençler Şampiyonaları tarihinde bir ülkenin elde ettiği en yüksek madalya sayısı.
0: Ne kadar güzel haberler.
1: Değil mi?
0: Gençlere ayrıca kutluyoruz.
1: Teşekkür edelim.
0: Kutlayalım. Daha önce sporlarda başarılarımızı duyuyor olmak da hakikaten ayrıca kıymetli. Özellikle de otizmli sporcumuzdan Tabii. da bahsettin. Öylesine bir sporu önde bitirebilmek muazzam bir başarı. Güzel haberlerle başladık.
1: İyi oldu değil mi?
0: Yoksa tempoyu düşüreceğiz mi şimdi ilkin en güzelini?
1: Geçen haftanın o şey gergin şeylerinden haberlerinden ve araştırmalarından sonra biliyorsun ben araştırmaları seviyorum. Amerika'dan bir şöyle başlayalım, analizle başlayalım. Acaba Amerikan rüyasının böyle bir yeni krizi mi var? Emeklilik hayali giderek uzaklaşıyor mu onlar için diye bir çalışma yapmışlar. Milyonlarca çalışan için artık bu ulaşılabilir bir hedef olmaktan çıktı galiba emeklilik diye Newsweek'in aktardığı bir araştırma bu. Özellikle 50 yaş ve üzerindeki çalışanların önemli bir bölümünün hiç emekli olamayacağına inandığını ortaya koymuş çalışma. Tabii burada tahmin edebiliriz ki artan yaşam maliyetleri, o işte birikim yapamamak ya da sosyal güvenlik sistemine yönelik endişeler emeklilik planlarını aslında çok ciddi anlamda kökten bir değişiklikle karşı karşıya bıraktı diyorlar. En dikkat çekici bulgusu 50 yaş ve üzerindeki çalışanların yaklaşık 1/4 birinin hiç emekli olamayacağını düşünmesi. Neden? Çünkü zaten maaşı ancak günlük yaşam giderini karşılıyor diyorlar. Birçok Amerikalı emeklilik için yeterli birikime sahip değil diye bir not düşülmüş. Günlük harcamalar nedeniyle tasarruflar erteleniyor. Başka çalışmalar da var aslında. Başka araştırmalar da var bu konuda. Bunun sağlaması gibi olan. Mesela çalışanların %46'sı emeklilik birikimini ikinci plana attığını veya hiç tasarruf yapamadığını, %72 ise hedeflerinin gerisinde olduğunu söylüyorlar. İşveren destek

0: Tabii emeklilik hesaplarına yapılan katkıları azaltanlar da var. Onlar da neredeyse %30'a ulaşmış. Yani bu aslında bu kaygı sadece Amerika için değil galiba dünyanın
1: artık emeklilik sonrasına da hazırlıklı olman gerekiyor. Bu da mevcut şartlar içerisinde çok da kolay değil elbette. Çarpı iki planlamayla yaşayabilmek. Aha. Ama demek ki büyük Amerikan rüyası değişmiş artık.
0: Yani şöyle, bu gibi haberleri yapıyoruz ya burada. Çoğunun sonunda da böyle bir küçük tavsiyeler listesi oluyor nedense.
1: Nasıl geçinebiliriz tavsiyesi
0: ya
1: var.
0: Böyle, yani hem ezber hem birbirinin tekrarı. Hani onu yazmasa da olur ama bunun da yine sonuna eklemişler. Ben yine Allah'ım yarabbim, hani erken yaşta tasarrufa başlamak falan. Hani kimse bunu düşünememiş.
1: Ama evet, dikkatini çekti mi son dönemlerde sosyal medyada harcamama karşılaşmaları var, böyle bir challenge manşeti adı altında kendine zorlama, bugün işte elbise almıyorum, işte ayakkabı almıyorum şeklinde, çünkü ihtiyacım yok. Bunun önüne geçen şeyler artmaya başladı aslında.
0: Gelecek depresif durumuma kadar alışveriş yapmıyorum.
1: Ekonomik boyutunu değerlendirecek şekilde en azından.
0: Konuşmuş muyduk gençlerde mesela yeni böyle buluşma, arkadaşlarla bir araya gelme etkinliklerinde değişim var diye mesela yoğun bir şey. İşte biz eskiden yani bir kahve gider, yani yemek yersin, işte buluşursun, bir şeyler içilir filan. Şimdi biraz daha hani parkta buluşalım, yürüyelim, herkes kahvesini alsın gibi böyle bir model. Bu neden? Tabii ki ekonomik durumlar da birazcık.
1: Tabii, bir kahvenin fiyatı gibi tablolar için etkilenebiliyor. Önemli haber.
0: Birkaç sağlık haberimiz var. Bulaşıcı, endişe ettirici boyutta mıdır ama haber konusu olacak bir dikkat çekiciliği var. Riskli bir uyarı gerektirmiş. Lejyoner hastalığı diyorlar. New York'ta yine son günlerde görülen bir vaka sayısındaki artış sebebiyle kamuoyunun en çok merak ettiği aslında sorunlardan biri haline gelmiş. İşte bu hastalık nasıl geçiyor? Evet, nadir olabilir ama kimlerden bulaşıyor gibi. Nadir görülen bir durum olmasına rağmen işte dikkat edilmesi gereken, New York olduğu için söylüyorum, İşte oteller, hastaneler, büyük iş merkezleri, yüksek katlı binalar, karmaşık su sistemlerinin aslında yoğun olduğu büyük alanları kastediyorlar. Bir bakteri bu lejyoner hastalığına sebep oluyor. Ağır bir zatüre türünden aslında bahsediyoruz. Evet. İnsandan insana bulaşmasa da bakteri, enfeksiyon bakteriyle kirlenmiş suyun solunmasıyla ortaya çıkıyor. Onun için şimdi Amerika uyarı yapıyor. 50 yaş üzeri kişiler, işte kronik akciğer hastaları, bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, enfeksiyon gelişme olasılığı yüksek olan grupta anılıyorlar. Onun için şey açısından biraz böyle bu yaş grubu özellikle dikkat etsin diye New York'taki salgın sebebiyle uyarılar var. Amerika Sağlık Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin uyarısı.
1: Yani bizde aslında böyle bir salgın olmamasına rağmen biz de dikkat etmeliyiz değil mi? Bir klimadır, sebil tarzı yerlerden su içerken.
0: Yaz ayları tabii ki dediğin gibi biraz daha.
1: Temizliğinden emin olmadığımız hususlarda biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatan bir haber bence.
0: Bir de bizim şöyle hani çok da yediğimiz, sofralarımızda sıkça bulundurduğumuz iceberg marulları biliyorsun. Yine bir parazit onunla ilgili 9 eyalete yayılmış. Amerika'da, Meksika'dan ithal edilen iceberg marullarla yeni bir parazit salgını şu anda büyümeye devam ediyor. 4 yeni eyalete daha yayıldığını geçen hafta yine Amerika sağlık yetkilileri açıkladılar ve vaka sayısı da artıyor. 1947 vaka, 98 hastaneye başvurmuş.
1: Çok özür dilerim. Dikkatimi toplamakta zorlanıyorum çünkü Meksika deyince Trump'a şimdi bu iceberg'den dolayı oraya bir duvar örmesi mümkündür şeklinde canlanıyor zihnimde. Yani bu haber ondan bile yapılmış olabilir.
0: Komplo da olabilir.
1: Uluslararası ilişkilerden çıkınca bundan kopamıyorum.
0: Çok haklısın.
1: Ama karışım. Fazlasıyla kişinin etkilendiğini söylüyordun. Evet. Çok affedersin.
0: Salgın olduğu için biliyorsun pandemiden beri en ufak şeyde bile bir haber değeri taşıyor. En ufak rahatsızlıkta bile, ama bizi de ilgilendiriyor diye düşündüğümden böyle küçük küçük geçtik. Fransa'ya geçebiliriz. Orada bir tartışmalı aslında karar var.

0: Amerika'daki gibi bir polislerin silah kullanımıyla ilgili ve müdahale yetkilerinin artmasıyla ilgili bir tasarı var. Fransa Ulusal Meclisi'nde kabul edilen yeni yasa tasarısı polisin yetkilerini önemli ölçüde genişletmeyi öngörüyor. Eğer Senato'da kabul edilirse müdahale yetkileri artacak. Düzensiz göçmenlere yönelik tabii operasyonlarıyla daha çok Amerika'da bu anlayışı
1: Şu göçmenlik ve gümrük muhafaza
0: Evet.
1: memurlarının.
0: Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin yetkileri diye söyleyebiliriz.
1: Fransa'da böyle bir sistemi kendisine getirmek
0: Evet, Fransız hükümeti artan güvenlik tehditleri, işte polis personeline yönelik saldırılar nedeniyle bu böyle bir düzenlemenin artık gerekli olduğunu savunuyormuş. Ama tabii insan hakları örgütleri ve muhalefet yeni yetkilerin hem orantısız güç kullanımını artırabileceğini, ifade ve gösteri özgürlüğü üzerinde baskı oluşturabileceğinin de uyarısını yapıyor. Eğer geçerek bu senatodan geçerek yasalaşırsa Fransa'nın güvenlik politikalarında son yılların aslında en kapsamlı değişikliklerinden biri hayata geçmiş olacak. Tabii ki dediğimiz gibi muhalif düşünen de ciddi bir
1: Yani
0: kesim var.
1: Amerika'daki uygulamayı hatırlayınca insanın tüyleri diken diken olur.
0: Evet,
1: Yıllardır
0: evet,
1: oranın
0: evet.
1: vatandaşı olan, sadece farklı bir uzantısı olan Asyalı ülkelerden birilerinin bakkala gidip
0: Ha.
1: dönerken tutuklanmaya çalışıldığını görüyoruz. Kendi evinin bahçesine çıkmakta zorlanıyor insanlar. Film olsa bu kadar da olur mu diye
0: Silah
1: yorumlarız
0: kullanmadan
1: herhalde.
0: da zaten çok ciddi zarar vererek
1: Darp
0: yaşamını
1: edilerek,
0: kaybedenler
1: bir
0: oldu.
1: Türk öğrenci de zaten bununla ilgili bir hadise yaşamıştı. Diplomatik krize dönüştü sonrasında.
0: Maalesef orman yangınlarını hepimiz takip ediyoruz. Maalesef Fransa ve İspanya'yı neredeyse 200 binden fazla insan kaçıyor, karantinaya alınıyor. Cuma günü İspanya ve Fransa'yı büyük orman yangınları etkiledi. Madrid'in ulusal acil durum ilan etmesi, işte Fransız yetkililerinin ülkenin en iyi bilinen tatil yerlerini, şehirleri, buraları tamamen tahliyesi için emirleri var. Ve giderek de büyüyor. Her iki ülke Avrupa Birliği'nden yardım istedi. Ve işte inşallah bir an evvel daha da büyümeden.
1: Doğru. Aslında çok uzun zamandır da bu haberler var, değil mi? Çok üzücü gerçekten. Ben de videolarında izliyorum da ürkütücü bir tablo söz konusu.
0: İki
1: Dileriz.
0: büyük yangın bir araya geldiği için Büşra, muhtemelen yani Madrid dışında iki büyük yangının ve üçüncüsü de Güney Avrupa'nın çoğunda, hem kavurucu sıcak hem işte kuru koşulların da tabii onlara eşlik ediyor. Yani
1: Tetikleyici oluyor.
0: birden fazla aslında etken var şu anda. İlk ulusal acil durumunu ilan etti İspanya hükümeti.
1: Geçtiğimiz haftalarda biz de Muğla'da yangınları duymaya başladık. Umarız
0: Sabah
1: tabii,
0: Torbalı'da yine bir haber
1: öyle mi,
0: vardı.
1: ben
0: Evet.
1: yakalayamamıştım onu. Daha fazlasını umarım yaşamadan da bu yaz dönemini kapatırız. Çünkü bu coğrafyada çok üzücü hadiseler yaşadık.
0: Maalesef.
1: Gittiğimizde ara o çok güzel
0: Ya.
1: yollarında gezdiğimizde yangından kalan o küçük
0: Maalesef.
1: cılız
0: Ama
1: ağaçları
0: doğa
1: görmek
0: çok
1: üzüyor.
0: güçlü. İnanmamız lazım, korumamız
1: Tabii
0: lazım.
1: 2 yıl
0: Kendini
1: sonrasında
0: yeniliyor.
1: gittiğimde hemen o yenilenmeyi de gördüm, dediğin gibi. O umudum var diye gösterince bizim de ondan umut kesmemiz asla olmaz zaten. Yenileyecektir ama bizlerin tabii dikkat etmesi gereken hususlar var. Çünkü çok zaman uzmanlarla yaptığımız haberlerde insan hatalarında da burada
0: Tabii.
1: uyarılar var.
0: Tabii maalesef.
1: Yine önemli bir haberim var. O kıpırdanmayı hissediyorum. Bir haberim daha var diye.
0: Çok önemli. Çok önemli. Şöyle, bunu da böyle tatlı bir haber diye düşündüm. Moda uğruna sakatlanmayın diye bir başlık
1: Bir
0: atabiliriz.
1: pantolon mevzusu mu?
0: Evet,
1: Haberi
0: pantolon.
1: okumadım ama bir gördüm düşenleri.
0: Ya şöyle, bu da İngiltere'de. Uzmanlar böyle bir alanda araştıralım diyorlar. Neden acaba hani sakatlıklar, özellikle işte kıyafete bağlı sakatlıklar. Bakma, ilginç bir konu. Şimdi tabii biz esprili şey yapıyoruz, yaklaşıyoruz ama çünkü moda trendleri işte sadece görünümü değil, güvenliği de etkileyebilir gibi bir savdan yola çıkıyorlar. Ve özellikle aşırı uzun paçalı pantolonlar, yüksek topuklu ayakkabılar ve hareket

0: hareketi kısıtlayan kıyafetlerin her yıl çok sayıda düşme ve yaralanmaya neden olduğunu ortaya çıkartmışlar ve fizyoterapistlerle terziler
1: etkilenenler mi?
2: Onların işi mi artıyormuş?
0: Şöyle kıyafet seçiminde estetik kadar güvenliğin de
1: önemli olduğunu
0: vurgulamışlar. Şimdi tabii işte bu olaylar tabii tek tek istisna değil diyorlar uzmanlar. Yani yanlış beden, yanlış paça uzunluğu düşme riskini belirgin şekilde arttırır. Şeyi ekledikleri için koydum aslında. Bazı sonuçları var. Mesela el bileği kırılması. En çok o yaralanmalar arasında en sık karşılaşılan durum. İşte 6 haftadan 9 aya kadar mesela iyileşme süresi olan şeyler var, yaralanmalar var.
1: Herkesin başına gelmiştir aslında.
0: Tabii mutlaka.
1: Küçük veya büyük, ama böyle araştırmaya konu olduğuna göre kitlesel bir mağduriyet var.
0: Muhtemelen, yani şöyle diyorlar, işte moda tarihçileri de bunun aslında yeni bir sorun olmadığını da bu şeye eklemişler, habere eklemişler. Geçmişte de yürümeyi zorlaştıran işte dar etekler, hareket kabiliyetini kısıtlayan korseler, bir sürü aksesuarlar ciddi kazalara neden olmuştu. İşte farklı moda akımlarıyla bunları yaşamaya devam edeceğiz. Orada da giyim önerileri var, tahmin edersin ki sonuna yine illa bir pantolon paçası yere sürtünmesin filan gibi. Ama ben vaktimizi bununla harcamak istemiyorum.
1: Orada da tabii modanın ölçüleri var. Hangi pantolon, nasıl bir ayakkabıyla giyilir? Bunların her birinin ayrı ayrı detayları var şüphesiz ama
0: ilgilenenler
1: rahatlık ön plandaysa bu bolluk bazen
0: belli bir yaştan sonra getiriyor olabilir. Tabii.
1: Çok teşekkür ederiz verdiğin bu renkli haberlerden dolayı. Bazıları düşündürücüydü elbette. Önümüzdeki hafta yine farklı haberlerle bir arada olacağız. Editör Nihal Sandıkçı konuğumuzdu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, günlük hayatta yapay zeka kullanımları köşemizle devam edeceğiz. Kreatif Kültür Direktörü Gence Demirer bizlerle. Gence Bey hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydın, iyi pazarlar.
0: Şimdi farklı teknolojik ürünlerle konuşacağız bugün. İlk olarak bir akıllı gözlükten bahsedeceğiz, değil mi?
1: Evet.
0: Çin zannediyorum menşei. Yeni bununla ilgili haberler yayılmaya başladı. Değerlemesine baktığım zaman da çok ciddi ilgi gördüğünü gözlemliyoruz. Bu gözlükte kamera mı yok Genco Bey? Nedir farkı diğerlerinden?
1: Yani şimdi akıllı gözlük deyince biz tabii öyle kameralı, ben de kullanıyorum o şeyi. Kameralı, işte hoparlörü olan, ondan sonra senle konuşabilen bir gözlük şey yapıyoruz. Bu gözlükte kamera yok. Hatta hoparlör de yok. Hoparlör yerine farklı bir şeyle, titreşimle, kulak arkası titreşimle sizle irtibat kuruyor. Yani bildirimleri, notları ve yönergeleri takip ediyor. Sadece diğerlerinden bir artı olarak gözlüğün ekranına görüntü yansıtabiliyor. O görüntülerde genellikle sadece yazı, yeşil bir yazıyla size bilgi notları yansıtıyor. Şimdi kameralarda, gözlüklerde, akıllı gözlüklerde kamera olması, ben de birebir kullanıcısı olduğum için, karşı tarafı çoğu zaman rahatsız eden bir konu. Yani kayıt altına aldığı zaman aslında diğer tarafta, yani kameranın olmadığı tarafta bir ışık yanıp sönüyor. Diyor ki ben sizi kayıt altına alıyorum. Fakat onu engellemenin de yolları var, hackleri var. Yani o yüzden karşı tarafta konuştuğunuz kişi her dakika acaba kayıt altında mıyım korkusuyla şey yapıyor. Yani toplantılardadır ya da ikili görüşmelerdedir. Onu birebir kullanıcı olarak hissedebiliyorsunuz. Bu onu aşmış vaziyette bir şey. İkincisi ağırlığı, tabii ki kamera koyulduğunda o gözlük bir yerden sonra, bir 3 saat 4 saat sonra burunda bir baskı yaratıyor. O da bu gözlük onu aşmış vaziyette. Çünkü büyük çoğunluğunu, prosesörleri ve işlemcileri sapın arka tarafına, kulağın bir arkasına yerleştirmişler. Böylece gözlük kendi başına aslında hafif bir gözlük.
0: Evet, hem aslında kullanım kolaylığı sağlıyor. Biraz daha güvenilir gibi düşündürüyor bana ama siz katılır mısınız ya, bilmiyorum.
1: Evet, şöyle güvenilir. Yine bütün gün sizi dinliyor. Sizin bütün şeylerinizi, yani gözlüğü yok ama sonuçta her şeyi duyuyor.
0: Yine kayıt var.
1: Tabii sizin için bir asistan aslında bu. İşte yani ne yapıyor? Toplantılarınızı not alıyor. Canlı çeviri yapabiliyor. Yani burada YouTube'da videoları var. Gerçekten çok etkili. Karşı tarafı o şey yaparken, konuşurken

0: konuşma notlarını, prompterlarını şey yapıyor. Ondan sonra ve bütün gününüzü not alıp size gün içinde hatırlatıyor.
1: Gence Bey, bu tarz gözlüklerde değiştirmeyi nasıl yapıyorsunuz? Hani kolunuzda bir saat var, onunla mı yönlendiriyorsunuz? Bir farklı aksesuar mı takıyorsunuz da?
0: Bunda bir yüzük tercihi var. İsterseniz yüzük, bir yüzüğü var. O yüzükten kumanda edebiliyorsunuz. Ama etmeseniz de kendi karar vererek şeyi yapabiliyor. Size bildirimleri geçirebiliyor. Ya da o saptaki, sol saptaki bir şeyi var, navigatörü var. Oradan da kontrol edebiliyorsunuz. Fakat her defasında elimi yukarıya çıkartmayayım, işte kulağımı götürmeyeyim derseniz yüzük üzerinden yapıyorsunuz onu. Yani genellikle artık akıllı teknolojiler çift kullanımlı olacak. Ekransız teknoloji dediğimiz şeyler. Mutlaka bir tetikleyicisi olacak. Bilek, yüzük gibi elimizle kontrol edeceğimiz. Ondan sonra bir de kendi ünitesi olacak. İşte bu gözlük olabilir. Belki vücudumuza başka bir yere takacağımız, bütün günümüzü yine şey yapan, ama anladığımız şu Müşra Hanım, bütün günümüzü dinleyecek, bizi organize edecek ve bize belli hatırlatmaları yapacak. İyi niyetiyle yaklaşılan bir mevzu. Tabii ama bütün günümüzü dinlemesi bizim bütün akışımızı, anlatım tarzımızı ve iletişim tarzımızı da kopyalaması demek.
1: Verinin depolandığı yer.
0: Tabii. Bir de bu bu verilerle kendini işliyor. Yani şimdi National Neuroscience dergisinde bir makale yayınlandı, bir araştırma yayınlandı ve 35 tane sağlıklı gönüllü katıldı bu araştırmaya ve sadece onlara şey soruldu. Bir cümleyi klavyede yazdıklarını düşünmeleri. Ve bu EEG ve MEG diye iki tane şey teknolojisi var. Benim faaliyetlerimi bu kafa

0: düşünerek bunu yazdırttı yapay zekaya ve %18 yanılgı payıyla bunları şey yaptı, çok yüksek bir pay. Tabii burada şu korku var, her düşüncemizi kopyalıyor mu? Şu an için her düşüncemizi kopyalamıyor. Klavyede yazdığımız sinyalleri kopyalıyor. Yani biz klavyede yazdığımızı düşünerek ona komut verebiliyoruz. Tabii bu çok büyük bir gelişme.
1: Evet, o aşamaya her an geçebilir olduklarının da aslında sinyalleri.
0: Tabii.
1: Yani, bu mahremiyet yani, örgüsünü nasıl yapacağız Genco Bey? Her bir gelişme sonrasında kilitlendiğimiz konu bu galiba. Yapay zeka ne kadar
0: geleceğiz? Genellikle böyle oluyor. Maalesef bu oluyor. Yani çok natüralleşmesi, ondan sonra bizle doğru iletişim kurması, bizim iletişim tarzımızı çok kopyalaması. Yani bunu aslında kendi elimizle veriyoruz biz ister istemez, sürekli kullandıkça, bu şeyleri kullandıkça nasıl davrandığımız, nasıl yaşadığımız, nasıl yazıştığımız, bunların ama tamamını veriyoruz.
1: Bir yandan tabii sağlıklı insanlar adına böyle bir ürkütücü sorular da geliyor olmasına rağmen diğer türlü iletişim sorunu yaşayan kimseler için de önemli bir çözüm de olabilecek galiba, değil mi bu konu?
0: Müthiş bir şey. Yani konuşamayan, hareket edemeyen, işte felç ya da motor nöron hastalıkları olan ya da ağır işitme kaybı olan kişiler için, iletişim kaybı olan kişiler için çok şey, iyi bir gelişme. Yani siz telefonunuzdaki mesajı düşünün, yani böyle ille bir bilim adamı olmanıza gerek yok. Telefonunuzdaki mesajı şey yapabiliyorsunuz, klavyede yazıyormuş gibi düşünerek onu cevaplayabiliyorsunuz ve hiç dokunmadan. Şimdi bu aslında ameliyatlı bir yöntemle yapılıyor ama bu çok ciddi şeyler, cerrahi müdahale gerektiren ve kafanın içine şeyler, elektrotlar yerleştirilen müdahaleyle
1: beyne herhangi bir cihaz yerleştirmiyorsunuz.
0: Bunda hiçbir şey yok. Sadece düşünüyorsunuz. Hiçbir şey yok yani. Sadece o sensörler kafanızda. O da belli bir yerlere, artık o da gözlüğün içine mi adapte olur yarın öbür gün? Öyle bir şey mi olur? Yani onlar kafanızda olduğu için çok ciddi bir fayda sağlıyor. Yani bizim aslında faaliyetimiz biyolojik bir faaliyet orada. O biyolojik faaliyetten anlam çıkartabiliyor. Yapay zeka burada çok büyük bir çığır açtı aslında. Çünkü şu ana kadar o yorum yapılmıyordu. Birebir o elektrotların sinyalleri şey yapıyordu. Yapay zeka tahminleriyle bunu yazıyor demek ki. Çünkü ben anladığım kadarıyla birçok insan F'ye bastığını düşündüğünde F harfini yapıyor. Bir çıkarımlar yaparak ve sizin cümlenizi tamamlayarak da ve ne demek istediğimizi anlayarak da %18 bir yanılgıya düşerek çok ciddi şeylerle sizin hayatınızı idame ettirebilirsiniz.
1: Etik kurallar aslında teknolojinin ilerlemesine ayak uydurabilirse, aynı şekilde güçlü kalırsa hakikaten çok güzel bir çözümden de bahsediyoruz. Birçok insan hayatına önemli bir yoldaş olabilecek bir teknoloji üründen bahsediniz. Peki Genco Bey, OpenAI'nin son tanıttığı model nedir? Orada da bir sohbet robotu artık biraz daha bir insan gibi sohbet edebilir hale geliyor mu?
0: Evet, o da şimdi biz onunla iletişim kuruyoruz, o bizimle de bizim gibi iletişim kuruyor şimdi. Tam tersi orada bir şey yapıyor. Orada yani inanılmaz bir robot. Çünkü bundan ya bir önceki versiyonda yapay zekalarla sesli konuştuğunuz zaman sizden sonra bir duruyordu, bir düşünüyordu. Ya da bir şeyi düşünürken, siz düşünürken böyle 3 saniye, 4 saniye bir es verdiğinizde o ana kadar olanı cevaplamaya başlıyordu. Ve çok sağlıklı bir iletişim kurulmuyordu. Şimdi duraklama, tonlamasıyla, söz kesmesiyle, ondan sonra karşılıklı küçük tepkileriyle böyle interaktif bir şey yapmaya başladı. Sohbet oluşturmaya başladı. Yani nefes alıp veriyor, anlıyorum diyor, evet diyor, çok rahat denilebiliyor. Türkçede de çok güzel çalışıyor. Şive yapıyor. Ondan sonra çok natural.
1: Şive de yapabiliyor demek.
0: Aynen. Hatta lansmanını yaş almış kişilerle yaptı OpenAI. Yani böyle 70 yaş, 80 yaştaki insanlarla ve o kişiler, 3 tane hanımefendi, lansman videosu da piyasada, o yani kendi konuştu ve çok rahat iletişim kurdular. Yani bu sesli iletişimde gerçekten böyle çok natürel bir hale gelmiş durumda ki zaten kaymalar artık sesli iletişimi çözdük zaten klavyeden ve şey iletişimi çözmüştük, sesli iletişimi çözdük. Şimdi nöro bilimsel iletişim ve işte

0: ekransız iletişim tarafına şey yapıyor. Yani bu ekransız iletişim ve ekransız teknoloji benim anladığım, benim çıkarımlarımla bu bahsettiğimiz üç haberden de, yani baktığımız, düşündüğümüz ve işte konuştuğumuz şeyle ekransız iletişim, o plastik ve cam ekranlardan biraz daha hızlı bir zamanda kurtulacağız gibi duruyor.
1: Yani şu Gencebey içinde ilk robot dövüş etkinliğini izlemiştim. Robotların nasıl hareket ettiğini aslında kısa sürede verilen reaksiyona baktığımız zaman epey bir aşama kaydedilmiş. O evet. Bekleme, belki daha yavaş hareket etme hallerinden eser yok. Çok uzun zamandır aslında sizinle bunu da konuşuyoruz sahne şovlarında.
0: Aynı ping pong oynamayı vermiştik yani, bir canlı evet. Yiyen bir sonuçta yani. Bu ve çok şey tam zamanlı ve şey yaptı bunu. O yüzden çok ciddi bir gelişimler var bu konuda.
1: Evet, çok teşekkür ederiz Gence Bey. Yine bu hafta birbirinden farklı haberleri, gözlük önemli aslında, çok fazla görüyorum herkesin dikkatini çektiğini ama diğer iki haber de bir o kadar kıymetliydi. Adım adım her haftada robotların ne kadar da eğitimli hale geldiğini takip ediyoruz sizinle. Yine önümüzdeki hafta ilginç haberlerle tekrar buluşalım. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere, iyi pazarlar.
1: Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer bizlerleydi. Son bölümdeki birlikteliğimize de devam edelim. Kültür sanat haberlerini konuşacağız. Pazar gününüze eşlik edecek güzellikleri bizlere anlatacak olan değerli konuğumuz kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz. Aydan Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, günaydın Müşra Hanım.
1: Yine dinleyicilerimize neler hazırladınız, hangisinden başlayalım?
2: Şimdi kültür sanat gündemimiz bu hafta da yoğun. Kültürel miraslardan mirasımıza dair heyecan verici gelişmeler var. Hem de sinemadan sergilere uzanan dopdolu bir gündem bu hafta bizlerle. Öncelikle kültür sanat gündemiyle başlayalım. Antalya'nın Serik ilçesinde Aspendos Antik Kenti'nde tiyatro ile Akropolis'i birbirine bağlayan yaklaşık 2000 yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı. Tabii bu cadde kazılar sonucunda antik tiyatroyu Akropolis'e bağlayan yaklaşık 300 metrelik bir cadde ortaya çıktı ve bununla da beraber işte kamu yapıları, sivil konutlar ve anıtsal kapılar gibi önemli bulgulara da ulaşıldı. Bu keşif Aspendos'un hani yalnızca tiyatrosuyla değil, gündelik yaşamına dair sunduğu yeni verilerle de dünya ekolojisi açısından önemini arttırıyor. Bu önemli bir gelişmeydi bu hafta. Bir diğer haber de Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden geldi. Çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda tamamlanan teşhir yenileme çalışmaları kapsamında 288 eser ilk kez ziyaretçileriyle buluştu. Bu da aynı zamanda ziyaretçilerin Anadolu tarihini daha anlaşılabilir ve bütüncül bir bakış akışı içinde takip etmesi açısından önemli bir gelişme evet. olduğunu söyleyebiliriz.
1: Tarih sahnesini gezmek için çok önemli iki tane içerik paylaştınız. Şimdi evet. biraz daha salona dönmek isteyenler olursa filmlerle ilgili neler önerirsiniz?
2: Evet, filmlerden bu hafta vizyona giren TRT Çocuğun Sevilen serisinin yeni filmi Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Doğa sevgisini konu alan İzgi Takımı Şelalenin Peşinde ve yine yerli korku filmi Hanas 3 izleyiciyle buluştu. Özellikle çocuklu aileler için Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4 ve İzgi Takımı da güzel bir tercih olabilir. Doğa ve çevre teması açısından da bence yaz tatiline de uygun bir seçenek gibi duruyor.
1: Evet, aileler özellikle çocuklarına hangi etkinlik bulalım, nereye götürelim şeklinde bir arayışta olabiliyorlar. Her birimizin çevresinde böyle bir sahne vardır. Onlar için güzel bir öneri olacaktır dileriz bu bahsettiğiniz. Şimdi tabii yazın vazgeçilmesi konserler var elbette. Bununla ilgili yine aktaracaklarınız olur mu?
2: Evet, bu hafta Türkiye'nin farklı şehirlerinden güzel konserleri paylaşabiliriz. Türk müziğin usta isimlerinden Mazhar Alanson 30 Temmuz'da İzmir'de konser veriyor. Başka bir haberde, konser haberi de Antalya'da 29 Temmuz'da müzikal tutkunlar için Jekyll and Hyde açık hava sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. Tabii yaz akşamlarının olmazsa olmazı açık hava sinemaları da, Yedi Kule Hisarı açık hava sineması da tarihi atmosferle Temmuz boyunca sinema severleri ağırlayacak. Hani bunu da söyleyelim. Belki bir de oyun haberi paylaşabiliriz.
1: Evet.
2: Yapımını BKM'nin üstlendiği Aydınlık Evler 29 Temmuz'da maksimumluk açık havada sahnelenecek. Bu da 3 senedir herhalde önümüzdeki dönemde devam edecek bir oyun. Bunu da dinleyicilerimizle paylaşabiliriz.
1: Her biri ayrı ayrı çok güzel ama Yedi Kule Hisarı'nda açık hava sineması etkinin

0: düzenlendiğini bilmiyordum doğrusu. Beni de heyecanlandırdı, eğer İstanbul'da olsaydım bunu değerlendirmek isterdim doğrusu. Yine sergiler eminim aktaracaklarınız arasında vardır. Her hafta bununla ilgili de özel bir seçki hazırlıyorsunuz. Yine var mı bu hafta hazırladıklarınız arasında?
1: Evet, bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Çanakkale Seramik Sempozyumu farklı ülkelerden sanatçıları bir araya getiriyor. Hem Çanakkale için aslında hem de seramik alanında hani böyle bir sempozyum öncülük etmek çok değerli. Hani bunu paylaşabiliriz. İstanbul Modern'de devam eden Semiha Berksoy Tüm Renklerin Aryası sergisi de sanatçının opera, tiyatro, resim ve edebiyat alanında üretimini bir araya getiriyor. O sergide 6 Eylül'e kadar izlenebilir. Yine Metrohan'da İsveç ve İstanbul, Yüzyıllar Ötesine Uzanan Karşılaşma ve Etkileşimler sergisi iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri anlatıyor. Son olarak da belki Şerefiye Sarnıcı'ndaki sergimizi önerebiliriz. O da Seçkin Prim'in Dün ile Bugün sergisi. Tarihi mekan ve çağdaş sanatı üzerine güzel bir anlatı sunuyor.
0: Sevdiğimiz köşelerden bir tanesi kitaplar, değil mi? Her hafta yine vermiş olduğunuz güzel kitap önerilerini ben de değerlendiriyorum. Bu hafta hangi kitaplar hazırladınız bizler için?
1: Bu haftanın kitaplarından önce aslında birkaç gelişme var Büşra Hanım. Ben onlardan
0: Lütfen, buyurun.
1: bahsetmek istiyorum kısaca. Şimdi Halit Ziya Uşaklıgil'in başlattığı Aşk-ı Memnu, Penguin Books tarafından İngilizce'ye çevrileceğinin haberini aldık 2027 yılında.
0: Ne kadar güzel.
1: Yayınlanacakmış. Evet, yani artık dünya edebiyatı arasında yer alabilecek ve farklı ülkelerde okunabilecek bir roman olacak. Bu çok değerli. Bir diğer haber de Christopher Nolan'ın Odyssey filmi ile birlikte Homeros'un destanlarına ilgi yeniden arttı. İlyada, Odisya gibi eserlerden ilham alan kitapların satışında önemli bir artış olmuş bu hafta. Özellikle Odise tabii kitabı ismiyle musamma, o kitapla beraber yine Madeline Miller'ın Ben Kirke romanı. Bu hafta en çok satış yapan kitaplar arasında yer alıyor. O bilgiyi de paylaşıyorum. Aslında tabii güzel bir şey, yani hem antik Yunan'a ve tarihe yeniden bu şekilde ilginin artması bence güzel bir gelişme bir yandan da.
0: Tabii ki.
1: Kitap önerisi tarafında da Catherine Preska'nın Hatırladığım Gibi kitabı raflarda. O da internetle büyüyen bir kuşağın hikayesini anlatıyor. İşte dijital kimlik, mahremiyet ve sosyal medyanın hayatımızdaki etkilerini sorgulatan bu romanı da haftanın kitap önerisi olarak paylaşabiliriz.
0: Odise'yi izleme şansınız oldu mu bu arada?
1: Maalesef, çünkü yer yok.
0: Yer yok mu? Böylesine bir doluluğu yansıtıyor olması açısından da bu cevabınız çok önemliydi. Christopher Nolan'ın bir estantelerini aktarıyordu haberlerde. Çalışanların bile artık modern hayatı hatırlatabilecek herhangi bir tekstil ürünü üzerinde taşımalarına izin vermiyormuş sette.
1: Aa, çok ilginç. Evet.
0: Öylesine bir tabii tarihi çekimden kimseyi dışarı çıkartmayacak, zihnini uzaklaştırmayacak materyallerle sette olunmasını istiyormuş. Başarı da demek ki böyle bir yaklaşımla geliyor. Çok teşekkür
1: Doğru.
0: ederiz Aydan Hanım aktardıklarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Şu an iyi pazarlar diliyorum.
0: Odise'de bir eğer tabii izleme şansınız olursa yine soracağım daha sonrasında.
1: Evet.
0: Ama
1: ya
0: kolay
1: bence...
0: gözükmüyor.
1: Zaten önümüzdeki günlerde de epey konuşacağız bunu. Etkisinin uzun süre devam edeceğini düşünüyorum.
0: Öyle mi? Merakla da bekliyoruz.
1: Evet.
0: Tekrar çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmeyi dört gözle de bekliyoruz. Kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle hem bugünün hem de bu haftanın son yayınını tamamlamış oluyoruz. Birbirinden farklı içeriklerle önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olmak üzere ayrılacağız. Yapımcımız Filiz Özdemir Arıcıoğlu, teknik yönetmenimiz Engin Erkan, mikrofonda da ben Büşra Tirdan vardım. Sağlıkla kalın efendim, hoşça kalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Mecliste ayrıca terörsüz Türkiye hedefinde yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin adımlar atılacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz El Suud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Güler'in Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüşmesinde bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da özel Bezciyan Ermeni İlköğretim Okulu ve Ortaokulunu ziyaret etti. Bakan Tekin, binlerce yıllık dostluğumuzu, bir arada yaşama kültürümüzü ancak çocuklarımıza öğretebilirsek devam ettirebiliriz dedi. Milli Eğitim Bakanı, temel hak ve hürriyetler konusunda sıkıntı yaşayan tüm mazlumların yanında olduklarını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde zirveye oturdu. 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde sağanak etkili oldu. Ekipler su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı. Malatya'daki hurdacılar sitesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. 25 Temmuz itibariyle 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'la bağlantılı gemileri vurduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını açıkladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dondurulması gerektiğini söyledi. Tokayev, Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde elde edilen sonuçlar temelinde İstanbul Formülü 2.0'a dönülmesini önerdi. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Ankara kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da 17 yıl sonra ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Guterres, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak İsrail'in ihlaline tepki gösterdi. Haberleri dinlediniz.

0: reklamlar.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sıradaki şarkı Hepicin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın.

0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çocuktan Hayata programımızdan herkese selamlar, sevgiler. Bu hafta da yepyeni konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çocukların dünyasından hayata uzanan keyifli yolculuğumuza, Çocuktan Hayata programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Acar ve mikrofonda ben Hilal Emin, Çocuktan Hayata başlıyor. Sevgili dinleyiciler, bugün programımızda çocukların gelişim sürecinde sıkça karşılaşılan önemli bir konuyu ele alacağız. Çocuklarda korkular ve bu korkularla başa çıkma yöntemleri. Korku her insanın yaşadığı doğal bir duygudur. Çocuklardaysa büyüme sürecinde karanlık, yalnız kalma, yabancılar, hayvanlar, okul ya da başarısızlık gibi birçok farklı konuda korkular yaşayabilirler. Bu korkular bazen gelişimin doğal bir parçası olarak ortaya çıkarken, bazen de çocuğun günlük yaşamını ve duygusal dünyasını etkileyebilmektedir. Peki çocuklar neden korkar? Hangi korkular yaş dönemlerine göre normal kabul edilir? Aileler ve eğitimciler çocukların korkularını anlamak ve onlara destek olmak için neler yapabilir? İşte tüm bu soruların yanıtlarını arayacağımız programımızın bu haftaki konuysa klinik psikolog Halime Karayel. Halime Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Çok sağ olun, çok iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz, çok teşekkür ederim. Halime Hanım dilerseniz ilk sorumuzla programımıza başlayalım. Hı-hı. Korku nedir?
1: Çok güzel siz de aslında ifade ettiniz girişte. Ben bu arada öncelikle davetiniz için de teşekkür etmiş olayım.
0: Biz teşekkür ederiz, sağ olun.
1: Girişte hani doğal bir duygu olduğunu, bunun görülmesinin doğal olduğundan bahsettiniz. Korku gerçekten de böyle bir duygudur. Biz doğuştan aslında bu duyguyla beraber doğuyoruz. Korkuyu birazcık böyle öğrenmeyle birlikte kaygıyla karıştırabiliyoruz. O yüzden belki bu ikisinin arasını birazcık netleştirmek sağlıklı olacaktır. Korku şu anda bulunduğum ortamda, şimdiki zamanda yüz yüze kaldığım tehlikeyle ilgili hissettiğim duygunun adı diyelim. Ama bunu kaygıyla nasıl karıştırıyoruz? Kaygıda da korku vardır çünkü. En bariz ayrımlardan bir tanesi kaygı birazcık daha geleceğe yöneliktir. Yani aslında şu anda bulunduğumuz ortamda değildir tehlike. Gelecektedir ve zihnimiz bunu üretir. Doğal olarak bu da bizi kaygılandırır. Yani zihinsel bir korku öğesinden aslında kaygı duyarız. Öyle söyleyeyim. Ama korku normalde yüz yüze kaldığımız, böyle bulunduğumuz ortamda karşılaştığımız nesnelere dair geliştirdiğimiz bir duygu olarak ayırt edelim. Yani birisi gelecek diyelim, birisi de şimdiki anda hissettiğim duygu diyelim. Korku şimdiki anda, kaygı da gelecekte hissettiğimiz bir duygu, geleceğe dair hissettiğimiz bir duygu. Hı hı. Belki böyle açıklamak en iyisi de. Bir de şu önemli, korkunun varlığı aslında güven hissetmediğimiz ortamlarda daha çok karşılaştığımız bir şey. Güven hissetmiyorsak, bir belirsizlik varsa daha çok buralarda hissediyoruz. Kaygı da yine hakeza ama az önceki kriterle ele almak gerekiyor. Yani yine ne yapacağız? Geleceğe yönelik olacak. Yine bir güvensizlik, yine bir belirsizlik.

0: belirsizlik olacak. Güven duymadığımız ortamda ya korku ya kaygı hissediyoruz.
1: Peki çocukların yaşlarına göre en sık görülen korkular nelerdir?
0: Şimdi yaş dönemleri önemli çünkü bazen şöyle oluyor. Biz klinikte çalışırken mesela doğal korkuları aslında bir problemmiş gibi uzman başvurusuna getirebiliyoruz. O yüzden bu süreçleri bilmek çok kıymetli. Baktığımız zaman 0-3 yaşta biz en fazla çocuklarda yüksek seslerden, ani seslerden, büyük gürültülerden korktuklarını görebiliyoruz. Özellikle işte süpürge sesinden korkma, değil mi? İşte ne bileyim dışarıda böyle büyük bir korna sesi duyduğunda korkma vesaire. Şimdi çocuğa bunları tanımlamak çok önemli oluyor bu durumlarda. Yani işte süpürgeyi gösterip onun süpürgeden çıkan bir ses olduğunu, onun ona zarar vermeyeceğini ifade etmek. Çünkü 0-3'te çocuklar aslında nesneleri tanımaya çalışıyorlar. Yani onlara nesneleri anlatarak o sesin neden kaynaklandığını ifade ettiğimizde çocuğun korkularıyla ilgili bir cevap vermiş oluyoruz, bir yanıt oluşturmuş oluyoruz. Genel anlamda hani 0-3'ü böyle düşünebiliriz. Büyük işte fırtına da kopan gök gürültüsü sesleri, süpürge sesleri az önce söylediğim gibi bunlar 0-3'te gördüğümüz en büyük korku sebepleri. Sonrasında 3-6 yaşa geldiğimiz zaman 3-6 yaşta gördüğümüz en fazla korkutucu durumlar işte yatağımın altından hayalet çıkarsa, canavar çıkarsa gibi korkular olabiliyor. Ya da işte böyle hayal gücü çok aktif olduğu için çocuğun kendi kendine ürettiği bazı korku nesneleri olabiliyor. Yani özellikle 3-6 yaşta daha çok hayal gücü çok aktif. Hani bunu bilmek önemli. Ve bu durumda da hani çocuk izlediği şeylerden ya da işte ne bileyim gölgesini gördüğü şeylerden varsayımlarda bulunarak bunları bir korku nesnesine çevirebiliyor. 3-6 yaşta özellikle başvurularda onu görürüz. İşte evimizde canavar var. Ya canavar beni yerse ya beni kaçırırsa ya yatağımın altından bir canavar çıkarsa gibi. Böyle korkularla başvurulabiliyor. Bunlar sürecin getirdiği doğal korkular. Hani en temelinde onu bilmek çok önemli. Yine buralarda ailelerin yapabileceği pek çok şeyler olabiliyor. En temelinde tabii ki çocuğun o korkularını anlamak çok önemli oluyor. Yani oradaki yaklaşım, tutum, hani çocuğa karşı daha anlayışlı bir yerden olduğunda bu korkular bu yaş dönemi içinde sönebiliyorlar. O yüzden burada ebeveynlerin tutumları kıymetli ve şeyi bilmek önemli. Yani sürecin doğal bir parçası bu korku. Daha sonrasında 6'dan itibaren işte 7 yaşla birlikte 12 yaşa kadar böyle birazcık daha geniş bir perspektifte alacak olursak biraz daha artık ne oluyor? Soyut düşünme başlamış oluyor. Soyut kavramları anlayabiliyor çocuklar vesaire. Biraz daha bu dönemde gördüğümüz korkularda kabul edilmeme, dışlanma, arkadaşları tarafından beğenilmeme, eleştirilme olabiliyor. Sosyal kaygılar gelebiliyor. Sınav korkuları gelebiliyor çocukların. Ya sınıfta başaramazsam, ya işte ifade ederken tam söyleyemezsem, doğru cevap veremezsem gibi. Daha çok böyle hem soyut kavramlarla alakalı korkular başlıyor. Birazcık daha yetişkinliğe yakın olmuş oluyor bu korkular. Yetişkinlerin duyduğu korkulara benzer. Aslında aynı korkuları biz de yetişkinlikte yaşıyoruz. Yeni bir ortama girdiğimizde. Hani orada beğenilir miyiz, takdir edilir miyiz, kabul görür müyüz? Çocuklar da aynı şekilde artık 7 yaş itibariyle bunlara yakın korkular duymaya başlayabiliyorlar. Özellikle yine belki 3-6 yaşta daha çok görüyoruz onu. Ayrılma kaygısı, anneden, ebeveyninden ayrılma kaygısı ama ilkokul döneminde de yine bu ayrılma kaygısı biraz devam edebiliyor, görebiliyoruz. Bunların da tabii ki bir kısmı az önce söyledim doğal süreçler ama bir kısmı da daha patolojik, daha ele alınması gereken süreçler olabiliyor. Yani daha uzman desteği gerektiren süreçler olabiliyor. Onları da ayırt etmek önemli. Yine belki konunun içinde bunlara değiniriz. Ama kabaca hani 0-3, 3-6, 6, 7 ve 12 olarak ayıracak olursak böyle çocukluk dönemi korkularını bunları söyleyebilirim.
1: Peki bazı çocuklar bazı durumlara karşı daha fazla korku geliştirirken bazıları hiç korkmuyor. Demin de sohbetimizin içerisine geçti aslında ama özellikle bunu bir soru olarak sormak istiyorum. Çocuk yüzleşmediği bir durumdan korkabilir mi? Kendi üretebilir mi bir korkuyu?
0: Şimdi bu konuyu şöyle ele alalım. Birincisi bazı çocuklar neden korkmuyorlar da bazı çocuklar daha çok korkuyorlar. Öncelikle her çocuk aslında dönem dönem belli korkuları hissediyor. Az önce söylediklerim 3 aşağı 5 yukarı. Biz gelişim döneminde zaten gördüğümüzde şey diyoruz. Bunlar sağlıklı korkular. Yani bunlarda herhangi bir beis yok. Korku duygusunu da az önce söyledik ya doğal bir duygu. İçimizde aslında bizi gözetleyen bir bekçi gibi düşünelim korkuyu. Şimdi korku duygusu olmasa içimizde ne bileyim karşıdan karşıya geçerken dikkat etmeyiz değil mi? Bu bir ölümle sonuçlanabilir. Ya da işte gerçekten canımızı korumamız gereken durumlarda o korku içimizde olmasa olumsuz pek çok sonuçla karşılaşabiliriz. Şimdi doğal olarak bu sağlıklı, olması beklenen, görülmesi beklenen

0: bu doğal bir duygu. Bunun altını tekrar çizmiş olalım. O yüzden her çocukta aslında biz korkuyu görürüz. Her çocuğun dönem yetişkinlerin de böyledir. Her yetişkinin kendi içinde belki sakladığı, belki yüzleştiği korkuları mevcuttur. Yani bu doğal bir duygu. Bunu kabul edelim. Burada fazlalığı ya da azlığı ile ilgili aslında hani göreceli değerlendirmeler var. Biz klinikte bunu nasıl değerlendiriyoruz? Eğer bir çocuk korkudan dolayı uzun süreli mesela okula gidemiyorsa, yapması gereken şeyi yapamıyorsa, işte akranlarıyla sosyalleşemiyorsa, başarılı aslında zeka kapasitesi mevcut ama sınavda iyi bir sonuç alamıyorsa, bunlar hep işte korkunun, kaygının o çocuk üzerinde etkileridir. O zaman diyoruz ki herhalde bu çocukta fazla bir şey var. Yani müdahale edilmesi gereken aşırı bir korku durumu var. Peki neden böyle oluyor? Bu birazcık mizaç ve genetikle ilgili araştırılmış. Yani burada kişinin mizacı, genetiği, o aileden aldığı işte aktarımlar vesaire, bunlar çocukta bir etki oluşturuyor. Şimdi bazılarımız gerçekten daha cevval doğabiliyoruz, değil mi? Daha cevval yapıda diyoruz, yani onun gözü çok kara diyebiliyoruz. Ama bazılarımız böyle daha temkinli doğabiliyoruz. Bunu bebekken de fark edebiliyorsunuz. Mesela daha temkinli bebekler bile adım atacağı zaman bir annesine bakar, adımını oraya koymaz. Annesinden bir onay alır, sonrasında adımını ona göre atar vesaire. Doğal olarak bir kere mizaç ve genetiği bir kenara koyacağız. Öncelikle korku duygusuyla ilişkimizi etkileyen en önemli şeylerden bir tanesi bu. İkincisi, sosyal öğrenme dediğimiz bir şey var. Sosyal öğrenme ilk nerede başlıyor? Ailenin içerisinde başlıyor. Ebeveynlerim korkuyla ilgili bana nasıl tutumlar sergiliyorlar? Ben onların yüzünden ne okuyorum? Yani sosyal referanslarım neler? Mesela annem bir fare gördüğünde çığlık atan bir kadınsa, hani ben de doğal olarak korkuyu birazcık daha fazla yaşamaya meyledebiliyorum fare gördüğümde. Ya da annem mesela korksa da daha sakin bir şekilde bunu ifade edebiliyorsa, ben onun mimiklerinden daha sakin olduğunu görebiliyorsam, işte yanından köpek geçti, aslında annem köpekten korkuyor ama sakin durabiliyor ve bana bunu düzgünce anlatabiliyor. Bu gibi durumlarda o zaman sosyal öğrenmeyle ben şunu öğreniyorum: evet, korkabilirim ama daha düzeyli bir korku olmuş oluyor. Daha böyle kontrol edebildiğim bir korku olmuş oluyor. Doğal olarak ikinci olarak hani mizaç ve genetiğin üzerine sosyal referans almayı, sosyal modellemeyi mutlaka eklememiz gerekiyor. Bunun haricinde bir de ebeveyn tutumları burada çok etkili. Yani üçüncü bir madde olarak bunu söyleyebiliriz. Nedir ebeveyn tutumları? Genel anlamda bir çocuk korkuyla yüzleştiğinde ebeveyn olarak biz o korkuya dair çocuğumuzu nasıl destekliyoruz? Hani mesela şöyle dediğimizde, ay korkma, ne var korkacak, hani aman bu da korkulacak bir şey mi dediğimizde, aslında çocuğun duygularını ifade etmesini engellemiş oluyorum, çocuğa aslında orada sağlıklı bir bilgi aktarımı yapmamış oluyorum vesaire derken, çocuk aslında korkuyla nasıl ilişkileneceğiyle alakalı benden yanlış bir bilgi edinmiş oluyor. Böyle olduğunda da çocuk korkuyla ilgili daha suçlanmış hissedebiliyor kendisini, daha utandırılmış hissedebiliyor. Doğal olarak ebeveyn tutumları da bu korku miktarıyla alakalı, kaygı miktarıyla alakalı etkili olmuş oluyor. Bu üçünü söyleyebiliriz.
1: Peki hemen bununla alakalı o zaman şunu sorayım. Çocuk korktuğunda ailelerin kaçınması gereken yanlış hareketler nelerdir?
0: Çok güzel. Bu genel anlamda bizde psikolojide her konu birbiriyle ilgilidir. Siz bunu sorduğunuzda zaten genel olarak bir ebeveyn çocuk ilişkisi konusuna girmemiz gerekiyor. Şimdi korku durumu üzerinden konuşacağız ama genel anlamda da şu bilgi aklımızda olmalı. Bir çocuğa her zaman merak ve empati duygusuyla yaklaşmaya gayret ediyor olmak aslında en sağlıklı tutum olacak. Yani böyle hani bir öğretmen edasıyla ya da işte hani böyle hiç onun dünyasını anlamadan üstten söylediğimiz her cümle aslında yanlış bir tutum olmuş olacak yani çocuğa karşı. Şimdi burada genel anlamda hani korkuya özelleyecek olursak, birincisi ebeveynlerde şunu görüyorum: çocuk bir şeyden korktuğunu söylüyor, ebeveyn de hani bunu çok anlamadan, dinlemeden şöyle yaparız geçer diyebiliyor, hemen hızlı bir çözüm üretebiliyor. Bu çok sağlıklı değil. İlk başta çocuğun neden korktuğunu anlamak için meraklı bir tavırla ona yaklaşarak şunu sormamız gerekiyor. Mesela diyelim ki canavardan korkuyor. Nasıl bir canavardan korkuyorsun? Bu canavarın nasıl özellikleri var? Sana nasıl zarar verebileceğini düşünüyorsun? Hangi şartlarda bunu daha çok hissediyorsun? Gibi gibi aslında çocuğun dünyasında o canavarın etkilerini, özelliklerini anlamak çok önemli. Ne yaptık? Hani burada birazcık çocuğa merak duygusuyla yaklaştık, değil mi? İkinci olarak çocuklara böyle hızlı çözümler önermemek. Hani girişte aslında az önce onu söyledim. Tamam, o zaman lamban açık yatarsın, sorun çözülür. Hayır. Yani çocuk için o bir çözüm olmayabilir. Evet, siz yetişkin aklınızda bunu bir çözüm olarak iletiyor olabilirsiniz ama çocuğun dünyasında bir karşılığı olmayabilir. O yüzden öyle durumlarda neye ihtiyaç duyuyorsun?

0: öyle durumlarda ne yapsak sana iyi gelir, yanına gelsem sana iyi gelir mi gibi, yine böyle birazcık daha hani çocuğa hızlı çözümler değil ama onun yine dünyasını anlayacak yerden sorular sorarak çözümleri bulmaya çalışmak önemli. Sonra iki tane şey söyledik. Bir tanesi merakla onun dünyasında karşılığını anlamak. Bu korkunun nedir detayları. İkincisi direkt doğrudan bir çözüm getirmek yerine aslında birazcık onunla sohbet ederek, konuşarak ona neyin iyi geleceğini fark etmeye çalışmak. Korku da şöyle oluyor. Bizim sempatik sinir sistemimiz aktif olmuş oluyor. Bizim bedenimizde iki tane sinir sistemimiz var. Ana sinir sistemleri bunlar. Bir tanesi sempatik sinir sistemi, bir tanesi parasempatik sinir sistemi. Sempatik sinir sistemimiz aktif olduğunda, yani korku gibi duygularla, zorlu duygularda aktif olduğunda biz istiyoruz ki sempatik sinir sistemimiz rahatlasın. Yani yatışsın, sakinleşsin, biz normal eski halimize dönebilelim. Nasıl olabilir bu? Sanıyoruz ki işte az önce söyledim ya, birazcık böyle sorunlara çözüm bulmakla bunu halledebiliriz diye düşünüyoruz ama aslında o çocuğa yumuşak bir dokunma, bir sarılma, onun o sempatik sinir sisteminden parasempatik sinir sistemine geçmesine yardımcı olur. Hani ebeveyn olarak biz problemleri çözmek zorunda gibi algılamayalım kendimizi. Problemi çocuk zaten güçlendiğinde kendi çözer. Yani biz yeter ki onu birazcık böyle güçlendirebilelim. Ama ona sarılmak, dokunmak, temas etmek de aslında problemi için onu desteklemek ve ona bir çözüm noktasında katkı sağlamak demektir. Yani onun sinir sisteminin rahatlamasıyla bu zaten gelecektir. Bu ikinci olarak söyleyebilirim. Yine ebeveynlerde bizim hani çocuklarla alakalı böyle yanlış tutum olarak gördüğümüz alay etme olabiliyor. Bundan da korkulur mu ya? Sen işte erkek çocuğusun. Özellikle değil mi? Erkek çocuklarına çok yapabiliyoruz. Bu da yine çocuğu böyle daha utandırılmış, daha suçlanmış hissediyor. Çocuk içinde şöyle düşünebiliyor çünkü. Ya ben bunu nasıl halledemiyorum? Yani halletmem gereken bir şey demek ki. Çünkü babamın söylediğine göre korkmam gereken bir şey yok. Ya da annemin söylediğine göre. Ama içimde korkuyorum ama neden bunu halledemiyorum? O zaman kendiyle ilgili yetersizlik, utanç, kendi becerilerine yönelik o özgüven eksikliği vesaire oluşmuş olabiliyor. Burada alay etmeme de hani çok önemli unsurlardan bir tanesi. Bunu yine çok yaygın bir şekilde çünkü görebiliyoruz. Dediğim gibi özellikle cinsiyet olarak erkeklerde daha yaygın. Aslında burada daha konuşabileceğimiz şeyler çıkabilir ama hani bu üç üzerinden böyle kısaca örneklemiş olayım.
1: Hı hı. Peki çocukların sınavlarla veya sosyal ortamlara girme gibi durumlarda ortaya çıkan kaygı ve korkuları nasıl başa çıkarlar? Anneleri, babaları nasıl yardımcı olur bu noktada?
0: Evet, bu da önemli bir soru. Şimdi ebeveynler öncelikle burada neler yapabilirler? Bir kere beklentilerini çocuklara çok yansıtan ebeveynler görüyoruz. Hani işte sen birinci olacaksın, şu okulu kazanacaksın, çok başarılı olacaksın tarzındaki tutumlar. Çocukların aslında, yani bunu dille söylemesek de belli kapalı şekillerdeki imalarda da çocuklar bunu okuyorlar. Yani çok yüksek beklentilerimiz varsa ve bir şekilde bunları çocuklara yansıtıyorsa çocukların kaygı ve korkuları ister istemez artıyor. O yüzden hani kısa bir dönem kaldı ama hani birazcık daha çocukları rahatlatmak, elinden geleni yaptın şeklinde mesajlar vermek. Hani bugüne kadar güzel çalıştın, artık bundan sonrası kısmet, nasip, senin hakkında en hayırlısının olmasını istiyorum tabii ki gibi. Daha böyle yumuşak, daha çocuğu rahatlatacak mesajlar vermek çok önemli bu süreçte. Onun haricinde çocuklar neler yapabilirler kaygı ve korkuyla alakalı? Şimdiye kadar eminim destek almışlardır bu konularla alakalı ama kendilerine iyi gelecekse böyle birkaç derin nefes almak. Özellikle nefes, az önce söyledim ya, sempatik sinir sistemine geçtiğimizde sinir sistemimiz çok gerginleştiği için nefes burayı çok rahatlatır. Zannediyorum rehber öğretmenlerimiz bu konularda çocukları zaten bilgilendiriyorlar. Kendisine iyi gelecekse birkaç derin nefes almak. Bazı çocuklara bu iyi gelmiyor sınav sırasında. Böyle başım döndü diyor, midem bulandı vesaire diyor. O durumlarda da böyle çocuklara şeyi tavsiye ediyorum. 5 duyuyla bulundukları yeri hissetmeleri. Mesela ayağıyla zemini hissetsin çocuk sınavdayken çok kaygılandıysa. Eliyle işte masasını hissetsin. İşte biraz ortamı koklasın. Biraz şöyle etrafa bir baksın. Yani o sınav anında bir gerçekliğine bir dönsün. Aslında hani sınav çok büyük bir tehdit değil. Bugüne kadar zaten onun için çalıştı ama zihinsel olarak çok büyük bir tehlike gibi algılayabiliyoruz ve kendini orada baş etme gücünü çok küçük görebiliyor çocuk. O yüzden biraz o gerçeklikten uzaklaşıp daha olanı gerçek olduğu haliyle görmesi için biraz beş duyusunu kullanmak. Ne dedik beş duyuda? Zemini hissetmek, ortamı koklamak, gördüğü nesneleri fark etmeye çalışmak, seslere birazcık böyle odaklanmak, ne gibi sesler var etrafta. Biraz böyle kendine geldikten sonra tekrar sınava devam etmesi, kaygıyla biraz o şekilde baş etmesi de iyi olabiliyor. çocuklarımız da kendine iyi gelen yol yöntemleri hani denemeyi ihmal etmesinler. Özellikle sınav esnasında o kaygı ve korku gelirse.
1: Güzel tavsiyeler verdik yine. Peki malumuz geçtiğimiz senelerde çok büyük bir deprem felaketi yaşadı ülkemiz. Tekrar bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletelim bir kere daha. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyelim. Bu deprem durumunda bütün halk olarak biz izlerken bile yüreğimiz sızlayarak, üzülerek izledik. Bu afet kaza geçiren insanların bunları yeniden izlemesi ya da çocukların tekrar izlemesi bunlarda ne gibi reaksiyonlara sebep olabilir? Nasıl atlatılması gerekiyor?
0: Ben de güzel dilekleriniz için eşlik etmiş olayım. Her birine böyle gerçekten hayatlarının devam eden kısmında kolaylıklar dileyim. Allah gerçekten bu acıları tekrar yaşatmasın bu topraklara. Şimdi burada iki tür yaklaşım var. Benim sevdiğim şeyden bahsedeceğim ama bir tanesi böyle çocukları çok gerçeklikten uzak tutmaya çalışan bir yaklaşım var. Bunu çok sağlıklı bulmuyorum. Yani bir çocuk yaşadığı bir ülkede olan konulara hakim olması, bunlara muhatap olması, bunları duyması, bilmesi, işitmesi sağlıklı bir şey. Bunları böyle saklamak, yok saymak, çocuğa hiç göstermemek açıkçası bana çok sağlıklı gelmiyor genel anlamda. Çocuğun gelişim sürecinde bunu gözlemliyorum. Bunu sadece deprem konusu için değil yani her farklı konuda işte ölüm gibi, işte ne bileyim kurban merasimleri gibi konularda da karşıma çıkan bir konu bu. Bence yani benim gördüğüm kadarıyla uzmanlık alanımda gözlemlediğim ve hocalarımdan da öğrendiğim kadarıyla çocuğu o gerçeklikten koparmadan bunlara muhatap etmemiz gerekiyor. Ama dediğiniz gibi bir şeye tekrar tekrar maruz kalmak bunun da farklı sonuçları olabiliyor. Ne gibi? Özellikle daha küçük yaş grubu çocuklarda daha böyle somut düşünce gelişmediği durumlarda çocuklarda şunu görebiliyoruz. Sanki o olay sürekli yaşanıyormuş gibi algılanabiliyor. Bir sefer değil de mesela her izlediğinde yine bir deprem olmuş gibi. Her izlediğinde yine bir deprem olmuş gibi. Bu çocukta hangi duyguyu tetikliyor? O güven duygusunu tetikliyor. Yani sürekli deprem olan bir yerdeyse hani çocuk nasıl güvende hissedecek kendisini değil mi? Nasıl işte sağlıklı, korunaklı bir yerde olduğunu düşünecek? Bu çok mümkün olmuyor. Özellikle küçük yaş gruplarda hani konunun böyle çok detaylı ele alınmaması, işte ne bileyim sürekli gündemde tutulmaması, bununla ilgili çok böyle ahvah edilen, işte ne bileyim böyle çok çocuğa çok güçsüzüz mesajı verecek hallere girilmemesi çok sağlıklı. Onu söyleyebilirim. Büyük yaş gruplarında mesele biraz daha farklı. Onlar birazcık daha somut dönem artık işlemleme yapabiliyorlar. Soyut algı gelişmiş oluyor vesaire. Onlarla da şu mesajı vermemiz gerekiyor. Bunlar doğal olaylar. Her zaman yaşanabilir. Buralarda bizim yapabileceğimiz şeyler var. Bu tedbirleri aldığımız zaman da güven içerisinde yaşayabiliyoruz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Çocuğa şunu ifade etmek sağlıklı oluyor. Yani biz elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Bizim de bir gücümüz var, bir irademiz var. Tamamen güçsüz ve mağdur, etkilenen durumda değiliz. O yüzden biz bunları yerine getirdiğimizde herhangi bir sorun yok hayatımızda. Ama tabii ki başımıza kötü şeyler gelebilir mi? Tabii ki gelebilir ama hani çocuğa ekstradan bir güçsüzlük atfetmemek ve ona bir güçsüzlük yüklememek çok çok önemli oluyor.
1: Halime Hanım, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Programın sonuna gelmişken çocukların korkularıyla baş etmelerine yardımcı olmak isteyen ailelere vermek istediğiniz son olarak son sözleriniz nelerdir? Tavsiyeler.
0: Evet, teşekkür ederim. Hızlı da geçti açıkçası. Benim için yayın. Neler söyleyebiliriz? Öncelikle şeyi bilmek önemli. Korku duygusu sağlıklı bir duygu. Doğal bir duygu. Çocuğun bunları yaşaması çocuğun zayıf olduğunu göstermez. Aslında çocuğun keşfedilmeyi bekleyen yönleri olduğunu gösterebilir. Gelişimsel süreçlere biraz dikkat edelim. Gelişimsel korkular çok doğal. Akışında korkular her çocukta görülebilir. Ama işte atıyorum çok böyle hayatını etkileyen, işlevselliğini çok bozan durumlar varsa korku üzerinden, kaygı üzerinden bir uzmana başvurmayı da ihmal etmeyelim. Destek almak da bugün artık çok çok daha kolay. Genel anlamda bunları böyle toparlamış olayım. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
1: Biz teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınızdan dolayı. Çok teşekkürler. Kıymetli dinleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Çocuktan hayata.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Radyo 1.
1: Beş dakika. Gidip gördüğüm bazı yerlerde zamanı durdurmak ve orada öylece kalmak istiyorum. Seyyarla zaman durdurulabilir mi hiç? Elbette durmaz, akar gider. Geçtiğim sokaklar, yürüdüğüm yollar, gördüğüm bütün güzellikler hafızamın bir köşesinde saklanıyor. Ne kadar anlatırsam anlatayım, hislerimi kelimelere dökemiyorum. Eksik kalıyor bazı şeyler. Şu an öyle bir yerdeyim. Arnavut kaldırımlı dar sokakları, geçmişin izlerini taşıyan tarihi evleri, doğal güzellikleriyle Safranbolu'yu geziyorum. Bu ilçe yazın ayrı, kışın ayrı güzel. Hava mis gibi, gökyüzü pırıl pırıl. Adım adım gezmeye doyamadığım bu ilçeyi anlatmaya başlıyorum. Haydi beni takip edin. Safranbolu'nun tarihi bildiğimiz kadarıyla M.Ö. 3000'li yıllarda başlıyor. Kızılırmak'la Filyosırmağı arasında kalan bu yerde Hititler, Frigler, Romalılar, Selçuklular, Candaroğulları ve Osmanlı gibi pek çok devlet farklı yıllarda hüküm sürmüş. Türklerin Safranbolu'yu ele geçirdiği yıl ise 1196. Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan'ın oğlu Melik Muhiddin Mesud bu fethi gerçekleştirmiş. 1332 yılında Anadolu'yu gezerken Safranbolu'ya da uğrayan İbni Batuta gezi notlarında Safranbolu Kalesi'ndeki misafirliğini ve orada Kur'an-ı Kerim dinlediğini anlatır. Hatta Candaroğlu Süleyman Padişah'ın oğlu Ali Bey ile görüşmesini kısa ve açıklayıcı bir biçimde aktarmış. Batuta'nın bu notları özellikle askeri üs olarak Safranbolu Kalesi'ni, kalealtı yerleşimi ve Cami-i Kebir semtlerini sözlü tasviri nedeniyle çok değerli. Çünkü Safranbolu Kalesi bugün tamamen yıkılmış durumda. Batuta'nın anlattıkları o sebeple kıymetli. Bugün ayakta kalan ve Safranbolu'nun en eski yapılarını oluşturan hamam, medrese, cami gibi tarihi eserler 1326 yılında Candaroğlu Süleyman Paşa döneminde inşa edilmiş. Safranbolu'nun Osmanlı'nın eline geçmesi ise tahminlere göre 1354 yılında. Bu tarihten sonra Safranbolu, Candaroğulları ve Osmanlı arasında el değiştirmiş. 1423'te Osmanlı Padişahı 2. Murat yörede kesin olarak Osmanlı egemenliğini sağlamış ve Safranbolu kaza olarak Bolu Sancağı'na bağlanmış. 1870 yılında Osmanlı'daki idari yapı yeniden düzenlenmiş. Safranbolu Kastamonu Sancağı'nın kazası haline getirilmiş. Beni bilirsiniz, karnım açken gezmeyi pek sevmem. Bu nedenle önce Safranbolu yemeklerinin tadına baktım. Peruhi isimli etsiz bir mantıları var. Gerçekten çok beğendim. Et sevmeyenler için güzel bir tercih. Bükme isminde içine pazı ya da ıspanak koyarak pişirdikleri bir börekleri var ki tadı hala damağımda. Burada genelde kahvaltıda yeniliyor. Bir kuyuda 2,5 saat boyunca bütün olarak pişirilen boyabat kuzusunu, yani kuyu kebabını yemeden memleketinize dönmeyin sakın. Tabii ev baklavasını ve safranlı lokumu da tadına bakılacaklar listesine almanızda fayda görüyorum. Artık karnını doyurdun, biraz da gezilecek yerlerden bahset seyyari dediğinizi duyar gibiyim. Meşhur Safranbolu evlerini anlatmak isterim sizlere. Seyrine doyulmaz güzellikte olan bu evler 18. ve 20. yüzyıl arasında inşa edilmiş.

Sayısı 1000'in üzerinde olan bu evlerin 800'ü koruma altına alınmış. Yürümeyi seviyorsanız karşılıklı iki yamaca, birbirinin manzarasını ve güneşini kapatmadan sıralanmış bu eşsiz ve cumbalı evleri yakından görebilirsiniz. Kaymakamlar Gezi Evi, ahşap işçiliğinin muhteşem örnekleriyle bezeli. Safranbolu Kent Tarihi Müzesi, Tokatlı Kanyonu ve Kristal Teras, Cinci Hanı ve Hamamı, Yörük Köyü, Hıdırlık Tepesi ile Safranbolu memleketimizin cennet köşelerinden biri. Safranbolu'yu mutlaka görmenizi isterim. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Sinan'dan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyarlığıyla beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

Yaşamın içinden hukuki konulara uzman konuklarla açıklık getireceğimiz Hukuk ve Hayat, Profesör Doktor Murat Topuz'un sunumuyla hafta içi her gün saat 13.50'de TRT Radyo 1'de.

Radyo 1. Aklımda kalan satırlar. Her anı bir kahramanlık sergisi olan o 4 aylık savaşın inancıma göre en büyük cesaret örneğini Miralay Yunus Bey'in kendi tabyasında düşman mermisiyle patlayan cephane arabalarının aniden tutuşmasından doğan telaş ve heyecanı giderme ve düşmanın bu badireden yararlanarak ani bir hücumla o mevkiyi düşürebilmesi imkanını ortadan kaldırmak için yüksek bir sesle verdiği "Batarya ile Ateş" kumandası teşkil eder. Sözü vakanın şahidi Talat Bey'e bırakıyorum. Bendeniz Yunus Bey'in tabyası gerisinde yalnız düşmanın etraftaki harekatını gözlemekte ve Yunus Bey tarafından verilen emir ve gösterilen işaret mucibince KUKO noktasında düşman bataryaları üzerine top ateşi icra ettirmekteyken Yunus Bey tabyasında birdenbire bir duman görüp göz açıp kapatıncaya kadar geçen sürede bir de birkaç batarya topun birden icra ettiği bir ateşin sedası gibi bir seda işittim ve cephanenin ateş aldığını anladım. Fakat o anda "Batarya ile Ateş" sedasından ibaret bir emrin Yunus Bey tarafından verildiğini işittiğim gibi bahsedilen toplarımızın da ateş ettiklerini gördüm. Hareketin asıl tuhafı ve akla hayret veren tarafı Yunus Bey'in bu emri gerçekleşen

0: Bakınız, bu hareketinin sureti tabyasında bulunan zabitandan doğrulanmıştır ki şu surette beyan ediyorlar. O musibetin ortaya çıkmasıyla kendisi toprak ve kapaklılardan saçılan arabalar altında kalmış idi ki böyle bir halde kendisini şaşırmayıp arz olduğu gibi emri verdi. Yunus Bey'in kanlar ve dumanlar arasında askerine verdiği bu emir 35 seneden beri Plevne'nin suskun ufkunda uyuyor. Fakat ben Çekmece ve Terkos gölleri önünde Osmanlı savaş gemilerinden atılan topları gece yarılarında işitir ve dinlerken Yunus Bey'in yüksek ve mert sedası hayalimin kulağında dolaşıyor ve sanki o donanmaya ve o orduya bataryayla ateş emrini veriyordu. Aklımda kalan bu satırlar Hüseyin Özdemir'in yayına hazırladığı Süleyman Nazif'in Bataryayla Ateş adlı kitabından, Ötüken Neşriyat'tan.
1: Aklımda kalan satırlar.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Turgut Reis, 11. bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi, radyoya uygulayan Dinçer Sümer, yöneten Ejder Akışık, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis Cihan Ünal, Kanuni Sultan Süleyman Zafer Ergin, Rüstem Paşa Alpay İzbırak, Maltalı Haluk Kurdoğlu, Piyale Paşa Kaya Akarsu, Sinan Paşa Alp Öyken, Kara Ahmet Mehmet Büyükağoğlu, Sancaktar Nurtekin Odabaşı.

16. yüzyılın ilk yarısında Akdeniz Barbaros kardeşlerle Turgut Reis'in hakimiyeti altındadır. Türk Leventleri peş peşe fetihlerle bütün Avrupa ülkelerini dehşet içine bırakmışlardır. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu en parlak çağını yaşamaktadır. Kanuni Sultan Süleyman Han Avrupa içlerine gitmiş, kıtalardaki zaferlerini denizlerde de sürdürmek amacıyla Osmanlı donanmasını güçlendirmiştir. Kaptanı deryalığa getirilen Barbaros Hayrettin Paşa, en yakın arkadaşı Turgut'un da yardımıyla Preveze'de tarihin en büyük deniz savaşını kazanır. Donanmayı Hümayun'un İstanbul'a dönüşünden sonra Akdeniz bir Türk gölü halinde Turgut'un kontrolünde kalmıştır. Turgut Reis peş peşe zaferlerle dolu uzun yıllar boyunca bütün Avrupa'yı titretir. Avrupa'nın ünlü amirali Andrea Doria'nın tek düşüncesi Turgut Reis'i gafil avlamak, onu zincire vurup bütün yenilgilerinin acısını çıkarmaktır. Bunu da ancak bir pusuyla, bir arkadan vurma yoluyla gerçekleştirebileceğini bilmektedir. Turgut'un donanmasının onarımıyla uğraştığı Kavli koyunda Kavli Kalesi kumandanının da ihanetini sağlayan Doria, koca reisi gafil avlar, amacına ulaşır. Aylarca prangada ve kürekte çakılı kalan Turgut Reis, Cenova zindanlarından Barbaros tarafından kurtarılır. Yeniden güçlü ve parlak günlerine dönmüştür. Bu arada Barbaros Hayrettin ölür. Herkes kaptanı deryalığa Turgut Reis'in getirilmesini beklerken Sadrazam Rüstem Paşa'nın entrikalarıyla bu tayin gerçekleşmez. Kanuni Sultan Süleyman Trablusgarp'ın fethini gerçekleştirebilirse Turgut'a beylerbeylik vereceğini bildirir. Rüstem Paşa bir gün kendisinden daha güçlü olabilir korkusuyla Turgut Reis'ten çekinmez.

de sırası geldikçe ünlü denizciyi çekiştirmekten geri durmamaktadır. O günlerde Trablusgarp seferi hazırlıkları sürdürülmektedir. Rüstem, kayınvalidesi Hürrem Sultan'ın da yardımıyla kaptanı Derya'la kardeşi Sinan Paşa'yı getirtmiştir.

0: Sultanım, sefer hazırlıkları tamam edilmiştir. Donanma hazır, asker sağlıklıdır.
1: Güzel. Tez Karlıeli Sancak Bey'i Turgutçu'ya da haber salısın. Trablusgarp cenginde ondan çok yarar bekleriz.
0: Sultanım, bir korsanı Sancak Bey'i yaptınız. Bırakın da daha önemli görevleri daha değerli kullarınız yüklensinler.
1: Lala, bir türlü anlamam. Nedendir ki sen bu sadık

0: Sinan Paşa, ters söyle. Böyle bir sefer için kendini nasıl görürsün?
1: Sizin ve abim Rüstem Paşa'nın yüzünüzü kara çıkarmam hünkârım.
0: Peki ya Derya Cengi nasıldır, nicedir, haberli misin? Derya'da zaferin var mıdır? Turgut Bey sadık kulumdur Lala. Bir daha onun hakkı olmayan hor görücü sözlerini işitmeyeyim. Bana ve devlete candan bağlıdır. Tez bir kırlangıçla haber uçurum. Altın işlemeli bir kılıçla bir Kur'an-ı Kerim göndereceğim ona. Vaadimi de unutmuş değilim. Trablus'un fethi müyesser olursa Trablusgarp Beylerbeyi o olacaktır.
2: Siz daha doğrusunu bilirsiniz sultanım.
0: Bak Sinan Paşa, seferde Turgutça Bey'le birlik olacaksınız. Zinhar onun sözünden taşra çıkma. Onun tecrübesi ziyadedir. Bakalım birlikte olunca devlete nasıl hizmet edersiniz, görelim.

0: 1551 yılının baharında Osmanlı donanmasıyla Turgut Reis'in kadırgaları birleşip Akdeniz'e açıldı. Donanmayı Hümayun 150 tekneyi aşkındı. Turgut Reis'le tecrübeli kaptanların katılması Leventlere büyük şevk ve yürek gücü kazandırmıştı. Sicilya'nın Augusto Kalesi ile Küçük Goza zapt edildi. Malta'ya hatırı sayılır bir tırpan vurularak Trablusgarp önlerine gelindi. Uzun zorlu bir cenk sonunda Trablusgarp kazanıldı. Yaşı 65'i aşan Turgutça Leventlerinin başında kılıç sallamış, Türk toplarının deldiği kale surlarından şehre ilk girenlerin arasında savaşmıştı. Trablus'un fethi İstanbul'da büyük şenliklerle kutlandı. Artık Trablusgarp Beylerbeyliği Turgut Reis'in hakkıydı. Fakat Rüstem Paşa burada da kendini gösterdi. Verilen söze rağmen Trablus Beylerbeyliğine Tacuralı Murat Ağa'yı tayin ettirdi.
1: İşte Sinan Paşa kardeş, padişahımızın arzuları yerine getirildi. Trablus fethedildi. İstanbul'a vardığınızda tarafımdan mübarek ellerini öpersiniz.
2: Turgutça Bey, siz İstanbul'a gelmiyor musunuz?
1: Hayır. Anlaşılır ki artık efendimizin bize ihtiyaçları kalmamıştır.
2: Beyzadem, padişahımız Efendimiz Hazretlerinin size ziyade teveccühleri vardır. İleride daha büyük makamlara yükselirsiniz.
1: Paşa, biz makam sevdalısı değiliz. Ama hakkın ve hizmetin yerini bulmasından yanayız. Üstelik sözünü unutan padişah için de üzülürüz.
2: Turgut Bey, devletin, dinim ve padişahım düşmanlarına cihad açmak için beylerbeylik şart değildir.
1: Paşa kardeş, ben 50 yıldır cihad üzereyim. Seyfi İslam'ı küffar başları üzerinde dolaştırmaktan bir an bile vazgeçmedim. Dinimin, devletimin, padişahımın düşmanlarına karşı savaş açtım. Sen neler söylediğini tartar mısın?
2: Turgutça kardeşim, sen beni yanlış anladın.
1: Bizim anlayışımız tamdır paşa kardeş. Sen sağ ol paşalığında. Biz kötü saray entrikalarına kurban gittiğimize değil, devletin, Rüstem abinin gibi hırvatların eline kalışına yanarız. Reis kardeşlerim, beni dinleyin. Bizi Trablus Beylerbeyliğine layık görmediler. Anlaşılır ki iktidarımız yetersizdir. Öyleyse biz de 50 yıldır haşır neşir olduğumuz denizlerimize gideriz. Siz burada kalın, benimle gelmeyin. Sinan Paşa er kişidir, ona yardımcı olun. Bana gelince, ben denizlerde doğdum. Nasibim denizlerde ölmek olsun. Bir kadırga bana yeter.
3: Baba reis, neler söylersin? Biz seni nasıl bırakırız?
1: Sancaktar kardeş, beni üzmek istemezseniz susun. Size söyleyeceklerim bu kadardır. Sağlıcakla kalın.
3: Baba reis, seni komayız bir yere. Biz de seninle geleceğiz.
1: Kardeşlerim, dönün. Peşimden gelmeyin. Trablus devlete, siz de Trablus'a lazımsınız. Beni bırakın.
3: Bizi nerelere korla gidersin reis baba?
4: Seni bırakmayız.
3: 40 yıldır beraberiz, beraber öleceğiz.
1: Kardeşlerim, canlarım, yiğit reislerim, bırakın gideyim ben. Trablus bana çok görülmüştür.
2: Turgut kardeş, bunca erin, bunca ünlü reisin ardından yürüyüşünü gördüm de gözlerim yaşardı.

0: bir insana böyle bağlanılır, böyle inanılıp böyle sevilirmiş demek. Dön geriye, bir gün mutlaka hakkım verilir.
1: Bak paşa kardeş, bir daha söyleyeyim, benim amacım beylik, paşalık değildi. Devlete hizmet dilerdim. Ama bir söz verilir de unutulursa, gün olur sözünü unutanın yakasına yapışır sorarım. Padişahım derim, kavlimiz bu muydu?
2: Valla duyarım ki Trablus'un fethinden sonra Turgut Bey Akdeniz'deki büyük yararlılıklarını sürdürürmüş. Pons'ta karşılaştığı Dorya donanmasını bir daha perişan etmiş.
3: Evet sultanım, Sinan Kulun'la Turgut Bey birlikte hizmet eder, yüz ağartırlar.
2: Turgut'a daha münasip bir mansıp vermeyi düşünürüm.
3: Nasıl bir mansıp verilmesini irade buyurursunuz efendimiz?
2: Kendisine sözümüz vardı zaten. Trablus Beyler Beyliğini ona verecektik. Nasıl olduysa oldu, Murat Bey'i tayin ettik. Şimdi düşünürüm ki Cezayir Beyler Beyliği ilavesiyle kaptanı deryalık ve paşalık tevcih etmek uygun düşer. Turgutça bu mansıplara hak kazanmıştır.
3: Efendimiz, Turgut kulunuz, biz dışarılarda büyüdük, deniz kuluyuz, dergah-ı muallada bulunmak istemeyiz dermiş.
2: Aa, peki bunları sana mı söylemişti lala?
3: Hayır sultanım, fakat güvenilir yakınlarımdan öğrendim.
2: Pekala lala. Turgutça Karlıyeli sancağını beklesin şimdilik.
1: Allah rahmet eylesin. Demek yıllardır deniz yoldaşlığı ettiğimiz Sinan Paşa da hakkın rahmetine erdi.
4: Rahmeti bol olsun.
5: Kaptanı deryalığa sizin tayin edileceğiniz söyleniyor reis baba.
1: Hayır Maltalı, hayır. Yeni kaptanı deryaya tayin edildi bile, Sinan Paşa'nın ölümüyle birlikte yeni kaptan paşanın adını da öğrendik.
4: Bu haksızlıktır reis baba. Tanrı da bilir, kul da. Kaptan paşalık sizin hakkınızdır.
1: Bilmem sancaktar. Padişah efendimizin bana bir hışmı vardır ama aklım ermez bir türlü. Belki de güvenemiyor bize.
5: Yeni kaptanı derya kimmiş?
1: Piyale paşa derlermiş. Henüz tanımadık. Yakında yeni deniz seferi için onunla işbirliğimiz emredilir. Elinde padişah fermanıyla buluşmak üzere bize gelir. Tanıyacağız bakalım.
6: Turgutça Bey, ben Enderun'dan yetişmiş bir kimseyim. Denizcilikle ilişkim yoktur. Hani nasıl derler, denizin dilinden anlamam. Bütün güvencem şudur ki sizin gibi cihanın en büyük deniz kumandanıyla işbirliği edebileceğim. Bilirim ki bu makama benden ziyade siz layıksınız.
1: Estağfurullah paşa.
6: Öyledir Turgutça kardeşim. Siz varken benim kaptanı deryalığa nasip olmam elbette bir talihsizliktir. Ama Akdeniz'in pervasız ve şanlı serdarı Turgutça Bey bana yardım ederse ölünceye kadar minnettar kalırım.
1: Paşa kardeş, madem ki böyle söylersin, Cenab-ı Hak şahit olsun, elimden gelen hizmeti geri komam. Başarın için canla başla çalışırım. Dünya ve ahiret kardeşim ol.
7: Sultanım, Akdeniz'den peş peşe sevinçli haberler gelir. Piyale ve Turgut kulların küffar yakalarını velveleye salmışlar. Dehşet içinde bırakmışlar. İtalya'nın Reggio kalesiyle Albiya şehri fetholunmuş.
2: Sağ olsunlar, var olsunlar. Her ikisi de devletin has kullarıdır Karahmet Paşa.
7: Sultanım, izin verirseniz bir şey söylemek dilerim.
2: Seni dinlerim Ahmet Paşa, de hele bakalım.
7: Sultanım efendim, Turgut kuluna her zaman her fırsatta iltifat eylersiniz. Vaadiniz var, neden bir beylerbeyliği ihsan eylemezsiniz?
2: Gerçekten ona güvenim sonsuzdur paşa. Gel gelelim, kulağıma gelen bazı şeyler üzer beni. Verdiğim beylerbeyliğine pek hevesli olmadığını görürsem

0: Daha ne bekleriz Maltalı? Duydum ki Trablus Beylerbeyi Murat Bey de hakkın rahmetine ermiş. Biz Preveze'de beylik fermanını daha ne kadar bekleyecekmişiz? Artık sabrım kalmamıştır. Bize verilmiş bir padişah sözü vardır. Onurumuzla oynanmaktadır.
1: Reis baba, senin hakkın yıllardır yenmektedir. İstanbul'da gördüm ki Rüstem Paşa Vezir-i Azam kaldıkça...
0: Niye susarsın Abdullah? De hele, İstanbul'da görüp duyduklarını biz de bilelim.
1: Reis baba, Rüstem Paşa ile Hürrem Sultan'ın dalavereleri bütün halkça bilinmekte. Kara Ahmet Paşa idam edilmiş. Sadrazamın işlerine akıl ermiyor. Tersanede ünlü reislerle konuştum. Hepsi de çok üzgün.
2: Bize anlattıklarını reis babamıza da anlatsana Maltalı. Ne kem küm edersin. Turgutça babamız da gerçeği bilsin.
1: Pekala sancaktar kardeş. Reis baba, Rüstem Paşa Trablusgarp Beylerbeyliğine kendi adamlarından birini tayin ettirmeye uğraşıyor. Duydum ki padişahımıza senin hizmet kabul etmeyeceğini söyler, bin türlü fitneyle sultanın aklını çelermiş.
0: İyi hoş ama benim bu adamla ne alışverişim vardır? Niçin ardından kuyu kazar?
2: Bunun niçini nedeni bellidir reis baba. Senin gücünden, büyüklüğünden, mertliğinden korkar. Padişah katında güç kazanırsan kendi çıkarlarını keseceğinden korkar. Eski hesapları kurcalamandan çekinir.
0: Şimdi anladım. Sultanın niçin sözünü yerine getirmediğini, niçin hakkımızı vermediğini şimdi sezdim. Biz devlete canı gönülden hizmet etmiş iyi bir kul değil miyiz? Artık sabrım kalmamıştır. Bu yaştan sonra bir köşeye itilmek, unutulmak bize reva değildir. Sancaktar kardeş, bana tez bir at hazırlatın. O hırvatın bana vermek istemediği hakkı ben zorla almasını bilirim.
2: Reis baba, nereye gideceksin?
0: Sultan Süleyman Han'a.
1: Baba reis, yol uzundur, mevsim iyi değildir.
0: Çekilin önümden kardeşler. Biz nice uzun yollar aşmasını, nice kötü mevsimleri deşmesini bilen bir kuluz. Varıp çıkacağım padişahın huzuruna. Tüm hıncımı dökeceğim.
1: Ağam, Rüstem Paşa seni huzura sokmaz. Önüne engeller çıkarır, bir hıyanetlik düşünebilir.
0: Paşa bizi huzura çıkarmazsa biz de padişahı sokakta görüp yolunu keseriz Maltalı. Verilmiş söz vardır, kazanılmış hak vardır arkamızda. Keser padişahın yolunu, atının dizginlerine yapışıp sorarım soracağımı.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Mecliste ayrıca terörsüz Türkiye hedefinde yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin adımlar atılacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz El Suud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Güler'in Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüşmesinde bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona yaklaşıldı. E-okul sistemi üzerinde

Gerçekleştirilen lise tercih işlemlerinin tamamlanması için süre yarın bitiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde zirveye oturdu. 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Kastamonu'nun birçok noktasında sağanak etkili oldu. Cide'de ilçe merkezi sular altında kaldı. Doğanyurt'ta ise su baskınları yaşandı. AFAD ve Doğanyurt Belediyesi ekipleri su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması başlattı. Malatya'daki hurdacılar sitesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. 25 Temmuz itibariyle 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'la bağlantılı gemileri vurduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını açıkladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dondurulması gerektiğini söyledi. Tokayev, Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde elde edilen sonuçlar temelinde İstanbul Formülü 2.0'a dönülmesini önerdi. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Ankara kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkede ulusal acil durum ilan edildi. 2000'den fazla acil durum personeliyle çok sayıda yangın söndürme uçağı ve helikopteri alanda. Onlarca farklı noktada alevlerin ilerleyişi sürüyor. Sadece Madrid çevresindeki yangında 9000 hektar ormanlık alan kül oldu. Madrid'de yerleşim yerlerini korumak amacıyla arazide yangın bariyerleri oluşturuldu. Yangınlar nedeniyle bölgeden 20.000 kişi tahliye edildi. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.

0: işte bulacaksın.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Vodafone Red'de sınırsızca.
4: Reklamlar.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. TRT Trabzon

0: Zone Radyosu yapımı Bölge Gündemi programıyla bugün de huzurlarınızdayız. Yağışlı bir Trabzon sabahında sizlerle birlikte olacağız ilerleyen dakikalarda. Belki de şiddetli yağış gelecek. Uyarılar yapılıyor bir yandan. Aman dikkat diyoruz özellikle sahil bandında yaşayan vatandaşlarımıza, sevgili dinleyicilerimize. Tedbirlerini alsınlar. Özellikle dere yataklarından uzak durulsun istiyoruz böylesi zamanlarda. İlerleyen dakikalarda da yine uyarılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Efendim programımızı Serpil Aydemir hazırladı sizler için. Teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç, Yiğit Yavuz bizlerle birlikte. Seza Turgut da mikrofonda. Beraberliğimiz 11'e dek devam edecek. Aramıza hoş geldiniz.
1: Hava durumu.
0: Hava tahmin raporumuzu alalım bakalım son bilgiler ne yönde sevgili dinleyicilerimiz. Doğu Karadeniz için önce alacağız bilgileri. Telefon hattımızda meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden uzmanımız Beyza Çolak Öztürk bizi bekliyor. Beyza Hanım iyi pazarlar.
2: İyi pazarlar, günaydın.
0: Sizi dinliyoruz.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında yer yer altında olması beklenirken, rüzgarların kuzey yönlerden orta, yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Bölgemiz il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Trabzon 27, Artvin 26, Giresun 26, Gümüşhane 24, Rize 27 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Havanın çok bulutlu, sağanak yağışlı, rüzgarın batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüşün ise iyi, yağış alanında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz Beyza Hanım. İyi mesailer diliyoruz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun.

0: Şimdi de Orta Karadeniz'e bir bakalım sevgili dinleyicilerimiz. Hava tahmin raporumuz hazırlandı. Bizler için paylaşacak. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Samsun'a uzandık. Telefon hattımızda da uzmanımız Fadime Bayalan bizi bekliyor. Fadime Hanım merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum efendim.
0: Teşekkürler, sizi dinliyoruz.
1: Hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışa geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağışların sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra ise Samsun, Amasya, Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı batıda 1 ila 3 derece artış, doğu kesimlerde ise 3 ila 5 derece düşüş bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif orta kuvvette, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli 40 ila 60 km bölü saat şeklinde eseceğini tahmin ediyoruz. Bir uyarımız olacak, kuvvetli yağış uyarısı. Bölgemiz genelinde devam eden aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklar olan ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Son olarak bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günlük hava sıcaklıkları ise şöyle olacak. Samsun, Ordu ve Amasya 26 derece, Tokat 24 derece, Çorum 23 derece, Sinop 28 derece ve Kastamonu 22 derece olarak tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı istasyonlara bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarına söyleyecek olursak Samsun ve Sinop'ta 26, Ordu'da 25 ve İnebolu'da 20 derece olarak ölçülmüştür. Aktaracaklarımız şimdilik bu yönde efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz efendim. Kolaylık diliyoruz çalışmalarınızda da.
1: Sağ olun, hoşça kalın.
0: Sağ olun. Yol durumu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, karayollarımıza ilişkin son bilgileri alıyoruz, paylaşıyoruz şimdi sizlerle. Trabzon-Rize yolunun 28 ile 32. kilometreleri arasında gerçekleştirilen üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bölge yayın alanımızda bizi dinleyebileceğiniz frekans bilgilerimiz. Samsun için frekanslarımız. Samsun İlk Kadın 95.2, Tekkeköy 94.8.
7: TRT Trabzon Radyosu. Basında bugün.
0: Gazetelerimizden yansıyan haberlerle beraberliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'de Son Nokta gazetesiyle başlayalım haber turumuza. Gazetelerimizden 15 yıllık çile son bulsun manşet haber. Belitli'deki tehlikeli kavşak için muhtar Temel Bereketoğlu'ndan çağrı geldi denilmiş. Haberin hemen ayrıntısına bakalım. Mimar Sinan Caddesi'ndeki kavşakta yıllardır ciddi kazaların yaşandığını aktaran Muhtar Bereketoğlu, Peritli, Yeşilköy ve Çimenli bağlantı yolunun Mimar Sinan'daki birleşme noktası büyük bir sorun. Yaklaşık 15 senedir orada sürekli kazalar meydana geliyor şeklinde ifadede bulundu. Bereketoğlu konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'le görüştüklerini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanımızla da görüştük, oraya dubalar çaktırarak bir düzenleme yaptırdı. Fakat yolu bilmeyen sürücüler 100-120 kilometre hızla geliyor diye konuştu. Ciddi bilinçsizlik bir diğer etiketi haberin. Sürücülerde ciddi bir bilinçsizlik var diyor Bereketoğlu ve devam ediyor. Gençler durmayıp hızla geldikleri için kavşakta çarpışıyorlar. Bu yolun kalıcı olarak çözülmesi ve gençlerimizin bilinçlenmesi şart. Bazı noktalarda korkuluklar alçak, çocukların düşme riski var. Denetim yetersiz dedi. Giresun'dan bir kaza haberi, 3 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Görele ilçesinde kavun yüklü kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonette bulunan kavunlar karayoluna savruldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı denilmiş. Aynı günde 5 boğulma vakası Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde, aynı gün meydana gelen olaylarda 5 kişi denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Valilik vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarmıştı deniliyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Azerbaycan Bilim İşbirliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı Botanik Enstitüsü arasında eğitim ve araştırma alanlarını kapsayan uluslararası işbirliği protokolü imzalandı denilmiş bu haberde sevgili dinleyicilerimiz. Uzungöl'de yaşanılan can kayıplarının ardından tedbirler alınacak diyor. Turistlerin can güvenliği korunacak üst başlığıyla paylaşılmış haber. Şöyle deniliyor, Karadeniz'de son noktadan okuyorum yine haberi. Doğu Karadeniz'de peş peşe yaşanan ölümlü kazaların ardından Uzungöl'de güvenlik tedbirleri artırıldı. Uzungöl çevresine 50-100 metre aralıklarla can simitleri asılacağı ve Haldizen Deresi boyunca jandarma devriyeleriyle uyarılar yapılacağı öğrenildi denilmiş. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Karadeniz Bölgesi temsilcisi Metin İnan, bu bölgeye gelen turistler suyun debisini öngöremiyorlar. Çünkü yaşadıkları bölgelerde bu kadar akarsu ve göl bulunmuyor. Bölgemize gelen turistlerin her türlü can güvenliklerini düşünmek zorundayız, dedi. Devam ediyorum bilgiler aktarmaya. Akçaabat Belediyesi'nin iş anı çalışmaları demiş. Trabzon'un Akçaabat ilçesi şehir merkezinde Akçaabat Belediyesi'nin de mülk sahibi olduğu iş anı inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor. Modern mimarisiyle şehir merkezinin görünümüne yeni bir soluk getirmesi beklenen iş anı şimdiden ilgi odağı oldu denilmiş.
7: Haber turu.
0: Yayın alanımızdaki illerden Ordu, Samsun, Giresun ve Sinop'tan haberler alacağız programımızın bu dakikalarında. Bizi TRT muhabiri arkadaşımız Selim Becioğlu aydınlatacak. Şu anda telefon hattımızda kendisi. Selim, hoş geldin.
8: Hoş bulduk Seza Bey. Günaydın, nasılsınız?
0: Teşekkürler. Seni sormalı.
8: Biz de çok iyiyiz. Hava bugün daha iyi. Dün biraz yağış vardı. Sarıkot'la uyarılan illerden birisi bugün de orada ama şu anda hava güneşli. O yüzden hava güneşli olunca Karadeniz'de yüzler biraz daha gülüyor tabii.
0: Gülüyor. Bugün yine uyarı devam ediyor. Yağış ve beraberinde getireceği sorunlarla alakalı olarak. Sen de sanıyorum altını çizeceksin değil mi? Sözü aynen hemen bırakalım öyle. Sana ve dinleyelim can kulağıyla Selim.
8: Teşekkür ediyorum. Bugün 12 ile 18 saatler arasında Orta Karadeniz'de sarı kodlu uyarı devam ediyor. Öncelikle bunu belirtelim ve dinleyicilerimize de bu konuda uyaralım. Yıldırım düşmesi, yağış ve yolların kapanması ve aksaklıklardan dolayı herkesin daha dikkatli olması gerekiyor. Saat 12 ile 18 arası Orta Karadeniz'de bulunan vatandaşlarımız, dinleyicilerimiz için ve çok önemli bir son dakikayla da başlayalım. Aslında herkesin gözü buradaydı, gözü neredeydi? Perşembe yaylasındaki yağlı güreşlerdeydi. Onda da bir ertelenme yaşadı. Bu önemli bir gelişme. Ordu ve aslında güreş severler için 918. Uluslararası Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri bölgede etkisini artıran yoğun sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. İki gündür büyük heyecana sahne olan organizasyonda bugün yapılması planlanan final müsabakaları hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemedi. Organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre yarım kalan güreşler ve final müsabakaları 27 Temmuz Pazartesi günü saat 10'dan itibaren Perşembe Yaylası Er Meydanı'nda kaldığı yerden devam edecek. Yetkililer sporcuların ve vatandaşların güvenliğinin ön planda tutulduğunu belirterek hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte baş pehlivanlık başta olmak üzere tüm kalan karşılaşmaların Pazartesi günü tamamlanacağını ifade etti. Tarihi Er Meydanı'nda büyük final heyecanı artık Pazartesi günü saat 10'da yaşanacak. Bunu da güreş severlere, spor severlere duyuralım. Önemli bir gelişme Ordu için. Evet, Samsun'da dün yağıştan etkilenen illerden birisiydi. Turuncu kodla uyarılmıştı Samsun. Kavak'ta da sağanak yağış etkili oldu. Dün yollar göle döndü. Samsun'un Kavak ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini arttıran yağışın ardından birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken yollar adeta göle döndü. Yağmur suyu mazgallarının taşması nedeniyle bazı bölgelerde su seviyesi yükseldi. Sürücüler trafikte dikkatli ilerlerken yayalar da su birikintileri nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Meteoroloji yetkilileri bölgede yağışın aralıklarla devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Biz de uyarıda bulunalım. 12-18 arası yine Kavak ilçesi de bu sarı kodla uyarılan ilçelerden birisi, onu da belirtelim. Diğer haberimiz Giresun'dan geliyor. Giresun'un son mumcusu Yaşar Çakır. 71 yaşındaki Yaşar Çakır geleneksel mum üretimini sürdürüyor. Dekoratif mumlarla estetik katıyor. Bir zamanlar karanlığı aydınlatan mum, bugün evlerde sıcaklık ve estetik katan dekoratif bir ürüne dönüştü. Değişen kullanım alışkanlıklarına rağmen geleneksel mum üretimini sürdüren 71 yaşındaki Yaşar Çakır, Giresun'daki atölyesinde bu dönüşümün izlerini el emeğiyle yaşatıyor. Kerasus Altın Mum adıyla yaklaşık 20 yıldır dekoratif mumlar ile bakkal ve şamdan mumları üreten Yaşar Çakır, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde bu işi yapan tek imalatçı olarak geleneksel bir zanaatı yaşatmaya çalışıyor. Bir zamanlar yalnızca ışık veren mumların bugün estetik bir yaşam kültürünün parçasına dönüştüğünü belirten Çakır, değişen ihtiyaçlara göre üretimini de şekillendirdiğini söyledi. Çakır geçmişte özellikle elektriğin ulaşamadığı köylerde ve uzun kış gecelerinde mumun vazgeçilmez olduğunu hatırlatarak, yakın zamana kadar köylerimizde elektrik yoktu. Bugün de kış mevsiminin ağır geçtiği bölgelerde, beraber savaşın yaşandığı ülkelerde uzun süre elektrikler kesintilerinde mum hala ihtiyaç oluyor diye konuştu. Mum artık dekorasyonunda vazgeçilmesi diyen Çakır, teknolojinin aydınlatma ihtiyacını büyük ölçüde karşıladığını belirten Çakır, buna rağmen mumun hayatlardan çıkmadığını ifade ederek artık insanlar mumu ışık vermesinden evlerine sıcak bir atmosfer katması için tercih ediyor. Dekoratif amaçlı kullanılıyor. Aromatik çeşitleriyle ilgi görüyor. Yemek masalarında nostaljik bir hava oluşturuyor. Aromaterapide sivrisinek kovucu ve sigara kokusunu da yok etmeye yönelik ürünlerde kullanılıyor diye konuştu. Diğer haberimiz Sinop'tan geliyor. Sinop'ta sezonun uğuru yakalandı. Sinop'un Ayancık ilçesinde denize açılan balıkçı Necat Demircan, Palamut'un yavrusu olarak bilinen sezonun ilk bonozunu avladı. Balıkçılar arasında bereket ve bolluğun habercisi olarak kabul edilen ilk bonozun yakalanması 1 Eylül'de başlayacak. Av sezonu öncesine umutları arttırdı. Sinop'un Ayancık ilçesinde denize açılan balıkçı Necat Demircan, Palamut'un yavrusu olarak bilinen sezonun ilk bonozunu avladı. Balıkçılar arasında bereket ve bolluğun habercisi olarak kabul edilen ilk bonozun yakalanması balıkçılar arasında sevinç yarattı. Sinop'un Ayancık ilçesinde denize açılan Necat Demircan, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi umutlarını arttırdı balıkçıların. Karadeniz'de yeni av sezonu öncesinde denize açılan Ayancıklı balıkçı Necat Demircan'ın ağına Palamut'un yavrusu olarak bilinen bonoz takıldı. Sezonun ilk bonozunu yakalayan Demircan, bonozu yeniden denize bırakarak balığın büyüyerek gelecek sezonlara katkı sağlaması temennisinde bulundu. Balıkçılar arasında sezon öncesinde yakalanan ilk bonozun yeni av sezonunda bereket, bolluk ve bol kazanç getireceğine inanılıyor. Bu nedenle ilk yakalanan balık yalnızca bir av olarak değil, aynı zamanda yeni sezonun uğuru olarak da kabul ediliyor. Karadeniz'de son günlerde ilk palamutların görülmeye başlanması balıkçılar arasında heyecan oluştururken 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesinde beklentileri yükseltti diyelim ve sizi tekrar size bırakalım Seza Bey.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Selim. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.
8: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim sizlere.
0: Teşekkürler.
9: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
10: Geleceğini şansa bırakma.
9: Yasa dışı bahise hayır de.
0: Bölge yayın alanımızda bizi dinleyebileceğiniz frekans bilgilerimiz. Samsun Merkez 94.8 95.2
11: TRT Trabzon Radyosu.
12: Basında bugün.
0: Yaşanan gelişmeleri paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, gerek gazetelerimizden gerekse farklı haber kaynaklarından aldığımız bilgileri yine sizlerle buluşturmaya devam edelim. Ölümler için acil eylem planı başlığını görüyorum TAKA gazetesinde. Şöyle deniliyor: son yıllarda Doğu Karadeniz bölgesini mesken tutan Arap turistlerin dere ve göl kenarlarına gereğinden fazla yaklaşması istenmeyen olaylara neden oluyor. Arap turistler tüm uyarılara rağmen yüksek debili akan dereler üzerindeki taşlara çıkıp fotoğraf çekilmesi tehlikesini

0: yaşatıyorlar denilmiş. Aman dikkat diyoruz biz de. Sahte polis oyunu başlıklı haber de burada yerini almış. Artvin Ardanuş'ta kendilerini polis olarak tanıtarak bir eve baskın düzenleyen karı koca dehşet saçtı. Altın bilezikleri gasp etmek isteyen şüphelilerin açtığı ateş sonucu SG kasığından yaralanırken zanlılar jandarma operasyonuyla suçüstü yakalandı denilmiş haberde. Ve devam ediyorum gelişmeleri paylaşmaya. Samsun'da da sevgili arkadaşımız Selim Becioğlu'nun belirttiği gibi sel uyarısı yapıldı. Kritik saatler Samsun için. Meteoroloji Samsun ve bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bir kez daha altını çizmiş olalım. Gün boyunca etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların da yer yer şiddetini artıracağı belirtiliyor. Ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması istendi. Radyolarını yeni açan sevgili dinleyicilerimiz olabilir. Özellikle onlar için hatırlatıyorum ve bir kez daha bir altını çiziyorum. Hava sıcaklığının bölgede 4 ile 8 derece arasında azalması bekleniyor bu seviyede. Bir düşüş olacak. Serin hava ile birlikte yağışların da etkisini artırılacağı öngörülüyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette. Samsun'la Sinop arasındaki kıyı kesimlerde ise yer yer saatte 30 ile 50 kilometre hızla eseceği de tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden sonra rüzgarın yönünün güney ve batıya döneceği bildirildi. Gün boyu dışarıda bulunacak vatandaşların güncel hava durumu ve resmi uyarıları da takip etmeleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hatırlatıldı. Sevgili dinleyicilerimiz aman dikkat diyoruz. Samsun Ladik'te Havza ve Vezir Köprü ilçelerinde aynı zamanda etkili olan dolu yağışı tarım arazilerinde de büyük çapta zarara yol açtı. İlk belirlemelere göre 40 bin dekar alanda %20 ile %100 arasında hasar meydana geldi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Özellikle üreticilerimize, tüm vatandaşlarımıza tabii ki 23 Temmuz akşam saatlerinde Samsun Ladik'te Vezirköprü ve Havza ilçeleriyle birlikte aniden bastıran dolu yağışı tarım alanlarını vurdu. Yağışın ardından Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüğü ekipleri sahaya inerek incelemelere başladı. Yapılan ilk saha taramalarında 3 ilçede ağırlıklı olarak buğday, ayçiçeği, mısır ve kanola ekili yağış yaklaşık 40 bin dekar arazinin de afetten etkilendiği tespit edildi. Ürünlerdeki zarar oranının %20 ile %100 arasında değiştiği öğrenildi. 24 Temmuz'da Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz'la Kavak Kaymakamı ve Ladik Kaymakam Vekili Taha Genç, Ladik ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Afetten etkilenen mahalle muhtarları ve üreticilerle bir araya gelen heyet, sahadaki son durum hakkında bilgi alıp çiftçilerin taleplerini dinledi.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
2: TRT Trabzon Radyosu.
0: Saatimiz 10.30'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. TRT Trabzon Radyosu'ndasınız. Beraberliğimiz devam ediyor. Programımızın bu dakikalarında bir söyleşimiz olacak. 19 Mayıs Üniversitesi'nde hayata geçirilen tıbbi bir teknolojik adım bu. Ayrıntılı bilgilerini alacağız. Telefon hattımızda değerli bir hocamız bizi bekliyor. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Murat Terzi ile birlikteyiz. Sayın Terzi hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Dijital ikiz olarak adlandırılan heyecan verici bir teknolojiye imza atıldı hocam üniversitenizde.
3: Evet.
0: Öncelikle arzu ederseniz bir teknolojiyi tanımlayalım. Ne kazandıracak bize? Hangi amaçla böyle bir çalışmayı başlattınız?
3: Çok teşekkür ediyoruz size. Öncelikle hem şahsınıza hem de TRT radyolarına, TRT Trabzon radyosuna zaman zaman böyle sağlıktaki gelişmeleri aktarmanız gerçekten çok mutluluk verici. Tabii en güncel, en doğru bilgileri aktarmak için bizler de sizlerle oluyoruz bu platformlarda. Davet ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz
0: Sağ
3: tekrar.
0: olunuz efendim, görevimiz.
3: Beyin hastalığı veya diğer hastalıklar, yani tıpta her gün çok önemli gelişmeler oluyor. Bu ikiz dediğimiz ya da dijital teknolojinin tabii sağlıkta kullanımıyla paralel giden bir seyir olan teknolojik gelişme. Şöyle özetti, özellikle hastalarımızın, tabii sadece nörolojik hastalıklar değil, bu kanserden ya da işte diyabetten pek çok hastalıkla ilgili çalışmalar var ama biz 19 Mayıs Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı olarak nörolojik hastalıklarda bu konuyu çalışıyoruz. Alzheimer gibi, Parkinson gibi, multiple skleroz veya kısa adıyla MS dediğimiz ya da ALS gibi hastalıkların sanal ortamda hasta gibi profilini üretiyoruz. Yaşı, cinsi, hangi şikayetleri var, kanda hangi bulguları var, MR'da ne var, elektrofi EMG, EEG bulguları nedir? Örnek verecek olursak bir epilepsi hastası düşünün. Nöbet geçiriyor. İşte 26 yaşında olsun. Bu hastanın kaç yıldır epilepsisi var? Diyelim ki 10 yıldır. Hangi epileptik nöbet, yani SARA nöbeti dediğimiz nöbetleri geçiriyor. Bunların videosunu, görselini, bunların EEG dediğimiz beyin elektroensefalografi bulgularını, kan değerlerini makineye öğretiyoruz. Ve makine de aslında o hastanın bir sanalını ortaya koyuyoruz. Ve bu bize aynı zamanda hasta üzerinde yapabileceğimiz incelemeleri daha rahat yapabilme fırsatı veriyor. Tabii bu incelemeyle beraber hem doğru tanı hem de doğru bir tedavi seçeneği ne olabilir? Örneğin bir MS hastasına, bir Parkinson hastasına erken dönemde tanıyı nasıl koyarız? Ve erken dönemde tedavide hangi seçenekleri uygularız? Sadece ilaç değil, ilaç dışı uygulamalar. Örneğin bir felç hastası düşünün. Bunun fizik tedavi yapması hangi aşamada gerekir? Hangi aşamada ona daha iyi fayda ederi? Sanal ortamda ortaya koyup bunu gerçek hayatta da insanlarımıza, yani hastalarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Tabii burada hasta derken sadece hastalık olarak düşünmeyin. Biz aslında koruyucu sağlığı çok önemsiyoruz. Örneğin diyelim ki hiçbir şikayeti olmayan bir birey olabilir. Sigara kullanıyordur, alkol kullanıyordur, obezitesi vardır, kötü bir yaşam alışkanlığı vardır veya tansiyon ve diyabeti vardır. Biz bunları da makineye öğreterek aslında bir felç riskini, bir Alzheimer riskini de önceden önleyebilme adına da çalışmalar yapıyoruz.
0: Bu teknoloji Türkiye'de bir ilk mi hocam? Uluslararası ölçekte benzer çalışmalar var mı?
3: Dünyada da Türkiye'de de benzer seyirle giden çalışmalar olmakla beraber biz tabii burada kendi verilerimizi kullanarak, sadece kendi verilerimizle bir sanal ortamda bu oluşumu yapan nadir merkezlerden bir tanesiyiz. Ama şunu söyleyeyim, dünyanın gerisinde değil, hemen hemen biraz daha önünde olduğumuzu söyleyebilirim. Tabii bunların bir ürüne dönüşmesi de gerekecek yakın zamanda. Ve artık hastalarımızın geldiklerinde o sanal ikizlerine biz verileri aktardığımızda diyecek ki, işte bu hastamızda şu olabilir, şu ilaçla çok daha iyi gidebilir. Tabii burada bu sanal kısmının doktor kısmı da var.
0: Evet, son kararı yine hekim mi verecek efendim? Yapay zekanın önerileriyle doktorun kararı nasıl bir arada ilerleyecek?
3: Tabii ki burada doktorun yerine geçen bir sanal tıp olsun veya böyle bir şey olsun amacımız değil. Ama doktora yardımcı olan, tıpkı MR gibi, EEG gibi, laboratuvar gibi verileri doktora aktaran ya da sağlık profesyoneline aktaran bir veri olacak. En son kararı yine doktor koyacak. Tabii biz istesek de istemesek de günümüzde dijital teknoloji gelişiyor. Ve biz şu anda tıp çalışanları olarak, özellikle doktorlar olarak bu gelişen makineye en doğru bilgiyi öğretmemiz gerekiyor. Eğer biz bununla uğraşmazsak ve bunu öğretmezsek makine yanlış bir şey
0: Yani
3: öğrenebilir.
0: projede kullanılan yapay zekayı da eğitmek gerekiyor anladığım
3: Tabii ki.
0: kadar. Onu
3: Tabii
0: diyorsunuz değil
3: ki.
0: mi hocam?
3: Tabii ki onu diyorum.
0: Bu arada veri güvenliği ve hasta mahremiyeti de korunacak sanıyorum. Böyle bir durum da
3: Tabii
0: söz
3: ki
0: konusu herhalde.
3: bunun güvenlik kısmı, dijital güvenlik ve aynı zamanda hukuksal kısmı çok önemli. Hasta mahremiyetine çok dikkat ediyoruz ve burada bunu bir bebek gibi düşünün bunu. Daha bir yaşında Bunu nasıl eğitirseniz o şekilde gidiyor ve başında bizim bulunmamız gerekiyor. Yani hiçbir

0: zaman onun günlük takibinde hiçbir şeyini eksik etmeden ilerletiyoruz ki bize ileride çok faydalı bir teknolojik ürüne dönüşebilsin. Yoksa bunlar yanlış ellerde, yanlış bilgiyle teknik olarak zararlı da olabilir.
1: Sistemin ilerleyen dönemlerde patent alması da gerekecek galiba. Böyle bir sürece de girildi, değil mi hocam?
0: Tabii ki. Yani bunun hem patentleşmesi hem de bu ürüne dönüştüğünde var olan dijital cihazları da aktarılmasını amaçlıyoruz. Örneğin MR cihazı, örneğin tomografi cihazı veya diğer laboratuvar incelemeleri bu bizim geliştirdiğimiz yöntemle ileride geliştirecekleri versiyonlarına bu ürünlerimizi entegre edebilecekler. Ve o MR, o cihaz aynı zamanda doktora bir tanıyla ilgili veya hastalığın klinik seyriyle ilgili de bilgi sunabilecek. Ama dediğim gibi burada her zaman en son kararı doktor ve doktor-hasta ilişkisiyle ortaya konulacak bir süreçte
1: Evet.
0: planlanması gerekiyor.
1: Dijital ikiz projesinden ilk etapta kaç hastanın faydalanması planlanıyor? Klinik uygulamalara geçiş için bir takvim belirlendi mi?
0: Yaklaşık tabii Türkiye'de örneğin 60 bin civarında MS hastası var. İlk hedefimiz MS hastalarına hitap edebilmek ve bu hitap ettiğimiz hasta kitlesinde yaklaşık bir yıl içerisinde de bu ürünü MS hastalarımıza sunmak. İkinci planda da Alzheimer veya demans spektrumu ya da genişliği olan ama en çok Alzheimer dediğimiz unutkanlık hastalığı. Üçüncü etapta da miyasteni gravis veya nöromüsküler hastalıklar dediğimiz hastalıklar. Tabii bunu Parkinson ve diğer hastalıkları takip edecek.
1: MS gibi hastalıklar da var, inme gibi.
0: Evet, evet inme
1: Bunlara
0: gibi
1: da
0: bunları.
1: çözüm bulacak mı?
0: Bunlara da
1: Yardımcı
0: destek olacak.
1: olacak mı
0: Yardımcı
1: süreçte?
0: olacak diyelim. Evet. Evet.
1: Hocam, bu proje sağlık hizmetlerinde yapay zeka kullanımında nasıl bir döneminde kapısını aralar diye merak ediyoruz. Özellikle önümüzdeki yıllarda ne gibi yenilikler bizi bekliyor?
0: Tabii ki burada Sağlık Bakanlığımızla ve ilgili birimlerle sürekli diyalog halinde çalışıyoruz. Türkiye'de biliyorsunuz çok güzel bir sistem var, eNabız sistemi. Ve bu eNabız sisteminde bir sürü veriler var. Binlerce, milyonlarca veri var. İleride bu elde edeceğimiz akademik ürünleri işte bu var olan sistemleri entegre ederek aslında eNabız gibi sistemlerle beraber korele çalışacak program olacak. Ve hastalarımızın bu ikiz dediğimiz verileri tıpkı o hastamızın da yüzünü bile taklit edebilecek görüntüler ortaya koyulabilecek. Ve bunlar şu anda Türkiye'nin ulusal veri tabanına entegre ederek hem sağlık çalışanlarının hem de hastalarımızın işini daha da kolaylaştıracak.
1: Son olarak ekleyeceğiniz noktalar olur muydu?
0: Son olarak şunu söyleyeyim. Gelecekte daha çok akıllı bir çevre, daha çok robot ve sanal yardımcılarımız olacak. Ve bugün günümüzde bunları da görüyoruz. Beynin ölümsüzleşmesi denen bir süreçteyiz. Yani beyinden bağımsız robotlar etrafta yakın zamanda ki 2040 burada bir hedeftir. Bu süreç içerisinde olacak gözüküyor. Biz de böyle bir geleceği hep beraber sağlıklı bir şekilde hazırlamalıyız. Onun için tıp ve diğer unsurlarda bilim insanları olarak bizler bu gelişimi en kolay, en etkin ve en güvenilir hasta yararımıza, insan yararımıza olabilecek şekilde planlamaya çalışıyoruz. Ben bütün dinleyicilerimizi ve sizlere bir programda bu konuya geldiğiniz için teşekkür ediyorum.
1: Biz de efendim bu özel ve sıra dışı projede emeği geçen herkesi şahsınızda tebrik edelim. Ve çalışmalarınızda kolaylıklar dileyelim. İyi ki varsınız.
0: Siz de öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
1: Sağolunuz efendim. Tıp dünyasında dijital ikiz olarak adlandırılan heyecan verici bir teknolojiye imza atıldı. 19 Mayıs Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nde biz de konunun ayrıntılarını sizlerle buluşturduk sevgili dinleyicilerimiz. Projeye dair detayları Profesör Doktor Murat Terzi'den aldık.
2: Bağımlılık.
3: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
2: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
3: Unutma, bağımlılık kader değildir.
2: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
3: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
2: Bir adım at, hayatını geri kazan.
4: TRT Trabzon Radyosu.
1: Saatimiz 10.41. Trabzon Radyosu'ndasınız. Sevgili dinleyicilerimiz, hayvancılığı canlandırmak için hayata geçirilen örnek bir projeyi konuşacağız programımızın bu dakika.

0: dağlarında da. Tokat Reşadiye, Hasan Şeyh'e uzandık. Hasan Şeyh Belediye Başkanı Sayın Ali Sarıkaya telefon attığımızda. Sayın Başkan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Efendim geçen yıl sadece 4 buzağıyla başlayan proje bugün 5000'i aşan büyük ve küçük baş hayvan sayısına ulaştı. Bu başarı hikayesi nasıl başladı? İsterseniz buradan yola çıkalım. Ne dersiniz?
1: Teşekkür ederim. Efendim bize bu imkanı verdiğiniz için ben size ve TRT'ye, TRT Trabzon Radyosu'na, radyonun başındaki dinleyicilere hepsine selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Sağolunuz. Görevimiz efendim. Buyurun.
1: Sezai Bey, şimdi ben 31 Mart 2024'te belediye başkanı oldum. Biz gurbetçi bir ailenin ferdiyim. Emekliyim. İki tane torunum var.
0: Allah bağışlasın.
1: Efendim biz bu köyün, bu memleketin evlatlarıyız. Biz bu memlekete aşığız. Biz biliyorsunuz bu topraklar için ölürüz ve ölüyoruz. Şimdi biz dedik ki memleketimize sahip çıkalım. İnsanımıza sahip çıkalım. Tarlalarımıza, kırlarımıza, insanımıza sahip çıkalım. Bu sevdayla biz memleketimize bu yola baş koyduk. Şimdi bizim memleketimiz beldemiz 1290 rakamında yüksekliğinde yaylalarımız 1400 ve 1800'e kadar çıkan yaylalarımız var. Uçsuz bucaksız. Şimdi bu yaylalar, bu kırlarımız, tarlalarımız, memleketimiz biraz garip kaldı. Dedi ki biz insanımıza sahip çıkalım, yaylalarımıza sahip çıkalım. Bu evvelde çıktık yolumuza. Çünkü biz atalarımızın, büyüklerimizin izinde gidersek zaten mesele kalmıyor. Bizim buralar eskiden 1500 büyükbaş vardı. Aşağı yukarı 10 bine yakın küçükbaş hayvanımız vardı, çobanlarımız vardı, insanımız vardı. Ama tabii şartlar ilerledikçe bunlar bitme noktasına geldi. Dedi ki biz bir dokunuş yapalım, insanlara bir heyecan katalım, yapıldığını gösterelim. Hem istihdam sağlayalım, hem ekonomik olarak insanlara bir güç katalım, bölgemizi zenginleştirelim. Bizim uçsuz bucaksız burada kırlarımız var, meralarımız var, ormanlarımız var, tarlalarımız var. Ama tabii insan olmayınca, insan her şey insana bağlı. İnsan olmayınca hiçbiri olmuyor. Biz bu eksikliği gördük. Komşularımızda, muhtarlarımızda, encümenlerimizde bu bizim zaten bu seçime girerken bizim vaadimizdi. Projemiz dedi. Biz hayvancılık yapacağız. Biz tarım yapacağız. Bu düşünceyle gücümüz yettiği kadar başladık. Şimdi ilk önce biz burada bizim yaptığımız projede amacımız bir kere insanlara örnek olmak. Burada belediyenin desteklemediği hiçbir işletme hayatta kalma ve sürdürülebilir olması biraz zor. Biz de dedik ki bu işi biz yapalım. Geçen sene biz 4 tane damızlık dana aldık. Bu danaları hayvancılık yapan komşuların malları daha kaliteli olsun. Daha iyi ticaret yapılsın. Yani çünkü kaliteli bir buzağı olursa kaliteli fiyata satılıyor. İnsanlar para kazanınca yorulmuyor. Bir de bir işi insan para kazanan insan yorulmaz. Para kazanan insan heyecanlanır. Çünkü neticede her şeyin hayat ekonomik güçlü oluyor. Biz insanımıza dedik bir yol yapalım, insanlarımıza bir heyecan katalım, konuştuk arkadaşlarımızla. 4 tane buzağıyla başladık. Bunu biz mahallelerimizde, sığırlarımızda, mahallelerimize verdik. Biz 7 mahalleyi, her mahalleye, mesela 2 mahalleye 1 verdik, isteyenlere verdik, bakabilen insanlara. Tabii şu anda kaliteli bir buzağı aldık. Onun akabinde geçen sene biz 4 buzağı aldık, baktık insanlarda bir heyecan oldu. Komşularımızın, hayvancılık yapan komşuların buzağlarını satın aldık belediye olarak. Çünkü tatmada sıkıntı oluyor, bakmalara sıkıntı oluyor. Bir de rekabet ortamı oldu burada. Ne oldu? İnsanlar rekabet olunca ne oluyor? Hizmet geliyor.
0: Evet.
1: Kendi halkımızın, vatandaşımızın buzağlarını aldık.
0: Vatandaşlarımıza bu buzağlar hibe mi edildi hocam? Yoksa Sayın Başkan bir para karşılığında mı satıldı?
1: Yok, biz bu buzağları halktan aldık, belediyeye aldık. Belediyenin
0: Peki.
1: ahırımız var. Bizim bir atıl binamız vardı. Onu biz ahıra çevirdik. Bunları büyüttük. Şimdi şu anda kendi belediyemizin 30 taneye yakın, hani 30 tane damızlık

0: bu alanda gerçekleşen, öyle mi Sayın
1: Evet.
0: Başkan?
1: Evet.
0: İlgi görüyor tabii, değil mi? Nasıl başladınız, nasıl ilerlettiniz, bir sene içerisinde bu kadar sayıya nasıl ulaştınız, hayvan sayısına diyenler oluyor mu?
1: Tabii Sezai Bey, şimdi bizim amacımız burada hayvancılığı geliştirmek. Şimdi
0: Tabii.
1: bir de bu işi yaparken bilerek yapmak, kaliteli yapmak. Yani insanların emeğinin karşılığını alsınlar. Şimdi biz bu damızlık meselesini, bunlar damızlık boğa getiriyorlar ya da götürüyorlardı ya da aşılama yapıyorlardı. Bunlar ücretsiz. Biz bu işlemi ücretsiz yaptık. Yani belediye görevleri insanların damızlığı bedava ücret. Yani dedi ki vatandaşımız kazansın, hayvancılık gelişsin, yorulmasınlar.
0: Geri dönüşler nasıl Sayın Başkan? Vatandaşlarımız çok memnundur herhalde, değil mi?
1: Şimdi
0: Üreticilerimiz.
1: Ezay Bey, çok büyük güzel mesajlar var.
0: Ne
1: Bir
0: güzel.
1: de bizim yaptığımız hareketle beraber şimdi çoban derdini kaldırdık. Türkiye'de
0: Tabii.
1: çoban meselesi var.
0: Evet.
1: Bakın Türkiye'de çobancılık yapmak kimse yapmak istemiyor. Çok büyük de bir bunun karşılığı var. Para da kazanıyorlar ama zor olduğu için insanlar artık hep rahat iş istiyor. Ama ben o çobanları inan ki İstanbul'dan getirdim, Ankara'dan getirdim. Çocuklar hepsi razılar. Yani bir de bir heyecan var. Yani diyorlar ki başkanım, bizim mesela boğalarımızda iki tane bizim inan ki alttan parçası benim personelim var. Aynı çocuklarına bakar gibi boğaları seviyorlar. Yani öyle bunlarla bir iletişim kurdular. Ben çok mutluyum. Vatandaşımız da mutlu. Neden mutlu? Çünkü emeklerin karşılığını alıyorlar. Yorulmuyorlar. Yormamaya çalışıyoruz. Ne istiyorlarsa vatandaşımız, hayvancılık konusu her türlü desteği veriyoruz.
0: Malumunuz köyden kente göç olabildiğince arttı son yıllarda Sayın Başkan. Bu tip projelerin özellikle bunu tersine çevirmek gibi bir etkisi gücü olacağını da düşünüyor musunuz?
1: Sezai Bey, şimdi zaten bakın biz Hasanşehir, biz 7 mahalleden oluşuyoruz. 1972'den burada belediye. Şimdi biz mutlaka bizim topraklarımız çok kıymetli. Bizim meralarımız çok kıymetli. Bizim insanımız çok kıymetli. Şimdi hayat Türkiye'de bir zorluk var. Büyük şehirlerde. Ama bizim bakın bizim burada 2300 konut stoğumuz var. Ama emin olun bunun %10'u ancak hep boş. Biz mutlaka bu hayvancılığı, yani herkes bölgesine sahip çıkması lazım. Yani mesela orada ne yapılıyor? Fındık yapılıyor, kivi yapılıyor. Herkes bölgesindeki bu işleri geliştirip bu işleri memleketimize faydamız olması lazım.
0: Tabii
1: Yani
0: ki.
1: biz mesela bakın hayvancılığı geliştir derken ne yaptık? 200 dönüm tarla ektik. Bana karşı çıktılar. Diyor ki ya belediye tarım yapar mı? Belediye ekin eker mi?
0: Taze yem üretebilmek için hayvanlara, değil mi?
1: Tabii hem yeme öğretmek için hem saman. Bakın bizim bölgemizde Samata Yozgat'tan geliyor. Sivas'tan geliyor. Erzurum'dan geliyor. Biz kendi o kadar tarlalarımız var. Biz dedik ki kendimiz yapalım. Bunu bir kampanya şeklinde yaptık. Motorunu alan geldi. Muhtarlarımız, vatandaşlarımız, encümenlerimiz, köylümüz. 15 tane bunu bir mazot desteğe verdik. Yani çünkü neden? Doğru bir iş var burada. Doğru bir emek var. Doğru bir emin olun. 20 seneden beri ekilmeyen tarlaların çoğunu ektik.
0: Yürekten tebrikler Sayın Başkan. Önümüzdeki dönemde projeyi daha da büyütmek veya farklı tarımsal üretim alanlarına taşımak gibi hedefler var mı?
1: Şimdi Sezai Bey, biz zaten böyle bir 5000 metrekare alana bir patates ektik. Ekiyoruz. Çünkü bizim burası patates memleketi. Onun haricinde aronya diktik tarım kredimizde. Yani biz mesela meyvacılık yapmayı düşünüyoruz. Allah izin verirse. Şimdi biz kendi samanımızı kendimiz üretiyoruz. Yemimizi kendimiz üreteceğiz. Neden? Çünkü şimdi yaptığımız hayvancılığı daha cazip hale getireceğiz. Daha ekonomik hale getireceğiz. Bir de biz ektik ya, komşular da ekti. Çok güzel bir böyle hem eskiye gittik. Komşular mesela İstanbul'da, Ankara'da, gurbetteki insanlarımız. Yani eski bir başkanım biz de gelelim ekmeğe, biz de gelelim patozu arıyorlar,
0: Ne
1: benim
0: güzel.
1: ekiyorlar.
0: Büyük ilgi var yani.
1: Çok büyük ilgi var. Mesela bundan dolayı bana ödül de verdiler. En çalışkan belediye başkanı. Tabii bizim öyle bir derdimiz yok. Yani ama çok bakın yaptığımız biz iki seneden beri görevdeyiz. Çok proje yaptık. Çok işler yaptık. En merak edilen, en ilgi çeken, en çok beğeni toplayan projemiz bu hayvancılık ve tarım.
0: Evet.

0: Çok tebrik ediyoruz sizi. Vatandaşlarımıza mesajınız olur mu? Bu tür projeleri hayata geçirmek isteyen belediyelerimiz de olacaktır eminim. Onlara özellikle tavsiyeleriniz olur mu? Nasıl yola çıksınlar?
1: Sezai Bey, ilk önce insan toplantı sevecek, yaptığı işi sevecek, inanarak yapacak. Artı, nere müsait, ne iş yapıyorsak, bakın diyorlar ya, büyüklerimiz diyor ya, memleketin en çok seven görevi en iyi yapandır. Bu görevlere gelen insanlar bakacak. Bu çünkü çok kutlu görevler. Bu devletimiz çok büyük, çok ulu devletimiz var, çok kutlu bir devletimiz var. Bu görev yapan insanların gönlü açık olacak, yüreği açık olacak, aklı açık olacak. Bu memlekete ne katabilirim diye düşünmesi lazım. Biz bu yürekle, bu akılla çalışıyoruz. Şimdi bizim insanımız, Kadri Kemal Atatürk diyor ya, Türk milleti çalışkandır. Yani bunu dolduralım altına. Seyretmeyelim. Biz atalarımızın yoluna gidersek, büyüklerimizin yoluna gidersek başka bir yola gerek yok. Çizgimiz belli bizim, özümüz belli.
0: Sayın Başkan, çok güzel ifade ettiniz. Harika bir proje. Şahsınızda bu projede emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda da.
1: Efendim ben sizlere, TRT'mize, devletimize, sizin gibi kıymetli insanlara bizi arayıp bulmanıza ben ayrıca teşekkür ederim. Size bu şansı verdiğiniz için. Allah izin verirse bizim insanımız, devletimiz hepsi özel, çok kıymetli. Allah devletine zeval vermesin. Ben çok teşekkür ederim Sezai Bey. Ben size saygılar, sevgiler sunuyorum.
0: Saygı bizden efendim.
1: TRT Radyo başında duran tüm dinleyicilerimize hürmetlerimi ifade ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. İyi çalışmalar
0: diliyorum. Sizlerden de efendim. İyi ki varsınız Sayın Başkan. Görüşmek dileğiyle efendim.
1: Ben teşekkür ederim efendim.
0: Hoşçakalın. Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, hayvancılığı canlandırmak için çok sıra dışı bir projeye imza atan Hasanşeyh Belediyesi'nin bu projesini konuştuk. Geçen yıl sadece 4 buzağıyla başlayan projede bugün 5000'i aşan küçük ve büyükbaş hayvan sayısına ulaşıldı. Konunun ayrıntılarını Hasanşeyh Belediye Başkanı Sayın Ali Sırakaya'dan aldık.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Spor.
0: Yavaş yavaş artık bir bölge gündemi programının daha sonlarına yaklaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi gazetelerimizden yansıyan spor haberleriyle noktayı koyalım sizler için seçtiğimiz. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk haberimiz paylaşacağımız gazetelerimizin spor sayfalarından Onaçu sahaya odaklı şeklinde transfer söylentilerine rağmen Avusturya kampında hırsı ve çalışma temposuyla dikkat çekiyor denilmiş. Değerli arkadaşımız gazeteci Nurgül Günaydın'ın haberi bu. Taka Avusturya'da diyor. Yeni sezonda adı transfer iddialarıyla anılmaya devam eden Paul Onaçu, Trabzonspor'un Avusturya kampında sergilediği istekli görüntüsüyle dikkati çekiyor. Bordo Mavililerin Avusturya'nın Schladming kasabasında sürdürdüğü ikinci etap kamp çalışmalarında Nijeryalı golcü antrenmanların en hırslı isimlerinden biri oldu. Gençler hocalarıyla buluştu. Trabzonspor'un Avusturya'nın Schladming kentinde sürdürdüğü yeni sezon kampında genç futbolcuların heyecanı dikkat çekiyor denilmiş. Ve şöyle devam ediyor haber. A takım kamp kadrosunda yer alan altyapıdan yetişen genç oyuncular antrenman öncesinde teknik heyet ve antrenörlerle tek tek selamlaşarak çalışmalara başladı. Samimi görüntülerin yaşandığı anlarda genç futbolcuların hem heyecanlı hem de istekli tavırları.

0: raporları objektiflere yansıdı denilmiş. Ve geçiyorum bir diğer başlığa. Sebat'ta durmak yok diyor. Sebat güç, kuvvet, akşamda teknik taktikle lige bileniyor. Trabzonspor'un ikincilikteki ikinci temsilcisi olarak yeni sezonda Nesine ikincilik beyaz grupta mücadele edecek olan Sebatspor, Abdi Serdar Üstün Salih tesislerinde gerçekleştirdiği sezon başı ilk etap çalışmalarına günde 2 antrenmanla devam etti denilmiş. 2000 sporcu katılacak. Kaçkar Bay UTMB bu yıl ikinci kez Rize'de gerçekleştirilecek. Dünyanın dört bir yanından doğa ve patika koşusu tutkunlarını bir araya getirecek. Kaçkar Bay UTMB bu yıl ikinci kez Türkiye'de gerçekleştirecek deniliyor. Haberin ayrıntıları var. Halk koşusu yapıldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen 5K halk koşusuysa yoğun bir katılımla gerçekleşti deniliyor haberde. Sevgili dinleyicilerimiz, Trabzonspor yeni lider. Bordo Mavililer 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Maria Aleksic'i renklerine kattı. Trabzonspor kadın futbol takımının yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ettiğine dair bir bilgi geldi. Bordo Mavili ekip Bosna Hersek kadın milli futbol takımı forması giyen 28 yaşındaki Maria Aleksic'i kadrosuna kattı. Ve böylece sevgili dinleyicilerimiz bir bölge gündemi programı daha sona eriyor. Az sonra şarkılar, türküler eşliğinde keyifli söyleşileri paylaşacağımız Hayatın İçinden programı başlayacak. Beraberliğimiz 13 çeyrek devam edecek. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.
1: TRT Trabzon Radyosu bölge gündemini sundu.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

TRT Trabzon Radyosu yapımı Hayatın İçinden programına bugün de Atiye'nin sesinden dinlediğimiz şarkıyla başladık. Yanlışsın dedi sanatçı. Beraberliğimiz 13 Çeyrek devam edecek. Sevgili dinleyicilerimiz, sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler diliyoruz bir kez daha. Program içeriğimizle ilgili bilgileri ilerleyen dakikalarda sizlerle buluşturacağım. Birbirinden güzel şarkılar, türküler, müzik listemizde sizler için çalınmaya hazır. İşte onlardan biriyle daha devam edelim ve Aydilge'yi dinleyelim. Yaşayalım hemen diyor.

Sen yoluna git. Hakan Peker'i dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda Altın Ordu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanı Sayın İsmet Kılıç'la birlikte olacağız. Biliyorsunuz üniversite sınav maratonu geride kaldı. Şimdi gençlerimizi ve ailelerini üniversite sınav tercih dönemi bekliyor. Bakalım nelere dikkat etmek lazımmış bu dönem için? Ayrıntılı bilgileri alacağız. Merak edilenleri bizlerle paylaşacak üniversite tercih sürecine ilişkin değerli konuğumuz. Uzman doktor Ali Coşkun'la da özellikle bunaltan sıcakların yaşandığı yaz döneminde kullanılan klimalarla ilgili tavsiyeler alacağız sevgili dinleyicilerimiz. Serinlemek isterken hastalık riskini de beraberinde taşıyan bu aygıtları iyi kullanmamız gerekiyor, amacına uygun kullanmamız gerekiyor. Nasıl bir yol izlemeliyiz? Nasıl kullanmalıyız klimaları en etkin şekilde sağlığımızı koruyarak? Sorularımızın cevabını alacağız kendisinden. Yaz aylarında güneş ışınlarına sıkça maruz kalıyoruz ve tabii özellikle bu dönemde cildimizi ve saçlarımızı korumak da çok çok önemli. Günlük bakım rutinimizde bu dönem için özellikle nelere dikkat etmemiz gerekir? Makyaj yaparken sıcak hava ve güneşin etkilerini göz önünde bulundurmalı mıyız? Sorularımızın cevabını alacağız. Yine sevgili izleyicilerimiz stüdyomuzda olacak değerli bir konuğumuz. Doktor Sayın Havva Kansız stüdyo konuğumuz olacak ilerleyen dakikalarda. Ve sevgili dinleyicilerimiz, kültürün tanıkları köşemizde de Türk halk müziği yöresel sanatçımız İhsan Eyüboğlu yerini alacak. Bizler için söyleşiler yapmaya devam ediyor. Bugün Mehmet Ongan'la yapacak söyleşisini biz de can kulağıyla dinleyeceğiz kendisini. Deniz Seki'yi şimdi de getiriyoruz radyolarınıza. Seni bana katsam diyor.

0: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Üniversite sınav maratonu geride kaldı ve tercih sürecine girdik sevgili dinleyicilerimiz. Adaylarımız tercihlerini yapacak ama dikkat etmeleri gereken hususlar var. Biz de bu konuda yol gösterici bilgiler alalım istiyoruz. Onlar için telefon hattımızda Altınordu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanı Sayın İsmet Kılıç bizi bekliyor. Efendim hoş geldiniz aramıza.
3: Teşekkür ediyorum, hoş buldum.
2: Arzu ettikleri gibi yaşansın adaylarımızın inşallah bu önümüzdeki dönemde de süreçte de her şey. Ama onlara bilgi vermeden olmaz yol gösterici. Tabii bu da bir taktik gerektiriyor değil mi? Bir strateji gerektiriyor üniversite sınav sürecinde olduğu gibi. Neler söylersiniz öncelikle?
3: Öncelikle selamlıyorum tüm Doğu Karadeniz'i. Uzun ve yorucu bir sınav maratonu geride bıraktık. 21 Temmuz tarihi itibariyle sonuçlar açıklanmasıyla birlikte sürecin tercihlerimizi yapma, yazma boyutuna geldik. Sınav süreci elbette çok büyük bir sınav sürecin elbette çok büyük bir parçasıydı. Ama şimdi onun en az onun kadar önemli ve stratejik aşamasına geldik. Emeğin karşılığını doğru adrese teslim etme aşamasına geldik. Tüm adaylara şimdiden hayırlı ve gönüllerine göre bir tercih dönemi gidiyor.
2: Tercih listesi nasıl oluşturulmalı Sayın Kılıç?
3: Çok kritik bir aşama. Altını çizerek ifade etmek isterim ki bizim için temel gösterge ve pusula kesinlikle başarı sıralamasıdır. YKS bir sıralama sınavıdır. Puanlar her yıl sınavın zorluk derecesine göre testlerin ortalamalarına ve sınava giren öğrencilerin sayısına göre değişiklikler gösterebilir. Bir yıl 400 puanla ilk 30 binde olabilirsiniz. Ertesi yıl sınavın zorluk derecesine göre bu sıralama 50 binlere gelebilir. Aynı puanla o nedenle adaylarımız aldıkları puana değil de sıralamaya dikkat etmeleri önemli.
2: Başarı sıralamasını öncelemeleri gerekiyor.
3: Kesinlikle, kesinlikle.
2: Peki efendim, bölüm seçerken hangi kriterleri göz önünde bulundurmak lazım?
3: Şimdi bölüm seçerken her şeyden önce göz önünde bulundurmamız gereken şimdi günümüzde meslekler çok çabuk kabuk değiştiriyor. Bugün çok popüler olan bir alan 4-5 yıl sonra mezun olduğunuzda piyasanın ihtiyacı doğrultusunda ilgi azalabiliyor. Bu yüzden odak noktamız sadece popülerlik değil, öğrencinin kendi potansiyeli yetenekleri olmalı. Birçok mezun kariyer yaşamlarına farklı alanlarda başlayabiliyor. Kriterlerimizi 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Öncelikli olarak kendi içsel kriterlerimiz, yani ilgi, yetenek ve değerlerimiz. Aday kendisine şu soruyu sormalı. Önümüzdeki 30-40 yılını bu işi yaparak bu problemlere çözüm üreterek geçirmek istiyor muyum? Sevdiğimiz bir işi sadece geleceği parlak diye yapmak ilerleyen yıllarda tükenmişlik getirebilir. Yani sevmediğimiz bir işi sadece gelecek vaat ediyor diye yapmak, yapmayı planlamak veya yaptığımız esnada ilerleyen yıllarda tükenmişlik getirebilir. Bir diğer nokta akademik donanımsal kriterler. Yani seçilecek üniversitenin akademik kadrosu nasıl? İmkanları nasıl? Kütüphanesi, yurt dışı öğrenci değişim programları, Erasmus vesaire, çift ana dal, yan dal imkanları var mı? Bir sonrası da yine dikkat etmemiz gereken mezuniyet sonrası gelecek. Bölümün staj imkanları, sanayi sektörü, işbirlikleri ve mezunların istihdam oranları nasıl? Bunlar mutlaka incelenmeli. Ayrıca üniversitelerin kampüs yaşamı, sunduğu sosyal kulüpler,

0: ve şehrin imkanları unutulmamalı. Üniversite sadece ders istenecek bir yer değildir. İnsanı hayata hazırlayan bir ekosistemdir. Üniversitede birlikte okuduğumuz insanlar, yapmış olduğumuz eğitim bize bir network sunar. Bunları göz önünde bulundurarak tercihlerimizi şekillendirmek.
1: Yani bölüm seçimi önemli ama ondan da önemlisi hangi üniversite ve üniversitenin imkanları, iş bulma konusundaki avantajları. Bütün bunları dikkate almak zorunda öğrenciler. Bir denge kurulmalı diyorsunuz, değil mi efendim?
0: Kesinlikle, kesinlikle, evet.
1: Sadece popüler olduğu için bir bölüm tercih etmek çok doğru olmasa da gerek, değil mi? Ne dersiniz?
0: Kesinlikle, konuşmamın içerisinde de belirttiğim gibi şartlar çok çabuk değişebiliyor. Yani bugün popüler gördüğümüz bir mesleğin piyasanın ihtiyacı 3-4 yıllık kısa bir zaman dilimi içerisinde azalabiliyor, değişebiliyor veya hiç ihtiyaç kalmayabiliyor. Bu tür durumlar hayal kırıklıklarını beraberinde getirebiliyor sonrasında.
1: Meslek seçerken özellikle Sayın Kılıç,
0: Evet.
1: öğrencilerimizin ilgi alanları ve yetenekleri de dikkate alınmalı mı?
0: Kesinlikle dikkate alınmalı. Tabi burada bunları dikkate alırken başarı sıralamamızı da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani sadece hayaller, yetenekler, istekler uyuşuyorsa, uyuşmuyorsa tabi gerçekçi değil.
1: Evet. Öğrenciyle bazen aile arasında fikir ayrılığı yaşanabiliyor bu tercih sürecinde. Nasıl bir yol izlenmeli? Ailelerin özellikle bu tercih sürecindeki rolü nasıl olmalı?
0: Ailelerin rolü gerçekten çok önemli. Şimdi ailelerimiz özel bir parantez açmak gerekirse anne babaların evlatlarını için en iyi isteme haklarını kesinlikle anlıyoruz. Ancak bu tercih gencin kendi geleceğinin tercihidir. Ricamız onların destekleyici ve onlara rehber olmaları. Baskıcı ve kıyaslayıcı bir dil veya eleştirel bir dil kullanmamaları, destekleyici ve anlamaya çalışmaları ve uzman görüşüne yönlendirmeleri çocuklarını ve uzman görüşlerine de saygı duymaları bu süreçte önemli.
1: Bazı bölümler özellikle burs imkanı da sunuyor bazı üniversiteler, vakıf üniversitelerinde olduğu gibi. Bursun özellikle devam şartları incelenmeli mi? Bu konuda da bir hassasiyet gösterilmeli mi sizce Sayın Kılıç?
0: Kesinlikle gösterilmeli. Şimdi YÖK kılavuzu yayınladı. ÖSYM kılavuzunu yayınladı. Kılavuz gerçekten uzun. Burada özel koşulları kesinlikle öğrenciler dikkat etmeli. O bakınız kısımlarını mutlaka okumalı. Tercih kılavuzunda belirtilen detayları mutlaka hakim olmalılar. Hakim olamadıkları noktada da mutlaka bir uzman yardımı almaları onların
1: Gerek.
0: menfaatine olacaktır.
1: Üniversitenin bulunduğu şehir, barınma ve yaşam maliyetleri tercih sürecinde ne kadar etkili olur?
0: Ya şimdi burada tabii öğrencinin kendi şartları da işin içerisinde ayrı bir parametre olacak. Yaşamak istediği şehrin kendi ekonomik şartlarına uyumu ve şimdiye kadar ne istediği, ne şekilde kendini şekillendirdiği, ne şekilde geliştirdiği ve gideceği yeni ortamda bunları bulup bulamayacağını mutlaka gözden geçirmesi gerekiyor. Üniversitelerin öğrenci işleriyle temasa geçmeleri bu noktada önemli ve doğru noktadan, doğru kişiden bilgi almaları işlerini
1: Bu
0: kolaylaştıracaktır.
1: resmi kaynaklardan bilgi alırken özellikle öğrenci işlerini kullanmalı
0: Evet.
1: üniversitelerin diyorsunuz, değil mi? Bunun dışında hangi noktalara, kaynaklara bakabilirler?
0: Psikolojik danışmanlar, okulların rehberlik servisleri, rehberlik araştırma merkezleri bu noktada çocuklarımızın tercih sürecinde 29 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında hazır bulunacaklar rehberlik araştırma merkezlerinde ve okulların rehberlik servislerinde psikolojik danışmanlarımız ve rehber öğretmenlerimiz hazır bulunacaklar. Her türlü sorularına cevaplamaya gayret göstereceklerdir.
1: Sayın Kılıç, son günlere bırakılıyor bazen tercihler. Bunun riskleri var mı beraberinde getirdiği?
0: Tabii panik süreci olabiliyor. Şimdi bakınız, 21 Temmuz'da sonuç açıklandı ve tür süreç 29 Temmuz'da başlayacak. Yani tercih yazılımına geçene kadar 8 günlük bir düşünme aşaması var. Araştırma aşaması var. Bu aşamanın verimli kullanılması ve profesyonel yardım alarak kullanılması çok önemli. Burada gerçekten gök ve büyüklerimiz konuda gerekli zamanı bırak, zaman aralığını bırakmış pozisyondalar. Düşünmeleri açısından çocuklarımıza gerçekçi hayallerini gerçekleştirebilmek adına iyi bir zaman var. Son zamana bırakmadan şu günleri çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Çünkü yazılım süreci 29 Temmuz'da başlayacak ve 10 Ağustos'a kadar sürecek.
1: Tercih sonuçları beklendiği gibi gelmezse, ki olası olabilir kimi öğrenciler için, bunu psikolojik olarak nasıl yönetebilirler? Hazır sizi bulmuşken bunu da soralım.
0: Tabii beklentilerimiz var ve bu beklentilerimiz doğrultusunda hayal kırıklığı yaşamamak adına gerçekçi beklentilerle örtüştürmemiz gerekiyor. Yani şimdi bir sıralamamız var ve bir hedefimiz var. Ve burada biz ne yapacağız? Bir tercih mantığı oluşturacağız ve bu tercih mantığı doğrultusunda yazılımı gerçekleştireceğiz. Bu yazılımı yaparken öncelikli olarak sıralamamız 30 bin diyelim. 30 bindeki sıralama sayısal 30 bin sıralamadaki bir öğrencinin risk bölgesi dediğimiz, hayal bölgesi dediğimiz bir bölge tercih aralığı olacak. Orada 2-3 tane tercih yazmasını istiyoruz biz orada. Yani %20'lik kısmını bunlarla doldurmasını. Yani 25 binlerden, 27 binlerden, 28 bin sıralamadan çok fazla şey tutmadan, dar tutmadan, pardon geniş tutmadan burada tercihlerini yazmasını istiyoruz. Sonra gerçekçi bir yazılım, yani 24 tercih hakkımızı %50'lik, %60'lık kısmını burada değerlendirmemiz gerekiyor. Yani 30 binin yakın çevresinde, 29 binlerde, 31 binlerde, 32 binlerde, 35 binlere kadar sıralamaya kadar düşündüğümüz yerleri, gitmek istediğimiz yerleri buralara yazmamız gerekiyor. Ve güvenli bir alan da oluşturmamız gerekiyor. Güvenli alanlarına kastım %20'lik bir 24 tercihi yazdığımız yine 4-5 tercih yazabileceğimiz, boşta kalmamak adına yazacağımız yerler. Ama burada şunu unutmamamız gerekiyor. Boşta kalmamak adına da sırf listeyi doldurmak için ya da bir yere yerleşmek için asla tercih yapmamamız gerekiyor. Bu daha sonraki süreçte mutsuzluğu beraberinde getiriyor. Aslında hayal kırıklığını, doğabilecek hayal kırıklığının önüne geçebileceğimiz en iyi yöntem gerçekçi hareket etmek.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bu değerli bilgiler için.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Var mı bir son söz?
0: Tüm gençlerimize önlerindeki üniversiteye ve gönüllerindeki bölümlere yerleşmelerini, güzel bir tercih dönemi geçirmelerini diliyorum. Ve TRT Trabzon Radyosu'na, ailelere ve eğitime verdikleri destek için kurumum ve şahsım adına teşekkür ediyorum.
1: Biz de size verdiğiniz bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz efendim.
0: Teşekkür ederim. İyi günler.
1: Altın Ordu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanı Sayın İsmet Kılıç'la birlikteydik. Üniversite tercih döneminde adaylarımıza yol gösterici bilgiler aktardı değerli konuğumuz. Sevgili dinleyicilerimiz, 11.31 saatimiz, Trabzon Radyosu'ndasınız. Seyir halindeki dinleyicilerimize yol açıklığı dileyelim. Çalışanlar var bir yandan bizi can kulağıyla dinlerken, kolay gelsin. Emre Altuğ sizler için de söylüyor. Yeni fark ettim.

Gökhan Tepe'yi dinledik. Tatlım dedi sanatçı ve şimdi de Yonca Lodi ile Murat Güneş'in düetinde sıra. İncir Ağacı diyoruz.

Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Sinemalarda.

0: TRT Trabzon Radyosu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, yaz mevsiminin bunaltıcı sıcaklarında serinlemenin en yaygın yollarından biri malumunuz klima kullanımı. Ancak bilinçsiz kullanılan klimalar serinlik sağlarken sağlığımız açısından da bazı riskleri beraberinde getirebiliyor. Bu konuda bilgiler alacağız. Değerli bir hekimimiz şu anda telefon hattımızda bizi bekliyor. Sayın Ali Coşkun'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim aramıza.
2: Efendim merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Seza Bey.
1: Öncelikle isterseniz klimayı kullanırken nelere dikkat etmemiz lazım? Klimanın niteliği, temizlenip temizlenmediği, bakımlarının yapılıp yapılmadığı da önemli herhalde. Bu varsayımdan mı yola çıkacağız önce?
2: Evet, isterseniz şöyle başlayalım. Ben de şu anda Ünye'deyim, Ordu Ünye'de, açık havada. Klima kullanmayı gerektirmeyecek kadar güzel, tatlı ve esintili bir yerdeyim.
1: Oh ne güzel.
2: Dolayısıyla öncelikle bu sıcak havalarda böyle bir ağaç gölgesini klimanın çok daha ötesinde öneren bir hekimim. Bunun dışında tabii ki klima sosyal hayatımızda mutlaka çalışma hayatımızda kullandığımız bir yardımcı cihaz. Fakat şuna dikkat etmek lazım. Bir kere klimanın dış ortamla iç ortam ısısı 8 dereceden fazla olmamalı. Bunun için de ben hep şunu diyorum, yani özellikle yazın 24-25 derece, 26 derece klima çalıştırma ortamı çok idealdir. Bunu mesela -18'lere, -20'lere düşürmek hem insan sağlığı için zararlı hem de vücudu aşırı gereksiz soğutur ki bunun da birçok mahsurları vardır. Bunun dışında tabii ki klimanın havasının üflemesinin doğrudan insanın üzerine gelmemesi. Çünkü geldiği takdirde boyun tutulması yapar, kas spazmı diyoruz. Omuz ağrısı yapar. Hatta sinüsit yakınmalarını bile ortaya çıkarabilir. Bazen akciğer enfeksiyonlarına bile neden olabilir.
1: Farklı tipleri de var değil mi Sayın Coşkun klimaların? Yani merkezi klimalar.

0: istasyonlarına bile neden olabilir.
1: Farklı tipleri de var değil mi Sayın Coşkun klimaların? Yani merkezi klimalar var.
0: Evet, evet efendim. Evet
1: Çoklu
0: efendim.
1: kişilerin kullandığı, ortak
0: Evet efendim.
1: kullandığı, dahili
0: Efendim.
1: klimalar var,
0: Evet.
1: split klimalar var.
0: Evet efendim. HEPA filtreli klimalar var.
1: Evet.
0: O bilen ama ne olursa olsun bunlarda mutlaka ve mutlaka temizlik ve bakım önemli. En az geçirmemek kaydıyla yazın bence 2 haftada bir, çok sıcak havalarda 2 haftada bir ama diğer yaz günlerinde ayda bir klima temizliği
1: Yapılmalı.
0: mutlaka yapmak lazım. Toz, polen, pis sporları, bakteri yönden bu temizlik çok önemli. Ve bunun mutlaka profesyonel kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Bir de şu unutulmasın, klimalar nem oranını bozar. Yani hangi klima olursa olsun havayı kuruttukları için boğaz kuruluğu, burun kuruluğu, göz kuruluğu, hatta akciğerlerin kurumasına bile neden olabilirler. Bunun
1: Sağlıklı
0: için
1: bir nem ortamı nasıl olmalı? Kaç civarında?
0: artık nem ölçerler var efendim.
1: Evet.
0: %40-60 oranında bir nem, ama 60'ı geçmesin. Yani %50 civarında bir nem çok ideal bir nemdir
1: Şu
0: efendim.
1: anda benim çalıştığım noktada, stüdyoda nem oranını %64 olarak görüyorum efendim.
0: Biraz fazla efendim,
1: Fazla
0: biraz fazla.
1: %70'lerdeydi. Biz zaman zaman
0: Yok,
1: destekliyoruz.
0: biraz
1: Isıtıcı falan
0: fazla.
1: kullanır hale geldik.
0: Biraz fazla. Onun için ne yapmak lazım? Zaman zaman klimayı durdurup ortamı, pencereleri açıp ortamı normal hava ısısıyla iklimlendirmek lazım. Nem ortamını.
1: Nemin yükselişi neye işaret ediyor? Küflü havayı da galiba
0: Alerjik
1: alerjik
0: hastalıklara
1: hastalıkları da tetikliyor mu efendim?
0: tetikliyor efendim. Özellikle astım tipi akciğer alerjik hastalıklarını özellikle tetikliyor. Hele bir alternaria küf mantarları var, küf sporları
1: Evet.
0: var ki bunlar direkt astımla ilişkili akciğer hastalıklarını tetikleyebiliyor efendim.
1: Evet. Ani sıcaklık değişkenleri neler yaşatıyor vücudumuzda efendim?
0: Efendim bir kere vücut buna iklim, vücut buna hemen bir reaksiyon veriyor. Eğer bu reaksiyonu vücuda yeteri miktarda su almışsak daha kolay veriyor. Şimdi suyu herkes ya vücut için gerekli bir şey gibi zannediyor ama aslında su vücut ısısının stabil kalmasına neden oluyor. Yani içtiğiniz su, yeterli miktarda su içiyorsanız bu vücut ısısının sabit kalmasını sağlıyor. Dolayısıyla eğer siz suyu da az içiyorsanız aşırı ısı değişiklikleri sizi özellikle akciğer, kalp ve damar hastalıkları yönünden kesinlikle çok etkileyecek. Onun için suyu mutlaka ihmal etmeyelim bugünlerde. Nasıl peki, nasıl içeceğiz suyu? 40 mililitre diyoruz kilogram başına. Yaz sıcaklarında kilogram başına 40 mililitre. Yani diyelim ki 100 kiloyum ben.

0: size teneffüs ettiriyor. Dolayısıyla siz burada bu hastalığa maalesef yakalanmış oluyor. Hele de terli insanların klimanın karşısına geçip soğumaları bu tip hastalıklara davetiye çıkarmaktadır efendim. Özellikle lejyonelle riskinden özellikle ev tipi klimalarda çok görünüyor. Merkezi klimalarda birazcık daha az, soğutma kuleleri dediğimiz kulelerde birazcık daha az bu riskler. Hastaneler gibi büyük yerleri soğutan klimalarda bunlar çok çok çok az. Ama dediğim gibi ev tipi klimalarda lejyoneller daha fazla. Gece uyurken klimamızı mutlaka çalıştıracaksak 25-26-27 dereceye alalım. Çünkü hafif bir hava sirkülasyonu olsun o kadar ki aşırı soğuk yapması bizi fark edilmeden rahatsız edebilir. Özellikle de şunu söylemek istiyorum. Astım hastası olanlar, akciğer hastası olanlar, 65 yaş üstü olanlar ve çocuklar klima kullanımına herkesten daha fazla dikkat etmek zorundadır.
1: Efendim. Araç klimalarında da benzer riskler söz konusu mu efendim, Sayın Coşkun?
0: Araç klimalarında tabii ki efendim. Tabii ki. Özellikle evet. Araç klimaları en çok rahatsızlık da zaten araç klimaları kullanımı sonucunda geliyor bize. Bunlara da izleyicilerimizin çok dikkat etmesi lazım. Isıyı tamam belki o anda bunalıyorlar. Birden 18'e düşüyor ama işte o 18'e düşürmeleri kendilerini hasta edebiliyor. Akciğer enfeksiyonuna neden olabiliyor. Bunun için klimaları her zaman itidalli kullanmak lazım. Dışarıdaki seviye ile çok az bir arada fark olması lazım. 6-8 derece civarında bir fark olması lazım. Bunlara dikkat etmek lazım efendim.
1: Var mı son olarak ekleyeceğiniz noktalar?
0: Son olarak şunu söylüyorum. Klima kullanmak tabii ki biz de kullanıyoruz. Hastanelerde özellikle merkezi klimalar ama mümkünse insanlar klima kullanmayı gerektirmeyecek şekilde pencere açarak ama orada pencerenin cereyanında da kalmadan pencere açarak normal doğa havasını iklimlendirerek, evini iklimlendirerek havalandırmayı sağlamalarını daha çok öneriyoruz kendilerine. Yoksa tabii ki klimada kullanılabiliyor ama klimanın işte demin biraz önce söylediğimiz mahsurları var. Doğal havalandırmayı her zaman ön planda tutuyor. İşte ben bugün bir yeşillik ortama geldim. Çok güzel bir hava. Hiç terlemiyoruz, bunalmıyoruz. Klimaya da ihtiyaç duymuyoruz ama açık havada olduğumuz için.
1: Tabii. Efendim çok değerli bilgiler aldık sizden. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
0: Rica ederim efendim. Ne demek Rıza Bey?
1: Kolaylık çok diliyorum çalışmalarınızda da.
0: Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.
1: Sağlıcakla kalın efendim.
0: Çok sağ olun.
1: Uzman doktor Ali Coşkun bizlerle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Özellikle yaz döneminde bunaltan sıcaklarda sıkça başvurduğumuz, serinlemek amacıyla başvurduğumuz klima kullanımına ilişkin püf noktaları verdi, ayrıntıları verdi. 11.51 saatimiz Zekai Tunca'nın sesinden dinleyeceğimiz şarkıyla yolculuğumuz sürüyor. Haklısın ne kadar üssen de beni diyor.

0: Her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XR1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr.
1: Güncel. Saatimiz 12.05'i gösteriyor. TRT Trabzon radyosundasınız. Beraberliğimiz devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, yaz aylarında güneşin etkileri var vücudumuza, saçlarımıza. Bunu nasıl bertaraf edebiliriz? Özellikle bu dönemde cildimizi ve saçlarımızı korumak için günlük bakım rutinlerimizi nasıl gerçekleştirebiliriz? Bu konuda bilgiler alacağız. Stüdyomuzda değerli bir isim bizlerle birlikte, makyaj ve saç tasarım uzmanı Sayın Havva Kansız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız?
1: Sağ olun. Sizi gördük, daha iyi olduk. Sizler de iyi misiniz?
2: İyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Evet, yaz geldi.
2: Evet, yaz geldi. Artık herkes denizde. İşte havuza giriyorlar, denize giriyorlar. Saçlarımız yıpranıyor, cildimiz tahriş oluyor. Önlem almak için, işte saç için özellikle.
1: Onlara işaret edeceğiz. En sık yapılan hatalar bu dönemde nedir? Güneşten faydalanıyoruz, evet, D vitamini depoluyoruz bir anlamda, değil mi? Sağlık için,
2: evet,
1: çok önemli
2: bir taraftan
1: ama
2: da
1: azı karar çoğu zarar herhalde. Orada formülümüz bu mu olmalı?
2: Ya, bir taraftan güneşin altına fazla kalmamak lazım.
1: Evet.
2: Saçımız mesela denizde de fazla kalmamamız lazım ya da saçımızı korumamız lazım. Mesela ben özellikle söylerim, boyalı ya da ilk boyattığın zaman saçını hemen denize girmemek lazım. Çünkü denizin suyu tuzlu olduğu için denizin suyu saçımızı akıtıyor, yıpratıyor, besinini alıyor, her şeyini alıyor.
1: Yani saçlarımızı boyattıktan kısa bir süre sonra denize girmek doğru değil.
2: Doğru değil.
1: Ne kadar bir zaman aralığı olmalı?
2: Yani bence bir iki hafta sonra, yani beklemen lazım. Bir iki hafta beklemen lazım.
1: Bir iki hafta sonra ancak
2: sonra
1: denize girebiliriz.
2: Sonra ancak denize girmek
1: yani
2: lazım.
1: Yani ille de girmek gerekiyorsa boneli falan girip, evet, saçları ıslatmadan belki.
2: Tabii ki de korumak lazım.
1: Vücudumuzu suya sokarak değerlendirebiliriz belki de.
2: Tabii ki de.
1: Şimdi güneşin zararlı ışınlarından özellikle saçlarımızı korumak için farklı ürünler kullanılıyor. Burada yaptığımız hatalar da olabilir belki, şimdi hazır sizi bulmuşken öğrenelim. Hangi ürünleri daha ziyade tercih etmek lazım? Kişiden kişiye değişkenlik gösterir mi bu durum? Yani saç yapısı kişiden kişiye farklılık gösterir mi? Cilt yapısı farklılık gösterir mi mesela?
2: Tabii ki de hassas ciltler vardır. İşte saçın derinin, işte deri şey olarak nasıl söyleyeyim size, hassas oluyor ya.
1: Kuru deriler var,
2: evet,
1: mesela
2: kuru vardır,
1: değil mi?
2: Yağlı deriler vardır.
1: Bunların reaksiyonları, tepkileri tabii güneş ışınlarına farklı farklı oluyor herhalde.
2: İnsan kendine denemesi lazım.
1: Ten rengi önemli burada galiba. Koyu renkli, koyu tenli insanlar daha mı avantajlı güneş ışınlarından korunmaya?
2: Bence
1: karşı
2: çok avantajlı.
1: Değil
2: açık
1: mi?
2: Tenliler hiç avantajlı değil. Onlar çok hassas bir cilttir. Hem saçta hem yüzde hemen kızarabilir. İşte tahriş olabilir, yara olabilir. Evet. Normalde ben saçta bakım olarak şunu öneriyorum. Evigen ve Panten. Bunu da ya doktora yazdırmanız lazım, doktorunuza daha doğrusu, ya da sağlık hekime, işte sağlık ocağına falan yazdırmanız
1: Sizin
2: lazım.
1: Sizin marka ismi verdiniz.
2: Bu onlar marka değil.
1: Değil mi?
2: Eczanede olan,
1: tamam,
2: satılan.
1: Etkin madde.
2: Evet,
1: değil mi bunlar? Etkin maddeden bahsettiniz. Eczacıya da danış.

0: anlaşılabilir herhalde bu
1: konuda, evet,
0: değil mi? Evet,
1: ücretli alabiliyorsunuz. Hani diyorsanız ki hekimden uğraşmak istemiyorum. Evet. Eczaneden gidip ücretini ödeyip alabiliyorsunuz
0: tabii.
1: Yani.
0: Deniz ya da havuza girmeden önce ya da çıktıktan sonra saç bakımında özellikle nelere dikkat etmemiz lazım? Nasıl bir yol izleyelim?
1: İşte onu söyledim ya.
0: Onu tane tane bize isterseniz bir kez daha verirseniz.
1: Erigen ve plantain.
0: Yani bu denize havuza girmeden önce mi?
1: Yok, girdikten sonra da yapabilirsiniz.
0: Girmeden önce de yapılacak işlemler var mı?
1: Girmeden önce de aynısını da yapabilirsiniz. Bakımını yaptıktan sonra bir hafta
0: evet.
1: sonra denize girebilirsiniz.
0: Evet.
1: Hani belki unuttunuz, yapamadınız, zamanınız yok.
0: Evet.
1: Ne yaptınız? Denize girdiniz. Çıktıktan sonra bir iki gün sonra. Çünkü o tuzlu suyun akması lazım. Hani duş alıp akıtman lazım o tuzlu suyu.
0: Evet.
1: Tuzlu su aktıktan sonra Evigen, Bepanten, has zeytinyağı, işte badem yağı, bunların karışımını yapıp saçınıza sürebilirsiniz.
0: Evet. Şimdi
1: detoks yapabilirsiniz.
0: Detoks yapılabilir.
1: Detoks olarak detoks da şu oluyor. Normalde biz bunu yaptığımız zaman saçımızı güzel topluyoruz. Ondan sonra bu jelatin kağıdı ya da böyle şeffaf kağıtlar,
0: evet,
1: boneler vardır.
0: Evet.
1: Boneyi takıyorsun, detoks yapıyorsun saçına.
0: Abi.
1: Yapıyorsun, nemlendiriyorsun. 1-2 saat saçına kaldıktan sonra duruluyorsun. Ve o kadar güzel bir bakım oluyor ki.
0: Harika.
1: Tavsiye ederim herkese. Hatta bayanlara, özellikle bayanlara tavsiye ediyorum.
0: Saçlarını yeni boyatanların deniz ya da havuza girmelerini önermiyorsunuz.
1: Önermiyorum.
0: Peki bu yaz döneminde kalıcı olabilmesi için saç boyalarının neye dikkat etmek lazım? Burada da özellikle kaliteli ürünler mi tercih edilmeli?
1: Genelde kaliteli ürünler.
0: Çünkü sık sık havuza denize gireceğiz. Yıpranma ister istemez olacak. Daha geç en azından boyayı kaybedelim istiyoruz. Boyamızın bozulmasını istiyoruz diyelim ki. Daha kalıcı olmasını istiyoruz. Var mı bunun sırları?
1: Organik boyalar var mesela.
0: Organik boyalar etkili mi?
1: Çok etkili.
0: Ve kalıcı.
1: Kalıcı.
0: Ama biraz
1: pahalı.
0: Pahalı değil mi? Fiyatları yüksek.
1: Pahalı, evet,
0: ister
1: çok
0: istemez.
1: Yüksek.
0: Tabii.
1: Normalde ben hep organik, orijinalden yanayımdır. Hani saça normalde ben sarıyı ya da şu röfleler, omreler, ben
0: Evet.
1: onları hiç tavsiye etmiyorum.
0: Etmiyorsunuz.
1: Çok yıpranıyor. Eğer bir bayan saçına değer veriyorsa, güzelliğine değer veriyorsa,
0: evet,
1: orijinalliğinden kaçmasın. Yani doğal olsunlar. En mantıklısı o.
0: Şimdi özellikle sıcak havalarda denize ya da havuza girdikten sonra saç kurutma makinesi kullanıyoruz.
1: Ay, hiç
0: Maşa,
1: onu önermiyorum.
0: maşa ve düzelticiler var malumunuz. Saçı yıprattığı söyleniyor bu
1: Evet.
0: tür uygulamaların, ne dersiniz?
1: Şöyle söyleyeyim, kendimden örnek vereceğim. Ben
0: Tabii.
1: Normalde saçımı hiç kurutmam fön makinesiyle.
0: Öyle mi?
1: Ve saçıma normalde çalışanlar ya da memur kısmından bahsedeyim. Devamlı saçlarına fön çektiriyorlar. Çok çok yıpratıyor. Hele düzleştirici saçı kırıyor, yıpratıyor. Ben bunları
0: Tavsiye
1: etmiyorum.
0: etmiyorsunuz.
1: Ben şimdi kendimden örnek vereyim. Ben normalde bir eğitimci bir insanım. Normalde çok sahne alıyoruz, sanatçılarla çalışıyoruz. Aslında bizim devamlı saçımızla, makyajımızla, her şeyle uğraşmamız lazım.
0: Tabii.
1: Ama ben ne yapıyorum? Genelde saçımı topluyorum. Toplamamın sebebi de hem zaten yaz ayındayız. Bir de fön çekerek niye saçımı yıpratayım ki? Niye kendime zarar vereyim? Ya da saçıma niye zarar vereyim? Genelde bilmiyorum, hani bir erkek olarak size soruyorum. Genelde kadınların %80'i diyeyim, niye kısa saçlılar?
0: Daha bakımı kolay olsun diye.
1: Hayır,
0: Kurutmada
1: bakımından
0: zorluk
1: dolayı
0: olmasın
1: değil.
0: diye. Kurutmada zorluk olmasın.
1: Uzamıyor.
0: Evet. Ha, uzamıyor.
1: Uzamıyor. Niye uzamıyor? Fön çekmekten. İşte maşa yapmaktan, düzleştirici yapmaktan, devamlı saçından oynamaktan.
0: Evet.
1: Kopuyor. Kopunca da ne oluyor? Diyor ki gideyim saçımı kestireyim diyor.
0: Baş edemiyor artık.
1: Ya baş
0: istemez.
1: Edemiyor.
0: Tabii
1: kopuyor,
0: ki.
1: Kopukluklar oluyor. Kopukluk da olduğu zaman çirkin,
0: çirkin
1: görüntü oluyor.
0: Oluyor tabii.
1: O yüzden tavsiye
0: etmiyorsunuz.
1: Etmiyorum.
0: Kurutma makinelerini, maşa ve düzleştiricileri.
1: Çok zararlı.
0: Yaz döneminde biraz daha saç dökülmesi hızlanıyor mu?
1: Genelde oluyor.
0: Öyle mi? Ne tavsiye edersiniz özellikle bu yaz dönemindeki saç dökülmesine karşı? Bir uzmana başvurmak gerekir mi böylesi durumlarda?
1: Normalde uzmana başvurmak gerekiyor.
0: Evet.
1: Hani bir dıştan müdahale değil de içten de bir müdahale etmek lazım.
0: İçten de müdahale.
1: İşte vitamin ilaçları kullanmak lazım. İşte saça hangi vitamin ilacı, onlar uzmanlarımız daha iyi biliyor. Onları kullanmamız lazım. Ama genelde bayanlar kullanmak istemiyor. Niye? Kilo alıyoruz.
0: Evet.
1: İşte onlar

0: Kullandığın zaman kilo da alıyorsun ister istemez. Ama ben şunu her zaman derim. Yani 1-2 kilodan ya da 4 kilodan bir şey olmaz. Kullan gitsin yani. Saçın sağlıklı
1: Tabii.
0: uzayacak.
1: Peki makyaja gelelim.
0: En sevdiğim konu.
1: En sevdiğiniz konu.
0: En sevdiğim
1: Hanımefendiler de
0: konu.
1: çok seviyor değil mi?
0: Evet.
1: Makyaj yapmayı. Sıcak havalarda makyajın kalıcı olması için neye dikkat etmek lazım? Yine burada organik ürünlere mi gönderme yapacaksınız?
0: Yok.
1: Kaliteli ürünler mi kullansınlar? Ya da bunun bir tekniği var mı? Sadece üründe de bitmiyor iş galiba. Makyajın nasıl yapıldığı da önemli midir?
0: dediğinize katılıyorum. Gerçekten makyajı nasıl yaptığınız önemli. Ya da hangi teknikleri kullanıyorsunuz? Onları yapmak önemlidir. Mesela normalde MAC'in ürününü çok söylerler. İşte onu
1: Tavsiye
0: kullanın,
1: ederler.
0: tavsiye
1: Evet.
0: ederler. Evet. Ama benim için MAC kaliteli bir ürün değil.
1: Öyle mi?
0: Çok pahalı.
1: Evet.
0: İnanın şu fondöteni bile, küçücük bir
1: Bir
0: fondöten
1: marka bu.
0: 3000. Evet.
1: Evet. Marka vermeyelim marka ismi. Genel olarak değerlendirelim. Ama
0: Genel olarak
1: yine
0: pahalı olarak ürünleri bazen tavsiye etmiyorum.
1: yani
0: Kaliteli çıkmıyor.
1: fiyatının yüksek olması o ürünün kaliteli olduğu anlamına gelmiyor.
0: Tabii ki
1: Bunu
0: de.
1: anlıyoruz bundan. Doğru değil mi? Şimdi yaz aylarında özellikle tabii güneş kremi de çok kullanılıyor.
0: Evet.
1: Güneş kremiyle makyaj ürünlerinin kullanım sırası nasıl olmalı?
0: Şöyle, şimdi isim vermeyeceğim bir
1: Tabii,
0: marka var.
1: lütfen.
0: Genelde, evet işte teşekkür ederim uyardığınız
1: Ne
0: için.
1: demek?
0: Normalde fondöten ve güneş kremi karışımı diye bir güneş kremim
1: Ürün var.
0: var. Uyum. Yüzünü sabitliyor.
1: Fondöten
0: Tenini,
1: ve güneş kreminin
0: kremin
1: karışımı bir ürün
0: karışımı,
1: mü bu?
0: evet. Ama
1: Evet.
0: güneş kremi bu.
1: Peki.
0: Fondöten şeklini sabitliyor. Yani yüzü sabitliyor. Ben
1: Evet.
0: yaz aylarında fondöten kullanmam. Genelde o güneş kremini kullanırım.
1: Ha,
0: Şimdi
1: güzel.
0: isim veremiyoruz diye
1: Tamam.
0: veremiyorum.
1: Piyasada var ama bunlar.
0: Piyasada var,
1: Araştırıldığında
0: eczanede
1: bulunur.
0: var.
1: Eczanelerde
0: Evet,
1: var.
0: evet.
1: Güneş kremiyle fondöten birleşimi olan bir ürün.
0: Ürün ama güneş kremi.
1: Peki, güneş kremi.
0: Sabitliyor.
1: Tamam.
0: Fondöten görünümü veriyor.
1: Evet.
0: Genelde ben yazın onu kullanırım ve gelinlerime, işte sanatçılara falan genelde bu
1: Tavsiye
0: ürünü kullanıyorlar.
1: ediyorsunuz.
0: Yok, bu ürünü kendileri de
1: Bunlar kullanıyor
0: kullanıyorlar.
1: kendilerini. Anladım. O zaman bu ağır fondötenlerden falan da kaçınalım diyorsunuz anladığım
0: Yazın,
1: kadarıyla. Yaz
0: evet.
1: dönemi için
0: Çünkü
1: herhalde. Özellikle
0: cildimizin
1: yaz dönemi için değil mi?
0: tabii ki de
1: Cilt
0: özellikle.
1: sağlığımız için diyorsunuz. Peki. Terleme nedeniyle makyajın akmasını önlemek için de bazı pratik önerileriniz vardır diye düşünüyorum.
0: Sprey.
1: Bu da sıkıntı olabiliyor bazen. Hava sıcak, terlemeler oluyor ve makyaj akıyor mesela.
0: İşte akmaması için
1: Bu sizin
0: isim
1: sözünü
0: veremeyeceğim.
1: ettiğiniz fondötenle güneş kremi karışımı olan ürün mü etkili mesela?
0: O normalde akmıyor.
1: Akmıyor
0: Onu
1: değil mi?
0: sürdüğünüz zaman akmıyor. Ama işte gözünüzün farıdır, işte ne bileyim rimelinizdir falan bunun akmasını istemiyorsanız sabitleyici spreyler var. Sıkıyorsun, oluyor bitiyor. Akmıyor yani.
1: Kalıyor
0: Bunu
1: vücudunuzun
0: bayanlar
1: üzerine.
0: bilir. Evet, isim veremiyoruz.
1: Evet.
0: Bayanlar bilir bunu.
1: Bilmeyenlere biz en azından söylemiş olduk.
0: Evet,
1: Çünkü herkes
0: makyaj
1: bilmeyebilir bunu.
0: evet,
1: Değil
0: makyaj
1: mi?
0: sabitleyicisi.
1: Tabii.
0: Ama ben onu normalde kendime de sıkmıyorum.
1: Kimyasal mı var içinde?
0: Kimyasal.
1: Ha, zararları olabilir değil mi?
0: Evet.
1: Peki kirpik, kaş ve dudak uygulamaları yaptıracaklar için özellikle yaz döneminde dikkat edilmesi gereken hususlar neler?
0: Genelde botokstan mı bahsediyorsunuz?
1: Hayır. Mesela kirpik, kaş ve dudak uygulamaları yapılıyor ya makyaj
0: Ha, makyajda
1: babında.
0: normalde
1: Evet. Daha
0: şimdi
1: mı dikkatli olmak lazım bu dönemler için?
0: ya şöyle kişiden kişiye değişiyor
1: Değişiyor. Tamam.
0: aslında. Ya ben normalde fazla yazın makyaj yapmayı seven bir insan değilim.
1: Öyle değil
0: Niye?
1: mi?
0: Hemen akıyor. İşte tazelemen lazım.
1: Tabii.
0: Devamlı lavaboya gidip tazeleme yapacaksın. Ne gereği var?
1: Tabii.
0: Doğal olun
1: Doğal
0: ya,
1: olmak,
0: doğal olun.
1: doğal olmakta fayda var.
0: Tabii ki de.
1: Harikasınız.
0: Kendine güveniyorsan zaten doğal olarak dışarıya
1: Ve
0: çıkabilirsin.
1: bunu bir makyaj ve saç tasarımı uzmanı söylüyor sevgili dinleyicilerimiz. Doğal olun diyor. Bakın yani o kadar önemli ki sağlığımız için son derece önemli. Tebrik ediyoruz
0: Bir de
1: efendim sizi.
0: şunu eklemek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Önceden makyajdır, saçtır. Herkes böyle avantgard, işte daha gösterişe kaçıyordu.
1: Evet.
0: Ama şimdiki trend, popüler olan, daha sade, daha hafif, daha doğallık. Yani en güzeli şu anki olan makyajdır. Yani doğal olanı güzeldir.

0: Peki.
1: Hiç gerek yok.
0: Gerek yok. Şimdi dünyaca ünlü koku uzmanları var. Koku imal edenler var. Tasarımcıları var. Koku tasarımcıları. İnanamadım ben o haberi duyduğumda. Onlar mesela koku kullanmazlarmış. Ten kokusu, insanın kendi kokusu, eğer temizliğinize dikkat ederseniz en kaliteli kokudan daha etkileyiciymiş.
1: İşte
0: Doğru mudur efendim?
1: İnsanın kendine göre has bir kokusu vardır. Yani ben de olsam
0: Evet.
1: Kullanmam yani. Ama kullanıyoruz.
0: Hijyenine
1: Çünkü
0: dikkat ettikten sonra.
1: Alıştırdık
0: Evet.
1: kendimizi, mecburen
0: Peki.
1: kullanıyoruz.
0: Hangi saç tipleri ya da renkleri öne çıkıyor? Trend oldu bu yaz
1: Trend
0: döneminde.
1: olan, ya dediğim gibi doğal renkler,
0: Doğal renkler.
1: ombreler ya da
0: Evet.
1: somreler, onlar şu anda trendte. Ya şöyle söyleyeyim, şu 2-3 yıl içinde herkes doğallığa doğru gidiyor.
0: Tamamen doğallaşacağız o zaman belki
1: Bence de.
0: ilerleyen dönemlerde.
1: En güzeli, en sevdiğim doğallık.
0: Peki bu arada sizin işinizde bir azalma olmaz mı? Herkes doğallaşırsa. Bunu göze alıyor musunuz?
1: Çok güzel bir soru. Çok inceden vurdu nasıl?
0: Estağfurullah. Estağfurullah. Ama sizin gene tavsiyeleriniz olacak. Doğal görünümle birlikte yine makyajsız olmayacak
1: Ya
0: ister
1: tabii ki de
0: istemez.
1: mesela bir gelin hazırladığın
0: Tamam.
1: zaman kendi makyajını yapmıyor. Kendi saçını kendi yapmıyor.
0: Değil mi?
1: Şu anda zaten kuaför, yani kuaför sektörü değil de artık stüdyolar var. Herkes stüdyoya gidiyor, makyajını yaptırıyor, saçını yaptırıyor, çıkıyor. Yani
0: Çok
1: doğal.
0: güzel bilgiler aldık sizden.
1: Ay çok teşekkür
0: Sayın
1: ederim.
0: Kansız, son olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz efendim?
1: Son olarak doğal olun.
0: Doğal olun diyoruz gene.
1: Doğal olun.
0: Harikasınız. Tebrik ediyoruz
1: En
0: efendim sizi.
1: güzeli.
0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Mutlu
1: ederim.
0: ettiniz bizi. Pazar pazar çıka geldiniz üstelik. Yani bu tatil gününde çıka geldiniz.
1: Evet, bir de uzaktan geldim.
0: Uzaktan
1: Sizler
0: nereden
1: için
0: geldiğinizi
1: geldim.
0: söyleyelim.
1: Şöyle aslında ben İzmit'te yaşıyorum.
0: Evet.
1: Sizin için hem Rize'ye geldim, hem ailemi görmeye geldim, hem gezmeye geldim, hem de sizler için geldim.
0: Bir taşla birkaç kuş vurmak için geldim.
1: Evet, biraz öyle
0: Harikasınız.
1: oldu.
0: İyi ki varsınız efendim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Mutlu ettiniz dinleyicilerimizi de, özellikle hanım dinleyicilerimizi. Saç ve makyaj konusunda hayati bilgiler aldık sizden. Sevgili dinleyicilerimiz, makyaj ve saç tasarım uzmanı Sayın Havva Kansız bizlerle birlikteydi. Onu güzel bir şarkıyla yolculayalım. Saatimiz 12:21'i gösteriyor. Bendeniz söylüyor. Biri var.

bir kelamı dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir gün dedi sanatçı. Beraberliğimiz sürüyor. Trabzon Radyosu'ndasınız. Ferhat Göçer'i dinliyoruz şimdi de. Yak gemileri diyor.

0: tanıkları.
1: Değerli dinleyenlerim, ben İhsan Eyüboğlu. Yine bir kültürün tanıkları programıyla sizlerle beraberiz. Bugün her zaman olduğu gibi bugün çok değerli bir konukla beraberim yine. Kendisi çok yönlü bir kardeşimiz, Trabzon'un yetiştirdiği bir beyefendi, Sayın Mehmet Ongan. Mehmet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyim, çok teşekkür ederim.
1: Çok güzel, sağ olun. Çok güzel. Mehmet Bey, siz Trabzon'da çok güzel işler yaptınız. Efendim, tiyatro malum, babanız rahmetli Trabzon'a tiyatroyu getiren o zaten. Efendim, yazarlık yaptınız, köşe yazarlığı yaptınız, Trabzon spor yöneticiliği yaptınız. Efendim, bir de bir Aksaçlılar var, o müzik grubu, ona da geleceğim de. İşte kısa bir özgeçmiş alabilir miyim?
2: Tabii ki. 1960 yılı Trabzon doğumluyum.
1: Evet.
2: Üniversiteye kadar Trabzon'da tahsilimi tamamladım. Trabzon Lisesi mezunuyum. Bu konuda da gurur duyuyorum tabii. Tabii. Trabzon Liseli evet. olmaktan.
1: Tabii.
2: Daha sonra Eczacılık Fakültesini bitirdim. 1984 yılında eczanemi açtım.
1: Ne güzel.
2: 42 yıldır aynı adreste mesleğime devam etmekteyim.
1: Çok güzel.
2: Bunun dışında Eczacı Odası Yönetim Kurulu'nda bulundum.
1: Evet.
2: 1997-99 yılları arasında oda başkanlığı yaptım.
1: Aman ne güzel.
2: 3 dönem Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. Onun dışında İdman Ocağı Yönetim Kurulu üyeliği yaptım.
1: Evet.
2: 3 dönem değerli abim Ali Sürmen başkanlığında Trabzonspor Divan Kurulu
1: üyeliği yaptınız.
2: Üyeliği yaptım.
1: Ne güzel.
2: Onun dışında kalan zamanlarda
1: evet,
2: da.
1: Bir de şey soracağım size. Bu tiyatro konusuyla ilişkiniz babadan geliyor. Onunla şu anda bir şeyiniz var mı? Yoksa daha önceler gençlikte mi yaptınız tiyatro çalışmalarını? Şu anda devam ediyor mu?
2: Tabii ki yani program bir sanat programı olduğuna göre ben kendimi anlatmaya aslında babamdan başlamalıyım.
1: Evet, Allah rahmet eylesin, Trabzon'a tiyatroyu getiren kişi.
2: Sağ olun, amin. Evet. Tabii ki şimdi 1970'li yıllarda, 70'li yılların başında yani ben 12-13 yaşlarındayken babam beni amatör tiyatronun bütün provalarına, bütün çalışmalarına, bütün hazırlıklarına yanında götürürdü. Kendisi 1963'ten itibaren Trabzon Amatör Tiyatro Derneği, Trabzon Amatör Foto Kulübü ve Trabzon Amatör Sinema Kulübü'nün kurucularındandı.
1: Evet, çok güzel.
2: Bu üç derneğin tiyatro bölümünde de en önde giden
1: doğru.
2: kişiydi.
1: Doğru.
2: Dolayısıyla benim bu sanat ve sanatçı yakınlaşmam, sevgim tabii ki bu babamın beni yanında götürmesiyle birlikte başladı.
1: Evet.
2: Biz o yıllarda mesela pazar günleri Kunduracılar Caddesi'nin sonundaki bir binada halen durmaktadır o bina. İkinci katında çocuklara sinema, çocuk filmleri oynatırdık mesela.
1: Evet.
2: Onun dışında bugünkü Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nin arkasında şu anda otopark olan bölgede 120 kişilik bir tiyatro
1: biliyorum,
2: salonu vardı.
1: Orada ben de çalışmalar yaptım.
2: Evet,
1: çalışmalar.
2: Orada tabii babamın büyük emekleriyle hali hazırlanmış ve kullanılır hale getirilmiş bir salondu. Orada da yine haftanın belirli günleri ödüllü filmler oynatırdık.
1: Anladım.
2: Yetişkinlere.
1: Anladım.
2: Ve ben o zamanlar 13-14 yaşlarındayken Kemerkaya'daki evimizden 16 milimetrelik sinema makinesini yüklenir.
1: Oraya gelirdiniz.
2: Oraya getirir, filmi oynatır, tekrar makineyi alıp geri dönerdim. Yani o yaşlarda hani bu anladım. Sahne tozu yutmak derler ya.
1: Anladım.
2: O yaşlarda babam sayesinde sanata bir yakınlığım
1: yani.
2: Oldu.
1: Çok güzel. Sayın hocam, bu gibi insanlar lazım biliyor musunuz? Babanız gibi Allah rahmet eylesin. Yani güzel şeyler yapmak lazım, geride bırakmak lazım. Gençlere olsun, şeylere, vatana olsun. Ve çok güzel şeyler yapmış rahmetli. Bir de bir köşe yazarlığınız var sizin, öyle biliyorum.
2: Evet.
1: O nasıl oluştu?
2: Evet, yani o zaman ilk Karadeniz Gazetesi, daha sonra Güne Bakış Gazetesi, daha sonra da Haber 61 sitesinde Genelde spor ağırlıklı ama mizah yönü olan bir köşem vardı. Oralarda da yaklaşık 8 yıla yakın toplamda köşe yazarlığı yaptım.
1: Evet.
2: Bu olay bu kadar.
1: Anladım. Sayın hocam, gelelim müziğe, en can alıcı yer diyelim. Bu Beyaz Saçlılar grubu diye bir grup oluşturmuş.

0: musunuz? Siz daha önce de müzik dersleri almışsınız İstanbul'da, üniversitelerde ve bu beyaz saçlarında solistliğini yapıyor musunuz? Ondan birazcık bahseder misiniz?
1: Evet, 2010 yıllarıydı. Mehmet Çağdaş abimizin
0: Evet.
1: önderliğinde Selim Pastanesi'nde bir grup kurmuşlardı. Ben sanıyorum yaklaşık bir yıl sonra bu gruba solist olarak
0: Ne güzel.
1: katıldım. Şöyle hep söylüyorum, Selim Pastanesi'nin sahibi Selim Akgün'e çok teşekkür ediyorum. Oğlu Nuri Kerem Akgün de
0: Evet.
1: bizimle beraberdi. Aslında biz grubun kurucusu Nuri Kerem Akgün diye
0: Doğru.
1: lanse ediyoruz her
0: Doğru.
1: yerde.
0: Doğru.
1: Perküsyon çalıyordu Nuri de,
0: Perküsyon.
1: Kerem. Ondan sonra uzun yıllar Salim Pastanesi'nde program
0: Programlar
1: yaptık.
0: yaptınız, evet.
1: Evet. Daha sonra oranın kapanmasından sonra maalesef
0: Maalesef.
1: yeni mekanlar aramaya başladık. Daha sonra Zorlu Otel, Usta Otel derken ama son 2-3 yıldır özellikle pandemiden beri maalesef salon bulmakta.
0: Zorlandık.
1: Salon demeyeyim de bir mekan bulmakta
0: Mekan
1: zorlanıyoruz.
0: bulundu.
1: İşte yılda bir ya da iki konsere kadar düştük. Ama
0: Evet.
1: işte Mehmet Erdal Çağdaş, Tuncer Karslıoğlu, Salih Hayal efendim ve hocamız Tunay Uzuner öğretim
0: Evet.
1: görevlisidir.
0: Evet.
1: Ve ben beyaz saçları yaşatmaya çalışıyoruz.
0: Ne güzel.
1: Çünkü ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Beşirli'de Şükrü'nün yeri, Hakkı'nın yeri, Taç Kulüp merkezde, buralarda canlı orkestralar vardı.
0: Olmaz mı tabii?
1: Daha sonra bu üniversitedeki okuyan öğrencilerimizin dışında yerelde yaşayanlardan böyle bir orkestra falan, böyle bir grup, bir topluluk göremedik.
0: Göremedik. Evet.
1: Dolayısıyla biz 60'lı 70'li yılları tekrar nasıl canlandırabiliriz diye bir araya geldik.
0: Anladım.
1: Ve zaten konseptimiz 60, 70, 80 Türk
0: Evet.
1: pop müziği, o zamanın sanatçıları. Onları tekrar işte yeni kuşaklara tanıtmak, hatırlatmak
0: Ne güzel.
1: için böyle bir çabamız oldu.
0: Çok doğru.
1: Bence çok da iyi oldu ama
0: Tabii, tabii, tabii.
1: o zaman 50 yaş üstüydük hepimiz. Yani
0: Evet.
1: 50 yaşın altında kimse yoktu. Şimdi hepimiz 65 yaş üstü olduk neredeyse. Adımız da o zaman beyaz saçlılardı.
0: Anladım.
1: Halen öyle devam ediyor.
0: Hocam, bu bilim insanlarında, özellikle tıp alanında bilim yapmış insanlarda musiki sevdası çok oluşuyor. Ki çok doktorlar var, profesörler var. İşte bakın siz de bir tıp insanısınız ve musikiye aşıksınız. Bu sizi okuldaki dersler mi etkiliyor, musikiye aşina yapıyor, yoksa hastalarla olan ilişkileriniz mi sizi buraya sürüklüyor? Yani bu musiki.
1: Şimdi tabii ki şimdi size ilk görüşmemizde de söyledim. Gerçek sanatçılara ayıp olmasın. Biz
0: Estağfurullah.
1: amatörün ötesinde
0: Estağfurullah.
1: bir
0: Sanatın
1: sanat yapmaya çalışıyoruz.
0: hepsi
1: Tabii.
0: sanat.
1: Yani benim ortaokulda bir akordeon
0: Ha, anladım.
1: ile
0: Çocuklukta başlamış.
1: buluşmam vardı. Babam bir akşam kapı çalındı. Geldi elinde büyük bir daktilo makinesi gibi ki evde çok daktilo ile yazılar yazardı babam.
0: Evet.
1: Herhalde yeni bir daktilo aldı dedim. Sonra geldi bak oğlum sana ne aldım dedi. Açtı kutuyu bir akordeon çıktı.
0: Ne
1: O
0: güzel.
1: akordeonla işte orta bir, orta iki, orta üç çalıştım, ders aldım. Ve ortaokul bitirme şöleninde bir konser verecektim. Çok da iyi hazırlandım ve klasik ağırlıklı
0: Anladım.
1: hazırlanmıştım. Fakat o gün bir fırtına, bir yağmur iptal oldu gösteriler ve
0: Evet.
1: dolayısıyla o gün çok moralim bozuldu hocam.
0: Doğrudur.
1: O gün
0: Doğrudur.
1: böyle
0: Doğrudur.
1: akordiyonu bıraktım.
0: Tabii
1: Ha, tabii
0: şans.
1: daha sonra üniversite yıllarında yine
0: Evet.
1: akordiyonumla beraber gittim okumaya İstanbul'a.
0: Evet.
1: Orada çok çaldık, arkadaşlarla ufak gruplarımız vardı. Ama ben baktım ki ben bir müzik aletinden ziyade şarkı söylemeyi daha çok seviyorum.
0: İstediniz tabii.
1: Dolayısıyla de
0: Tabii.
1: ondan sonra solist olarak diyelim
0: Ne güzel.
1: devam
0: Ne güzel, ne
1: ettik.
0: güzel.
1: Evet.
0: Çok tıp alanında çok değerli müzisyenlerimiz var. Onun için ben merak ettim de sordum o soruyu. Demek ki tıp müziğe yakın bir ilim gibi herhalde yahut o psikolojinin verdiği şeyde müzisyen olabiliyorlar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sizi bugün yorduk, buraya getirdik, vaktinizi aldık.

0: Estağfurullah.
1: Çok teşekkür ediyorum. Var mı bizlerden bir şeyler demeniz olur mu?
0: Şimdi bu gazete köşe yazarlığı dışında ben bir de bir kitap yazdım.
1: Aa, ne güzel.
0: Uygun görürseniz program sonunda imzalayıp size hediye
1: İnşallah.
0: etmek
1: Çok
0: isterim.
1: teşekkürler.
0: 2011 yılında Çiğdem Sezer'in editörlüğünde, Ömer Asan'ın yayın yönetmenliğinde, Heyamola yayınlarından Trabzon'un 21 mahallesinin yazıldığı bir dizi, 21 kitaplık bir
1: Ne güzel,
0: proje
1: ne
0: vardı.
1: güzel.
0: Çiğdem Hanım da sağ olsun soğuk suyu yazmak için benden rica etti. Burada hedef şuydu: Cumhuriyet'ten sonra özellikle son 50-55 yılda orada doğup büyüyenlerin o mahallelerde gördükleri değişimler, yaşantılar, bunları kaleme ve kitaba dökmekti. O zaman bir kitap yazdım. Bir de böyle bir kitabım var.
1: Çok
0: Öyle
1: güzel.
0: ya da böyle tarihe küçük de olsa bir not
1: Tabii,
0: düşmüş
1: tamam tabii. Çok
0: olduk.
1: güzel, çok teşekkür ederim. Kutluyorum sizleri.
0: Sağ olun efendim.
1: Güzel şeyler.
0: Sağ olun. Yani sanat, ben sanatın sanat için olduğunu
1: Aynen. Katılıyorum.
0: savunanlardanım. Ama Trabzon halkı da sanatına, sanatçısına çok fazlasıyla sahip çıkmış bir halktır.
1: Evet.
0: Buradan çıkan heykeltıraşlar,
1: Çok,
0: plastik
1: çok, çok,
0: sanatçılar, müzisyenler
1: çok.
0: inanılmaz fazla sayıda.
1: İnanılmaz,
0: Belki de bir
1: inanılmaz.
0: sürü Anadolu kentini kıskanabileceği bir
1: Aynen,
0: şehir
1: aynen.
0: burası. İşte tiyatromuz 40 yıl evvel kuruldu,
1: Evet,
0: biliyorsunuz,
1: evet. Evet,
0: 1986'da.
1: evet, evet.
0: 97'de de adı Haluk Ongan sahnesi olarak
1: Oldu.
0: değiştirildi.
1: Doğru.
0: Bu da tabii Haluk Ongan'ın yıllarca Trabzon'da kültüre, sanata, eğitime verdiği hizmetlerin karşılığı bir değer bilirlik
1: Çok
0: olarak
1: güzel tabii.
0: kayıtlara geçti.
1: Evet.
0: Huzurla uyuyordur diye
1: Ne güzel,
0: düşünüyorum.
1: inşallah, inşallah.
0: Bizler de babamın bıraktığı mirası sanata ve
1: Çok
0: sanatçılara
1: güzel.
0: sahip çıkarak devam ettirmeye çalışıyoruz
1: Çok
0: hocam.
1: güzel, çok teşekkür ederim. Güzel şeyler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir zaman yine tekrar beraber sohbetlerimiz olur. Buraya kadar zahmet ettiniz. Sağ olun, var olun. Görüşmek umuduyla iyi günler diliyorum.
0: Ben
1: Çok
0: teşekkür
1: teşekkür ederim.
0: ediyorum.

Saatimiz 12.50'yi gösteriyor. Yusuf Cemal Keskin'in sesinden dinledik. Ha değirum dedi sanatçı. Yavaş yavaş da artık bir beraberliğin daha sonuna geliyoruz. Hayatın İçinden programını dinliyorsunuz. Trabzon Radyosu'ndasınız. Bizim gönül kıranları aşalım diyecek.

Serpil Aydemir hazırlamıştı programımızı sizler için. Yiğit Yavuz bizlerle birlikteydi. Ebru Kılıç sesimizi soluğumuzu ulaştırdı. Seza Turgut sundu. Yeni günde yine aynı saatte buluşmak dileğiyle Serdar Ortaç'ın sesinden dinleyeceğimiz şarkıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz bugün de. Full ihtişam diyor. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Önce özetler. Yükseköğretim Kanunu üzerinde değişiklik öngören teklif yeni haftada meclis gündemine geliyor. Terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme de meclisin gündeminde. CHP'de kalan 44 milletvekili bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor. Liselere geçiş sınavı tercih maratonu yarın sona eriyor. Meteoroloji, Karadeniz ve çevresindeki 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada yoğun olacak. AK Parti'nin Yükseköğretim Kanunu üzerinde değişiklik öngören teklifi yeni haftada genel kurul gündemine geliyor. Teklifle daha önce üniversitelerle ilişiği kesilen tüm öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Teorik derslerde başarılı olmuş ancak ada hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilerin de okula dönüşleri mümkün olabilecek. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacak. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarılacak. YÖK kanun teklifinin genel kurul aşamasının tamamlanması halinde 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenleme gündeme alınacak. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Öte yandan terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme meclisin gündeminde kanun teklifine nihai halinin verilmesi için çalışmalar sürüyor. Kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan istifaların ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle toplantı kararı aldı. CHP'de kalacağını açıklayan 44 milletvekilinin 15'te yapılacak toplantıda hazır bulunması bekleniyor. Toplantıda partide yaşanan son gelişmelerin ardından ortaya çıkan siyasi tabloyla sonrasında izlenecek yol haritası ele alınacak. Milletvekilleriyle yapılacak değerlendirmede meclis çalışmalarına ilişkin süreç ve parti örgütlenmesine yönelik atılacak adımların da gündeme gelmesi öngörülüyor. Bu hafta CHP grubunda Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde olacak, milletvekillerinin grup toplantısına ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. 13 Temmuz'da başlayan liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre öğrenciler tercihlerini yarın saat 17'ye kadar yapabilecek. Öğrenciler sınav puanları ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmayı sürdürüyor. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken detay.

0: detaylar var. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercihler tek başına geçerli sayılmıyor. Tercih işlemlerini sistem üzerinden tamamlayanların sürecin resmiyet kazanması için herhangi bir ortaokul müdürlüğüne şahsen başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Liselere geçiş sınavı, tercih ve yerleştirme sonuçlarıyla boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta bakanlığın internet adresinden ilan edilecek. Böylece öğrenciler belirtilen tarihten itibaren yerleştirildikleri okulu öğrenebilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Doğanyurt'ta metrekareye 220, İnebolu'da 148 kilogram yağış düştü. Cüde ilçesinde 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su bastı. Zemin katlarda yaşayanlar tahliye edilerek ilçedeki yurtlara taşındı. Sağanağın etkisini yitirmesinin ardından yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. AFAD, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri ve belediye ekipleri suyun tahliye için harekete geçti. Vali Meftun Dallı, selin vurduğu cideye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Kentte Türkiye Afet Müdahale Planı da devreye alındı. Meteoroloji bugün Karadeniz ve çevresindeki 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu illerde etkili olacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı yayımladığı iller Amasya, Artvin, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon olarak açıklandı. Samsun, Ordu ve Girenli Amasya çevresinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kastamonu'nun kuzeyinde yağışlar yer yer çok kuvvetli şekilde etkisini sürdürecek. Doğu Karadeniz'de de yağışlar etkili olacak. Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak görülecek. Yetkililer yağışların yıldırım, ani sel, su baskınıyla ulaşımda aksamalara neden olabileceğini belirtiyor. Ayrıca bölgede heyelan riskine karşı da uyarı yapıldı. Antalya'da kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kaza Antalya-Konya karayolunda Beydin mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 165 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler sarp ve dik arazide kurtarma çalışması başlattı. Uçuruma inen ekipler otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'un Kartal ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın balkonlarıyla üst kat duvarı çöktü. Park halindeki araçlara moloz ve beton parçaları isabet etti. Ekipler binanın çevresini demir bariyerlerle kapattı. Olayda can ya da mal kaybı yaşanmadı. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM 25 Temmuz itibariyle İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini bildirdi. Ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini, 2 ticari gemiye ise denetim amacıyla asker çıkarıldığını kaydetti. CENTCOM ABD güçlerinin bölgede teyakkuzda olmayı sürdürdüğünü duyurdu. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kaza Şam'la Deir ez-Zor'u birbirine bağlayan karayolunda Palmira ve Suni kentleri arasındaki bölgede yaşandı. İki yolcu otobüsü çarpıştı. Araçlarda yangın çıktı. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi. 30 yolcu da yaralandı. Suriye Sağlık Bakanlığı ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Ankara kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada trafik kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz ifadesi kullanıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'la bağlantılı gemileri vurduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını açıkladı. Zelenski, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat yapan gemilerle bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını belirtti. Saldırının ardından Kiev-Tahran hattında tansiyon yükseldi. Tahran, saldırıcı sonucunda bir denizcinin öldüğünü ve bir diğerinin yaralandığını bildirdi. Ukrayna'yı Rusya-Ukrayna Savaşı dışını genişletmeye çalışmakla suçladı. İran Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'nın Tahran Maslahat Güzarı'nı bakanlığa çağırdı. Saldırıyı kınayan İran, vatandaşlarının can ve mal güvenliğine yönelik saldırıları cevapsız bırakmayacaklarını duyurdu. Ukrayna Savaşı'nda barış arayışları sürerken Kazakistan'dan dikkat çeken bir İstanbul önerisi geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Rusya'nın Omsk kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Toplantıda Ukrayna Savaşı da gündeme geldi. Tokayev, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Ukrayna ile Rusya arasındaki mevcut çatışmaya ilişkin çok sayıda sinyal aldığını söyledi. Kazakistan Cumhurbaşkanı, savaşın artık dondurulması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen İstanbul müzakerelerine işaret etti. İstanbul formülü 2.0'a geri dönmenin zamanı gelmiştir dedi. Tokayev, İstanbul'da yürütülen müzakerelerde önemli sonuçlar elde edildiğini hatırlattı. Barış için Rusya'nın da dahil olduğu büyük güçlerin güvenlik garantilerine ihtiyaç olduğunu söyledi. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Yükseköğretim Kanunu üzerinde değişiklik öngören teklif yeni haftada meclis gündemine geliyor. Terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme de meclisin gündeminde. CHP'de kalan 44 milletvekili bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor. Liselere geçiş sınavı tercih maratonu yarın sona eriyor. Meteoroloji Karadeniz ve çevresindeki 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde, yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde bugün Brezilya ile karşılaşacak. 14.30'da başlayacak final maçı TRT1'den canlı yayınlanacak. Gençler Birliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda mevcut başkan Arda Çakmak yeniden seçildi. Kongreye tek aday olarak giren Çakmak, bugün itibariyle Gençler Birliği'ndeki kırgınlıklar, kavgalar bitmiştir ifadesini kullandı. Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursa Spor hazırlık maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Bugün 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in olduğu yarışın startı bugün saat 16'da verilecek. Hava durumu. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'le Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Sivas 24, İstanbul ve Samsun 26, İzmir ve Adana 33, Edirne 31, Sakarya 28, Balıkesir ve Kars 30, Muğla, Gaziantep ve Mersin 32, Kütahya 23, Antalya ve Şanlıurfa 35, Konya ve Zonguldak 25, Erzurum 29, Van 27, Iğdır 38 derece. Yol durumu. Tem otoyolunun 0 ile 13. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 28 ile 32. kilometreleri arasında yapılmakta olan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.
1: Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar

0: Ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: Reklamlar.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo 1. Üç kişi ne konuşur?
1: Herkese merhabalar. Kafede, okulda, üniversitede, sokakta, bir avluda ya da bir evin içinde. Üç kişi bir araya gelirse ne konuşur? Kıymetli dinleyiciler, TRT Radyo 1'de yayınlanan programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben İlknur Bahadır Yüksek, mikrofonun diğer ucunda Sümeyye Ulu ve Feyza Yılmaz var. Bugün hepimizin bildiğini düşündüğü ama üzerine biraz durunca işlerin karıştığı bir konuyu konuşacağız. Tarih. Geçen gün şunu düşünmüştüm arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet ne zaman öldü diye sorsak çoğumuz aynı cevabı veririz. 1481 yılında öldü. Ama Fatih Sultan Mehmet kimdi diye sormaya başladığımız anda işler değişiverir. Birisi büyük bir hükümdar der, birisi devlet kurucusu der, bir başkası ise bir çağ kapatıp çağ açan lider der. Aynı kişiden bahsediyoruz ama anlatılar farklılaşıyor. Bu da insanı şu soruya götürüyor. Tarih gerçekten geçmişin kendisi midir yoksa geçmiş hakkında kurduğumuz hikayeler mi? Hazırsanız başlıyoruz.
2: Öncelikle hoş bulduk İlknur. Aslında bu soru ilk duyduğumuzda biraz garip geliyor kulağa. Çünkü çoğumuz tarih denince olmuş bitmiş şeyleri düşünüyoruz. Sanki geçmiş bir kasanın içinde duruyor ve tarihçiler gidip onu çıkarıyor gibi geliyor.
1: Evet.
2: Ama öyle değil. Çünkü aynı olaya bakan insanlar bazen bambaşka sonuçlara ulaşıyor. Ve bence burada tarihçi ya da tanık dediğimiz kimselerin durdukları nokta, bakış açıları vesaire önemli diye düşünüyorum açıkçası.
3: Sümeyye, hatta bunu bence tarihçilerden önce kendi hayatımızda görebiliyoruz. Çünkü aile içinde bile aynı olayı farklı insanlar farklı şekilde hatırlayıp anlatabiliyor.
1: Değil mi? Evet.
3: Mesela bir kardeş çocukluğunu çok tatlı, işte keyifli geçen bir hatıra olarak anlatabiliyor bunu da bize. Bir başkası aslında aynı anneden, aynı babadan aynı olayı yaşıyor, aynı zaman diliminde. Ama bunu daha kırgın, daha böyle zor hatıra olarak aktarabiliyor. Yani dolayısıyla tarihin sadece geçmişte ne olduğu ile ilgili değil de insanların geçmişi nasıl hatırladığıyla ilgili olduğunu da düşünüyorum.
1: Evet, bu aslında sadece bizi ilgilendiren olaylarla da sınırlı değil galiba. Yani şahitlik ettiğimiz, bizim dışımızda gelişen olaylar için de aynı şekilde. Yani buradan yola çıkarak tarihle hafıza arasında bir ayrım yapmak gerektiğini düşünebiliriz. Hafıza daha kişisel bir şey. Bence Feyza, senin bahsettiğin birazcık daha hafıza kısmına giriyor. Duygularla, özlemlerle, kırgınlıklarla iç içe. Tarih ise mümkün olduğunca

0: belgeler üzerinden geçmişe dönük, geçmişi anlamaya dönük bir uğraş gibi. Şöyle ilginç bir durum da var bence tarihle hafıza arasındaki ilişkiyi konuşurken. Tarihçi de sonuçta bir insan. Yani Sümeyye dedi ya, tarihçinin durduğu yer, hayata baktığı yer, olayları gözlemlediği konum çok önemli. Ve sonuçta o da bir toplumun içinde yaşıyor. O yüzden bazı sorulara daha fazla ilgi duyabilir ve bu onun tamamen kişisel ilgilerinden, merakından, geçmişinden de kaynaklanabilir. Bu yüzden tarih dediğimiz şey aslında geçmişin birebir kopyası da değil. Geçmiş üzerine yapılan bir araştırma ve nesnellikten bence bir parça da uzak bir yorum faaliyeti olarak değerlendirilebilir gibi geliyor bana. Bilmiyorum Sümeyye, sen ne dersin?
1: Burada şöyle ifade edebiliriz. Bu bir inşa çabası. Yani yeniden inşa ettiğimiz bir gerçeklik var aslında ortada ve burada da tarihçinin rolü devreye giriyor İlknur. Çünkü çoğu insan tarihçinin işini biraz arşivde belge bulmak gibi düşünüyor. Ama anladığımız kadarıyla iş burada bitmiyor.
0: Evet.
1: Çünkü bir şey inşa edeceğiz ama elimizde çok fazla belge var, çok fazla olay var. Bir gün içinde bile milyonlarca şey yaşıyoruz ki düşündüğümüzde geçmişte o kadar olay olmuş ki. Bunlarla alakalı hangisini seçecek, hangisini merkeze koyacak? Çünkü insanların konuşmaları, yolculukları, kararları, mektupları, kavgaları ve dostlukları var. Bunların her biri yaşanmış bitmiş şeyler. Tarihçi haliyle bunların hepsini anlatamaz.
0: Evet.
1: Yani bu bir tarih anlatısı olmaz belki de. O yüzden bazı sorular sorması gerekiyor. Hangi olayı merkeze koyacak, hangi belgeyi kullanacak, hangi soruyu soracak? Bence işte hikaye biraz burada başlıyor.
2: Evet. O zaman hani şöyle diyebiliriz belki, bir tarihçi aslında sadece bilgi toplayan bir profesyonel bir kişi değil, aslında seçim yapan bir uzman olabiliyor.
0: Hatta bazen aynı arşive giren iki tarihçi farklı kitaplar yazabiliyor. Yani birisi mesela ekonomiyle ilgileniyor, vergi kayıtlarına bakıyor, birisi kadınların tarihini araştırıyor, mektuplara yöneliyor, daha özel arşivlere. İşte bir başkası dini tartışmaları inceliyor, risaleleri okuyor. Yani tarihte neden sonuç ilişkisini kurarken Sümeyye'nin de bahsettiği gibi hangi olayların merkeze alındığı, hangi olayın bir diğer olayı etkilediği, bu çok önemli bir şey. Kaynaklar aynı döneme ait ama sorular farklı olduğu için ortaya çıkan tarih anlatısı da farklı farklı olabiliyor.
2: Yani senin anlattığın şey bana biraz şunu hatırlattı. Sanki bir fotoğraf çekmek gibi.
0: Evet, evet, aslında öyle.
2: Yani aynı meydanda duran 3 kişi aynı anda fotoğraf çekse, üçü de gerçeği göstermiş oluyor bir şekilde. Ama kadrajları, baktıkları açılar birbirinden çok daha farklı. Birisi insanlara odaklanabiliyor. Belki diğeri binalara, manzaralara. Birisi gökyüzüne. Yani hepsi aynı yerde durmuş ama seyrettikleri, açılarını aldıkları yerler çok daha farklı oluyor.
0: Dolayısıyla aktardıkları şeylerde.
2: Evet.
0: Evet, bu fotoğraf benzetmesi bence çok güzel oldu. Tarihçinin yaptığı şey biraz da kadraj seçmektir, senin de bahsettiğin gibi. Bu yüzden tarih yazımı sadece ne oldu sorusunun cevabı değil. Biz neyi önemli görüyoruz? Benim cephemde önemli olan şey nedir sorusunun da cevabı.
1: Yani şöyle İlknur, bu soruyu soruyorsak biz neyi önemli görüyoruz? Aklıma aslında başka bir soru geldi. O zaman çok duyduğumuz bir cümleyi aktarmak istiyorum. Kazananlar tarihi yazar deniliyor. Gerçekten öyle mi? Sizler ne düşünüyorsunuz?
0: Ya bence bu kısmen doğru ama eksik bir tarafı da var. Belki geçmişte bu cümle daha anlamlıydı. Çünkü birçok belgeyi devletler üretiyor. Arşivleri devletler tutuyordu. Başka araştırmacılara büyük ölçüde kapalıydı bu arşivler ama bugün durum biraz daha farklı. Bugün yani sorun kazananların tarihi yazması değil. Sorun çok fazla tarihin yazılması. Birden fazla tarih yazım biçiminin olması. Aynı olay hakkında onlarca farklı anlatı var. Belgeseller, romanlar, sosyal medya içerikleri bugün itibariyle çok daha gündemde. Akademik çalışmalar tabii ki her zaman vardı. Popüler tarih kitapları da yine gündemimizde ama asıl mesele hangisine neden inandığımız bence.
2: Bence insanlar burada biraz rahatlamak da istiyor gibi geliyor bana. Çünkü belirsizlik insan bedeni için, insan ruhu için çok yorucu bir şey. Birisinin çıkıp işin doğrusu budur demesi bazen bize cazip gelebiliyor. Ama tarihçi o zaman aslında bu kadar net değil. Bu zamana kadar konuştuğumuz, az evvel konuştuğumuz her şey bize aslında bunu gösterdi. Bazen elimizde eksik belgeler olabiliyor. Bazen kaynaklar birbiriyle çelişebiliyor. Bazen de aynı belgeyi iki farklı araştırmacı farklı yorumluyor. Bu yüzden tarih aslında biraz sabır da istiyor.
1: Evet Feyza, sen anlatırken aklıma yapboz geldi. Tarih aslında bir yapbozun kayıp parçalarını aramak gibi. Elimizde az bilgiler var, bir şeyler buluyoruz ama birbirine uymuyor. Bunlar gerçekten zor uğraşlar. Bir de şu

0: var diye düşünüyorum. İnsanlar tarihi tartışırken çoğu zaman geçmişi değil de aslında bugün durdukları yeri tartışıyorlar. Yani şöyle bunu biraz açacak olursam, mesela bir tarihi şahsiyet hakkında konuşurken aslında kendi değerlerimizi de konuşuyoruz. Bir dönemi överken ya da bir dönemi eleştirirken bugünkü beklentilerimizi de işin içine katıyoruz haliyle. Bu yüzden tarih tartışmaları çoğu zaman bir kimlik tartışmasına dönüşüyor. Yani nesnel olması gereken şey tabii ki tamamıyla nesnel olması mümkün değil. Daha subjektif hale geliyor, daha öznel hale geliyor diye düşünüyorum.
1: Sümeyye, belki de bu yüzden tarih konuşulurken insanlar bu kadar duygusallaşıyor. Yani evet, orada bir kişisellik işin içine girmiş oluyor. Çünkü mesela sadece bilgi değil, aslında kendimizi de konuşuyoruz. Senin bahsettiğin zannediyorum bu.
0: Kesinlikle İlknur. İnsanlar tarih üzerinden şu sorulara cevap arıyor. Biz kimiz? Nereden geldik? Bizi biz yapan şeyler neler? Hangi hikayenin devamıyız? Bu yüzden bence tarih yalnızca geçmiş hakkında değil, kimlik hakkında da konuşur. Bir de ben bu noktada şunu düşünüyorum. Yani sevgili arkadaşlar, mesela ben bugün bir söz söylesem belki yeterince ciddiye alınmayabilir. Ama bu sözü geçmişten birileriyle, bir hikayeyle bağdaştırsam bu daha güçlü bir anlatı haline gelir. Bence o yüzden de bir kimlik arayışı gibi geliyor bana.
2: Arkadaşlar, ikinizin de ortak çalışma alanıyla ilgili bir soru geldi şu an zihnime. Bunu sormak istiyorum. Sen yıllardır İslam tarihi ve mezhepler tarihi üzerine çalışıyorsun İlknur. Aynı kaynaklardan farklı tarihlerin çıkması meselesi gerçekten oluyor mu?
1: Ya çok oluyor bu Feyza. Mesela erken dönem İslam tarihini düşündüğümüzde aynı kaynakları okuyan araştırmacılar bazen tamamen farklı sonuçlara ulaşabiliyor. Mesela bir araştırmacı tarih yazımının merkezine siyaseti koyuyor ve olayları iktidar mücadeleleri üzerinden açıklıyor. Bu bizim genelde, değil mi Sümeyye, mezhepler tarihinde çok evet, fazla gördüğümüz bir şey.
0: Geriye doğru inşa diyebiliriz buna.
1: Evet.
0: Yani bugünden durup geriye doğru bir inşa yapıyoruz ve onun basamaklarını arıyoruz aslında. O da bizi yanlış yola itebiliyor diye düşünüyorum.
1: Bir başkası mesela teolojik tartışmalara, kelami tartışmalara daha fazla odaklanıyor. Bir diğeri de toplumsal dönüşümleri öne çıkarıyor. Bu genelde şarkiyatçıların, oryantalistlerin daha çok yaptığı bir tarih yazımı. Kaynakların büyük kısmı aynı. Yani sonuçta özellikle Hicri 1. asırla alakalı zaten bize ulaşmış olan çok az sayıda kaynak var. Ama sorular farklı farklı oluyor. Yani bu yüzden ortaya çıkan tarih anlatıları da farklılaşıyor. Bence burada önemli olan şu, yani bilmiyorum bu ayrımla alakalı Sümeyye ne der? Tarihçinin hangi sonucu savunduğundan önce o sonuca nasıl ulaştığına, hani hangi yöntemi kullanarak ulaştığına bakmak gerekiyor.
0: Ben de sana katılıyorum İknur, çünkü bu önemli bir ayrım. Çünkü çoğu insan sonuç kısmını okuyor ama oraya nasıl gelindiğine bakmıyor. Oysa tarih biraz yöntem meselesi, ki bu bizim alan için oldukça önemli. Hangi kaynak kullanıldı, alternatif görüşler dikkate alındı, bu çok önemli. Mesela bir grubu araştırıyorsanız sadece o grubun görüşlerine bakamazsınız. Hı hı. Karşı taraf o grupla ilgili ne düşünüyor? Çünkü bazen insan kendi gerçekliğini çarpıtabilir. Bunu tarihte de görüyoruz. Bir de belgenin yazıldığı dönem tabii ki hesaba katılmalı. O da çok önemli. Bunlar çok önemli noktalar ki bunlar çoğaltılabilir diye de düşünüyorum.
2: Yani o zaman ikinizin verdiği cevaptan da şunu anlıyorum. Tarih ezberlenecek bilgiler silsilesi değil de bir düşünme biçimi, bir sorgulama biçimi aslında.
1: Evet öyle Feyza. Yani iyi tarihçilik sadece cevap üretmiyor, iyi soru da üretiyor aynı zamanda. Bazen bir tarihçinin en büyük katkısı yeni bir cevap vermek, o cevabı kamuoyuyla paylaşmak değil, daha önce sorulmayan bir soruyu sormak oluyor.
0: Yani şöyle arkadaşlar, söylediklerinize katılarak konuyu biraz daha farklı bir noktaya getireceğim. Programın sonuna doğru da yaklaşmışken, geçmişle sağlıklı bir ilişki kurmak mümkün mü sizce? Ya da insan hem geçmişi, tarihi sevip hem de eleştirebilir mi? İkisinin dengesi nasıl olmalı sizce?
2: Bu söylediğim bence mümkün Sümeyye, ama bunun için geçmişi kutsal bir alana dönüştürmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Geçmiş bizim öğretmenimiz olabilir. Hani tıpkı arabanın dikiz aynaları gibi. Ama bir putumuz olmamalı. Yani ondan biz bir şeyler öğrenebiliriz ki muhakkak da öğreniyoruz. Onunla gurur da duyabiliriz. Ama onu eleştireceğimiz alanlar da çok fazla. Onu eleştirebiliriz. Bunların hepsi bence aynı anda mümkün olabilir.
0: Ben de şunu eklemek istiyorum ayrıca. Belki de olgunluk, durmamız gereken yer geçmişe bakınca sadece kahramanlar ya da suçlular görmek değil, insanları görmek. Çünkü geçmişte yaşayan insanlar da bizim gibi karar vermeye çalışan, hata yapan, bazen o kararları sonucunda başarılı olan ya da başarısız olan insanlardı. Bazen yanılan insanlardı. Bu bakış insana biraz tevazu kazandırıyor diye düşünüyorum.
1: Haklısın Sümeyye. Yani

0: Siz zaten söylenebilecek şeyleri söylediğiniz için zannediyorum benim artık ekleyeceğim bir şey yok bu konuyla alakalı. Bugün Üç Kişine Konuşur programında tarihin ne olduğunu, tarihçinin ne yaptığını, aynı olaydan neden farklı hikayeler çıktığını ve neden tarih konusunda bu kadar hassas olduğumuzu konuştuk. Belki de bugünün sorusu şu olabilir. Programı kapatırken dinleyicilerimizin aklında kalması açısından paylaşabiliriz. Ben geçmişe gerçekten ne olduğunu anlamak için mi bakıyorum? Yoksa zaten inandığım hikayeyi doğrulamak için mi? Haftaya yine bu stüdyoda yeni bir konuyla yine üç kişi burada olacağız. Kulaklarınız bizde olsun. Ben İlknur Bahadır Yüksek.
1: Ben Feyza Yılmaz.
2: Ben Sümeyye Ulu.
0: Yapımda Ayla Sert. Ses almada Semahat Şallı. Kurguda Necmiye Şahin. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Üç kişi ne konuşur?

0: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.31'i gösteriyor ve spor gündemi programında pazar günü yine sizlerle birlikteyiz ve saat 19'a dek 5,5 saat sizlerle birlikte olacağız. Sporun her dalını konuşmaya çalışacağız. Özellikle sosyolojik açıdan ne var ne yok, spora nasıl yansıyor, spordan nasıl bir elektrik alıyor sosyoloji, bunları konuşacağız sevgili dinleyiciler. Bizler, program yapımcımız Ayşe Yürük, teknik yönetmenimiz Engin Erkan ve Abdullah Tombuloğlu, ki saat 14.30'a dek sizler onlarla birlikte olacağız. 14.30'dan sonra vardiyaları bitecek, dinlenmeye gidecekler ve yerine yeni ekibimiz gelecek. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. İyi bir gün diliyoruz sevgili dinleyiciler. Bildiğiniz gibi bugün çok önemli bir gün voleybolda, özellikle Milletler Ligi'nde final maçımız var ve Milletler Ligi'nde final maçında Brezilya ile oynayacağız. Saat 14.30'da ve TRT ekranlarından naklen yayınlanacak sevgili dinleyiciler. Ve bildiğim kadarıyla TRT1'den yayınlanacak karşılaşma, ama bunun dışında da TRT Spor'dan da özellikle bu maçla ilgili, ki şu anda başladı maçın bilgileri verilmeye başladı TRT1'de. Türkiye Brezilya saat 14.30'dan itibaren finali naklen yayınlayacağız diye. Ve biz de bunu hem seyredeceğiz, hem sizinle, konuklarımızla konuşurken de bilgiler vererek sizi bilgilendireceğiz. Yolda olanlar, radyosunun başında olanlar için, ki TRT televizyonunda da bu karşılaşmayı izleyebiliriz. Ve şimdi futbolda konuşacağız bildiğiniz gibi. Futbolu konuşurken de basketbolu konuşacağız, voleybolu konuşacağız, kadın futbolunu konuşacağız sevgili dinleyiciler. Kısaca sporu konuşacağız biz spor gündemi programımızda. İlk olarak da teknik direktör Celal Kıbrızlı bizlerle birlikte. Sayın Kıbrızlı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Yüce. İyi günler diliyorum, iyi programlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dün akşam baktım bir ne diyeyim, dünyadaki 100 önemli ligle ilgili bilgi verildi. Bu liglerin, hani biz hatırlıyorsanız hep deriz ilk 5 büyük ligin arasında yer almıyoruz. İşte 6. mıyız, 7. miyiz? Popüler olan liglerin içinde evet yaklaştık onlara diyorduk, hatırlarsanız konuşuyoruz. Ama baktım öyle değil. Şimdi burada ikincilikleri var, sevilen ve rağbet gören ligler olarak. Biz 24. sıradayız. Şimdi bunu nasıl değerlendirirsiniz? Hani biz bu kadar kendimizi mi övüyoruz? Bu kadar

0: parayı, transferleri verirken niye veriyoruz? Evet, bu ligi, bu markayı biz iyi bir duruma getirmek için neler yapmalıyız? Yılların teknik direktörü olarak, Futbol Federasyonu'nda çalışmış bir insan olarak neler söylemek istersiniz?
1: Bakın, ben 10 yaşından beri, şu anda 74 yaşındayım. 10 yaşından beri bu futbolun içindeyim. Türkiye'nin ilk futbol okulu talebesiyim. İnanır mısınız bana? Türkiye'nin ilk futbol okulunda rahmetli Sabri Kiraz, Günar Dinözcük, Mehmet Ali Bar, Şemsi Morama, Morava, Şemsi Fehmi Başgüzel, bakın hiç Yüksel Doğanay, isimlerini hiçbirini unutmuyorum. Ve bunlar, inanın bana, inanın bana, o zamanki antrenman metotlarıyla, o zamanki bilgi birikimleriyle, yani bize verdikleri çok şeyler vardı. Burada yani sizin sorduğunuz sorunun cevabına geleceğim buradan akışla.
0: Biliyorum, biliyorum.
1: Ve onlardan biz çok şeyler öğrendik. Bir kere bir sporcu duruşunu öğrendik. Bu sporcu duruşu çok çok önemlidir. Her işte futbolda, voleybolda, basketbolda, handbolda, atletikte, boksta, güreşte, yani hangi dalda olursa olsun çok çok önemlidir. Bu sporcu duruşu nedir biliyor musunuz? Birincisi saygıdır. Değil mi? Respect diye yazar İngilizcesi. Evet. Yazar ve saygı diye. Ve ondan sonra rasizm yazar. Irkçılığa karşı olarak. Ve biz o zamanlar bize bunları öğrettiler. Ya bu demek ki onlar büyük adamlarmış. Ya Allah rahmet eylesin.
0: Evet. Gerçekten büyük insanlardı. Evet. Yani Türkiye, evet. Türk futbolunu dizayn ettiler. Hatırlarsanız Bursa'da birden çok kulüp vardı. Onları birleştirdiler. Bursa Spor yaptılar. Evet. Eskişehir'de öyle. Trabzon'da öyle.
1: Ya
0: şimdi baktığınız zaman, evet, Türk futboluna İstanbul, Ankara'nın dışında bir ne diyeyim, kıyafet giydirdiler.
1: Evet. Bakın, o zamanlar yani bizim yaşımız tabii, her sene bir yaş aldık. Ve biz futbol okulundayken rahmetli Sabri Kiraz bize 19 Mayıs stadyumunda top toplatırdı. Maçlarda, resmi maçlarda. Evet. O zaman biliyorsunuz cumartesi günü iki maç oynanırdı, pazar günü iki maç oynanırdı. Örneğin Galatasaray ile Fenerbahçe Ankara'ya geldiğinde birinci gün Gençler Birliği ile biri, Ankara Jüri birisi, ertesi gün çaprazlama usulü lig böyle oynanırdı. Ve bu maçların devre aralarında top toplardık ve devre aralarında biz 15 dakika bize maç oynatırlardı. Bakın, bak, yıl 1966, 65, işte o yıllar. O zaman bize bunları gösterdiler, bunları öğrettiler. Ve o oyuncularla, o kaliteli, o deneyimli, o tecrübeli oyuncular, milletin yanına gidemediği oyuncuları biz soyunma odaları beraber bakıp görürdük ve onlardan büyük dersler alırdık. Yani ne ders alırdık? Onların bir duruşları vardı. Onların bir sevgileri vardı bizlere karşı, küçüklere karşı. Ve bu derslerden çıkardıklarımız da yol açtı. O zaman inanır mısınız bana, bu bunun adamı, şu bunun adamı, federasyon başkanı, bu gelecek, bu edecek, buradan işte kart yakınım, amilimdir, şundur. Hiçbir şey yoktu, inanır mısınız? Yeteneği olan, zaten yetenek doğuştandır, yeteneği olan yeteneğini kendisi gösterir. Ya söylenecek çok şey var sevgili Yüce, sevgili dinleyiciler. Ya söylediğimiz zaman kırılacak kesimler olacaktır. Hiç kırılmasınlar. Yani niye biliyor musun? Biz Türk futbolunun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyadaki Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği yaklaşık 204 ülke var. Onun kabul etmediği ülkeler de var. Bunlar içinde biz hep önlerde olmak istiyoruz. Her konuda önde olmak istiyoruz ki spor ki dalı bunun hangisi olursa olsun son dönemlerde futbolla biliyorsunuz voleybol da dahil oldu. Voleybola da birazdan değineceğiz herhalde. Evet. Basketbol oldu, işte jimnastik oldu son dönemlerde, güreş var, boks var, hem kadınlarda hem erkeklerde, ki kadınlar artık her spor dalını yapabiliyorlar. Evet. Halterde aynı şekilde bu iş, sesimiz duyuluyor, milli marşımız söyleniyor ve bayrağımız göndere çekiliyor ve göğsümüz kabarıyor, mutlu oluyoruz. Şimdi bakın hep şunu söylüyoruz ama biz söylüyoruz, biz duyuyoruz, biz işliyoruz, biz dinleyenler de duyuyor bunu.
0: Sayın

0: Aramızda önemli olan ne biliyor musunuz? Bir evet. kişiye, iki kişiye, on kişiye, elli kişiye, yüz kişiye kime ulaşabiliyorsak
1: evet.
0: bunlara ulaşmak ve o kişilerle bu düşünceleri paylaşmak. Olumlu ya da olumsuz bir olumsuz. Tepki verebilirler. Tabii, ama tabii. biz en azından buradaki istatistikleri söylüyoruz. Mesela Premier Lig birinci sırada, La Liga ikinci sırada, Bundesliga üçüncü sırada, İtalya Serie A dördüncü sırada, beşinci sırada Lig 1. Daha evet, sonra Fransa, Brezilya, Fransa. Brezilya Serie A. Evet. Yedinci sırada Arjantin Liga Profesyonel.
1: Evet, evet,
0: sonra evet. Championship İngiltere'nin ikinci ligi. Evet. Sonra iniyor iniyor Japon Ligi 13. sırada. Evet. İniyor iniyor hani anlatabiliyor muyum?
1: Evet,
0: öyle
1: evet.
0: bir şey ki Meksika Ligi bile üstte evet. bizim. Şimdi ve biz 24. sırada Süper Lig.
1: Evet biz ben oraya geliyorum yavaş yavaş. Akışta geliyorum oraya doğru. Ve şunu söylüyorum. Yani o zamanlar futbolu yönetenler futbolun içinden gelen kişilerdi. Futbol oynamış kişilerdi bunlar. Ve bunlar futbolu yönetiyordu. Aynı zamanda bunların bürokratlık tarafı da vardı. Bürokraside de görev yapıyorlardı benim hatırladığım kadarıyla. İsimlerini sayarsak çok isim saymış olabilir. Örnek işte Hasan Polat, örnek Orhan Şeref Abak, rahmetli bunlar. Bunlardan biz çok şeyler gördük. Yani çocukluk dönemimdi bunlar benim. Sonradan gelenler var. Şimdi burada şu var. Bakın hep söylüyoruz. Sayın dinleyiciler, şunu da bir kez daha bunu tekrar etmek istiyorum. Basketbolun başında Hidayet Türkoğlu var. Voleybolun başında Akif, Mehmet Akif Üstündağ var. İşte
0: güreşin başında Taha Akgül var. Judo'nun başında hep... Sezer Huysuz var. Evet. Jimnastiğin evet. başında Suat Çelen var. Yani aynen, o spor aynen. dalını icra eden sporcular, i̇cra üst düzey sporcular kişiler. Orada federasyon başkanı.
1: Yani dünyada isim yapmış bu sporcular var.
0: Evet.
1: Avrupa'da isim yapmış sporcular var. Milli formayı gururla taşımış. Ya bu futbolda inanır mısın? Ya bir kere böyle bir şey olmadı ya. Niçin abi? Niçin olmuyor ya? Neden olmuyor ya? Yani sinirleniyorum, geriliyorum ya. Benim olacak halim yok. Belirli bir yaşa geldik biz. Yani tamam da ya niye olmuyor arkadaş? Futbolda niye olmuyor ya? Ben bunu öğrenmek istiyorum ya. Bir bilen varsa bu işi yönetenler kimlerse çıksınlar desinler ki kardeşim siz istediğiniz kadar bağırın, çağırın, arz edin, şunu edin, bunu edin. Olmaz. Yapmayız. Yapılmaz. Neden yapılmaz? Neden edilmez? Ben bunu anlamıyorum ya.
0: Yani şöyle burada... Sayın Kıbrıslı şöyle bir düşünce de olabilir. Bakın buna da karşı değilim. Evet. Futbol oynamış değildir ama iyi idarecidir. Futbolun her alanını biliyordur. Ve ona göre de hatta ne diyeyim... altında bulunan kişileri iyi seçer ve onlar liyakatli insanlardır. Onlarla futbolumuzu iyi bir duruma getirmek isteyebilir.
1: Niçin
0: ya da sizin dediğiniz gibi futboldan gelmiştir, futbolcudur. Oraya gelir, ardından ekibini de ona göre kurar. Ama bakın, bizde ikisi de olmuyor, sıkıntı bu.
1: Evet, bu. Rahmetli Turgut Özal dönemi, Turgut Özal, rahmetli Coşkun Özarı'yı federasyon başkanı yapmak istedi rahmetli evet, Coşkun abi.
0: Evet, hatırlıyorum bakın, ben.
1: Bu, yani çok çok önemlidir bu. Bu ileri bir görüştür. Turgut Özal'ın bir ileri bir görüşüdür bu. Yani ve bunu Coşkun Özarı kabul etmedi. Kabul etmedi Coşkun Özarı. Coşkun abi rahmetli kabul etmedi. Belki de orada bunun bir değişim, dönüm noktası olabilirdi kabul etseydi. Ama
0: peki
1: hala...
0: futbolda güç ve paranın olması olabilir mi futbolcuları bunun içine sokmamak ya, veya futboldan gelenleri sokmamak?
1: Sevgili dinleyiciler, şu anda saat 14.30'da Filenin Sultanları'nı şampiyonluk için seyredeceğiz değil mi?
0: Evet.
1: Ya bu bir ders değil midir arkadaş? Voleyboldan gelen biri yönetiyor. Mehmet Akif Üstündağ. Eski bir voleybolcudur, eski bir futbol federasyonu yönetim kurulu üyesidir, eski bir kulüp yöneticisidir, Telekom'da, Ankara Demirspor'da görev yapmış kişidir, yani kendini hazırlayıp yetiştirmiş gelmiş bir kişidir, voleybol federasyonunda yönetim kurulu üyesiydi, sonra voleybol federasyonu başkanı oldu ve şu anda bize gururla seyredeceğimiz bir Filenin Sultanlarını bize sundular. Saat 14.30'da ya buradan bir ders alamıyor muyuz ya? Ya arkadaş bakın ya bak bu adam geldi bunları yaptı gözümüzde önünde gözü

0: çok affedersin tırnak içinde gözümüze soka soka gösteriyor işte bize ya. Diyor ki arkadaş bu voleybol federasyonu işte başkanı bunun içinden gelmedi yıllardır şey ve şu anda da Dünya Voleybol Birliği başkanlığı görevini de aldı herhalde, seçildi yani oraya da seçildi, evet, yanlış hatırlamıyorum. Evet. Evet seçildi. Ya bunlar bir dersliktir ya. Bakın Şenez Erzik vardı. Sayın evet. Allah uzun ömür versin. Buradan saygılarımı iletiyorum dinliyorsa da. Ya UEFA'da bir söz sahibiydi ya. Avrupa futbolunda, dünya futbolunda bir sözü vardı. Sözü geçiyordu. Ve hakemlerimiz oradan bir çıkış yakaladı. Çok işler götürdüler. Ya bundan bir ders almıyor musunuz kardeşim? Şenez Erzik Bey de biliyorsunuz bir eski futbolcu. Fenerbahçe yönetim evet. kurulunda bu görev yapmış kişiydi. Fenerbahçe kongre üyesi. Beni Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon'a hiç ilgilendirmiyor kardeşim. Beni Türk futbolu ilgilendiriyor. Ve lütfen ne olursunuz bu delege yapısını değiştirelim Futbol Federasyonu'nda. Ne olursunuz diyorum. Bakın dinleyin. Burada mecliste bu kararı verecek 600 tane mecliste milletvekili var. Yanılmıyorsam 592 şu anda. Bunların vereceği bir kararla bu çıkacaktır. Ya mecliste şu anda futbolun içinden gelmiş milletvekilleri var ya. Evet. Ünal Karaman var, Alpay Özalan var, Saffet Sancak var. Evet. Yani arkadaş bunlar bir öneri versin. Bunlar bir öneri sunsunlar. Desin ki delege yapısını değiştirelim desinler ya. Ya arkadaş benim dediğim olsun olmaz. Hiçbir spor dalında bu yok. Ve futbolda hiç olmaz. Futbolda torpil falan olmaz. Futbol büyük bir markadır futbol oyunu. Zaten futbol, ayak oyunu evet. demek zaten. Ayakta oynanan bir oyun demek yani. Şimdi ya bunları ya niye göremiyor muyuz? Edemiyor muyuz? Her şeyi görüyoruz. Her şeyi ediyoruz. Her şeye karışabiliyoruz. Her şeye müdahale edebiliyoruz. Ya ne olur bu futbolda da bir çare bulun ya. Bak şimdi Futbol Federasyonu Başkanlığı yapacak çok insan var. Bunun örnekleri var yani. Evet. Bugün Portekiz'de futbolun içinden gelmiş birisi Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı. Çekya'da Nedved'in bir önderliği var. Ne bileyim Arjantin'de Zanetti'nin bir önderliği var. Daha bu sayacağım dünya kadar bir işte David Beckham ya. Bunlar hep marka insanlar ve bunlar futbolun çeşitli kader. Arsene Wenger bugün Infantino'nun FIFA başkanının baş danışmanı. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Yani bunlar Alex Ferguson aynı şekilde bu İngiltere futbolunda söz sahibi, onun söyledikleri dikkate alınıyor. Niye bizde böyle bir şey yok arkadaş? Benim adamım, senin adamın Ümit Milli Takım hocası olsun. Yok kardeşim olmaz. Oraya deneyimli bak genç milli takımların başına Samet Aybaba'yı getirdiler. Tamam Samet Aybaba'nın altına bir grup yapılıyor, yaş grupları.
1: Evet.
0: Bunlar bu seçiciliği dikkatli yapıyor Samet Hoca.
1: Şundan bunlara dolayı çok Samet önemli. Aybaba gerçekten değerli bir futbol insanıdır. Evet. İyi bir futbolcudur. Beşiktaş'ta futbol şubesi sportif direktörlüğü yaptı. Ancak
0: bir altyapıyı da
1: iyi evet. bilen bir insandır.
0: Evet. Şimdi bakın böyle geliyorum yavaş yavaş. Şimdi Ankara'da bir 2006 yılında ben Ankara bölge sorumlusu oldum. Teknik sorumlusu ve rahmetli Gündüz Tekin Onay'a bağlı. Aynı zamanda milli takımlar sorumlusu oldum. 13 tane ilde. İl bana bağlıydı. Fatih Terim'e bağlı olarak. Şimdi şu anda Ankara'da Futbol Federasyonu'nda antrenör yok. Görevli antrenör yok ya. Evet. Bak 2006'da 5 kişiydik biz. 5 tane arkadaştık. Benle beraber 4 arkadaşım daha vardı. Meslektaşım daha vardı. Ve şimdi yıl 2026, 20 sene geçmiş. Antrenör Türkiye Futbol Federasyonu Ankara bölgesinde antrenör yok ya. Bu utanç verici bir şey ya.
1: Evet.
0: Bana göre utanç verici bir şey ya. Orada Ankara futbolunda çıkacak altyapılardan çıkacak çocukları kim görüp kim tavsiye edecek, kim verecek Samet Aybaba Hoca'ya? Yani isimlerini yazacak, kulüp isimlerini yazacak. Ya inanır mısınız? Ne turnuvalar yapardık, yaş turnuvaları. Yaş gruplarında Ankara'da yapardık, Konya'da yapardık, seçmeyi Kırıkkale'de yaptık. Karabük'e gittik yaptık, Bartın'a gittik yaptık. Yani Adana'ya gittik turnuvalar yaptık, İzmir

0: gittik, Antalya'ya gittik. Ya şimdi öyle bir şey yok be arkadaşım ya. Biz sevgili sayın dinleyiciler, böyle bir şey yok.
1: Ben
0: bunları
1: sorgulasınlar
0: bunları bizi dinleyenler lütfen. Nereye atacaklarsa mail mi atacaklar?

0: getirelim. Evet gelsin, evet. Seyrederim, keyifle seyrederim.
1: Evet.
0: Peki Fenerbahçe'de Rashford'u getirsin. Galatasaray, evet, işte Mbappe'yi getirsin. Herkes getirsin bir şey. Ama
1: evet,
0: bu verilen paraların karşılığında ligimizin marka değeri, görsel değeri, izlenme değeri artmıyor. Bunu sorgulamak zorunda olduğumuz için ben size bunu soruyorum.
1: Tamam, ben de ona şöyle notlarım var, ben biliyorsun dosyalarım vardı.
0: Evet.
1: Orada 19 Mayıs 2026 Salı günkü bir gazetede haberler var. Dört büyüklerin 153 milyon euroluk 44 problemi diyor. Yani ve yazıyor, dört büyük kulübün geçici transferle gönderdiği 44 futbolcunun toplam değeri yaklaşık 153 milyon euroyu buluyor diyor. Ya yazık, günah değil mi bu paralara ya?
0: Evet.
1: Yazmış Galatasaray takımında 12 tane futbolcu. Zaniolo, Nilsson, Gelert, Cuesta, Kazımcan Karataş, Halil Dervişoğlu, Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Galatasaray'da yazmış. Ben hepsini okumuyorum. Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, Diego Carlos, Livakovic, İrfan Kahveci, Bekao, Abramat, Mimomic, Fayet, Fidan, yani yazmış. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Al-Musrati, Hazri Betovic, Tayyip Tala Sarıç, Joao Mario, işte gidiyor, evet, aşağılık. Trabzon'da Mendy, Çam, Çanak, Cihan Çanak, Deniz Daraguş, Serdar Saatçı, Yoktan Gürbüz, Poyraz Yıldırım yazmış. Ve bunlar arkadaş bilinçsiz transferlerin neticesinde senin liginin kalitesi de aşağı doğru düşüyor. Oraya geliyorum.
0: Evet.
1: Ve siz bir kere siz altyapılarınıza değer vermiyorsunuz ki. Sizin tek bir hedefiniz var kulüplerin, yani burada dört büyük kulübü kastediyorum.
0: Diğer kulüpler de burada kendi çaplarına göre onlar da transfer yapıyor.
1: Onlar da kümede kalmak için,
0: evet,
1: mecburen onlar, yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi büyük paralar harcayıp transfer yapmasa da kendi çaplarına göre transfer yapmaya çalışıyor. Diyor ki bari ligde kalayım, tutunayım ligde, düşmeyeyim diyor. Madem burada diyor bir pasta var, o pastadan biz bir pay alıyoruz diyor. İşte sponsorluk var, anlaşmaları diyor, var diyor. Bilmem ne var, ismimin başına sponsor alıyorum veya ismimin arkasına sponsor alıyorum. Gayet doğal, bütün dünyada bunlar var. Artık formanın önünü alıyorsun, arkasını alıyorsun, kolunu alıyorsun, şortu alıyorsun, tozluğunu alıyorsun. Her yerine reklam alıyorsun. Yani bunlar var. Ya arkadaş, biz niye biliyor musun? Gene başa dönüyorum. Futbolun içinden gelenler ve kendilerini futbolun içinden gelmese, biraz evvel sizin söylediğiniz gibi kendini geliştiren, yeterli derecede çalışan ve isim yapan medya mensupları da var. Bunları da oraya katabiliriz.
0: Evet.
1: Yani bunları da katabiliriz oraya. Yönetici olarak gelen olanlar var, onları da katabiliriz oraya. Ama hakemler var. Hakemlerden fayda, bakın Ali Palabıyık bugün Ankara Gücü spor altyapı sorumlusu oldu. Ali Palabıyık FIFA, evet, kokartlı hakemimiz.
0: Evet.
1: Yani bakın bir şeyler oluyor da, ama tanışın olacak. Bir yerden bir baban olacak, affedersin. O baba telefon açacak. Celal Kıbrıs'ı alın diyecek. O zaman arıyorlar. Ya bu sene benim isim vermeyeyim, bir kulüple görüşmem oldu. Biz size benim istediğiniz şartları veremeyiz dediler. Ya bana şartlarımı sormadınız, siz de benim istediğim şartlarımı veremediniz. Nereden biliyorsunuz? Yani anlatabiliyor muyum?
0: Evet.
1: Daha başlangıçta kesin bir tavır var kafa yapılarında. Bunu yapıyor. Ya önümüzde örnekler var ya. Mustafa Denizli örneği var. Cemal Güneş örneği var. Fatih Terim örnekleri var. Yani hep aynı isimleri sayıyoruz da, tabii bunları niye öyle sayıyoruz? Benim yaş grubum bunlar. Ve belirli bir yaşa geldikleri için artık eğer teknik adamlık görevi yapmayacaklarsa bu arkadaşlardan Futbol Federasyonu'nda adanılabilir.
0: Şöyle ki futbol. Sayın Kıbrıslı, hatırlarsanız Mustafa Denizli Altay'dan son yıllarında Galatasaray'a futbolcu olarak geldi. Ama
1: evet,
0: Galatasaray'da futbolcu olarak fazla yer vermediler. Ama öyle bir şey yaptılar ki Yupp Derval'in yardımcısı yaptılar.
1: Aynen, bravo.
0: Şimdi Sepp Piontek geldi. Yanına Fatih Terim'i koydular. Evet, teknik direktör evet. yardımcılığı için. Hatırlarsanız Ankara Gücü, Göztepe bu takımlarda

0: kısa süreli de olsa teknik direktörlük yaptı. Ardından Sepp Piontek'in yanına verdiler.
1: Evet.
0: Şimdi en azından Türkiye'de Montella değil de çok daha büyük bir teknik direktörü. İspanya'dan, ben mesela İspanya'yı çok daha öne çıkarmak istiyorum. Çünkü bir eğitim evet. sistemiyle geliyorlar.
1: Var,
0: bir
1: var.
0: İnsani, önce insan oluyor, futbolcu diyor ki insan gibi düşüneceksiniz. Kavga dövüş etmeyeceksiniz. Ne diyeyim, rakibinizi aşağılamayacaksınız. Futbolunuzu evet. oynayacaksınız. İyi futbolcu olacaksınız ama önce iyi insan olacaksınız. Yani bir sistemleri var adamların. Bu sistemlerinden bir İspanyol teknik direktörü getirip en azından evet. bir danışman olarak koymak gerekiyor. Şimdi Montella evet iyi bir abi olabilir, iyi bir arkadaş olabilir futbolcuların ama artık evet. yeterli değil.
1: Yani şimdi sevgili Yüce, sevgili dinleyiciler bakın.
0: Hani bu futbolumuzun iyi duruma tabii, gelmesi için söylüyorum. Son 5 dakika tabii. bu arada.
1: Doğru diyorsunuz. Burada tabii öyle birini getirmeyi düşünmezler. Niye getirmeyi düşünmezler? Çünkü bu dört büyük kulübün yöneticileri anormal bir baskı kuruyorlar evet. futbol federasyonunun evet. üstüne. Ve diyorlar ki benim bu adamım işte Türk futbolu bundan faydalansın, bunu işe alın diyor. Alıyor.
0: Evet.
1: İsim vermeyeyim. Çok örnek veririm. Geliyor antrenör oluyor. Bak o antrenörlük olmuyor. Sonra diyorlar ki sen geç bakalım şurada bir seçici pozisyonda ol. Burada sen işine devam et diyor. Kulüplerde var aynı bunlar. Kulüplerde de var bütün. Kulüplerde de var bunlar. Yani yazık, günahtır ya bu verilen paralara.
0: Ben hakikaten size başka yazık. Bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe kulübünde scout olarak, Aziz Yıldırım'dan önce scout olarak bir Fenerbahçe TV'de yorumcu olarak
1: evet.
0: programlara çıkan bir sanatçının, ressamın oğlu scout olarak scout ekibinde yer aldı.
1: Niye? Torpili var.
0: Fenerbahçe. Yani bu Fenerbahçe olduktan sonra Hasköy Spor'da, Beylerbeyi Spor'da kim bilir neler oluyordur.
1: Ya Trabzonspor'da da var bu, Beşiktaş'ta da var. Kimse yok diyemeyecek. Ben gençler bir futbol takımı içindeyim ya.
0: Evet.
1: Gençler bir futbol takımında şu anda transfer komitesi yok. Gençler bir futbol takımında şu anda bir scout ekibi yok. Yani bir şöyle bir program yok. Yani işte futbol başkan Sayın Arda Çakmak tekrar buradan hayırlı olsun diyorum, uğurlu olsun diyorum, bir seçildi. Yani bir grafik olur şöyle, başkan Sayın Arda Çakmak, işte başkan vekili bu, as başkan bu, futbol şube sorumlusu, basın sorumlusu bu, işte taraftardan sorumlu bu, stadyumdan sorumlu bu, sponsorluktan sorumlu bu. Böyle bir isimler verilir oralara, onlar şey yapar, ondan sonra gelir kulübün içine ne yapar? Scout ekibi. Scout ekibi nedir? Maç izlemedir, oyuncu izlemedir.
0: Tabii.
1: Bunlar hem yurt içi hem yurt dışı. Ya Güney Afrika'da örneğin turnuva oluyor. Avrupa'nın, dünyanın bütün takımların scoutları oraya gidiyor. Ya ben Avrupa'da görmediğim ülke kalmadı bu scoutlu yaptığım dönemlerde. Her yere gittim ve baktığımda o zamanlar, tabii pandemiden evveldi. Baktığım zaman gelen scoutların çoğu 70 yaşının üstündeydi. Yani orada futbol oynamışlar, orada bir futbol geçmişleri var. Anların görüşlerine ona inanıyorlar, gönderiyorlar. Ve bu şekilde seçimler yapılıyordu. Şimdi bizim ülkemizde maalesef, ya işte gelen bizim adamımız, affedersiniz, gelsin ona işte verelim, o gitsin işte, buradan da 5-10 kuruşta faydalanır. Hayır kardeşim, bu şekilde görev yapılmaz. Eğer Celal Kıbrıslı bu işi biliyorsa Celal Kıbrıslı'ya yetki vereceksin, sorumluluk vereceksin, mukavelesini yapacaksın. Mukavelede getirdiği oyuncu kulüpte profesyonel takıma kadrosuna giriyorsa ona göre ona bir mükafat primi vereceksin. Altyapıda çalışanlara, biz altyapıda da çalıştım ben, Gençler bir vaziyette de rahmetli İlhan Cavcav dönemi çalıştım. Ve şunu, ben prim çıkarttım altyapıya, bir maç primi. Altyapı hocalarına, tamamen hepsine eşit miktarda dağıtılacak. Ve altyapıdan üst tarafa çıkan oyuncular için de gene mukaveleye, altyapıya çıkan her oyuncu için belirli miktar, para miktarlar tabii o zaman farklıydı, şimdi farklı. bir para verilecek diye maddeler yazdırdım. Başkan o kadar parayı yani kulübün parasını çok severdi, tutardı, tutumlu biriydi kulübün parasında, ama hepsini kabul ettirdim. Yani burada masaya vuracaksın. Yani tabiri caizse ve diyeceksin ki bunlar olmadığı takdirde biz altyapıyı da çalışanlara bir şey veremeyiz. Part time antrenörlük olmaz ya altyapıda. Part time antrenörlük olmaz ya. Adam öğretmen okuldan koşa koşa antrenmana geliyor. 15 dakika kala antrenmana çıkıyor. Antrenmanda yani bir altyapılarda 15 evet. yaş grubuna kadar oyundur oyun. Müsabak değilsin sen, müsabakasız değilsin. Oyun oynayacaksın. Çocuğun çocuk ya adı üstüne. Çocuk neden zevk alır? Oyundan zevk alır.
0: Sayın Kıbrıs'ta,
1: 15 yaşın.
0: Sayın Kıbrıs'ta herhalde şey, bunları biz günlerce konuşacağız.
1: Ya konuşacağız. Konuşalım ya. Bıkmadan, utanmadan konuşalım.
0: Yukarı çıktığımız anda herhalde susmaya başlayacağız.
1: Ya başlıyor. Yani bu şartlarda ben zor olduğunu söylüyorum.
0: Evet.
1: Adamcılığı bırakacağız. Yalnız ülke için mücadele vereceğiz. Bu arada tabii Filenin Sultanları'na Brezilya karşısında başarılar diliyorum. Her şey onların gönlünce olsun. Biz şu anda da bir mesaj geldi, onu da söyleyeyim istersen sevgili Yüce. Sana çok selam söylüyorlar. Yani teşekkür ediyor böyle bir program yaptığın için. Fatih Taci ve eşi Ayşe Hanım çok selam söylüyorlar. Programların daha da yeterliliğin üstüne çıkması gerektiğini söylüyorlar. Ben buradan sevgili Fatih Taci ve eşi sevgili Ayşe Hanım'a da buradan selamlarımı iletiyorum.
0: Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kıbrıslı. Haftaya tekrar görüşeceğiz.
1: İnşallah.
0: Avrupa Kupaları var biliyorsunuz. Avrupa Kupalarında
1: evet,
0: bakalım
1: evet.
0: hangi sonuçları alacağız. Ama önemli olan Türkiye-Brezilya final maçı. Çok maçı. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. Tüm dinleyicilerime sevgi, selam, saygılarımı iletiyorum. TRT'de bizim sesimizi dinleyicilere ulaştıran kişilere de buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımı iletiyorum.
0: Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Celal Kıbrızlı bizlerle birlikteydi. Ligimizi ve dünyadaki 100 ligin içindeki yerini konuştuk.
2: Reklamlar.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 14.08'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Sayın Kıbrıslı'yla, teknik direktör Celal Kıbrıslı'yla Süper Ligimizin ilk 100 lig arasında 24. olduğunu konuştuk. Evet, hep diyoruz ya işte ilk 5 ligde niye yok, ardından ilk 5 lig için mücadele ediyoruz. Onu konuştuk, sıkıntıların geçmişten bugüne gelen sıkıntıları konuştuk. Şimdi de biraz basketbol konuşacağız spor yazarı Okan Can'la. Sayın Okan Can.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi evet, futbolu konuşacağız, konuşuyoruz esasında. İkinci bağlantımızda daha yoğun konuşacağız sizle. Ama basketbolu konuşalım. Dün bir haber duydum ben. Bu haberde Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım, basketbolun bütçesini artırmak için çalışmalara başlamış. Şimdi ben bir yanlış mı okudum diye baktım. Futbola mı acaba, kadın basketboluna mı acaba, kadın futboluna mı derken basketbola. Bunu nasıl değerlendiriyorsun ki en hareketli takım Fenerbahçe'ydi. Hatta Fenerbahçe Beko'ydu, Beko'yla vedalaştılar, yeni bir sponsor bulma mücadelesi var. Bu bütçeyi artırmanın Türk basketboluna, Fenerbahçe basketboluna, erkek basketboluna katkısı nedir?
2: Şimdi öncelikle bu biraz zorunluluk haline geldi. Aslında Fenerbahçe geçen yıl 6-7. Bütçe bantlarında dolaşıyordu. Kimisine göre 9'da ama ortalama 6-7. Hatırlıyorum ben. Yani biliyorsunuz yürürlükte birçok bütçe aslında çok şeffaf değil ve çok net söylenmiyor. Genelde bu bütçeleri biz yurt dışındaki yabancı basından takip ediyoruz. Ama şeyi biliyoruz, yani Derya Yanlıyer'in, genel menajerin açıklamasında bütçe olarak denkleşiyor. Yani gelen ve gider açısından dengelimi yakaladık diye söylemişti. Şimdi Euroleague bu yıl özellikle son 2 yıldır hem Panathinaikos'un yarattığı bir çılgınlık, hem Dubai'nin oyuna girmesi, hem Hapoel'in oyuna girmesiyle bir anda bütçelerde müthiş bir şişme, yani bir şey yarattı. Açıkçası hormonlu büyüme yarattı. Ben gerçekçi bütçeler olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz bugün Panathinaikos'un harcadığı paraları gördüğümüzde yani gözü dönmüş bir başkan var şampiyonluk için. Büyük paralar harcıyor. Bunu harcarken bile düşünseniz Real Madrid, Barcelona, hatta bir dönemde en çok para harcayan takım Milano, buralarda dolaşmıyorlar. Yani Panathinaikos, Dubai bu açıdan çok ciddi bir şekilde piyasayı bozdu. Bu da yarattığı problem şu: bir enflasyon yarattı bu basketbolunda. İki, oyuncu havuzu zaten darken oyuncu bulma problemi daha da derinleştirdi. Dolayısıyla aslında Fenerbahçe'nin bütçe artımı biraz zorunluluk oldu. Siz yarışmacı ve rekabetçi kalmak istiyorsanız maalesef bu bütçeleri çıkmak zorundaydınız. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlık yarışına girdiğinde 1-2 milyon dolar arttıracağını söylemişti ama demek ki tekrar biraz daha üzerine koymak zorunda kaldı. Bence Fenerbahçe bu açıdan yine 5-6 büyük bütçelerden biri olacak diye düşünüyorum. Bir de Fenerbahçe çalıştırdığı koç olarak Saras'ı çalıştırdığında hedef koymak zorunda. Yani bazı koçları artık kendinize çalıştırmak istiyorsanız şampiyonluk adayı yapmak zorunda, takımımızı şampiyonluk adayı yapmak zorundasınız. Fenerbahçe bence biraz da bu yıl bu açıdan da vitesi arttırdı. Çünkü geçen yıl Fenerbahçe Final Four'a kaldı ama orada tabiri caizse dayak yedi. Yani kadro kalitesinin nasıl problemli olduğunu Fenerbahçe orada yüzleşti. Yani koçunuz bir yere kadar sizi götürüyor ama sonra orada detaylar ortaya çıkmaya başlıyor. Olympiakos, Panathinaikos, Dubai'ye, Hapoel, Valencia bile o açıdan yaratıcı kısalarıyla fark yarattı. Dolayısıyla Fenerbahçe biraz zorunluluktan bu bütçeyi artırmak zorunda. Ama gelir yaratmak zorunda. Yani geçen yılki ivmesini tekrar yakalamak zorunda ki sponsorlardan biraz daha fazla verim alabilsin. Dolayısıyla ülke basketbol için çok değerli. Fenerbahçe basketbol markası için çok değerli. Çünkü artık seviyesini oralarda koyuyor Fenerbahçe. Anadolu Efes'i bence bu sene biraz bütçe arttırıyor. Dolayısıyla biraz dengelenme süresi zaman alacaktır. Kolay değil. Bütçe artırdıktan sonra tekrar dengelenmeyi bulmak kolay değil. Fenerbahçe geçen yıl bütçeyi dengelediğinde yani doğru bir zemine oturması yıllar aldı. Yani geçen yıl Derya Yanlı'nın açıkladığı bütçeyi bu sene dengelik dediği şey aslında 5-6 yıllık bir çalışmanın ürünüydü. Şimdi bütçe artırdığımızda tekrar bu dengelemeyi bulmak için bence biraz süre lazım olacak. Kolay değil para bulmak. Bu dönemde para bulmak çok zor. Rica et. Sponsorları ikna etmek, evet, para bulmak, kolay değil. Bir de sponsorları doğrudan destek yaratması lazım oyunun. Dolayısıyla yani Fenerbahçe basketbol adına güzel ama zor bir süreç olacak. Burada dün CSKA Moskova'nın genel menajerinin bir açıklaması vardı. Bilmiyorum gördün mü? Biliyorsun Euroleague'den CSKA Moskova hani biliyorsun Sivas dolayısıyla alınmıyor ama
1: evet.
2: Euroleague ile NBA projesini konuşuyor. Çok güzel bir açıklama yapıyor. Yani NBA Euroleague'in yapamadığı neyi yapacak diyor. Daha fazla para bulma imkanı yok diye açıklaması var. Aynı oyuncular, aynı basketbolcular ve aynı koçlarla oynayacak günün sonunda diyor. Dolayısıyla ben NBA Europe'un Euroleague'den daha fazla para bulamayacağını düşünüyorum diye bir açıklaması var. İlginç bir röportaj vermiş. Onu da eklemek istedim.
1: Şimdi burada özellikle de Avrupa basketbolu için Euroleague'e katılmaları için de davet çıkarabiliriz konuşmaları da geçiyordu Rus takımları için. Hatta Rus takımları dedi ki biraz biz bekleyelim, biraz uzaktan bakalım gibi de bir bekleyiş içine girmişti. O zaman bir hamle yavaş yavaş gelecek anladığımız kadarıyla.
2: Ya bize davet gelmediği bir açıklaması var CSKA Moskova yöneticinin. Ama şöyle bir durum var. Bir yerde şeyi doğru söylüyor. Yani ben yani NBA Europe'un başarılı olacağını inancı az olduğunu söylüyor. O, yani çünkü daha fazla ne para bulmak çok kolay değil. Yani o açıdan bir eleştiriler yaklaşıyor. Bir de az önce eklemeyi unuttum. Mesela bu sene PAOK'la Aliste bütçe arttırdı. Deli gibi paralar harcamaya başladılar. Yani Cedi Osman'ı gördünüz. Cedi evet. Osman yani çok büyük paraya transfer oldu. Yine Yunanistan diğer PAOK'a. Yani ben ilginç bir dönem yaşıyor Avrupa basketbolunda. Bu oyuncu havuzu buraya ne kadar taşır onu emin değil. Çünkü çok enteresan uzar çok saçma paralar etmeye başladı. Yani Thomas Volkov'a bile 3-4 milyon euroluk teklif

0: teklifler geliyor Dubai'den ki bence o kadar etmez bir oyuncu.
1: Şöyle diyeyim, acaba bizde tamam Anadolu Efes Eurolig'in önemli takımlarından biri. Fenerbahçe erkek basketbol takımı Eurolig'in önemli takımlarından. Ve hatırlar mısın Beşiktaş için de biz bu sene katılacak iyi bir kadro kurması gerekti ama geleceği de düşünmesi gerekti demiştin. Hani Beşiktaş'taki transfer faaliyetleri nasıl buluyorsun basketbol açısından, Beşiktaş gain açısından?
0: Ya biraz top tabii ki bireysel açıdan bazı iyi oyuncular da getirdi ama bence bazı riskli oyuncular da getirdi. Bu oyuncuların kendi ritmini bulun, yani şey, Euroleague çok sert bir lig. Euroleague'de oynamak da Euro Cup'da oynamak veya basketbol süper ligini oynamak çok farklı noktada. Yani Euroleague'de kişi anlamadığın anda bir anda hiç tahmin etmeyeyim takım gelir seni affedersin böyle sağda döver gider anlamazsın. Euroleague sertliği farklı bir sertlik. Koçların kalibresi farklı, bir noktada hata yapını affetmiyorlar. O ligin özellikleri çok değişik. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın hani aralığa kadar kendini bulmasının çok kolay olduğunu düşünmüyorum. O arada çok maç kaybet, yani çok maç kaybedebilir. Belki bir ivme yakalar ama hani Beşiktaş kurduğu takımla Euroleague'de kalıcı olmayadan öte bence o doğru güzel oyun oynamaya, yani oraya renk katmaya odaklanması daha değerli olur. Çünkü Euroleague bence Beşiktaş'ı sevecektir. Taraftar, salon ambiyansı, taraftar ambiyansı. Mesela Paris hatırla, ilk katıldığı yıl çok güzel, çok keyifli oynuyordu ve herkes sevdi Paris'i. Oyun açısından heyecan ve renk kattı. Paris deplasmanında Panathinaikos yenildi, Real Madrid yenildi. Çok enteresan maçlar oldu. Renk kattığınız anda değeriniz artıyor. Dolayısıyla bence playofflara kalmaktan öte orada oyun adına bir şeyler sunabilmek, salon atmosferi adına bir şeyler sunabilmek. Çünkü toplama takımdan büyük bir iş çıkarmak çok kolay değil. Geçmiş yaratmanız gerekiyor bu takımda. Bu geçmiş yaratmak için 2-3 yıla ihtiyacınız var. Ve para harcıyorsunuz. Bu para harcadığınızda geri dönüş olmayan paralar. Ben Beşiktaş'ın bu yıl eğer bir yer katabilirse Euroleague'e, gelecek yılda kalıcı olacağını düşünüyorum. Ki gelecek yıl sanırım takım sayısını arttıracaklar. Ama bütçeyi çok dengeli kullanmak zorundalar. Yani Beşiktaş Alba Berlin'de olabilir.
1: Yücel, evet.
0: Paris Basketbol da olabilir. Yani ilk döneminde. Çünkü Alba Berlin hiç saygı duyulmayan bir takıma dönüştü ki sonra kendileri Euroleague'den ayrılmak zorunda kaldı. Dikkatli olmak lazım. Bu bütçeler kolay bütçeler değil çünkü.
1: Şimdi futbola geçelim de, futbolda dün özellikle bir iki spor yazarının konuşmasıyla birlikte farklı bir şey konuşmaya başladık. İşte Vedat Muriç, işte Türk vatandaşı, Türkçeyi konuşuyor. İşte İlkay Gündoğan Türk pasaportuna sahip ama Alman milli takımında. Vedat Muriç de Türk pasaportuyla oynaması gerektiği gibi bazı tartışmalar var. Sen bir spor yazarısın. Özellikle Avrupa'yı ve Türkiye'yi de iyi izleyen, dünyayı da iyi izleyen birisin. Nasıl değerlendiriyorsun bu tartışmaları? Yine kısır döngü içinde miyiz?
0: Bence kısır döngü. Bir kere İlkay'ın durumunu çok net, bence çoğu futbolsever anlamıyor ne olduğunu. Şimdi İlkay Türk vatandaşı, Türk. Yani,
1: evet. Annesi babası Türk.
0: Annesi babası Türk yani. Bunu ve çift pasaport taşıyorlar gurbetçilerde. İlkay gelip Türkiye'de oy da kullanabiliyor. Şimdi bunu karıştırmamak gerekiyor. Biz hatırlarsınız, sandık koyuyoruz gümrüklere, evet. Yurt dışında seçimler olduğu zaman. Yani çünkü Türk Cumhuriyeti vatandaşı o aldığı her hakkı onlar sahip oluyor. Dolayısıyla Vedat'ı transfer ettikten sonra Vedat'la Türk olmalı diye bir argüman yaratmak ben çok doğru bulmuyorum. Yani Vedat Türkiye'de uzun zamandır oynamış olabilir. Belki vatandaşlığa başvurması gerekiyor olabilirdi. Bunlar ayrı bir şey. Ama İlkay'ın Türk olduğu gerçeğini bence biraz unutuyorlar. Yani Vedat'la kıyaslanacak bir nokta değil. Dolayısıyla bence orada kısır, dediğim gibi çok kısır. Bir de bence haksız bir durum var. Yani Fenerbahçe Vedat'ı alırken, almadan önce bunun çalışmasını belki yapabilir. Belki bunun için gerekli yerlere müracaat edebilir. Bilmiyorum bunun prosedürlüğü nasıldı ama ikisinin aynı hakkı sahip olması bence gerçekçi değil. O zaman üstümüzde birçok böyle oyuncu var. Boşnak oyuncular, Makedon oyuncular, Arnavut oyuncular var yani. Tabii. Bunun sonunu alamazsınız ama İlkay Türk ve Türk, yani bunun ötesi yok. Yani Hakan Çalhanoğlu aynı şeye sahip şu anda İlkay. Sadece milli takım olayında biz burada genç milli takımda Alman milli takımı seçmiş, orada kalmış. Yani Mesut Özil bugün hatırlayın şu anda siyasete girdi ve

0: Türk vatandaşı olarak yapıyor ama o da Alman milli takımında oynuyor. Demek istediğim bu insanların hakları kaybolmuyor yani. Bunları böyle değerlendirmemek gerekiyor. Bence haksızlık yapılıyor İlkay'a. Bu açıdan bence kıyaslayacak bir durum değil. Vedat'la ilgili ben Vedat'ın 32 yaşında, yani Vedat çok enteresan bir konu. Ülker çok tuhaf bir konu. Ben kafam almıyor. 20 milyon euroya sattılar 24 yaşında Lazio'ya. 31 yaşında 12 milyon euroya geri aldılar. Yani bu saçmalık yani. Ve 15 milyon euroya aldılar. Yani bana tuhaf gelen şey transferin kendisi aslında. Yani büyük para harcıyorsunuz. Yaş geçmiş, sattığınız parayı tekrar geri alıyorsunuz ve ilerlemiş yaşıyla alıyorsunuz. Ve yabancı kontenjanı dolduruyorsunuz. Hani elzem miydi bilmiyorum. Büyük para harcadınız. Dolayısıyla sonra kalkıp da onu vatandaşlık avantajı sağlamaya çalışmak ben çok doğru bulmuyorum işin aslında.
1: Bu Fenerbahçe tarafından konuşulmuyor. Özellikle bir iki spor yazarının biraz daha gündemi kendine doğru çevirmek, iletişimi biraz daha fazla artırmak.
0: Evet, manipülasyon yapıyorlar bence.
1: Evet. Onun için esas da herkes ne futbol disiplin talimatında, futbol talimatlarında neler var neler yok. Herkes biliyor aslında da bir gündem yaratıp hani burada bir rating alma telaşında insanlar.
0: Evet ama hani İlkay Türk hani ailesi Türkiye'de yani Türk eşi çocukları Türk yani Türk ve Türkken bunu tartışmayı açmak bile çok ayıp bir şey ki gurbetçilerin çoğu insanın çift pasaportu var. Hem orada yaşayabilmek hem de burada yaşayabilmek adına. Doğru. Normal bir süreç yani.
1: Peki şimdi hafta içinde bugün pazar bizim spor gündemi programımızın son günü çünkü cumartesi pazarları yapıyoruz yayınımızı ve hafta içinde çarşambadan itibaren de takımlarımız 3 takımımız özellikle maçlara başlayacak çarşamba ve perşembe. Şimdi Fenerbahçe'den başlamak üzere nasıl bir karşılaşma bekliyorsun Gornik Zabrze Fenerbahçe maçında?
0: Şimdi ben Fenerbahçe'nin turu geçtiğini düşünüyorum ama olay ki biz böyle çok maç gördük. Çok Avrupa Kupası başlangıcı gördük. Hata yani takımın yani sonuçta tehlikeli bir skor. 10 kişi kalırsınız. Bir penaltı yersiniz. Penaltı evet. Yerken bir kişi de eksilirsiniz. Bir anda her şey değişir. Hayat değişir Fenerbahçe adına. Yani dolayısıyla Fenerbahçe birinci çizgide gidecek İsmail Kartal'dan dolayı. Yani İsmail Kartal'ın çünkü sezon başında planlamada olmayan ve 4. kez şans bulan teknik adam olarak söylüyorum. Tartışmayı çok açık bir tercihdir İsmail Kartal. Bu İsmail Kartal'ın kendisi iyi değil aslında. Bazen hayat öyle gelişir, öyle çeşitlendirir sizi. Dolayısıyla İsmail Kartal ismi de böyle bir isim artık. Dolayısıyla Fenerbahçe için riskli ama ben sorun olacağını düşünmediğim bir maç. Yani çünkü Fenerbahçe'yi bir şekilde ben Greenwood'la Asensio'nda oynayacağını düşünüyorum. Belki İsmail Kartal profetle Şerif'i kullanarak biraz daha doğru pozisyonları da hani pozisyonlu olan oyuncu da oynatacaktır. Yani dolayısıyla bir şekilde buradan çıkacaktır ama riski var mı var. Bu riskin bedeli ağır olur onu söylemem lazım. Sezon başında çok yıkıcı olabilir. Bir anda sizin Greenwood transferinizin bir anlamı, bir anda Leao konuşulmasının bir anlamı kalmayabilir. Çünkü bu oyuncuların biraz da Şampiyonlar Ligi beklentisi var. Çünkü Fenerbahçe'sinde yıllardır Şampiyonlar Ligi müziği çalınmıyor. Bu açıdan riski yüksek ama bir şekilde sonucu alacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Beşiktaş'a gelsek ben Beşiktaş'ın için de kolay maç olduğunu düşünmüyorum. Yani orada oynamak zor olacak Beşiktaş'a. 1-0 tehlikeli bir skor. Daha olgunlaşma sürecinde olan bir takım. Hata yapmaya her zaman açık oluyor. Transfer eksiği de var. Beşiktaş bu açıdan biraz transfer konusunda bazı bölgeleri geç kaldığını düşünüyorum. Ama iki takım da inşallah geçecektir. Başakşehir için de aynı şeyi söyleyeceğim. Ama risk açısından Fenerbahçe'nin riski diğer takımına göre daha fazla.
1: Şöyle ki en son karşılaşmalarında Gornik Zabrze 1-0 geriye düştükten sonra 2-1 kazanıyor ve seyircisi de Beşiktaş seyircisi gibi çok baskın ve maçın başından itibaren de çok yoğun destek veren bir takım.
0: Yani Fenerbahçe biraz oyunu kendini takımı İsmail Kartal'ın söylüyorum akışına bırakması gerekiyor. Şöyle akışına bırakması lazım. Takımı Fenerbahçe yıllardır Yücel çok çabuk dışarıdan tabiri caizse enfekte olabilen bir camia takım ya dolayısıyla buna izin vermemek için biraz işi ve hani kimsenin kimseye bir şey ispatlama derdi yok yani biraz akışını biraz rahata bırakmak lazım insanların futbolcuların takım üzerindeki havayı biraz yönetmekten öte biraz böyle insanları huzur ve mutluluğu

0: edecek ortam yaratmak gerekiyor. Fenerbahçe'nin çünkü buna ihtiyacı var. Ben bu açıdan Fenerbahçe'nin şu son bir hafta içinde kısır tartışmalardan uzaklaşırsa burada çok saplanmazsa buradan çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe kendi kafasını kendi yaratan bir camia. Yani oturup bugün Kerem kalsın gitsinden tutun da hangi yabancı gitsin kalsına kadar birçok spor toto oynanıyor. Dolayısıyla kendi kendini yoruyor takımını. Kendi kendini takımını mutlu edebilecek bir camia. Bence bu kadar kafa yormak da doğru değil. Bunu yönetim düşünecektir, sağlayacaktır zaten. Doğrudan bazı oyuncuların moralini bozacak şekilde haberler ve içerikler çıkartıyor Fenerbahçe camiası kendi kendine. Yani bunu söylemem lazım.
1: Evet. Şimdi benim esas beklentim özellikle Başakşehir Fin takımıyla ilgili Inter Turku. Finlandiya takımlarını biliyoruz. Belli standartları var. O standartlarını hep sahaya koyarlar ve beklenti. Ama şunu da biliyorum. Yıllar önce Mustafa Denizli teknik direktör olduğu dönemde milli takımımızda İzlanda ve Finlandiya milli takımlarına karşı işte basın hep yazardı, işte itfaiyeci, yok sıhhi tesisatçı, işte hemşire, işte ne diyeyim öğretmen, işte devamlı bir şeyler koyar ama asıl meslekleri bu olmasına rağmen Finlandiya milli takımında oynuyor diye biraz küçük görürdük. Ondan sonra hatta bunları biz Antalya'da ağırladık, 3-1 yenildik. Hani acaba Başakşehir'de böyle bir bakış olduğu için bu beraberliği aldık, yoksa başka bir şey mi vardı futbolunda Inter Turku'nun?
0: Ya şöyle bir durum da var. Yani bu ülkelerin bugün futbolla kurduğu ilişki bağ bizim kurduğumuz gibi değil. Bir kere öncelikle bu onlar için bu bir kere bir spor. Sonra bir orada hani hayatın içinde kendilerini arındırdıkları ve buradan keyif aldıkları bir organizasyona dönüşüyor. Sonra o gün maç günleri sosyalleşme günü oluyor seyirciler için. Yani buradan onlar bu işi hayatın merkezine koyup kazanmayı ne de kaybetmeyi çok büyük anlamlar, duygular yüklemiyorlar. İşin içeriğinden keyif alıyorlar. Bugün Almanya'da birçok ülkede, Hollanda'da küme düşen takımı da çok seviyor taraftarı ve onun için her hafta maçına gidiyor. Onun için orada takımın kazanması veya takımın maçını izleyebilmesine odaklanıyor. Dolayısıyla bu tip takımlar stresli sıkıntıya girmiyorlar. Yani problem yaşadıkları şey kazanmak veya kaybetmek değil. Dolayısıyla ve ara ara böyle başarılarla da çok mutlu oluyorlar. Biz de kaybettiğimizde çok yıkılıyoruz. Kazandığımızda çok anlam yüklüyoruz. Günün sonunda kendini rahat bırakıyorlar. Ben bu işin biraz felsefesi olduğunu düşünüyorum. Oyunu, kendilerini, futbolu, işte o mahalle aralarındaki, kendi kültürlerindeki çocukların oraya yönelmelerini sağlayacak bir organizasyon da yapıyorlar. Dolayısıyla bu iş biraz da oranın sporun kültürüyle ilgili bir durum. Böyle takımlar daha çok çıkacak ve bir gün bizi defalarca yine eleyecekler bundan sonra. Bizim için çok büyük para harcamak, futbol onlar için ise birçok insanın bir aktivitesi, bir organizasyonu, bir zevki, bir keyfi olarak kalıyor. Ben de bu biraz yaklaşım farkı olarak düşünüyorum. Çocuklar o formaları giydiklerinde mutlu oluyorlar. Sabahları, pazar günü belki oralara gidiyorlar. Ben yurt dışında biraz kalmış bir insan olarak söylüyorum. Farklı bir bakış, çok farklı. Yani o çocuk mahallesinin takımını seviyor, onu tutuyor, onu tutunuyor, onunla mutlu oluyor. Yani bizim gibi değiller. Yani kafayı çok yormuyorlar futbola.
1: Hani bizim o bir berabere kalmamız acaba Nuri Şahin'in ya da takımın küçümsemesi mi, ya da onlar gerçekten farklı bir futbol mu ortaya koydu diye?
0: Ya hayır, bence Başakşehir yani bizim için sezon başı çok kolay olmuyor tüm takımlarda. Evet. Ben Başakşehir'in geçen yıl, hatırlayın yani Avrupa kupalarında hiç umadığımız takımdan 4-0 kendi evinde 4-0 yenildiğini hatırlayın. Çok ismi, ben ilk defa duydum takımları 4-0 yenildi, kaybetti, kendimde mağlup oldu. Yani dolayısıyla bu biraz bizim sezon başı hazırlık takvimimizle ilgili, biraz rakiple ilgili doğru analiz yapmamızla ilgili, rakipleri biraz yani doğru bir şekilde konumlamadığımızla, yani fazla saygı duymadığımızla ilgili. Yani dolayısıyla bu biraz da içinde Başakşehir'in de kendi hatası olan, biraz da mevsimsel mevsimken. Çünkü Finlandiya'la bizim mevsimler çok farklı, onu da kabul etmek lazım. Mevsimsel şartları da olan, bence o takımda iyi hazırlanmadı, rakibi de iyi anlamadığımız,

0: hepsini bir araya geldiği evet. süreç. Yani biz orada çok hata yapıyoruz. Biz sadece Başakşehir değil, bunu birçok takım yaptı. Hatırlayın, sezon başında Trabzon Kopenhag'a elendi. Yani hiç ummadığımız yerde elendi. Dolayısıyla bence biraz da bakış açısıyla farklılıklar var. Bizim oyuna hazırlığımız ve anlayışımız biraz farklı buralarda.
1: Okan Can, çok teşekkür ediyorum. Ellerine emeğine sağlık. Saat 17 haber bülteninden sonra tekrar konuşacağız. Genişçe konuşacağız futbolumuzu ve futbol gündemini. Kolay gelsin şimdilik.
0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi. Şimdi bir reklam ve ardından da müzik aramız var. Sonra tekrar birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Setur Yaz Show. Ne zirvede, Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: devam ediyor.
1: Saatimiz 14.36'yı gösteriyor sevgili dinleyiciler ve bunun duyurusunu da yapmıştım. TRT 1 televizyonumuzdan Türkiye-Brezilya maçı başladı. Milletler Ligi'nde final karşılaşması ve Filenin Sultanları 7-6 geride ve sevgili dinleyiciler ama oyunu dengeledik. Bir anlamda takımımız 7-7 eşitliği de buldu. Bildiğiniz gibi daha evvel de spor gündeminde konuşmuştuk. Brezilya milli takımında oynayan birçok oyuncu da Türkiye liglerinde yer aldı. Bu nedenle Filenin Sultanları'nın hiç yabancı olmadığı oyuncularla final maçındayız. Ay yıldızlı formayla ve bu maçta da Brezilya milli takımının başında bulunan baş antrenör de Zé Roberto hem Fenerbahçe'nin hem Türk Hava Yolları'nın baş antrenörlüğünü yaptığı için o da milli takımımızın bütün oyuncularıyla ilgili bilgileri var sevgili dinleyiciler. Bu nedenden hiç yabancı olmadığımız bir takım aynı zamanda bunu bu maçı oynuyoruz. 7-8 gerideyiz. TRT 1 televizyonundan da yayınlanıyor bu karşılaşma. Ve bu karşılaşma bakalım ne olacak? Ara ara sizlerle bu konuyu konuşacağız. Bu arada daha sonraki konuğumuzu da bağlantı olarak alabiliriz. Ha, bu arada Özgün Erdoğan hattımızda. Ali İhsan Sarıçoban. Evet, Ali İhsan Sarıçoban telefon hattımızda. Özgün Erdoğan'a ulaşamadık ama ulaşacağız. Onunla da konuşacaklarımız var. Ali İhsan Sarıçoban, hoş
2: merhabalar,
1: geldiniz.
2: Merhabalar, iyi pazarlar. Yücel, kolay gelsin.
1: Sağ olun. Şimdi evet, milli takımımızın maçını da seyrediyoruz ama tabii birinci ligi konuşacağız. Birinci ligi dün biraz yarım bırakmıştık hatırlarsanız. Evet, bugün evet, biraz devam edelim deriz buna. Mesela birinci ligde dünden arta kalan takımlarımızı isterseniz yavaş yavaş konuşalım.
2: Elbette tabii, bir tarafta gözümüzde tabii bayanlarımızın maçında heyecanla takip ediyoruz TRT 1 ekranlarından. Yani güzel bir duygu, büyük bir keyif alıyoruz. Hemen tabii birinci lige geçelim. Tabii öncelikle tabii yavaş yavaş çember daraldı. 7 Ağustos'ta maçlar başlayacak. İlk hafta maçlarda bildiğiniz gibi belli olmuştu. 7 Ağustos Cuma günü perde Bolu'da açılacak. Bolu Spor Manisa Futbol Kulübü ile açılacak. 38 haftalık maratonda 20 takım mücadele ediyor. Playoff sistem bildiğiniz gibi oturdu bu lige. Keyifli maçlar oynanıyor. Bu maçlar öncesinde de futbol takımlarımız ağırlık olarak Bolu'da, Kayseri'de, Erzurum'da çalışmalarını devam ediyorlar. Bugün de Mardin 1969'un çalışmaları hakkında bilgi vereceğiz. Bildiğiniz gibi Mardin ligin yeni takımlardan bir tanesi. Ahmet Çingöz teknik direktör yönetiminde Gerede'de hazırlıklarına devam ediyor. Kayote gibi, Kerem Kurşun gibi ve en son Baba Al Hassan gibi bir oyuncu aldı Gana kökenli Romanya liginden. Çok önemli tabii, yeniden bir kadro oluşturmak, yepyeni bir kadroyla yola çıkmak Mardin 1969 açısından bir yönde hem dezavantaj hem avantaj. Dezavantajları şu: kolay değil. 18 yılın aranın ardından birinci lige dönmek kolay değil. Tabii bütün çalışmalarını Bolu yöresinde sürdürüyor Kırmızı Racivertler. Önemli oyuncular da aldı demiştik. Emre Taşdemir gibi bir oyuncu aldı. Denizhan Taşkan gibi bir önemli oyuncu aldı Mardin 1969. Bolu'da hazırlıklarını ligin ilk haftasına kadar devam ettirecekler ve buradan hemen lige dönecekler. Şöyle, ilk hafta İstanbul'da Ümraniye maçıyla lige merhaba diyecekler. 8 Ağustos'ta o tarihe kadar Bolu'da hazırlıklarına devam ediyor Mardin takımı. Bir tarafta da stadyumlarında da çalışmalar devam ediyor. Bildiğiniz gibi belli kriterler var. İşte mutlaka turnikelerin olması gerekiyor. Onun için de çalışmaları var. Bir yönde seneler sonra bu lige dönmek için büyük mücadelede Mardin'de birlik beraberliğinde olması önemli bir gelişme. Ama şu da bir gerçek. Kadrolarının yeniden yapılanması, çok sayıda futbolcuların alınması sadece Mardin için değil birçok takım için oldukça zor diye ifade edebilirim. Gelelim Esenler Erok Spor'a. Bildiğiniz gibi Mustafa Gürsel yönetiminde lige hazırlanıyorlar. Esenler Erok futbol takımı geçtiğimiz sezon bildiğiniz gibi lig kapısından dönmüştü. Mustafa Gürsel Bandırma Spor'da da iki defa lig kapısından dönmüştü. Tabii orada da bir yönde kadroda da çok büyük değişim var. Örneğin geçtiğimiz sezonlarda formayı giyen Kayote gibi Amiton, Kavere, Enzaba, Berat Duş, Eray, Çataguç gibi isimler takımdan ayrıldı. Bir yönde yeniden bir yapılanma. Lucas Claro gibi Eyüpspor'dan önemli bir savunma oyuncusu geldi. Yusuf Erdoğan gibi ligde oynayan önemli bir oyuncu geldi. En son Çorum Futbol Kulübü'nde görev yapmıştı. Pabe Habib gibi bir oyuncu geldi Kasımpaşa'dan, yine deneyimli bir oyuncu. Bolu yöresinde çalışmalarına devam ediyorlar Esenler Erok takımı ve Bandırma Spor'la oynadığı hazırlık maçını da 4-2 kazandılar. Tabii futbol takımlarında mutlaka tabii hazırlıkların yanı sıra transfer çalışmaları da var elbette. Örneğin Muğla Spor takımı çok sayıda oyuncu aldı. Kadrolarında da bir yönde değişim de oldu. Çünkü ligin yeni takım olmak kolay değil. Ligde tutulmak da kolay değil. Bir yönde kadrolarında baktığımızda işte Bolu yöresinde devam ediyor. 13 transfer yaptı. 3'ü yabancı olmak üzere. Ve yeniden bir kadro. Yalçın Koşukabak yönetiminde lige hazırlanıyorlar. En son Iğdır Futbol Kulübü'nden Ali Kaan Güneren'i kadrolarına katar kararlılık olarak. Yine Malili kanat oyuncusu Mama Diara'yı renklerine bağladılar. Çok sayıda oyuncu geldi. İşte Sivas Spor'dan Avronovski gibi, Sarıyer'den Ozan Sol gibi. Yine Bilal Ceylan aldılar Sevik Spor'dan. Yine Alanya Spor'dan Bulutan Bulut'u renklerine bağladılar. Göztepe'den genç bir kaleciyi renklerine aldılar Ekrem Kılıç Aslan'ı. Çok sayıda oyuncu var. Kolay değil. Ligde tutulmak kolay değil. Ligde ilk sezonlarını geçirecekler. O nedenle Muğla Spor'un işi tabii ligin yeni takımı olması hasabıyla de kolay değil. Ama Yalçın Koşukabak mutlaka bir bildiği vardır. Nedenine gelince bu ligin deneyimli teknik adamlarından bir tanesi. Tabii zaman zaman hazır maçlarının yanı sıra transferler de devam ediyor. Örneğin ben Celal Hocam'ın tabii görüşlerini de dinledim. Sizler de oralara mutlaka katkıda sundunuz. Örneğin altyapılara önem vermenin faydasını işte gören takımlarımız var. Örneğin işte Sivas Spor'da Emirhan Başyiğit 21 yaşındaki genç bir oyuncu. Nereden gelmiş bu oyuncu? 2016'da Nevşehir Avanos takımında futbola başlamış. Genç bir oyuncu, 21 yaşında. 2018 yılında da Sivas Spor bunu keşfediyor Nevşehir'de. Renklerine bağlıyor. 2023'te de profesyonel oluyor. Yaklaşık 3 sezondur Sivas Spor'da görev yapıyor bir genç oyuncu. Neden bu örnekleri veriyoruz? İşte o yabancı futbolcuları kaliteli evet ama kalitesiz birçok oyuncuya verilen o milyon dolarların, milyon euroların sonunda karşılığı ne oluyor? UEFA'dan, FIFA'dan gelen cezalar oluyor. İşte Emirhan Başyiğit Polonya Ligi ekiplerinden Lakov ile temasta. Büyük bir ihtimalle yani 800 bin euro gibi bir rakam şu anda konuşuluyor. Bu rakam işte 1 milyon avroya da çıkabilir. Görüşmeler devam ediyor. Yani demek ki altyapıya önem verdiğiniz takdirde mutlaka bunun karşılığını alıyorsunuz. İşte Emirhan Başyiğit bunlardan bir tanesi. Bir diğer örnekte vermek gerekiyor.

gerekirse işte Bodrum Spor'da Ali Habeşoğlu 21 yaşında aynı Emirhan gibi 2030'a kadar sözleşmesi olmasına karşın Bodrum takımıyla Ali'nin hem Fransa Ligi'nden hem Almanya Ligi'nden çok çok çok ciddi teklifler var. Ayrıca son günlerde adı Trabzonspor'la da anılıyor. Baktığımız zaman da Ali Habeşoğlu 3 yıl öncesinde Hatay'dan Ayvalık Gücü'ne gelen, Ayvalık'ta parlayan, Ayvalık'ta geçen sezon Ali Habeşoğlu'nun Bodrum Spor'a transferinden elde edilen gelirle bir yönde ligde yer alan takımlardan bir tanesi. Baktığımız zaman ki Ayvalık takımı bildiğiniz gibi playoff oynadı 3. ligde ve de genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmaya devam ediyor. Yani nereden bakarsanız bakın sıfır maliyetli bir altyapı çalışmasıyla kulüpler kendilerine büyük bir gelir de elde ediyorlar. Bu da gösteriyor ki hani bu ligde tamam olursun, bu ligde kalınsın ama baktığımız zaman mutlak suretle yabancı oyuncular konusunda hani yabancı futbolcu sayısı artmalı mı, azalmalı mı? Tabi hep tartışılıyor. Kısıtlama gelse bu defa yerli futbolcuların bildiğiniz gibi rakamları çok yüksek oluyor. Serbest bırakıldığı zaman da bu defa yerli futbolcu üretiminde sıkıntı yaşandığı ifade ediliyor. Ama şu bir gerçek. Hani bir yönde artık bir toparlanma gerekiyor baktığımız zaman. Yeri gelmişken Bodrum Spor'da da en son transferlerden söz etmek isterim. Şu anda da Topuk Yaylası'nda Düzce'de çalışmalarına devam ediyor. Buran Eşer yönetiminde, Sefer Yılmaz yönetiminde. Başakşehir'den gelen Emre Kaplan geçen sezonda Ümraniye'de oynamıştı. Yine Trabzon kökenli Bora Başkan genç oyuncu. Yine Beşiktaş altyapısından Devrim Şahin Bodrum Spor'la anlaştı. Bu da gösteriyor ki Bodrum Spor yine böyle genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmaya devam edecek. Tabii Sarıyer'e gelecek olursak Bülent Bölükbaşı yönetiminde lige hazırlanıyorlar. Maçlarda oynuyorlar. Özel maçlar oynuyorlar. Bolu yöresinde Piriştina ile 2-0 galip gelmişlerdi. Karagümrük'te de 0-0 berabere kalmışlardı. Sarıyer geçen sezonu deyim yerindeyse siyahla beyaz gibi tamamladı. Sıkıntılar yaşadı. Ateş hattında kaldı. Sonrasında biraz playoff'a yaklaştı ama ligde kalarak bir yönde daha tedbirli. Yeni sezonda korkulu rüya görmemek ve playoff potasına girmek için çalışmalar yaptı. Şu da bir gerçek. Tabii Emre Yıldız başkanlığında Sarıyer takımı, Beyaz Martılar Türk futbolunun önemli meyektaşlarından bir tanesi. Önemli bir futbol takımı. Yusuf Ziya Ünistan'ın da maçları oynuyordu güzel stadyumda. Ama biraz böyle yaş ortalaması yüksek oyuncular aldı yeni sezonun öncesinde. Atlamak gibi, Emeka Eza gibi, Samudio gibi isimleri aldılar. Doğancan Davas ki Bolu Spor'da başarılı bir sezon geçirmişti. Yine Hasan Berat Kayalı'yı aldılar Altın Ordu'dan. Yine Van Spor'dan Erdi Dikmen Örnekler'ine baladılar. Yine Çorum'dan kaleci İbrahim Seyiç'i aldılar. Barış Alıcı'yı aldılar yine Bolu Spor'dan. Sarıyer takımı da yeni sezon öncesinde çalışmalarına devam ediyor. Baktığımız zaman gerçekten Sarıyer hocanın görüşlerini de dinledim ben Bülent Bölükbaşı'nın. Tabii elbette lig yaklaştıkça mutlaka boşta kalan oyuncular olacak ki avantajları da var. Şöyle bir avantajı var. İstanbul takımı olmasa hasabıyla de işte Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan mutlaka belli takviyeler alacaktır. Sarıyer hedefini yüksek tutacaktır. Yeni sezon geçtiğimiz sezondan daha kaliteli geçeceğini ben umuyorum. Nedenine gelince çok sayıda futbol takımı bir yönde gençleşti. İşte bunlardan bir tanesi Alagöz olduk. Iğdır takımı işte bir tanesi işte Sarıyer takımı, bir tanesi Bursa takımı baktığımız zaman. Yine dün Batman Petrospor'dan da bahsetmiştik. Çok kaliteli bir lig olacak. Tabii bu kalitelilik öncesinde de hazırlık maçları devam ediyor. Bugün bütün gözler Bursa'da olacak. Saat 19'da evet. Bursa Spor Şakter'i konuk ediyor. Arda Hoca da dün bir demeç vermiş. Anne tarafım Bursa'ya geliyorum diye. Onlar için de güzel bir maç olacak. Biletlerin tamamı satıldı. Bursa zaten kentiyle de, sportif yönüyle de, turizm yönüyle de, sanayisiyle de, her yönüyle, denize de yakın, dağa da yakın, turizm yönüyle de her zaman Süper Lig'e yakışan bir takım. Bu sezonda doğru transferler yaptılar. Gelecek vaat eden isimleri aldılar. Ve de bu ligde hani kalıcı olmak istemiyorlar. Hemen böyle bir basamak daha atlayarak yukarı çıkmak istiyorlar. Bursa'daki birlik beraberlik, Bursa'daki
geçmiş borçların ödenmesi konusundaki Enes Başkan'ın olumlu adımları, sabırlı adımları diğer kulüplere de örnek olmalı. İşte bir Boluspor'un transfer tahtasında sıkıntıları var. Yerli bir futbolcudan dolayı bir tane dosyası kalmış. Onu da açtıkları

0: maçları oynayamayacaklar. Dün de söz ettik. Akhisar'ı tercih ettiler. Bir yönde de avantaj. Umarım yeni sezonda yani Van Spor'un da o stadyumu, yeni stadyumu lig sonuna kadar biter ve Van halkı da, Van taraftarları da maçları çok keyifli bir şekilde modern bir stadyumda takip ederler. Her zaman söz ediyoruz. Mutlaka taraftarların da sezon öncesinde takımlarına katkı sağlamak için, ki Muğla'da da aynı kampanya var. Kombine kampanyası. Bandırma'da da aynı kampanya var. Sarıyer'de de aynı kampanya var. Kulüplerin bir yönde gelir kaynaklarının 1/4 ve 1/2 gelirleri forma satışları ve maç hasılatı, kombine satışları. O nedenle özellikle taraftarların hem iyi günde hem zor günde futbol takımlarının yanında olması gerekiyor. Futbol takımları da keyif veren kadroları oluşturarak o taraftarları türbinlere çekmeleri gerekiyor. Ben yeni sezonda ben türbinlerin özellikle Bursa'da dolu olacağını, Batman'da dolu olacağını, Iğdır'da dolu olacağını umut ediyorum. Yine böyle keyifli bir lig bizleri bekliyor. Geri sayım başladı. Evet. Artık futbol takımları ikinci hazırlık dönemini bitirdiler. Üçüncü hazırlık dönemine doğru hep beraber bu haftadan itibaren başlıyorlar.
1: Şimdi programımızı başından itibaren dinliyorsunuz biliyorum. Sayın Kıbrızlı'yla şunu konuşmuştum. İlk 100 lig üzerine konuşmuştuk. Hani hep biz deriz ya İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya liginden sonra en iyi lig bizim lig. Baktım ki 24. sıradaymışız. Şimdi ben hep aklıma gelir. Ben de TRT Spor'da çalışmaya başladığım zaman özellikle birincilik üzerine programlar yapıyordum. Çok büyük potansiyeli var esasında. Çok iyi bir reklam, çok iyi bir yayın yaptığımız takdirde çok revaçta olan, izlenen birlik esasında. Bu ligi biraz daha parlatıp biraz daha üst sıralara çıkarabiliriz. Belki Süper Lig'den bile daha iyi olabilir. Ayrıca şunu da düşündüm. Fazla parası olmadığı zaman kulüplerinde çok akıllı transferlerle iyi kadrolar kurabildiklerini gördüm. Kim kiralık, kimle nasıl paylaşıyor, kim ne yapıyor, hemen onu isteğine göre takımına getiriyor. Hani büyük parası olduğu zaman da büyük parayla transferler yapıyorlar. Bu arada kulübü de borca sokuyorlar. Ama parası az olduğu zaman bu birincilikte özellikle transferleri daha akıllı, daha efektif, daha verimli yapmaya çalışıyorlar. Bu ligi onun için ben birinci ligi biraz daha Süper Lig'den daha önde görüyorum. Daha denk ve daha iyi diye.
0: Elbette. Şimdi bir örnek verelim. Erzurumspor lige yükseldi. Geçtiğimiz sezonda işte sıkıntıları vardı. Son 3-4 yılda Erzurumspor'a baktığımız zaman hep şu gündeme gelir. Erzurumspor niye transfer yapıyor? Transferde geç kaldı. Hemen bizim ilk hedefimiz transfer oluyor. Yani bir tesisleşmede neler yapılıyor? Altyapı konusunda neler yapılıyor? Bunlar gündeme gelmiyor. Bu yerel meydanın da bir yönde kanayan yarası. Hemen evet. Transfer. Ama ne oldu Erzurumspor? Lige yükseldi. Bakın Erzurum'a önemli bir şekilde hani zaman zaman uçak sebeler hakkında sıkıntılar da dile geliyor kamuoyunda. Şimdi ne olacak? Futbol takımları oraya gidecek. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gittiği zaman, Trabzonspor oraya gittiği zaman çevre illerden oraya bir turizm akacak. Bu da Erzurum kentine bir avantaj sağlayacak örneğin. Yine baktığımız zaman Diyarbakır'a, siz Diyarbakır'da görev yaptınız uzun yıllar. Bakın turizm yönünden, şimdi futbol yönünden de oraya günlük uçak olduğu için İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den birçok yereden maç izlemeye gidecekler. Yani işte bir Çorum futbol takımı lige yükseldi, kim kazanacak? Burada kazanan kent kazanacak. O nedenle mutlaka futbol takımlarının bulundukları kentlerde, ilçelerde, ki birincilikte il takımları da oldukça fazla. Yani baktığımız tabii zaman burada ticaret odalarının, sanayi odalarının buralara da katkı sağlamaları gerekiyor. Örneğin topluca bilet alabilirler, kombine biletleri. Topluca loja alabilirler. Yani bu tür şekiller ve altyapılara katkı sağlasınlar. Çünkü bu tür takımların, ligde yer alan takımların 14, 15, 16, 17, 19 takımları var. Yani nereden bakarsanız bakın bunlar görünmeyen bir yönde futbolun yüzleri. Hep dile getiriyoruz. Akademi adı altında ama Celal Hocam da sürekli dile getiriyor. Çoğu antrenör orada asgari ücrete çalışıyor. Boğaz Toklu'na çalışıyor. Maaşlarını alamayan antrenörler oluyor. Seslerini kime duyuracaklar? Duyuramıyorlar. Sonuç itibariyle üretimde olmayınca altyapıdan futbol çıkmıyor. Siz yeteri kadar oralara değer vermiyorsunuz ki. İşte siz söz ettiniz. Nedir bu konu? Bir defa siz futbol ligi, yani Türkiye Futbol Ligi, profesyonel lig,

0: Avrupa'da, dünyada bir sıralamada geriliyorsa bunun nedenlerini biz şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Yani neden bizim maçlarımızın çoğunluğu Avrupa'da ilgi görmüyor? Neden maçlar izlenmiyor? Sadece işte Galatasaray'ın oynadığı veya Fenerbahçe'nin oynadığı üst düzey maçlar ilgi görüyor veya ezeli rekabetleri ilgi görüyor. Bunun nedenleri şu. Bunun nedenleri bir defa kulüp idarecilerinden kaynaklanıyor. Federasyondan kaynaklanıyor. Ne güzel işte TRT'nin maçları ekrana getirmesi. İşte voleybol maçını hep beraber takip ediyoruz. Keyifli bir şekilde.
1: Evet.
0: En önemli kanal veriyor. TRT1 veriyor. Ne kadar güzel bir şey. Yani bir defa heyecanla işte bir voleybol nereden nereye geldi? Basketbol nereden nereye geldi? Handbol dahi maçları keyif alıyor. Tribünler dolu voleybol maçında. Ya buraya insanları zorla getiremezsiniz. O nedenle oralarında bir yönde stadyumların da birçok stadyum maalesef yaşam alanı değil. Sadece 15 günden 15 güne kapıları açılan, hani deyim yerindeyse üzülerek ifade edeyim, yaracık cezaevi gibi. Hayır, öyle olmamalı. Avrupa'da birçok stadyumda ne güzel restoranlar var, çocuk parkları var, çok güzel işte lojalar var. Bunlar olmalı ve de hem girişler hem çıkışlar kolay olmalı ve de kazanan Türk futbolu olmalı. Bize hiçbir zaman 24'ler 25'ler yakışmıyor. Biz bir defa Türk futbolu eğer biraz daha yapılanırsa, biraz daha altyapıya yönelirse neden olmasın 15. sıraya inmesin, 10. sıraya inmesin. Ama TV 1. liginde maçların TRT ekranlarında olması büyük bir keyif. Playoff sisteminin de olması önemli ve dikkat ediyorsanız hemen hemen her sezon aynı takımlar playoff potasında yer alıyor. Örneğin işte Keçören takımı geçen sene playoff oynamış. Bandırma bir yıl önce oynamış baktığımız zaman. İşte Sivas takımı ligden düşmüş, biraz yaklaşmış ama sıkıntılar nedeniyle geride kalmış. İstanbul'un elde ettiği sürpriz skorlar var. Baktığımız zaman işte hayal kırıklığına uğrayan takım var mı? Var tabii, Alagöz Holding'dir gibi. Son 3 yılda baktığımız zaman çok büyük transferler yaptı. Çok büyük paralar harcadı. Baktı olmadı. Şimdi gençlerle deneyimli oyuncuları böyle bir araya getiriyor ve bir araya getirmenin faydasında bu sezon Iğdır takımı mutlaka Kenan Koçak yönetiminde görecek gibi duruyor. Çünkü iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorlar. Kamp için de fazla masraf yapmıyorlar. Ankara'da İncek'te kendi tesisleri var. O da büyük bir avantaj. Bir en büyük avantaj da futbol takımı artık Ankara'da konaklamayacak. Iğdır'da halkın içinde olacak. Yani bir futbolcu bir defa futbol takımı kentte sokağa çıkmalı, esnaftan alışveriş yapmalı. Sadece tesiste kalıp hemen maç biter bitmez arabasını atlayıp uçağa atlayıp bir yerlere gitmemeli. Tepki de görmeli. Olumlu veya olumsuz.
1: Evet,
0: tabii medeni ölçüler içerisinde. Bundan dolayı da yeni sezon ben geçen sezondan daha gollü, daha keyifli geçeceğini ben umut ediyorum. Çünkü İstanbul'da da dediğim gibi 6 İstanbul takımı olacak. Karagümrük, Ümraniye, Pendik, Sarıyer, İstanbul, Esenler, Erok. Ben bu 3-6 takım arasında Karagümrük, Esenler, Erok ve Sarıyer'in iddialı olacağını umut ediyorum. Yine İstanbul'un yine kilit takım olacağını, Ümraniye'nin aynı şekilde, Pendik Spor'un da yine aynı şekilde yukarılarda olacağını umut ediyorum. Çok keyifli bir lig bizi bekliyor. Daha şimdiden şu takım favori, şu takım düşer demek erken, hani böyle bir ilk 10 haftayı hep beraber Ekim ayının sorunu görmek gerekiyor diye düşünüyorum şahsen.
1: Çok teşekkür ediyorum. Elinize emeğinize sağlık. Yine cumartesi pazar, önümüzdeki cumartesi pazar sizlerle birlikte olacağız. Yine birinci ligi konuşacağız. Bakalım neler konuşacağız bu sefer. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
0: İyi yayınlar Yücel. Kolay gelsin. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar sunuyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban'la birinci ligdeki takımların transferlerini ve bunun yanında önümüzdeki sezonda neler bekliyor, neler yapıyorlar bunları konuştuk. Bu arada Milletler Ligi'nde final karşılaşmasında Milletler Ligi'nde Türkiye Brezilya ile karşı karşıya geliyor. İlk seti biraz geride başladık, ardından biraz yakaladık ama 25-23 mağlup kapadık. İlk seti sevgili dinleyiciler TRT1 televizyonundan yayınlanıyor. Brezilya milli takımı biraz tedirgin esasında. Biz de biraz hatalar yapıyoruz. Özellikle Vargas'ın üstünden oynadığımız zaman biraz karşılıyorlar. Çünkü bekledikleri bir oyuncu olduğu için. 1-0 gerideyiz. Daha çok konuşacağız. Az sonra saat 15 haber bültenimiz var. Haber bültenin ardından spor gündemi devam edecek.

0: saat 15.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu. Gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın İran'a uydu görüntüsü desteği sağladığını da iddia etti. İran saldırıyı kınadı. Bunun Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi olduğu belirtildi. Sonuçlarından Ukrayna sorumlu dedi. İran ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılara devam etmesi halinde savaşın genişleyeceği tehdidinde de bulundu. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. 25 Temmuz itibariyle 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini, 2 ticari gemiye ise denetim amacıyla asker çıkarıldığını kaydetti. İran Devrim Muhafızları ordusu da 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini açıkladı. Antalya'da kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralı kurtarılan 2 kişi tedavi altına alındı. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde metrekareye 220 kilogramın üzerinde yağış düştü. Sağanağın ardından sel ve su baskınları yaşandı. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı kentte yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Meteoroloji bugün Karadeniz ve çevresindeki 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu iller Amasya, Artvin, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon olarak açıklandı. Bu illerde etkili olacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona yaklaşıldı. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre yarın bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesi hazırlandı. Nüfus artışı ve doğum oranları yakından takip edilecek. Aile ve nüfus yapısındaki değişimler düzenli olarak izlenecek. Bu kapsamdaki Türkiye İstatistik Kurumu ve ilgili kurumların verileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda analiz edilecek. Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı Kağan'ın yeni prototipinin taksi testlerine başlandığı açıklandı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu bazı testlerin tamamlanmasının beklendiğini ifade etti. Demiroğlu, hedefimiz yıl sonunda iki Kağan'ın art arda ya da yan yana uçması dedi. Ukrayna Savaşı'nda barış arayışları sürerken Kazakistan'dan dikkat çeken bir İstanbul önerisi geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde savaşın artık dondurulması gerektiğini belirtti. Tokayev, İstanbul'da yürütülen müzakerelerde önemli sonuçlar elde edildiğini hatırlattı. Müzakerelerde İstanbul formülü 2.0'a geri dönmenin zamanı gelmiştir dedi. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Suriye Sağlık Bakanlığı ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler Batı Şeria'da Nablus kentine yakın Kusra köyünde aynı aileden 4 Filistinliyi adeta infaz etti. El-Rahman Camii'ni kundaklamaya çalıştı. Alevler caminin girişini sardı. Saldırı sonucu caminin giriş bölümünde hasar meydana geldi. Dış duvarlara da Filistinlileri hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazıldı. Gazze'de de 2 günde düzenlenen saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi. 37 kişi de yaralandı. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek.

ATV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Tup turuncu Teknosa'da.

0: spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 15.10'u gösteriyor ve spor yazarı Okan Can bizdeydi, birlikteydik. Şimdi Özgün Erdoğan'la birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Ve Özgün Erdoğan, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Biraz geç bağlandık ama olsun, olabiliyor böyle.
1: Tabii.
0: Şimdi maçı izliyorsunuz.

0: sanırım.
1: Evet, yani hop oturup hop kalkıyorum o seti verdikten sonra.
0: Yapımcımız Ayşe Yürük arkadaşımız var. 2 haftadır bizlerle birlikte cumartesi, evet, pazar, ellerine sağlık onunda. O evet, da evet, hop oturup hop kalkıyor. Ve kaybedecek miyiz, kazanacak mıyız, niye böyle oluyor, bunları konuşuyoruz. Şimdi evet, anladığım kadarıyla ülkede herkes şu anda TRT 1 televizyonunun karşısında Filenin Sultanlarını seyrediyor.
1: Aynen öyle, kilitlenmiş durumda ama benim hiç korkum yok. Yani son derece güveniyorum. 2-0 da olsak biz buradan bu maçı çevirecek güce sahibiz. Onun için hiç korkum yok. Ben şu andaki oyundan da memnunum. Gidişat da iyi, fena değil. İkinci sette beraberliği yakalayıp sonra öne geçeceğiz diye düşünüyorum.
0: Şöyle ki sevgili dinleyiciler, bu sette ikinci set, ilk seti kaybettik 25-23 ve bu sette de 10-8 üstünüz Brezilya'ya karşı. Ama şu var, çok denk iki takım. Çok denk iki takım, çok az ne diyeyim, farklar belirliyor sayıları ama evet, daha ısınma süresi bu hallolacak. Ben evet, şunun evet, için esasında siz Ankara gazeteciliğini, Ankara muhabirliğini, spor muhabirliğini, spor yazarlığını bildiğiniz için. Evet. Şimdi hatırlıyor musunuz, ödül yönetmeliği vardı ve başarılı olan sporculara ödül vermeye başlamıştı evet, ülkemizde. Özellikle olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olanlara. Evet. Ve bununla sporda gerçekten belli bir hamle olmuştu.
1: Evet.
0: Ama bu son yıllarda özellikle futbol milli takımımızla birlikte biraz dozu arttı gibi geliyor bu ödülleri, anladığımız kadarıyla. Ve Dünya Kupası'na giderken de işte villa armağan etmişlerdi her bir futbolcuya. Bunu evet, niçin anlatıyorum? Hatta özel uçakla gittiler futbolcularımız. Evet. Şimdi futbolcularımızdan da öyle çok uzun boylu olanlar biraz daha arka tarafta ayaklarını uzatarak gidiyorlar özel uçakta. Ama voleybolcular, basketbolcular, gerçekten 2-3 kişinin oturduğu yerlerde rahat edebilen sporcular bunlar, uzun boylu. Ve bu sporcularımız da hep tarifeli uçakla gidiyor. Filenin Sultanları da aynı şekilde gittikleri yere tarifeli uçaklarla gittiler. Ve hiçbiri de mızmızlanmadı. Şu anda da Milletler Ligi'nde bizi temsil ediyor. Şimdi herhangi bir prim de istemediler. Prim ne diyelim, hesabı da yapmadılar kamplarda. İşte şampiyon olursak şu kadar prim. Şimdi bu ödül yönetmeliğini bilen bir spor yazarı olarak, bizim programımızın devamlı konu olarak nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen nokta ve hani ifrat tefrit arasındaki farkı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tabii şimdi baştan beri biz zaten bu ödül yönetmeliği çıktığından beri biz bu işe hep karşıydım ben. Yani baktığınız zaman gerçekten milli takım forması giymiş, milli takım için mücadele eden, milli takım için maç kazanan insan böyle bir şeyde bir ödül bekler mi? Bu milli bir davadır ve milli dava için dünyanın katılan birçok ülkesi, hiçbir ülkesinden ben kolay kolay görmüyorum. Yani aman siz maçı alın, şampiyon olun, biz sizi şöyle yapacağız, biz size bunu yapacağız, biz size bu kadar ödül vereceğiz dendiğini görmüyorum. O zaman yapıyorsanız böyle bir ödül yönetmeliği bizde var ve bu ödül yönetmeliğine göre uyguluyorsanız hepsi için uygulamak zorundasınız. Bu kaç yıldır Filenin Sultanlarının başarılarını büyük bir gururla, büyük bir onurla izliyoruz. Ülkemizin Türk bayrağının gönlere çektirmek, İstiklal Marşımızı söyletmek, yani bunların bu kadar başarısının karşısında bu ödüllerin hiçbirini hak etmiyorlar mı? Fazlasıyla hak ediyorlar. Onun için eğer gerekiyorsa, eğer futbolculara villa verebiliyorsanız bu kızlarımıza da, bu sporcularımıza da bir ödül vermeniz lazım. Yani burada Milletler Ligi'nde finale gelmişler. Milletler Ligi ne demektir? Dünya şampiyonluğu demektir. Yani düşünebiliyor musunuz? Dünyanın bütün takımları orada. Ve siz onların hepsini hediye yarı final, çeyrek final, finale gelmişsiniz. Finalde Brezilya ile oynuyorsunuz. Yenilirseniz dünya ikincisi, yenilirseniz dünya birincisiniz. Yani bundan daha büyük bir ödül var mı? Bundan daha büyük bir başarı var mı? Yok. O zaman bir ödül verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu ikisi arasındaki fark gerçekten ciddi anlamda düşündüğümüz zaman yani makasın ciddi anlamda açıldığını gösteriyor. Yani burada elbette ki ödül istemiyorlar, ödül verilmiyor. Voleybol Federasyonu da bu konuda gerçekten çok şey titiz davranıyor. Milli forma ada içerisinde, milli forma altında ödül olmaz diyor. Zaten o sporcular için ödül milli formayı vermektir diyor. O milli formayı o sporcuya giydirdiğiniz zaman onun için ödüldür diyor bu.
0: Tabii.
1: Ve onu alabilmek de çok büyük bir başarıdır. Oraya kadar gelmiş, o başarıyı yakalamışsa zaten sen takımında, transferinde, bilmem oynadığın maç primlerinde hepsini alıyorsun. Yani milli forma altında ödül alması çok da şey değil tabii. Yani kabul, bana göre kabul edilir bir şey değil. Hele ki özel uçaklarla gidiyorsunuz. Ne oldu peki, gittik. Orada Dünya Kupası'nda gruplar aşamasında elendik, döndük. Evet. Şimdi peki onun karşılığında siz verdiğiniz o villayı, götürdüğünüz o özel uçaklar karşılığında, bu sporcuların bu başarısızlığının karşısında ne yapmak gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? O zaman bir de onun tersini düşünmek gerekiyor. Hani bir zehir var, bir de pan zehiri var.
0: Evet.
1: Yani siz bunun karşılığında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne yapacaksınız peki? Hiçbir şey yapılmayacak. O zaman da ödül vermeyeceksiniz. Veya bu çocuklarımızı da oraya gönderiyorsanız en azından bir özel uçakla göndereceksiniz. Rahatça gidecekler, inecekler. Orada hazırlıklarını yapacaklar. Kazanıyorsa da madem ödül yönetmeliği var, herkes için olmalı. Yani bunun ayrımı olmaksızın öteki berikini ötekileştirmeden, berikileştirmeden ya da işte futbolcularımız için sadece ödül var, diğer branşlara yok demeden, hepsine eşit muamele, eşit yaklaşımla, hakkaniyet bir şekilde bunlara da ödül verilmesi gerekir.
0: Sayın Doğan, esasında bir iyi niyetle başladı ödül yönetmeliği, biliyorsunuz.
1: Tabii, tabii,
0: sporcuları tabii. O dönemdeki sporcularla şu andaki sporcular arasında da çok büyük fark var. Yaşam şartları, spor hayatları anlamında, kulüplerdeki yaptıklarıyla, sakatlık yaşadıkları zaman uzun süreli sakatlık yaşıyorlardı ve ne olduğu gerçekten çok sıkıntılı bir süreçti. Ama şu anda özellikle yöneticiler burada bu ödülleri vererek, hani kendi cebinden verse kabul ediyorum da, Türkiye'nin parasından veriyor, federasyonun parasından veriyor bu ödülleri. Hani belki sporcuların istemeyenleri de vardır ama bunu idareciler öne çıkarıyor esasında. Bunu konuşturuyorlar. Milli takım forması, bayrağın olduğu forma kutsaldır bizim için. Vatan, evet. Ve bayrak. Şimdi burada bir de ödülü koyduğunuz zaman kutsal mı oluyor, ne oluyor? Hani başka bir noktaya geliyor. Burada esasında idarecilerin tavrı da eleştirilmeli diye düşünüyorum.
1: Tabii doğru söylüyorsunuz. Asıl o eleştirilmeli zaten. Ödülü yönetmeliğe bakın. Sadece bununla da bitmiyor Sayın Yüce. Belediye başkanlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız.
0: Evet.
1: İşte iş adamlarımız, bunların hepsi kabul ediyor. Hep ayrı ayrı ödül veriyorlar böyle başarı. Futbol takımımız özellikle başarılı olduğu zaman. İşte Galatasaray'ın UEFA kupasını aldığı sene bütün birlikte dolaştık. Takımla beraber gezdim ben o zaman. Yani en üstten en alta kadar bütün iş adamlarımız, bütün belediye başkanlarımız, işte cumhurbaşkanımız, başbakanımız, devletin ödülü, spor bakanımız, herkes ödül verdi. Ayrı ayrı ödül alındı. Şimdi bu kadar ödülü veriyorsunuz. Tamam, güzel, ödül veriyorsunuz. Ama dediğiniz çok doğru. Bu tamamen devlet bütçesinden giden ödül. Hani iş adamı çağırır, ödülünü verir. Evet. Ona bir şey diyemezsin.
0: Tabii.
1: Çünkü gerçekten Türk sporuna katkı, Türk sporcusuna teşvik anlamında yapar bunu, yapsın. Ama öbür tarafta baktığınız zaman devlet bütçesinden ödül yönetmeliğinin bu kadar yüksek meblağlara ulaşması, bu kadar yüksek trendlere ulaşmış olması çok kabul edilir değil. Federasyonun özellikle yöneticilerin, hem spor yöneticilerin hem de federasyonun bu konuyu bir gözden geçirmesi gerekir artık diye düşünüyorum. Çünkü ödül yönetmeliğinde zannedersem 2007-2008'den sonra bir değişiklik yapıldı. O değişiklikten sonra önceden işte olimpiyat ve dünya şampiyonalarında 50 mi 100 mü cumhuriyet altını veriliyordu yanılmıyorsam.
0: Evet.
1: Sonradan bunu biraz düşürdüler, aşağı doğru çektiler. Ama yani o da bile çok yüksek bir gerçekten elbette ki başarı ödüllendirilmemeli mi? Ödüllendirilmeli, çok doğru, ama ödüllendirmenin de bir kıstası, bir sınırı olmalı. Ve herkese verilebilecek standartta olmalı. Her spor branşındaki başarıya verilecek standartta olmalı. Yani onun için bakıyorum ben olimpiyatlarda başarılı olmuş bireysel sporcularımıza da aynı ödülü veriyoruz. Takımlar düzeyinde başarılı olmuş sporcularımızın hepsine de takımlarda yer alan, işte futbolda 18 kişi, 18 kişi veya 24 kişi. 24 kişilik

0: kadroda yer alan herkese veriyorsunuz. Ama öbür tarafta bireysel anlamda bu sporu yapan sporcularımızın tek tek çıkıp orada sahneye çıkıp orada başarı kazanıp da altın madalyayı olimpiyatta veya dünyada almasının karşılığında da geçtiği bütün turlarda tek başına teke tek mücadeleyle geliyor. Onun işi çok daha zor. O zaman orada ne diyorsunuz? Ya mesela futbolda hiç oynamayan, belki de takımda yer almayan sporcularımıza faydalanıyor. Gelmiş, evet kadroya girmiş ama görev alamamış. Bir şekilde orada yer alamamış ama ödülden yararlanıyor. Ama öbür adam alnının teriyle, bileğinin hakkıyla tak tak tak tak gelmiş finale. Finalde de kazanmış, altın madalyasını almış. Ona da aynı ödülü veriyorsun. Orada hiç oynamamış insana da aynı ödülü veriyorsun. Öyle olduğu zaman o zaman ne oluyor? Kafalarımız iyice, düşüncelerimiz iyice farklılaşmaya başlıyor. Ya bu adil mi diye düşünüyorsun. Bu adil mi acaba diye düşünüyorsun. Onun için yöneticilerin bu konuya bir standart getirmesi lazım. Bir düzenleme yapması lazım. Yöneticilerin artık hani kendi ceplerinden ya da hani kendi keselerinden dağıtır gibi dağıtmaması gerekiyor. Çünkü bu Türkiye'nin bütçesi, Türkiye'nin parası, bizlerin parası, çok daha dikkatli kullanılması gerekir diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi bir başka konu, özellikle devşirme sporcu, ardından şöyle diyeyim, devşirme sporcuları milli formayı giydirmek, ardından bu sporcuların belli bir zaman sonra Türk pasaportuyla oynamaya başlıyor oyunda. Ardından bakıyorsunuz bir tane daha her takımdan bir devşirme sporcu olarak bir yerli sporcu gibi yer almaya başlıyor yabancı sporcular. Evet. Şimdi buna nasıl bakıyorsunuz?
0: Ya böylece sayı arttıkça bizim yerli sporcuların bir kere yer alması, forma şansı bulması azalıyor, zayıflıyor. İşte şimdi voleybolu izliyorum, bakıyorum. İşte bu tarafta Vargas, bir tarafta Bek Kısal. İki tane devşirme sporcumuz var milli takımda. Evet, başarılı mı? Başarılı. Özellikle Vargas gerçekten takımın yarısından fazlası. Yani çok rahatlıkla görüyoruz onu ama...
1: Şöyle bir özelliği var yalnız Melisa Vargas'ın da Jack Kısal'ın da. Jack Kısal, Snet Jack Kısal bir Türk vatandaşıyla evli. Bu evet. Nedenden dolayı Türk vatandaşı. Melisa evet. Vargas da 17 yaşında geldi Türkiye'ye. 17 evet. yaşında Fenerbahçe tarafından getirildi. Küba'dan geldi. Evet, Küba evet. milli takımını seçeceğine o zaman... Hatırlarsanız Zoran Terzic vardı Fenerbahçe'nin evet, başında. Evet, evet, Sırp milli takımını evet. tercih etsin diye çok baskı yaptı. Ama
0: kazandı.
1: Evet, Türkiye bu anlamda bunu kazandı. Evet, bize yarar sağlıyor. Çok daha iyi. Ama şimdi yaşlı olanlara da biz devşiriyoruz. Ardından Türk pasaportunu veriyoruz. Yıllarca devam ediyor. Şimdi Melisa Vargas dediğiniz 17 yaşında geldi. 17 evet. yaşında düşünebiliyor musunuz? Daha çok genç. Daha 4-5 tabii, sene tabii, yani 22-23 yaşında.
0: Tabii. Yani şunun için verdim örneği. Tabii ki diğer branşlarda da var da şu anda voleybol maçını izlediğimiz için ve voleybolda da iki tane devşirmemiz var diyorum.
1: Evet.
0: İkisi de faydalı mı? Faydalı. Ama bu ikisinin yanında elbette ki bizim Türk oyuncularımız da yer alıyor. Onlar da çok şey öğreniyorlar Vargas'tan aslında.
1: Doğru.
0: Vargas aynı zamanda da becerilerini, bilgilerini, yeteneklerini aktaran bir oyuncu. Paslaşmaları, blokları, ondan sonra smaçı, bunları çok bloğa çıktığı zamanki başarısı, bunları çok iyi gösteriyor. Arkadaşları da bunu iyi alabiliyorsa bizim Türk oyuncular, Vargas'ın gerçekten büyük faydasını görüyoruz. Ama bu sayı böyle artarsa, biz yakında milli takımlarımızın çoğunda eğer devşirmelerle oynamaya başlarsak, o zaman bu işin gerçekten cılkı çıkar ve tadı da kaçmaya başlar. O zaman biz niye sporcu yetiştiriyoruz? Nasıl sporcu bulacağız? Nasıl ikna edeceğiz? Hadi gelin oynayın. Ne olacak? Tabii. Ben milli takıma kadar gidemeyeceksem. Milli takım zaten bütün devşirmelerden oluşacaksa, benim burada oynamamın ya da bu takıma girmemin, bu takımda yer alamamamın bir sıkıntısını yaşıyorsan, bunu nasıl gidereceksiniz? Bana nasıl bir ön açacaksınız? Altyapı diyoruz ya.
1: Evet.
0: Peki biz altyapıdan yetişiyoruz. Biz ne olacağız? Biz ne yapacaksınız? Müzelik mi yapacaksınız? Orada mı sergileyeceksiniz? Oynatamayacaksanız ne yapacaksınız diye düşündüler. Yani insanların aklına da bu geliyor. Sporcu bulmakta da zorlamaya başlarız ondan sonra. Yani çünkü önü kapalı. Gidecek yeri yok. Şimdi Futbolda bak.

0: istiyorsanız hemen bütün takımlarımızı Süper Lig bırakın birincilikte bile birçok takımlarımızı neredeyse 11'i yabancı oyunculardan kurulu.
1: Evet.
0: Neredeyse. Siz altyapıdan çıkardığınız hiçbir tane oyuncuyu faydalanamıyorsunuz ki. Peki biz milli takımdan nasıl başarılı olacağız? Şeylerimiz var ya, gurbetçilerimiz. Gurbetçilerimiz kendi oynadığı takımdaki performansını ve oradaki sistemini o arkadaşlarından, oradaki takım arkadaşlarıyla o sistem içerisindeki uyumunu getirip burada sergileyebiliyor mu? Sergileyemiyor. Çünkü burada uyumlu yok. Yani onunla uyum sağlayabilecek arkadaşını bulması zor. Bizim sistemimiz ve milli takımlarımızla takımlarımızdaki futbol oranın Avrupa'da oynadığı futbol ve takım sistemlerinin hocalarıyla aynı değil, çok farklı. Burada da uyum sağlayamayınca başarı da gelmiyor. Çünkü bakıyorum mesela birçok maçta izlediğimde ben çok net bir şekilde görüyorum. Bizim Avrupa'da oynayan futbolcularımız burada ver kaça giriyorlar. Topu atıyor, koşuyor ama top gitmiyor. Niye? Çünkü o bakış, o görüş, o düzen henüz oturmamış. Sistemsel olarak oturtamamışız biz onu. Onun için bizim altyapıdan da artık futbolcuları, sporcuları hangi branşta olursa olsun alıp takımlarımızda yer vermemiz lazım. Elbette ki güzel şeyler çok hoştur, kötü müdür? İyidir tabii ki. Gelip de iyi bir yabancının Türkiye'de başarılı olması bugün gurur duymuyor muyuz dışarıdaki sporcularımızda? Başarılı sporcularımızda gurur duyuyoruz. Arda'nın Real Madrid'deki başarısı bizi onurlandırmıyor mu? Onurlandırıyor. Çok da iyi. Çok da güzel şeyler yapıyor. Ama şimdi bizde de var, tamam, bir iki tane olsun elbette ki getirmişsiniz. İşte Vargas 17 yaşında gelmiş, gerçekten büyük katkıları var. Bugün bakıyorum takımdaki en önemli oyuncumuz Vargas. Şimdi böyle olunca siz buna devşirme, evet o burada bu da olmasın diyeceğiniz bir oyuncu değil bu. Vargas'ın bu takımdaki yeri de konumu da başarısı da hiçbir zaman yadsınamayacak bir konumda. Ama bunu artırmamak lazım. Biz kendi oyuncularımızı yetiştirmemiz lazım alttan. Hani basketbolda zaman zaman sizle konuşuyoruz ya.
1: Evet.
0: Kadın basketbolunda artık bulamıyoruz sporcu. Niye? Voleybolu tercih ediyor kızlarımız, kadınlarımız, evet, artık. Voleybol daha başarılı olduğu için. İşte bu sebepten dolayı eğer milli takım düzeyine de çıkamayacaksa sporcularımız, oradan da sporcuya tercihlerinde basketbolun tercih edilmesi daha zor oluyor. Onun için bir nebze olsun artık biraz da kendi altyapımıza dönük, biraz da kendi içimizdeki yapacağımız çalışmalarla yetiştireceğimiz sporcuları sporlarımıza, spor branşlarımıza kazandırmamız gerekir.
1: Evet, şu anda da ikinci sette 24-21 öndeyiz. Öndeyiz, anladığımız, evet, kadarıyla bu seti alacağız. Bir sayı kaldı. Bakalım.
0: Tam tahmin ettiğim gibi. 1-1, evet, olacak dedim ben bu
1: sette. Şöyle ki iki denk takım esasında ve birbirlerini tanıyan iki milli takım. Oyuncular bazında, evet, teknik, evet, direktör, baş antrenör bazında. Türkiye'de çalışmış bir baş antrenör. Türkiye'de, evet, çalışmış oyuncular, hala çalışan oyuncular. O nedenden birbirimizi iyi tanıyan iki ülkeyiz bu anlamda. Ve çok da denk geçiyor. Bakalım ne olacak bunun sonucundaki. 24-22 oldu. Çok teşekkür ediyorum Özgün Erdoğan. Haftaya tekrar buluşacağız.
0: Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte oldu. Ve saatimiz 15.29'u gösteriyor. Reklam ve müziğin ardından tekrar birlikte olacağız spor gündeminde.
2: Reklamlar. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Tut turuncu Teknosa'da. Vivo Y11'de 256 GB akıllı telefon alışverişinizde.

0: Saatimiz 15.34'ü gösteriyor. Spor gündemindeyiz ve saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Bu arada kadın milli takımımız Milletler Ligi'nde eşitliği sağladı. Setlerde Brezilya ile oynuyorlar. Bakalım 3. sette ne olacak ve milli takımımız da biraz toparlandı bu sette. 25-23 kaybetmişti. Yine 25-23 kazandı. Ve yine kadın sporunu konuşacağız ama kadın futbolunu konuşacağız. Hatırlıyorsanız geçen hafta Profesör Doktor Ahmet Talimciler'le kadın futbolunun tarihini konuşmuştuk sosyolojik açıdan. Ve bu haftada çok önemli bir konuğumuz var. Giresun Sanayi Spor Kadın Futbol Takımı Başkanı Sayın Ünal Göze. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi kadın futbolunu özellikle önem vermek istiyoruz biz TRT olarak. Şundan dolayı kadın futbolunda büyük bir çıkış var. Ben erkek futbolunu seyredenlere biraz bunun örneğini vereyim. Şundan dolayı birincilik diye bir lig var Süper Lig'in altında. Her ile yayılmış durumda futbol takımları, kulüpleri, şehir takımları var. Aynısı kadınlar Süper Lig'inde de var. Bunu konuşacağız esasında. Şimdi biraz Giresun Sanayi Spor'u tanıtabilir miyiz? Kadın futbol takımını tanıtabilir miyiz? Nasıl bir çalışma içindesiniz? Ne zaman kuruldunuz ve şu ana kadar neler yaptınız?
1: Tabii ki. Öncelikle tekrardan merhabalar.
0: Merhaba.
1: Giresun Sanayi Spor Giresun'un ilk ve tek kadın futbol takımı. Yaklaşık 10 yıl önce sanayi esnafları erkek takımımızın çok yol kat edememesinden dolayı yani böyle bir oluşum kurmaya karar veriyorlar. Giresun Sanayi Esnafları. Bunun sonucunda da Giresun Sanayi Spor kuruluyor ve 3. lig. Bu arada hem 2 hem de 3. lig var kadın futbolunda. 3. ligden futbol hayatımıza başladık. Kendi öz kızlarımızla birlikte 3. lig, 2. ligde 2. ligi yönettik. Bunun sonucunda da bir 5-4 yıl önce kadınlar 1. ligine çıktı Giresun Sanayi Spor. Bundan sonra tabii ki demin de bahsettiğiniz gibi 1. lig daha ulusal olduğu için hem yönetim olarak hem de kadro olarak daha kapsamlı bir ekip kurmak gerekiyor. Bunun neticesinde güzel bir ekip kurduk. Giresun Sanayi olarak sanayi sitesi esnaflarının yanı sıra Giresun'daki iş insanlarını da bu projeye dahil ederek güzel bir yönetim kurduk. Bunun sonucunda da ilk defa transferlere başladık. İl dışından transferler yaparak yaklaşık 2 yıl kadınlar 1. ligde mücadele ettikten sonra geçtiğimiz yıl kadınlar Süper Ligi'ne çıktı takımımız. Orada da gayet başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bizim gibi takımların Süper Lig'e çıktıklarında ana hedef küme düşmemek oluyor.
0: Evet. Yani
1: bunu da kolaylıkla başardık. Güzel de bir tecrübe kazandık. Şu an önümüzdeki sezon yine Kadınlar Süper Ligi'nde Giresun Sanayi Spor mücadelesine devam edecek.
0: Şimdi kendi öz kızlarımızla bu noktaya geldik dediniz ilk yıllarda. Şimdi nasıl bir yapılanma var kulübünüzde? Altyapı var mı? Kaç tane takımınız var altyapıda? Altyapıya çocuklar, kızlar, genç kızlar nasıl geliyor? Geldikten sonra nasıl bir eğitim veriyorsunuz?
1: Tabii altyapımız var. Altyapımızda şu an 50'ye yakın kız sporcularımız var. Bunlar hem şehirdeki esnaflarımız olsun hem de bizim hocalarımızın çevre illerden tespitleri sonucunda burada yatılı okullara transferini yaptığımız ve onun sonucunda da takıma kazandırdığımız sporcularımız var. Şu an dediğim gibi 50'ye yakın sporcu var. Bunlarla birlikte de yaşı tutanları 16 yaş galiba.
0: Evet.
1: Onları Süper Lig'de son 4-5 haftada takviye ettik. A takımımızı. Hatta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon maçları da bizim son haftalara denk gelmişti. O maçlarda da mücadele ettik kızlarımız. At kategoride de U13, U15 ve U17 kategorilerimiz var kadın futbolunda. Hepsine de takımımız kadın futbolu çok gelişmiş olsa da son yıllarda her şehir buna ayak uyduramıyor. Ama biz Giresun takımı olarak o üst kategoride de mücadele ettik. Hatta U13 liginde takımımız Türkiye şampiyonu oldu. Yunanistan'daki dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek bizim takımımız, Giresun Sanayispor takımı.
0: Harika. Şimdi tabii ki ben esasında biz TRT Ankara Radyosu'nda Radyo 1 yayınını yapıyoruz şu anda spor gündemi olarak. Bunu niçin öne çıkarmak istiyoruz? Şimdi biz bir kamu yayıncısıyız. Kamu yayıncısı olduğumuz için ne diyeyim, gazetelerde, spor gazetelerinde fazla öne çıkmayan haberleri ben izliyorum ama izlediğim için orada da görmüyoruz. Görmediğimizden görmeyenler olabilir. Biz onlara da bu tanıtımı, bu bilgileri vermek için esasında sizi konuk ediyoruz. Şimdi 10 yıldır da bu takımı kurdunuz. Peki neler söyleniyor, neler konuşuluyor? Kız çocukları özellikle, biz benim yaşım 60'ı geçtiği için bizim mahallemizde futbol oynayan kız çocukları da vardı. Biz işte 10 erkek çocuk varsa bir tane de kız çocuk maç yapardık. Evet. Kaleye geçerdi işte veya savunmaya gelirdi. Şimdi yavaş yavaş başka bir boyuta geçmeye başladı kadın futbolu artık. 70'li yıllardan itibaren Dostluk Spor diye bir kulüp vardı. Lale Orta sonra Mert Hakem Kurulu Başkanı oldu. Onunla birlikte oynayacak takım bulamazlardı. Erkek takımlarıyla oynardı. Ama şimdi kadın takımlarıyla oynuyorlar. Ve siz de altyapıdan itibaren ki şampiyon olan kadronuz da var. Nasıl bir etki bırakıyor Giresun'da? Seyirciniz nasıl? Bunun için aileler çocuklarını, kız çocuklarını getiriyorlar mı? Nasıl bir etkileşim var?
1: Şuradan başlayayım. Ya etkileşim açısından Giresun ili tabii maalesef üzülerek söylüyorum. Erkek futbol takımımızın kötü gidişatı da buna etken olmasıyla birlikte Giresun ili kadın futbolunda çok çok önem veriyor. Ve bunu belki de kadın futbolunun en fazla seyircisi olan takımıyız diyebilirim.
0: Harika.
1: Gelen büyük takımlar da buraya geldiklerinde çok zevkli mücadeleler oluyor. Çünkü taraftara karşı oynuyor. Kadın sporcularımız bu konuda sizin de bahsettiğiniz gibi biraz eksik kaldığı için derbiler haricinde. Burada çok güzel de bir atmosfer oluyor Giresun'da. O yüzden o anlamda da renk katıyoruz. Ya tabii şöyle söyleyeyim. Bu işin şey boyutunu geçtik. Kadın futbol oynar mı?
0: Evet.
1: De duymuşsunuzdur ya, biz de bunu ilk dönemde bununla çok karşılaştık. Kadın veya kız futbol oynar mı? Şu an o seviyede kesinlikle değiliz. Yani artık ülkemizde bayağı yaygınlaştı bu anlamda. Herkes doğal karşılıyor. Bu noktada iyiyiz. Ya bizim ve bizim gibi kulüplerin tek sıkıntısı aslında halktan ziyade başımızda olan federasyonun bu işe maddi anlamda çok değer vermemesi. Çünkü erkek futboluyla kadın futbol arasında çok büyük uçurum var maddi olarak.
0: Evet.
1: Yani manevi olarak da olduğunu düşünüyorum ama maddi olarak da çok büyük uçurum var. Buradaki her şeyi de etkiliyor. En başta şöyle, bize bir yayın hakkı sağlayabilir federasyon. Yaklaşık 2 yıldır da bu sürekli konuşuluyor. Bu yıl da konuşuldu ama daha somut bir adım yok. Kadın futbolunu her ne kadar biz ilimizde oynadığımız maçlarla tanıtmaya çalışsak da siz de söylediğiniz gibi bir yayın olması lazım. Belki her maç değil ama haftanın da iki maç, üç maç, hadi büyük takımların olsun, o da olur. Bu şekilde daha yaygınlaşabilir. Yayın hakları olmadığı için oradan kulüplere bir gelir de olmuyor. Bunlar tabii büyük kulüplerimiz için çok değerli olmasa da bizler için değerli oluyor bu.
0: Tabii.
1: Destekler. Ya kadın futbolundaki maddi gelirlerin hiçbiri erkek futbolunun kadın futbolunda yok. Onlar bunun olmayışı da tabii bizim gibi kulüpleri biraz zorluyor.
0: Şöyle bu konuda Sayın Göze, şöyle diyeyim. Önünde sonunda kadın futbolunun önünde kimse duramayacak. Ben size bunu söyleyeyim. Ben 3 senedir 4 senedir bir kulüp televizyonunun yayınladığı kadın futbol maçlarını izliyorum. Hatta 1-2 tanesini. 1-2 kulüp televizyonu.
1: Var, doğru.
0: Evet, oradan izliyorum. Gerçekten büyük mücadele var. Yani orada saha içinde kadınlar futbol oynarken erkeklerden daha çok mücadele ediyorlar. Ve burada hani yok yıldız, yok o bu demeden mücadele ediyorlar. O sporu, o futbolu gören herkes mücadelenin çok üst düzey olduğunu bildiği için izliyor, merakla izleyebiliyor. İkincisi,
1: doğru,
0: bir televizyon platformunda kadın sporları kanalı açıldı.
1: Evet.
0: Kadın, yani bir yabancı bir kanal, kadın sporlarında da ağırlıklı olarak kadın futbolunu göstermeye başladılar. Şimdi önünde sonunda kadın futbolunda gelinen nokta bu olacak bence. Yani şu anda belki kimse değer vermiyor ama mesela Fenerbahçe bu sene Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mücadele edecek. Fenerbahçe, Arsavev ve gerçekten çok önemli futbolcular getirmeye başladı. Inter'den futbolcu getiriyor. Evet. Almanya'da oynayan gurbetçi futbolcularımızı getiriyor. Şimdi başka bir hüviyete bürünmeye başladı. Evet, sizler kendi yağınızla kavruluyorsunuz. Oradan da çocuklar çıkıyor ama oranın futbolcuları yavaş yavaş da Giresun'a gelecek. Giresun'da oynamaya başlayacak. Ve bunları Futbol Federasyonu ne yaparsa yapsın sonunda bu yayıncı kuruluşu bulmak zorunda. Ve bulacak, evet, diye düşünüyorum.
1: Evet, yani dedikleriniz çok doğru. Kadın futbolunun bu ilgisizlikten dolayı bitme olasılığı kesinlikle yok. Çünkü yani biz

0: her ne kadar biz de kendi kulübümüz olarak bundan şikayetçi olsak da biz bile kopamıyoruz yani. Çünkü erkekten farkı kadın futbolunun dediğiniz gibi mücadele. Yani
1: çok mücadele.
0: Kısıtlı fiziksel evet. yeterlilik olduğu için tekniksel de yeterlilik daha az olduğu için erkekten. Burada zaten bizim maçlarımızı izleyenler onu görür. Burada hep mücadele var yani.
1: Evet. Ben çok izledim. Peki şunu söyleyeyim. Hani Türkiye'de kadın futbolu evet maddi bir sıkıntı var. Baktığımız zaman Hakkari takımı var. Gaziantep'ten takım vardı. Yüksekova var. Yavaş yavaş doğuda da bu kulüpler kurulmaya başladı. Oradaki sporcular da özellikle kendilerini ne diyeyim kabul ettirmek için de oynayan futbol takımları var. Şimdi baktığımız zaman maddi gücün dışında bir eksiğiniz var mı? Sıkıntılarınız var mı? Esas onu konuşalım.
0: Ya, maddi gücün dışında demin de söylediğimiz gibi ilginin daha da artması gerekiyor. Yani bunun en başında da yayın geliyor kesinlikle.
1: Evet.
0: Kadın futbolu yayınlanmalı ya. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bunlar
1: Trabzonspor
0: kendi kendi kanallarında
1: evet.
0: Yayınlıyorlar sağ olsunlar. Tabii ki bir katkısı oluyor ama bunun federasyon nezdinde hatta hükümet nezdinde yani sizin kanallarınızın herhangi evet. birinde ya bir hamle olmalı yani. Bu bize emin olun çok itici güç olacak yani. Bu yayın
1: en azından tanıtım açısından
0: tabii,
1: sizin
0: tabii,
1: reklam
0: tabii.
1: gelirlerinizin artması anlamından
0: tabii,
1: duyurulması anlamından büyük bir katkı gelecek diye düşünüyorum.
0: O bizim önümüzü de açacak yani. Bizim önümüzü de açacağını düşünüyorum maddi anlamda.
1: Peki İnşallah. Şunu sorabilir miyim Sayın Göze?
0: Tabii.
1: Şimdi çocuk altyapıdan geliyor. U13'te şampiyon oldunuz ve Türkiye'yi temsil edeceksiniz. Bu başarı elde edildikten sonra çocukların birbirleriyle konuşmaları nasıldı? Bir Türkiye şampiyonu oluyorsunuz. Gerçekten 13 yaşındasınız. Alt yaş gruplarındasınız. Ve Türkiye'yi temsil edeceksiniz. Şu anda konuşuluyor mu? Bu nasıl konuşuluyor kulübünüzde?
0: Kulübümüzde tabii ki duygusallık oluyor. Hem yaşları da küçük oldukları için.
1: Evet.
0: Bu başarı onları çok duygusallaştırdı. Şehir anlamında da kadın futbolunu iyi tanıttığımız için burada kurumlar olsun, gençlik spor başta olmak üzere kurumları da heyecanlandırıyor. Yani algı olumlu. Yani bu şampiyonluk şehirde olumlu bir algı yarattı.
1: Peki bu şampiyonaya gittiğiniz zaman dünya şampiyonasında rakipleriniz kim olacak belli oldu mu? Gruplarda hangi takımlarla oynayacaksınız?
0: Yok, tarihini bile bilmiyoruz. Sadece Yunanistan'da düzenleneceğini biliyoruz. Şu an tarihlerini de bilmiyoruz.
1: Peki yeni sezona Giresun Sanayi Spor Kadın Futbol Takımı olarak transferdir, altyapıdan gelen çocuklardır. Bir hazırlık başladı mı? Nasıl hazırlanmayı düşünüyorsunuz yeni sezona? Sayın Göze.
0: Alo.
1: Alo. Şimdi geldi sesiniz. Buyurun.
0: Geldi sesim. Yeni sezona ilk sezon olduğu gibi başlamayacağız. Heyecanlı bir şekilde. Daha tecrübeli. Kadro açısından da daha kendi öz takımımızdaki sporcularla başlayarak çok açılmadan mütevazı bir kadroyla girmeyi planlıyoruz.
1: Peki antrenmanlar başladı mı?
0: Antrenmanlarımız bu ayın sonu veya Ağustos'un başında başlayacağız.
1: Evet.
0: Başlamayı düşünüyoruz.
1: Lig ne zaman başlayacak?
0: Lig Ağustos'un son haftası diye duyuruldu ama tahmin ediyorum ki bir hafta öteye atılacağını düşünüyoruz tüm kulüpler olarak.
1: Bu
0: biraz erken bir tarih gözüküyor çünkü
1: evet.
0: bizler için.
1: Peki tesisleşme açısından, tesisler açısından bir sıkıntınız var mı? Özellikle Giresun Sanayi Spor Kadın Futbol Takımı olarak. Çünkü 3 takımınız daha var. U13, U15, U17 ve bir de A takımınız var.
0: A takım.
1: Tesis anlamında, konaklama anlamında yaşadığınız sıkıntılar var mı?
0: Tabii ki o konuya değindiğiniz çok güzel oldu. Yani en azından şöyle söyleyeyim, bir Süper Lig takımının, bu hangi takım olursa olsun, tesis olmak zorunda.
1: Evet.
0: Yani bunu bizim yok, bunu Süper Lig'e çıkınca da daha ihtiyaç olduğunu fark ettik.

Yani ilk zaten arayışımız buradaki bürokratlarla da milletvekileriyle de görüşmemizdeki ana amaç sezon başında buydu. Ne para ne pul. Yani bu kulübe bir konaklayacağı.

0: stadyumunun yanında olacak. Zaten
1: evet.
0: Orada antrenman açısından şeylerimiz var, imkanlarımız var sağ olsun. Sadece biz en büyük sıkıntıyı konaklama anlamında. Hem kadın sporcular olduğu için burada evet. şehrin herhangi bir noktasına hemen gidelim yerleşelim yapamıyoruz. Daha kendimize ait bir konaklayacağımız tesis lazım. Onunla alakalı da somut adımlar atıldı. Bir iki aya da bir temel atma durumumuz olacak.
1: O zaman yeni sezona bir adım daha önde başlayacaksınız.
0: Evet, bir adım
1: geçen
0: önde
1: sezona nazaran.
0: Tabii tabii evet öyle olacak inşallah.
1: Peki bu tesis ve konaklamanın dışında ne diyeyim teknik ekip anlamında ve ekipmanlar anlamında eksikleriniz var mı?
0: Ya, teknik ekip anlamında kadın futbolundaki tabii ki siz de takdir edersiniz hoca sayısı kısıtlı.
1: Evet.
0: Hep şöyle yapmaya çalışıyoruz. Erkek futbolunda çalışan antrenörlerimizi buraya çekmeye çalışıyor kulüpler. Biz öyle değiliz çünkü biz bunu testini yaptık. Kesinlikle erkek futbolundaki başarılı antrenörlerimiz aynı şekilde kadın futbolunda başarılı olamıyor.
1: Çok doğru.
0: Çünkü hem kadının psikolojisi, fizyolojisi
1: doğru.
0: her şeyi farklı. Buradan da, bu açıdan da tabii toplasanız belki 10-15
1: evet.
0: rakamını geçmiyor. O yönden de sıkıntılar var. Ama biz güzel bir antrenörümüz var. Hem de bir sporcumuzu yaklaşık 3 yıl önce bizde futbol oynayan kızımızı futbolu bıraktırıp zaten yaşı gelmişti.
1: Evet.
0: Onu yetiştirdik. O da ilk lisans şeyini de aldı. C lisansını da aldı. Aynı şekilde devam ediyor. Ya kendimiz yetiştirmeye çalışıyoruz. Zaten bu şekilde bu iş çözülür. Yoksa erkek futbolundan hoca getirip 2-3 sene o emek vermesinden ziyade kendi yaşı gelmiş sporcularımızı emekliye ayırıp da bu yönde çalışmalarına teşvik edersek böyle kadın futbolu da antrenör anlamında gelişir. Doğrusu bu olduğunu düşünüyorum. Başarı da bu şekilde geliyor.
1: Özellikle çok önemli bir tespitte bulundunuz. Şu anda mesela milli takımın teknik direktörü Necla Güngör Kragas'ı
0: evet.
1: Yıllardır buna emek veriyor. Bunun gibi gerçekten önemli kadın teknik direktörler de var ve kadın teknik direktörler kadın futbolunda daha başarılı oluyorlar. Bu nedenden ki dünya şampiyonalarında da dünya kupası kadınlarda gördüğümüz zaman orada da kadın teknik direktörler var. Ve çok önemli bir hamle yapmışsınız. Gerçekten çok doğru. Kendi sporcunuzu kendi teknik direktörünüz olarak yetiştiriyorsunuz ve sporcularınızın başına getirerek onları evet. daha farklı bir motivasyonla hazırlıyorsunuz lige.
0: Onlara da ışık oluyor yani hem antrenörlük açısından, gelecekler açısından
1: çok
0: onlara
1: doğru.
0: da bir umut vaat etmiş oluyor.
1: Peki altyapıda da bu taktiği devam ettiriyor musunuz? Teknik direktörler yine altyapıda da kadınlardan mı oluşuyor?
0: Altyapıda şöyle, altyapıdaki hocalarımız hem kadın hem erkek spor lisemiz var burada.
1: Harika.
0: Sporcuyu da tespit ettiğimiz yer orası. Kirasun'daki spor lisesi. Hem orada erkek öğretmenimiz bize burada altyapıda destek sağlıyor. Hem de yine eski sporcularımızdan A takım seviyesinde olmayan antrenörlük açısından o diğer sporcu arkadaşlarımıza yine orada hem stajyerlerimiz geliyor hem o diğer çalıştığımız sporcular yine kadın sporcular orada destek veriyorlar. Tabi onlar da gelecekte antrenör olarak göreceğimizi düşünüyorum.
1: Peki spor lisesinden bir akış var mı kadın futbol takımınıza?
0: Tabii ki %80 altyapı açısından konuşuyorum. %80'ini evet. spor lisesinden buluyoruz.
1: Harika. O zaman spor lisesi bir anlamda kadın futboluna daha yatkın olan sporcularla eğitim görüyor.
0: Tabii Giresun'da da böyle ben Türkiye'de de böyle olduğunu düşünüyorum. Üniversiteler olsun,
1: evet.
0: spor liseleri. Buradan çıkıyor zaten bizim sporcularımız.
1: Peki altyapı olarak yaşadığınız sıkıntılar var mı? Onların tesisleri, konaklamaları ve ne diyeyim ihtiyacı olan futbol ekipmanları?
0: Tabii ekipman sıkıntısı çekiyoruz çünkü hepsi maddiyata dayanıyor. Yani yine de şu an şimdilik için konuşmam gerekirse bunu yönetim olarak bir şekilde

0: sağlıyoruz. Spor lisesi de bize yatılı olduğu için,
1: evet,
0: yani hem de Giresunlu sporcular olduğu için şu an o sıkıntıyı çekmiyoruz diyebilirim. Şimdi için konuşuyorum. Lise hayatı bitene kadar sporcunun çok büyük sıkıntıya girmiyoruz. Ama lise hayatı bittikten sonra tabii tesise ihtiyacı tekrardan doğuyor.
1: Peki şimdi kız çocukları, evet, okulda yatılı. Ama ailelerinden bağ kurduğunuz zaman, iletişim kurduğunuz zaman onların bir sıkıntıları var mı? Onların bir tedirginlikleri var mı?
0: Şöyle, çoğunun yok. Zaten kızları mutlu olduğu, yapmak istediği spor dalını yaptıkları için burada hem kötü alışkanlıklardan uzak durmak,
1: doğru,
0: olsun, hem duygusal anlamda moralleri hep iyi olduğu için aileler bizim en büyük destekçilerimiz bu konuda. Hatta ellerinden geldiğince maddi manevi yardım bile ediyorlar yani. Bugün bir paket su bile alıp getirmeleri yaz günü antrenmana bizlere katkı sağlıyor. Aileler de çok destek tutuyorlar.
1: Şimdi peki Giresun Sanayi Spor, yani sanayi esnafı da yardım ediyor dediniz. Son olarak onları da sorayım. Onların düşünceleri ne? Bu kadar zaman diliminde Türkiye şampiyonu oldu, ardından Süper Lig'e çıktı, ardından başarıdan başarıya koşuyor. Biraz hedefini yükseğe doğru çevirdi mi Giresun sanayi esnafı?
0: Şöyle, biz şahsım ve yönetim olarak hedefi hep yüksek tutuyoruz ama tabii sanayi bu anlamda da zorlanıyor. Çünkü Giresun sanayisi her ne kadar hacmi büyük olsa da hem Giresun şartlarında olmasına hem de ekonomik şartlardan dolayı dışarıdan öngörüldüğü gibi olmuyor. Yani bizim her projemize hadi yapalım, evet, şeklinde devam edemiyoruz yani.
1: Doğrudur, doğrudur.
0: Ve Süper Lig'de de olduğumuz için Süper Lig harcamaları birincilik harcamalarından çok farklı. Biz de sanayimizi çok yormamaya çalışıyoruz.
1: Evet,
0: çünkü
1: doğru,
0: bu zamana kadar onlarla geldik. Dışarılardan destek almaya çalışıyoruz. Biraz da onlara çok yük bindirmemeye çalışıyoruz şu ekonomik koşullarda.
1: Şimdi Ünal Göze, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize emeğinize sağlık. Şu ana kadar kadın futboluna çok önemli katkıda bulundunuz ve bunun da devamını diliyorum. Gerçekten çok önemli bir iş başardınız. Altyapıdan itibaren şu ana gelene kadar ve daha da hedefleriniz var. Tesis olarak, teknik direktör, ardından spor lisesiyle bağlantı olarak. Ellerinize emeğinize sağlık. Bütün takımınıza, kulübünüze, taraftarınıza, esnafınıza başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere teşekkür etmek istiyorum, bizlere bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Biz her zaman için mikrofonlarımız açık. Türk sporu için neler yapılması gerekiyorsa onları el birliğiyle bir noktaya getireceğiz. Hele işin içinde kadın futbolu, evet, işin içinde kadın sporu. İşte bakın, görüyorsunuz, belki de siz de evdesiniz. TRT1'i seyrediyoruz. Brezilya-Türkiye milli maçını seyrediyoruz.
0: Evet, bir taraftan da onu seyrediyoruz.
1: İşte kadın sporu. Kadına değer verince bütün spor dallarında iyi duruma geçiyoruz. Çok teşekkür, evet, ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık.
0: Teşekkür ediyorum. İyi sağ yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, teşekkürler. Giresun Sanayi Spor Kadın Futbol Takımı Başkanı Ünal Göze konuğumuz oldu. Sevgili dinleyiciler, biz de başarılar diledik. Bu arada hemen bilgi verelim. 22-21 öndeyiz. Üçüncü setteyiz Brezilya'ya karşı ve setler 1-1. Üçüncü set, bakalım ne olacak. Haberliğin arkasından ardından voleybolu konuşacağız tam bir saat boyunca. Bakalım nereye gelecek set. Bunları da sizlerle paylaşacağız.
2: Saat 16.
3: Haberleri
2: veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu. Gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın İran'a uydu görüntüsü desteği sağladığını da iddia etti. İran saldırıyı kınadı. Bunun Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi olduğu belirtildi. Sonuçlarından Ukrayna sorumlu dedi. İran ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılara devam etmesi halinde savaşın genişleyeceği tehdidinde de bulundu. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Açıklama ABD Merkez

0: Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. 25 Temmuz itibariyle 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini, 2 ticari gemiye ise denetim amacıyla asker çıkarıldığını kaydetti. İran Devrim Muhafızları Ordusu da 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini açıkladı. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde metrekareye 220 kilogramın üzerinde yağış düştü. Sağanağın ardından sel ve su baskınları yaşandı. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı kentte yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona yaklaşıldı. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre yarın bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesi hazırlandı. Nüfus artışı ve doğum oranları yakından takip edilecek. Aile ve nüfus yapısındaki değişimler düzenli olarak izlenecek. Bu kapsamdaki Türkiye İstatistik Kurumu ve ilgili kurumların verileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda analiz edilecek. Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı Kağan'ın yeni prototipinin taksi testlerine başlandığı açıklandı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu bazı testlerin tamamlanmasının beklendiğini ifade etti. Demiroğlu, hedefimiz yıl sonunda iki Kağan'ın da ard arda ya da yan yana uçması dedi. Almanya'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Berlin'de Filistin bayrakları, pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Yürüyüş boyunca Filistin'e destek sloganları hep birazdan yükseldi. Polis göstericilere sert müdahalede bulundu. İsrail'in Tel Aviv kentinden de Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarına tepki sesleri yükseldi. İsrail polisi göstericilere müdahale etti. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Ukrayna Savaşı'nda barış arayışları sürerken Kazakistan'dan dikkat çeken bir İstanbul önerisi geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde savaşın artık dondurulması gerektiğini belirtti. Tokayev, İstanbul'da yürütülen müzakerelerde önemli sonuçlar elde edildiğini hatırlattı. Müzakerelerde İstanbul formülü 2.0'a geri dönmenin zamanı gelmiştir dedi. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Suriye Sağlık Bakanlığı ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler Batı Şeria'da Nablus kentine yakın Kusra köyüne baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinliyi adeta infaz etti. Edram Rahmah Camii'ni kundaklamaya çalıştı. Alevler caminin girişini sağladı. Saldırı sonucu caminin giriş bölümünde hasar meydana geldi. Dış duvarlara da Filistinlileri hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazıldı. Gazze'de de iki günde düzenlenen saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi, 37 kişi de yaralandı. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr'de Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahat.

0: spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 16.10'u gösteriyor ve spor gündeminde sizlerle birlikteyiz. Bu arada Milletler Ligi'nde finalde de 2-1 öne geçtik setlerde ve 3. set, 4. sette de 2-0 öndeyiz. Voleybol konuşmaya başlayacağız. Anladığımız kadarıyla bu maçı voleybol konuşurken bitireceğiz sevgili dinleyiciler. Ben öyle düşünüyorum. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek de telefon hattımızda. Savaş Eskigülek, sanırım bu maçı böyle bitireceğiz. Hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk. 3. set, 4. set başladı. 2-0 öne geçti milli takımımız. 3. sayıyı da aldık. Başta bu Tarkan'ın hepimizi coşturan, inanın tüylerim diken diken oldu şu anda. Tarkan'ın şarkısıyla hepimizi coşturan ve radyoları başında izleyemeyen seyircilere sesimizi bu kadar güzel ulaştırmasını sağlayan rejiye de teşekkür ediyorum. Müthiş bir şarkı tabii ki, her zaman olduğu gibi megastarımızdan.
0: Teknik yönetmen arkadaşlarımız bu şarkıları hazırlıyor, seçiyor özellikle. Kendilerine ben de teşekkür etmek isterim
1: çok
0: bu anlamda.
1: Çok güzel oldu, çok güzel bir başlangıç oldu. 3-1 öndeyiz, ben ara ara skoru da vereyim radyodan bizlere sesi ulaşan herkese de takip edelim. Demek ki nasibimizde TRT Radyo 1'de bir Milletler Ligi şampiyonluğu anlatmak da varmış.
0: Böyle başlar yavaş yavaş.
1: İnşallah.
0: Peki nasıl buldun milli takımı? Biraz tedirgin miydi ilk sette? Biraz sıkıntılı mı başladık?
1: Sıkıntılı başlamadık. Brezilya çok iyi başladı. Yani Ana Cristina gerçekten hani sosyal medyaya da bakıyorum, WhatsApp'ta arkadaşlarımla da yazışıyorum, hakem arkadaşlarımla, voleybol sever arkadaşlarımla yazışıyorum. Diyorlar ki ya bu kız Fenerbahçe'de yatıyor Brezilya'da oynuyor diyorlar. Yani öyle bir şey, hakikaten de katılmamak da elde değil. Yani bambaşka bir Ana Cristina seyrediyoruz ki hakkını teslim edelim. Gerçekten bu Milletler Ligi'nde çok iyiydi. Sakatlanana kadar, bir önceki Milletler Ligi'nde de çok iyiydi. Biliyorsun sakatlandı. Kolay değil. 4 kez final oynayıp 4'ünde de altın madalya kazanamamış bir Brezilya var. Zé Roberto gibi hakikaten klas, teknik ve kararlı bir teknik direktör. Beğendiğimiz bir teknik direktördür. Bu arada 5-1 oldu. Yavaş yavaş Milletler Ligi'ndeki ikinci altın madalyamıza doğru da gidiyoruz Yüce Bey. Çok iyi başladılar. Buna karşılık sizin de belirttiğiniz gibi bir tedirginlik vardı. Hatta ben maçtan önce, maç biter bitmez haberimi yayına hazırlayıp yayına almam için yazdım. Brezilya'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları ikinci kez altın madalyayı kazandı diye. Şimdi dedi ki ya 3-1 olursa sen radyoda dedi, anca dedi maçı oynanırken dedi anlatır sizi. Nasibimizde varsa öyle olacak. Bir çekimde öyle oluyor. Demek ki bunu da yaşamamız lazımmış. Gerçekten hani ağzımız kulaklarımızda fiyon şeklinde oldu. İlk setin ardından özellikle Vargas tabiri caizse aradaki vitesleri arttırıp pas geçip direkt olarak 5. 6. vitese taktı. Müthiş bir oyun oynuyor. Hali hazırda takımımızın en skorer, maçın en skorer oyuncusu. Ve hani dün de bahsetmiştim hatırlarsanız Yüce Bey, yani Allah nazarlardan korusun diye şu anda baktığımızda hemen istedim 26 sayıya ulaşmış. Hande Baladı'nın 16 sayısı var, İlkinin 11 sayısı var. Böyle olunca da nasıl söyleyeyim size, keyfinden tadından yenmeyen bir karşılaşma seyrediyoruz. Ana Cristina şu anda milli takımımıza karşı adeta tek başına şu anda mücadele ediyor. 5-2 oldu skor almış olduğu sayıyla. Ama bu saatten sonra artık biz bu şey yapmayız. Rahat sayı almaya başladık. Çünkü ilk sette evet, sayı alamıyorduk, sayı bulamıyorduk. Ve file üstünde topa hiç değemedik. Biliyor musunuz? Evet, yani evet, sayımız var, bloğumuz var. Fakat rakip hücumlarında topa o hani değme hareketini yapacak olsak, inancınız olsun geriden gelen dublajda mutlak surette etkili hücumlar yapabiliyoruz. Böyle yapamayınca da hızlı hücum yapamadık, manşet alamadık, hızlı hücum yapamadık, ortaları kullanamadık. Kenarlarda aynı şekilde Hande ve İlkin'i yararlandıramadık. Öyle olunca da ilk seti kaybettik ama ikinci setten itibaren Vargas'la birlikte şahlanan bir milli takım var. Şimdi bir sayı daha aldı ve 7-2 oldu skor Yüce Bey.
0: Şöyle ki ben Vargas'ın milli takımımızı seçme dönemini çok iyi hatırlıyorum. Biraz Vargas'la ilgili negatif konuşan insanlar da vardı. Bir de Fenerbahçe'de o zaman Zoran Terzic vardı. Sırp milli takımını da yönetiyordu ve özellikle Sırbistan'ı almak için çok mücadele etti. Biliyorum Zoran Terzic'i. İyi ki de almışız milli takımımıza. Gerçekten çok önemli bir sporcu takımımıza eklemişiz. Ne mutlu bize.
1: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Şimdi hani devşirme deyince belki insanların aklına farklı şeyler gelebiliyor ama Vargas tam nokta atışı oldu. Bizim milli takımımızdaki bir takımın en önemli gücü pasör çaprazıdır. Evet. Bu bakımdan da şu anda bana göre dünyanın, hani hep 2-3 diyoruz kibarlığımızdan, ama bana göre şu anda dünyanın en iyi pasör çaprazı Vargas.
0: Şöyle ki takımımızda da ben esasında şunu da söyleyeyim. Evet, oyuncularımız çok iyi ama Santarelli çok daha iyi. Santarelli çok beğendiğim bir baş antrenördü zaten. İtalya'dayken de öyleydi. Evet, Guidetti'yi beğenenler de var. Odur budur ama Santarelli'nin başka bir pozitif etkisinin olduğunu düşünüyorum sporcularımıza.
1: Şöyle söyleyeyim, biz nasıl erkek voleybol takımımızdaki filenin efelerinde Slobodan Kovac'ın babacanlığından bahsediyorsak, burada da genç yaşına rağmen, hani Roberto'dan da, Giovanni Guidetti'den de

0: yaşı küçük bir antrenörümüz. Evet. Bu topla dışarı çıkınca 9 oldu. 9-3 öndeyiz karşılaşmanın 4. setinde. Ana Kristina topu dışarı attı. Arasını hatırlaması lazım tabii. Böyle dışarı atmasında fayda var. şöyle söyleyeyim. Genç fakat İtalya'da özellikle çalıştırdığı Imoco ile birlikte evet. rekorları alt üst eden, Guinness rekorlar kitabına giren, kazanmadık kupa bırakmayan ve ambarga koyan bir oyuncu grubuyla çalışıyor. Böyle olunca da kazanma alışkanlığı var ki Türkiye'den önce de biliyorsunuz Sırbistan'da şampiyonluk yaşamıştı. Biz hakikaten çok yerinde bir kararla bu bakımdan da hakikaten emeğini teslim edelim. Mehmet Akif Üstün'de federasyon başkanımızın emeğini teslim edelim.
1: Çok üstünde, üstünde durdu.
0: Evet, Sırbistan'la anlaşmasını bozdurduk.
1: Evet.
0: Yani Sırbistan'la anlaşmasını bozdu getirdi Santarelli'yi. Bu bakımdan da gerçekten çok çok önemli ki Sırpların bizden yedikleri ilk gol de bu değil. Vargas'ı da onların evet. elinden aldık.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da yani hani hep diyoruz ya sadece voleybolcuya ihtiyacımız yok. Voleybol evet. insanına ihtiyacımız var, taraftara ihtiyacımız var, yöneticiye ihtiyacımız var. Liyakat sahibi bu işe gönül veren ve hakikaten layığını yapabilecek liyakat sahibi insanlara çok ihtiyacımız var diyoruz. İşte onların başına da federasyon başkanımız geliyor, hakkını teslim edelim.
1: Şimdi ikinci şampiyonluğa gidiyoruz. 9-5 öndeyiz. Anladığımız kadarıyla bu böyle olacak. 10'a 5 oldu. Anladığımız kadarıyla ki ben yapımcı arkadaşımız Ayşe Yürük'le de konuştum. Hatta dedi kazanır mıyız? Dedim artık bundan sonra daha kolay. Kadın duygusallığıyla biri çöküntü, birisi de zirveye doğru gider ve takım kazanır diye düşünmüştüm. Böyle gidecek anladığımız kadarıyla. Peki şöyle diyeyim. Biraz da altyapılardan iki şampiyonluk daha geldi. U16'dan, U17'den. Şimdi evet yani kolay kolay olmuyor. Altyapıdan itibaren gelmeye başlıyor bu şampiyonluklar. Hani biraz da onu konuşalım. Evet amili takımımız Filenin Sultanları öne geçti ama biraz da bunu konuşalım.
0: Şimdi Yüce Bey sabahleyin sizinle yazışmamıza da belirtmiştim. Evet. İlk defa bir U16 takımı teşkil edildi Avrupa'da ve Balkan coğrafyasında ve orada milli takımımız ilk defa bir araya geldi. İlk defa milli formayı giydi bu çocuklar ve namalip şampiyon oldular Balkanlarda. Hani dün bahsettiniz ya hani pek önemsemiyor kimse Balkanları evet. diye ama bakınız U16'da Avrupa'da ilk defa teşkil edilmiş, oluşturulmuş bir milli takımda namalip bir şampiyonluk yaşıyoruz ve son karşılaşmamız ev sahibi takımı yenmek suretiyle oluyor. Şimdi düşündüğünüz zaman bunlar hakikaten çok önemli, çok değerli şeyler. Aidiyet duygusu, bakın forma aidiyetinden bahsetmiyorum. Takım aidiyeti, birbiriyle oynama alışkanlıklarından bahsediyorum. Bunlar çok önemli şeyler. 16 yaşından itibaren bu çocuklar birlikte oynamaya başlayacaklar. Geleceğin sultanları, yıldızları olacaklar. Böyle böyle olunca da işte skor 12-7 oldu bu arada. 5 sayılık farkı koruyoruz. Böyle olunca da altyapılardan gelen silsile üst yapılara da yansıyacaktır illaki.
1: Peki şöyle diyelim bu takımda daha da iyi olacak ve olimpiyat şampiyonluğu içinde mücadele edeceğiz. Eksiklerimiz nelerdir olimpiyata giderken 2028'e giderken?
0: A takım düzeyinde soruyorsanız evet. mutlak surette bizim şu Avrupa şampiyonasında şu Milletler Ligi'nde yapmış olduğumuz bazı ufak tefek daha doğrusu iyi yapamadığımız bazı şeyler var. Elif bile bloğa çıktı artık yani şahlandı takım diyebilirim bu arada. Harika bir görüntü var.
1: Brezilya düştü.
0: Ama normal. Gayet normal. Yani ilk setten sonra vites arttırmış bir milli takımla oynuyor şu anda. Çok yakışacak bu şampiyonluk bize. 2023'ten sonra gelmedi diye serzenişlerde bulunan, eleştirilerde bulunan bir kesim voleybol severimiz de var. Onları da kulaklarını çınlatmakta fayda var tabii ki. Her şeyin bir süreci var. Biz 2024'te hiçbir şeyden uğraşmadık. Hiçbir şeyden çekmedik. Şu sakatlıklardan çektiğimiz kadar diye konuşuyorduk hatırlarsanız.
1: Evet.
0: 2025'e geldiğimizde bir türlü düzelemeyen sakatlıkların devamını yaşamıştık 2024'ten sonra. Paris Olimpiyat Oyunları'nda 6. oluyoruz diye gücendik takımımıza. Ama şu anda biz her şeyi çok kolay kabul ediyoruz. Çok hemen şampiyonluk gelsin. Olimpiyat şampiyonu olalım. Başka bıktık o zaman bırakalım. Böyle bir spor anlayışı yok. Yani biz tabii ki kim olursa olsun o sahaya, rakibimiz de olsa, Türk milli takımımız da olsa, şampiyonluk için çıkacak, galibiyet için çıkacak. Şimdi olmuş skor 14-13-10. Şimdi burada Brezilya bırakır mı maçı? Bırakmaz. Biz bırakır mıyız? Bırakmayız. Herkes son terinin son damlasına kadar bu mücadeleyi gösterecek. Ama hani biraz amiyane tabir olacak belki, ama eline top değmemiş birçok kişi şu oyuncularımızı eleştirir hale geldi. Ne yapalım, herhalde kaderde bunu duymak da varmış diye şey yapacağız. Ama şurası bir gerçek. Türkiye kim ne derse desin, daha iyisini, biz hep söylüyorum biliyorsunuz, daha iyisini yapana kadar iyi diye bir şey kavramımız yok. Bu federasyon başkanımız için de böyle, milli oyuncularımız için de böyle. Mikrofonu uzatan bütün arkadaşlarımız bunu dinliyor. Gencinden tecrübelisine varana kadar oyuncularımız da. Biz neler yapabileceğimizi biliyoruz. Hep diyoruz, tek rakibimiz var, kendimiziz. Kendimizi yenebilecek halde oyuna konsantre olursak Milletler Ligi şampiyonluğu da gelir, Avrupa şampiyonluğu da gelir. Biz inşallah bir sonraki sene 2027'de Dünya Kupası oldu artık, Dünya Şampiyonası'nın adı voleybolda. Dünya Kupası da gelir. Dolayısıyla biz sadece ve sadece yapmamız gereken tek şey var, çalışmaya daha fazla devam etmek.
1: Şöyle ki, hani dedin ya, voleybolda olumsuz eleştirenler var. Şimdi anladığım kadarıyla bizim radyoyu, özellikle de seni dinlemeyenler bunlar. Seni dinlemedikleri için de böyle olumsuz yorumlar yapabilir. Çünkü sen çok eğitici, öğretici ve olumlu eleştiri yapan bir spor yazarısın. Bunu bilmedikleri için, dinlemedikleri için böyle kızmayalım onlara. Sadece bizim radyomuzu dinlemeye başlasınlar diye eleştirmek lazım onları.
0: Önce kendilerinden başlasınlar, birazcık inansınlar. Hayatta her şey kötü gitmiyor Yüce Bey. Kötülükler olacak. Bunun önüne geçemeyiz. Ama ne kadar çok çalışırsak o kadar başarılı oluyoruz. Aynı şekilde kötülüklerden de, kötü düşüncelerden de uzaklaşmak için çabalayalım. Yoksa ne bileyim, insanın gözünün üstündeki kaş bile batabiliyor biliyorsunuz. Gerek yok ya. Güzel yaşayalım şurada 3 günlük dünyada, ne gerek var?
1: Bir de şunu düşünmek zorundayız. Bu gençler şimdi bir ay sonra belki de takımlarına dönecekler ve takımlarıyla Avrupa macerası, Süper Lig macerası, ardından Avrupa şampiyonluğu kulüpleriyle, ardından Süper Kupa finali, ardından Türkiye Kupası finali, ardından ligde, Süper Lig'de playoff maçları, ardından o bitecek. Bu sefer 2027'de yine milli takımla hiç durmadan çalışacaklar bu çocuklar. Hiç ne diyeyim, yazları yok, kışları yok, tatilleri yok. Sadece bir 15 gün belki de. Evet, profesyonel diyebilirler bu gençlerimize, ama insanlar, kan, damar ve sinir sisteminden oluşuyor bunlar da.
0: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Yani geçtiğimiz günlerde bir muhabir arkadaşımızla voleybol üzerine konuşuyorduk. Ya dediler ki, voleybol bitmiyor mu? İşte futbol var dediler, Dünya Kupası. Dünya Kupası var ama dedim, bitecek şimdi Temmuz'da. Evet. O zaman ne olacak? Voleybol. Voleybol dedim, bitmez. Voleybolda bir iş yok. Evet. Dolayısıyla voleybol hiç bitmeyen ve bunun içinde sürekli tekrar, sürekli çalışma ve çok iyi bir oyuncu havuzu gerektiriyor. İşte az önce bahsetmiş olduğunuz gibi 16 yaşında, 17 yaşında Balkan Şampiyonluğu'nu namağlup elde etmiş iki takımımız var. Oradan gelecek çocuklarımız var. İşte U20'ler var, 18'ler var, 17'ler var. Onların içerisinden elene elene bu A milli takım düzeyinde işler yapmaya çalışacak olan oyuncularımız var. Kaliteli bir nüfusumuz var. Özellikle şöyle söyleyeyim, şu son zamanlarda neslimizin birazcık daha uzadı. Türk neslinin daha da uzadığını görüyoruz ki altyapıyla ilgili biraz sonra konuğumuza bağlandığımızda daha verimli ve bilimsel bilgileri alabiliriz. Çünkü Türk voleybolunun en iyi altyapılarından bir tanesine sahip bir konuğumuz bizimle, evet, birlikte olacak. Böyle olunca da sürdürülebilir başarılar için sistemi kendimize uygun bir şekilde kopyalayıp geliştirmek durumundayız. Onu da şu an için gayet iyi yapıyoruz. Bu arada skor 16-14 oldu. Biz birazcık destek verelim konuşmalarımızla.
1: Evet. Şimdi bir kısa reklam arası verelim istersen. Ardından tekrar birlikte olacağız. Telefon hattımızda kalırsan sevinirim.
0: Elbette.
2: Reklamlar. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodlar. Bacık

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 16.31'i gösteriyor. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek telefonumuzun diğer ucunda. Tekrar hoş geldin Savaş Eskigülek.
2: Hoş buldum Yüce Bey.
1: Şimdi

0: Bir diğer konuğumuz sevgili dinleyiciler, Sırma 3 telefonumuzun diğer ucunda eski milli voleybolcu, antrenör ve Es Voleybol Spor Kulübü'nün kurucusu ve yönetim kurulu başkanı. Siz de hoş geldiniz Sırma Hanım.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Şimdi bu arada maçı da izliyoruz da 19-19 oldu voleybol maçımızı. Biraz farktan fark kapandı, eşitliğe kadar geldik. Şimdi öncelikle sizi tanıyalım. Gerçekten Savaş Eskigürek bana bir biyografinizi attı. Şu ana kadar Türk voleybolu için yaptıklarınızı yolladı. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle?
1: Tabii. Önce ben küçük bir düzeltmeyle başlayayım izninizle. Ben hiç milli olamadım. Hiç milli sporcu olmadım.
0: Evet.
1: Ama antrenör olarak dünyanın ilk uluslararası kadın voleybol antrenörlüğü gibi bir ünvanım var.
0: Yani harika.
1: Ve ilerledim. Voleybolu uzun süre ara verip böyle 40'lı yaşlarda tekrar geri döndüm. O ana kadar araya bilgisayar mühendisliği, girişimcilik, şirketler, uluslararası ilişkiler falan şeyler girdi. Ama gönlüm voleybolda olduğu için voleybola geri döndüm 40'lı yaşlarda. Kendi spor kulübümüzü kurduk. Kulübümüz Es Voleybol ve 22 senedir tamamen altyapıda kızlar, erkekler, küçük yaş sporcularıyla, sadece sporcularla çalışmakta kalmıyoruz aslında. Biraz voleybolun sistemini, düzenini, kulüplerin yapılanmasını, çalışma sistemlerini değiştirmeye uğraşıyoruz. Ve bugün bu heyecanlı maçı izlerken diyorum ki tabii ki çok değerli kulüplerimiz, federasyon, milli, yani herkesin çok büyük katkısı var ama sanırım bizim de aşağıda, altyapıda bir miktar bir katkımız var. Çok heyecanlı seyrediyorum maçı.
0: Şimdi tabii ki biraz tevazu gösteriyorsunuz. Altyapıda çok farklı işler yaptınız, çok güzel işler yaptınız. O güzel işlerin sonucunda milli takımlar erkeklerde ve kadınlarda bu noktaya geldi. İsterseniz biraz Es Voleybol takımını, kulübünü tanıtalım. Neler yaptı, kimlerle çalıştı ve şu ana kadar yaptığınız çalışmalarda hangi hamleleri yaptınız ve sonuçlarını aldınız?
1: Şimdi 22 yıl önce kurulurken amacımız gerçekten bir örnek, bir model oluşturmaktı. Hem antrenörlerin çalışma sistemleri, hem eğitim sistemleri, hem sporcu seçme sistemlerinden tutup kulüplerin, küçük kulüplerin diyelim, böyle çok arkasında büyük finansal destekler olmayan daha küçük kulüplerin kendi kendilerine ayakta kalabilmeleri, kendi finansal yapılarını oluşturabilmeleri için böyle eş zamanlı bir sürü konuda çalışmaya başladık. Yani evet. İşin hem idari tarafı var, hem teknik tarafı var, eğitimler var, hem de sporcu eğitimleri var. 22 senede böyle skorlara bakarsanız, hani ikinci, üçüncü sezonumuzdan itibaren hep İstanbul'da ilk altıda oldu. Bütün yaş gruplarında, kızlarda, erkeklerde, altyapı takımlarımız. Türkiye'de hep ilk 6'da, ilk 10'da olduk. Bazen birinci olduk, bazen üçüncü olduk ama çizgimizi hep böyle istikrarlı biçimde sürdürdük. Bugüne kadar 22 sporcu vermişiz milli takımlarımıza. Bugün hala Süper Lig'lerde oynayan, kızlarda ve erkeklerde oynayan sporcularımız var. Ama bunlardan daha önemlisi ezber bozan işlerimiz var. Mesela yıllar önce sahada, maçlar sırasında İkiz duruşumuzla ilgili, hani bugün bir yeşil kart gösteriyor, beyaz kart gösteriliyor, işte sporcular elden diyor, alkış alıyor ya.
0: Evet.
1: 12-13-14 sene önce başlattık. Yani çok erken hamlelerle fark yaratmaya çalıştık. Mesela 6-8 yaş grubu voleybolu için dan kazan voleybol diye bir oyun geliştirdik. Ve bütün şenliklerde bu oyunu oynatmaya başladık. Voleybola başlama yaşını düşürdük. Bir geleceğe savaş projesi var. Hani bu dakikalara sığmaz, bu programına sığmaz. Ezberli başıyla birlikte yürüttüğümüz geleceğe savaş projesinde Türkiye'nin 10 ilinde bir bakıma bütün kulüplerin voleybola bakışını değiştirdik. 10 ilde toplam 25 kampüste 150'den fazla antrenör projede 10 yıl boyunca görev aldık. Geçtiğimiz sezon sonunda projeden ayrılık çekildik. Ama bu 10 yıl boyunca yüzlerce antrenöre her sene sürekli düzenli eğitimler verdik. Kendimizi yeniledik. İşte turnuvalar yaptık.

0: kamplar yaptık. Yani her sene son sezonlarda özellikle 1500'den fazla kız voleybolcusu kamplarda buluşturduk. Farklı illerden, bölgelerden, yaş gruplarından gelen çocukları bir fikrin arkasında buluşturduk. Yani burada bizim için önemli olan sporcu yetiştirmek, sporcu gibi yaşayan insanlar yetiştirmek, spor ilkelerini bilinçlemiş, özümsemiş ve böyle kendine güvenle ya da hayata güvenle bakan, dik duran, geleceğe bakan, yorum yapabilen, analiz yapabilen çocuklar yetiştirmek. Şimdi bunları voleybola, spora indirgediğiniz zaman, özellikle küçük yaş gruplarına, altyapı kızlar, erkeklere indirgediğiniz zaman, hani nasıl, ne alakası var diyebilirsiniz. Hani bir hayat felsefesiyle...
1: Demem.
0: Efendim?
1: Ben demem.
0: Peki. Yani bugün Savaş Bey beni davet ederken dedi ki bu sezon altyapı takımlarınız, liglere katılan 5 takımımız vardı. 5'i de Türkiye'de ilk 3'e girdi. Nasıl yapıyorsunuz? Yani nasıl? Çok küçük yaşlardan başlıyor. 8-9 yaştan başlayarak o çocuklar neredeyse, ne diyelim, oturmayı, kalkmayı, takım olarak hareket etmeyi, rakibe saygı duymayı, işte hakeme itiraz etmemeyi ya da maç bitti bir disiplinle, hani çığlıklar atıp sevinmek, evet seviniyoruz tabii,
1: evet,
0: ama
1: evet,
0: hani sakin kalıp sevinip arkasına işte soğuma yapıp bir sonraki maça hazırlanmaya başlayıp kulaklıklarını takıp sakin salondan çıkmayı öğreniyorlar.
1: Hemen haber verelim dinleyicilerimize. Filenin Sultanları şampiyonluğunu ilan etti.
2: Lafınızı şampiyonlukla kesmiş oldum Sırma Hocam.
0: Vallahi ben böyle bir dakika geriden seyrediyorum galiba. Karşımda 24-21'de süper haber oldu.
1: Savaş Eskigülek, neler söylemek istersin?
2: Vallahi çok mutluyum. Sırma Hocam gibi 22 voleybolcusunu altyapılardan A takımlarda milli takıma kadar çıkartmış bir hocamla Filenin Sultanları karşımda şampiyonluk kutluyorum. Böyle bir canlı yayında kimseye nasip olmaz herhalde, değil mi Sırma Hocam? Ne kadar güzel, keyifli bir an oldu. Muhteşem güzel bir an. Çok güzel şeyler görüyoruz şu anda. Yani Sırma Hocam hakikaten çok güzel denk geldi. Türk voleyboluna altyapılarda ben işte sizin kadar olmasa 20 senelik bir emek vermeye çalışıyorum. Yaptıklarınızı duyurmaya çalışıyorum. Bu bakımdan sürekli olarak işte sağ olsa İstanbul temsilciliği ödül törenlerinde naçizane bize de görev verir. En çok madalya taktığım takımlar sizin takımlarınız oluyor. Bunlardan da bahsetmek istedim. Özellikle o dön kazanla ilgili bir anım var ki ben bununla ilgili köşe yazısı da yazmıştım. Sizin o dön kazan dediğiniz ve kelimeleriniz arasında sıkıştırmış olduğunuz o fair play olgusunu Ataşehir Kartallarındaki minnacık bir kızımızın yapmış olduğu bir jest ile maçı kaybetmelerine sebep verebilecek bir fair play hareketini de yaşamış olduğumu buradan hatırlatmak isterim. Yani güzel bir durum var. Kızlar ağlıyor.
1: gerçekten çok büyük başarı, kutlamak lazım.
2: Evet.
1: Hani Dünya Kupası'nda İspanya aldı ya futbolda, biz de sanırım voleybolun dünya şampiyonuyuz.
2: O da olacak, o da olacak. Az kaldı.
1: Şimdi şöyle diyeyim, bu milli takımda oynayan sporcunuz var mı hocam?
0: Şu anda yok, hayır. Yani evet. Artık nerede oynayan sporcularımız oldu. Süper Lig'de hem kadınlarda hem erkeklerde sporcularımız oldu. Şu anda milli takımda yok. Ama önemli değil. Hani hangi sporcunun, hangi kulübün ne yetiştirdiğinin önemi yok. Ben şu slogana bayılıyorum. Biz voleybol ülkesiyiz.
1: Evet. Yani
0: bugün binlerce, programa katılmadan çok kabaca bir hesap yapayım dedim. Sadece İstanbul'da 12-13 yaş grubunda lisanslı maçlara çıkan 7000'den fazla kız çocuğu var. İstanbul'da farklı yaş gruplarında 20.000'den fazla çocuk var. Türkiye derseniz inanılmaz bir sayı var. Ve bütün bu çocuklar, bu ne diyelim, gençler aslında bugün maçı izliyorlar. Hepsi gururlanıyor ve hepsi daha büyük bir hevesle daha çok çalışmaya gayret ediyorlar. Yani muhteşem bir gelecek var diyelim. Çok mutluyuz.
1: Şöyle ki hani emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım.

0: anneler, babalar, antrenörler, altyapı çalışanları, psikologlar, gazeteciler diyelim, özellikle voleybol yazanlar için, ki Savaş Eskigülek de bunlardan biri, yıllardır emek veriyor voleybol aktüel olarak. Gerçekten çok hoş görüntüler.
1: Şimdi ben biraz daha esvoleybola dönersem.
0: Evet.
1: Şimdi esvoleybolda biz bir altyapı kulübüyüz. Ama hiç transfer yapmayız. Yani sporcularımız 8-9 yaşından itibaren bizle birlikte olur. O sporcuları 15-16-17 yaşına kadar bir noktaya getirir. Sonra işte A takımlara yönlendiririz. Çocukların düzeylerine göre, gidecekleri yerlere göre bir şekilde yönlendiririz. Yurt dışına gidenler oluyor. Amerika'da eğitim görenler oluyor. Üniversite... Evet. İşte burs alarak okuyanlar oluyor ya da bir yandan voleybol oynayanlar oluyor. Ama dediğim gibi Süper Lig takımlarına gidenler de oluyor. Şimdi bu sezon Savaş Bey'in aslında beni davet etmesinin arkasında biraz da bu var sanırım.
0: Evet.
1: En küçük yaş grubundaki iki kız takımımız iki kat Türkiye şampiyonu oldu.
0: Harika.
1: En küçük yaş grubu midilerimiz, midi kategorisi deniyor. 12-13 yaş grubu. Bütün sezon başında bir tane bir set verdik galiba. Sonra İstanbul'daki final maçları, işte Türkiye finalleri hiç set vermeden çok net biçimde hani bütün maçları kazanıp şampiyon olduk. Küçük kız takımı tabii ki en zorlu rakipleri Vakıfbank Eczacıbaşı, onları da yenerek şampiyon olduk.
0: Harika.
1: Şimdi herkes bize şunu soruyor. Vakıfbank Eczacıbaşı ve aslında Galatasaray, Fenerbahçe, diğer kulüpler çok fazla sporcu transfer eden kulüpler, bu kulüpleri nasıl yeniyorsunuz? Yani nasıl bir fark yaratıyorsunuz da nasıl yeniyorsunuz? Ben hep sistem diyorum ama
0: evet,
1: sistem yeterli değil. Maça çıkıp oynamak lazım, yenmek lazım. Şimdi burada da yine bizim sporcularla çalışma sistemimiz çok farklı. Yani daha çok küçük yaşlardan itibaren 12-13 yaşında sporcular maçlara istatistik sonuçlarıyla hazırlanıyorlar. Kendilerini seyrederek hazırlanıyorlar, videolarını izleyerek hazırlanıyorlar ya da rakiplerin videolarını izleyip hani bugün ablaları evet bir stratejik savaş, bir taktik savaş veriyorlar ama bunların çok böyle minimum ya da başlangıç düzeyinde çalışmalarını en küçük yaş grubundan itibaren yaparak ilerliyorlar ve sonuç geliyor. Evet, hani rakiplerimize baktığımızda özellikle yaşlar büyüdüğünde rakiplerimiz bizden daha uzun, fiziksel olarak daha yüksek kapasitede, ama bu arka plan çalışması bizi bir şekilde fark yaratıyor, ileriye götürüyor ve hani bizi kazanmaya doğru götürüyor. Önümüzdeki sezondan itibaren aslında hem kız takımlarında kadrolarımızı genişletmeyi, hani aynı yaş grubunda bir takım değil iki takım, hem sporcu kampları yapmayı, sporcu kampları derken dışarıdan farklı kulüplerden gelecek sporcular, hatta gelen kamplar Temmuz ayında gerçekleşmeye başladı. Farklı takımlardan, farklı kulüplerden, hatta işte Kıbrıs'tan, Amerika'dan gelen sporculara kendi çalışma sistemimizi, hani şu 12-13 yaşlarından itibaren istatistiklerle ya da videolarla yaptığımız çalışma sistemini yaymaya çalışıyoruz. Aslında yaptıklarımızı örnek olarak herkese aktarırken kendi rakiplerimizi de güçlendiriyoruz ama
0: çok doğru.
1: Keyif veriyor çünkü hani onlar daha iyi olursa biz de kendimizi daha çok zorlayacağız.
0: Doğru.
1: Böyle bir döngünün içindeyiz.
0: Savaş Eskigülek, senin de söyleyeceklerin, soracakların vardır Sırma Hanım'a.
2: Sırma Hocam'a ben şöyle söyleyeyim. özellikle erkek voleyboluyla ilgili olarak önümüzdeki sene çok çok daha farklı bir yöntem sergileyecek. Şöyle ki hani altyapı takım kulüp oyuncularının tamamını Galatasaray'a verdiniz. Öyle hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorum değil mi hocam?
1: Doğrudur. Bu sezon sonunda Türkiye şampiyonalarında midi erkek takımımız, küçük erkek takımımız Yıldızer, yani alt yaş gruplarından 3 ayrı yaş grubu kategorisi tamamı Türkiye'de ilk 3'e girdi. Sonuçlar çok iyi, çok başarılı. Sezon sonunda bir duyuru yaptık, bir işbirliği, bir el sıkışma, dedik ki bütün sporcularımızı tamamını Galatasaray Spor Kulübü'ne yönlendiriyoruz ve teslim ediyoruz. Şimdi herkes şaşırdı, ne yapıyorsunuz, ne oldu, şubeyi mi kapattınız? Hayır dedik, aslında bu ilk kez olmuyor. 2018 yılında benzeri bir şey yaptık. Çok sayıda sporcumuzu Galatasaray'a yönlendirdik. Neden dersiniz ya da

0: Ne amaçlıyorsunuz derseniz çok basit. Aslında biz kız erkek fark etmiyor. Voleybol altyapısı için emek veriyoruz.
1: Doğru.
0: Galatasaray Spor Kulübü'nün şu anda mevcut sporcu kadrolarıyla eksikleri ya da ihtiyaçları vardı. İstenen başarı çizgisinin biraz altında kalmış takımlar, işte kadro eksikleri vesaire derken benim bugün bahsetmedik burada ama bir Galatasaray geçmişim var. Galatasaray kulübünde voleybol oynadım, antrenörlük yaptım. Galatasaray Lisesi mezunuyum. Öyle bir hani gerçekten Galatasaraylıyım. Galatasaray Spor Kulübü ile es voleybolun zaman zaman işbirlikleri, destekleri mutlaka oluyor. Bu sezonda bütün erkek sporcularımızı Galatasaray'a yönlendirirken hem Galatasaray'ı güçlendirmek hem kendi sporcularımıza daha erken yaşlarda daha büyük fırsatlar sağlamak hem de aslında biraz erkek voleybolu destek olmak istedik. Çünkü kızlarda çok fazla voleybolcudan, çok fazla talepten böyle çok yaygın bir voleyboldan bahsediyoruz ama erkeklerde maalesef neredeyse son 20 senedir altyapılarda sporcu sayısı azalıyor, kulüp evet. sayısı azalıyor, yatırım azalıyor. Yani aşağıda büyük zorluklar var. Dolayısıyla bizim bu kararımızın arkasında yine erkek voleyboluna destek anlamında, Galatasaray Spor Kulübü'ne destek anlamında bir sporcu yönlendirme var. Ama erkek voleybolunda bir daha başlar, bir daha devam ederiz. Dediğim gibi 2018'de de böyle bir şey yapmıştık. O dönem yönlendirdiğim sporculardan Efeler Ligi'nde oynayan sporcularımız oldu. Farklı dönemlerde ikişer üçer sporcu gönderdiğimiz oldu. Yani bu hep devam etti. Dolayısıyla ilk değil, umarım sonda olmaz.
1: Şöyle ki Sırma Hanım, acaba şu hani soru işareti olarak kafamda oluyor. 11-17 yaşı yolluyorsunuz ama sizin verdiğiniz eğitimi aynen Galatasaray Kulübü'nde de devam edecekler mi? Çünkü siz farklı bir eğitim veriyorsunuz ki bu çocuklar böyle yukarıya doğru 22 senedir çıkıyor. En azından 22 yıl sporcu verdiniz milli takımlara ve erkek ve kadın voleybol takımlarına. Acaba bu eğitimi Galatasaray Kulübü verebilecek mi yoksa eğiticilerinizle birlikte mi gönderdiniz?
0: Şimdi aslında 22 yılda biz 22 milli sporcu yetiştirdik ama bundan çok çok daha fazla sayıda da genç antrenör bizimle birlikte yıllar geçirdi, uzun yıllar geçirdi ve şu anda farklı kulüplerde, altyapılarda görev alıyorlar. Yani mesela Galatasaray örneğinden yola çıkarsak Galatasaray'da şu anda bizde çok uzun süre 5 sene 10 sene antrenörlük yapmış, oraya geçmiş antrenörler var. Hatta bu sezon erkek voleybolcularımızı yönlendirirken onların antrenörlerinden birini de yönlendirdik. Yani sadece sporcu değil antrenör de yönlendiriyoruz. Ya da bugün kız erkek fark etmiyor. Herhangi bir kulübe baktığınızda gerçekten es voleybolun eski sporcusu, eski antrenörü çok fazla ne diyelim antrenörle karşılaşıyoruz. Bu bize ayrıca bir gurur veriyor.
1: Gerçekten çok önemli çalışmalar, yani sporcunun yanında antrenör, teknik ekip anlamında da önemli insanlar, spor insanları yetiştiriyorsunuz. Sabah Eski Gülek.
2: Sırma Hocam'ın bulunca esasında tabii ki soracak çok fazla soru var ama şöyle söyleyeyim Sırma Hocam, önümüzdeki sezon için es voleybolda erkek takımları yer alacak mı yoksa sadece Galatasaray bünyesinde mi devam edecek? Hani Esvoley kendi altyapısında tekrardan o yaş gruplarını açacak mı? Yoksa sadece kızlarla mı devam edecek?
0: Şimdi biz hiç transfer yapmadığımız için, dışarıdan sporcu almadığımız için erkeklerde yine en küçük yaş gruplarından başlayıp yavaş yavaş çocuklarımızı büyüteceğiz. Dolayısıyla önümüzdeki sezon bir yıldız erkek takımı ya da küçük erkek takımı olmayacak. Ama bunu yani biz dediğim gibi altyapı kulübüyüz, çocuklar geliyor, yavaş yavaş büyütüyoruz, ilerliyoruz. Şimdi tam tersine önümüzdeki sezon bu boşalan ne diyelim salonlar ya da antrenörler kadrolarımız için erkeklerin boşalttığı yere daha çok kız takımı, daha çok kız sporcu almak gibi bir hedefimiz var hemen önümüzdeki sezon için. Çünkü erkeklerin biraz büyümesini bekliyordu, küçük yaştaki erkeklerin. Bu arada gönlümüzde yatan daha uzun, voleybola daha yetenekli, daha fiziksel olarak daha kapasiteli, daha çok sporcunun bize başvurması.

Yani bize ne kadar uzayacak ki ya da ilerleyecek çocuk, kapasiteli çocuk gelirse, bizim yaptığımız çalışma aynı çalışma. Yani ister çocuk 1.60 olsun, ister 1.90 olsun. Aynı şekilde çalışıyoruz. Ama uzun boylu ya da fiziksel kapasitesi fazla olan sporcu adayları gelirse, onlarla milli takıma daha çok sporcu vermiş oluruz. Ya da onlarla daha çok şampiyonluk kazanırız.

0: birlikte görürüz. Bundan sonraki programlarda yine birlikte sohbet etme şansımız olur.
1: Sırma Hanım, ne kadar iyi çocuk gelirse siz de o kadar iyi eğitiyorsunuz ve 22 yılda önemli sporcuları bir noktaya taşıyorsunuz. Çünkü sizin de eğitiminiz o sporcuları çok daha iyi noktalara getiriyor. Ellerinize, emeğinize sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler, çok önemli bir konuğumuz vardı. Esvoleybol takımının kurucusu, antrenörü Sırma 3 bizlerle birlikteydi. Evet Savaş Eski Gülek, şampiyon olduk. Şimdi en önemli oyuncu da, en değerli oyuncu da Melisa Vargas seçildi. Neler söylemek istersin voleybola? Hoş bugün akşama kadar, saat 19'a kadar her konuğumuzla voleybolu konuşacağız. Ama sen bir voleybol insanı olarak, spor yazarı olarak neler söylemek istersin?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim Yüce Bey, bakınız. Bahçeşehir Üniversitesi'nde şu an bir tören var. Tören, bu senenin mezunlarına kep atıyorlar törenle, diplomalarını teslim ediyorlar. Ve o koskocaman da şey, Abdülpikçi'de yapılıyor bu arada, evet. O salonda yapılıyor. Oradaki salonu biliyorsunuz, ambiyansını biliyorsunuz, evet. Ne derler, skor tabelasını falan veriyorsunuz. Ve maç biter bitmez orada milli takımımızın Milletler Ligi şampiyonu olduğuna dair kesiyorlar programı. Benim oğlum da şu anda orada diploma töreninde, evet. Ve baba diyor, yani hakikaten çok güzel oldu diyor. İşte hani... Yani sporculuktan gelince de böyle şampiyonluk anlatmak çok zor,
1: evet,
2: oluyor.
1: Çok zor, çok zor.
2: Boğazımız düğümleniyor her seferinde.
1: Gerçekten çok değerli bir şampiyonluk ve bu, hani bir kere olursunuz, evet, ikincisine olmazsınız, evet, ama hep burada olmak çok, yani bir voleybol ülkesiyiz artık. Yani bunun başka bir adı yok artık, kadınlarda özellikle.
2: Şöyle söyleyeyim, inancınız olsun, çarşamba günü Slovenya karşısına çıkacak filenin efeleri de buradan aldıkları güçle o sahaya çıkacaklar. Dünkü programımızda da, yayınımızda da söylemiştim. Başta Semih Oktay olmak üzere milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi federasyonumuzun. İşte Orkun Özel var, milli takımımızın menajeri. Sporcularımızdan sadece Mert Matiç ve Ahmet Tümer'le bir aradaydım bir etkinlik dolayısıyla. Büyük bir inanç ve kararlılıkla Slovenya'ya geçip bir sonraki karşılaşmaya bakacağız diyorlar. Türk erkek voleybolunda bu sözleri söyleyebiliyor olmak, bu sözleri söyletebiliyor olmak, evet. Ve bunları, evet, da iletebiliyor olmak gerçekten çok uzun zamandır hayalimiz olan şeylerdi. Ben inanıyorum filenin efeleri de gidebildikleri yere kadar gidecekler. İnşallah kürsü görecekler. Madalyanın rengi ne olursa olsun, isterse de Slovenya'ya yenilsinler ama aklımızdan bile geçirmek istemiyorum. Ben erkek voleybolunun da çok kısa süre içerisinde gene böyle canlı yayınlarda finali anlatacağımızı düşünüyorum İnce Bey.
1: Şöyle ki, erkek voleybolu, evet, emekleme döneminde, hani 2-3 senedir böyle, daha evvelki dönemlerde hiç buralara gelmediler ama üst üste gelmeye başladılar. Adımları sık, sert ve hızlı olmaya başladı. Esas o sevindirici bizler için.
2: Bu bir süreç. Bakın, evet. Sırma Hocam da aynısını söyledi. Şu anda büyük bir başarıyla altyapı takımlarını Galatasaray'a verip bir çalışma etabı daha düzenleyecek ve yeni çocukları ortaya çıkartacak. Ve farkındaysanız hep erkek voleybolundan bahsettik, evet, şu ana kadar. Evet. Ve artık dedi, kızlara da biraz yönelmek istiyoruz. Dedi ki, es voleybolun geçmişinde erkek takımlarının başarılarını, dediğim gibi madalya, en çok madalya takanlardan bir tanesiyim ben de o çocuklara. Evet. Dolayısıyla artık Türkiye ne yapması gerektiğini biliyor. Çünkü önde bir artık hedef yok. Önde ulaşılmış bir nokta var. Evet. Kendisiyle yarışan bir federasyon var. Kendisiyle yarışan takımlarımız var. Ne diyoruz ağzımızı açtığımız zaman? Türkiye'nin tek rakibi kendisidir. Kendisi gibi oynadığı zaman yenemeyeceği hiçbir takım yoktur diyoruz, değil mi?
1: Evet.
2: Bunları da biz de ne derler, hani vatan millet Sakarya edebiyatı olsun diye söylemiyoruz. Evet. Bugüne kadar hakikaten yanıldığımız tabii ki oluyor ama özellikle milli takımlarımızla ilgili hakikaten yanıldığım çok çok az konuşmam oldu. Hani söyleyene değil, söyletene bakmak lazım diye gene onlara, başta federasyon başkanımız Mehmet Akif Üstündağ olmak üzere, işte Daniel Santerelli'den, Kovaç'tan tutun da malzemesine varana kadar bütün emeği geçenlerin hakkını teslim ederek konuşmakta fayda var.
1: Tabii ki Santerelli, evet, başı antrenör ama onun bir de ekibi var, değil mi? O ekibi daha yakından
2: tabii,
1: tanıyorsun.
2: Tabii.
1: Kaç kişi var yaklaşık ekibinde?
2: Bildiğim kadarıyla 12 kişilik bir ekip var milli takımımızın başında. İşte fizyoterapisti var.

0: antrenörü var, teknik direktörü var, masörü var. Ve şöyle söyleyeyim size, neredeyse birebir ilgileniliyor artık. Evet. Yani iki oyuncuya, iki buçuk oyuncuya bir ilgilenecek teknik ekip personelimiz var. Bunlar gerçekten çok çok önemli şeyler. Bunda tabii ki sponsorlarımızın da hakkını teslim edelim. Büyük kaynaklar aktarılıyor milli takımımıza ve bu kaynakların büyük bir kısmı A takımla birlikte altyapılara harcanıyor ki kısmetse ayarlayabilirsem gerekli izinleri aldım. Size Şırnak'tan Beytüşşebap'tan konuk getireceğim Yüce Bey.
1: Harika, harika.
0: Getir. Yani nasıl hikayeler var, nasıl hikayeler
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Ben size göndereyim bir tane video, yayını kapatıp ağlar.
1: Evet, evet.
0: Yani inanılmaz bir hikaye. Ondan sonra Türkiye voleybol ülkesi değil. Onlar öyle bilmeye devam etsin.
1: Hatırlarım ben, Hatay Erzin'in bir öyküsü vardı. Onu Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda olduğum dönemde konuşmuştuk. Yani gerçekten muhteşem bir öyküydü. O öyküler gibi binlerce öykü var. Voleybolun bir noktaya gelmesi için mücadele eden insanlar var. Bu göz ardı edilecek bir şey değil.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim Yüce Bey, Erzin'de yazılan bir hikaye var. Maddiyatsızlıktan dolayı bir virgül kondu. Şimdi yaklaşık 95 tane kız çocuğumuz, bakın
1: evet,
0: erkek çocuğu demiyorum, 95
1: evet,
0: tane kız çocuğumuz orada yeniden teknik olarak eğitiliyor. Mümkün olduğu kadar destek vermeye çalışıyoruz sizler de bizler de. Ama şurası bir gerçek ki özellikle erkek voleybolu için hep söylediğim gibi Ankara'nın doğusundan itibaren, Ankara'nın öbür tarafından itibaren erkek voleybolunun yükselmesine çok ihtiyacımız var. İşte bunları da yavaş yavaş o fabrika voleyboldan biliyorsunuz hocamızı da
1: evet,
0: Alper Başkan'ımızı
1: evet,
0: da konuk ettik biz fabrika voleybolla ilgili. Çok güzel hikayelerle yine dinleyicilerimizin karşısına geçeceğiz inşallah.
1: Şöyle ki hani kadın sporuna daha çok destek vermemizin bir nedeni olarak da şunu düşünüyorum. Kadın annedir, sporcudur ama anne olduğu zaman da erkek ya da kız çocuğunu devamlı spora götürür ve sporcu bir nesil oluşur. Bu nedenden dolayı kadın sporculara daha çok destek vermek zorundayız.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim.
1: Son 30 saniye Savaş Eskigül.
0: Elbette kadınlarımız başımızın tacı, unutulmaması lazım. Kadın toprak gibidir, doğadır, yetiştirendir. Erkeklerin iyi olması için de kadınların iyi olması lazım.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum Savaş Eskigülek. Madalyayı da aldık. Kutluyoruz bir kez daha Filenin Sultanlarını. Senin de eline koluna sağlık. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikteydi. İyi günler diliyorum Savaş Eskigülek.
0: İyi günler, iyi yayınlar. Hayırlı olsun şampiyonlar.
1: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, saat 17 haber bülteninin ardından sadece futbolu konuşuyoruz ama her konuştuğumuz konukla anladığım kadarıyla biraz voleybol konuşacağız. Voleybolu da konuşmamız lazım. Çünkü voleybol ne kadar yansırsa futbola, futbol çok daha iyi olacak.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın İran'a uydu görüntüsü desteği sağladığını da iddia etti. İran saldırıyı kınadı, bunun Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi olduğu belirtildi, sonuçlarından Ukrayna sorumlu dedi. İran ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılara devam etmesi halinde savaşın genişleyebileceği tehdidinde de bulundu. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. 25 Temmuz itibariyle 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini, 2 ticari gemiye ise denetim amacıyla asker çıkarıldığını kaydetti. İran Devrim Muhafızları ordusu da 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini açıkladı. CHP ikiye bölündü. 91 milletvekili yeni partiye geçti. 44 milletvekili ise CHP'de kaldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Şimdi Ankara'da belediye başkanlarının tavrının ne olacağı merak ediliyor. CHP'li kaynaklara göre belediye başkanları CHP'de kalacak. Ayrıca yeni partiye geçen milletvekillerinden bazılarının CHP'ye geri döneceği de belirtildi. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona yaklaşıldı. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre yarın bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesi hazırlandı. Nüfus artışı ve doğum oranları yakından takip edilecek. Aile ve nüfus yapısındaki değişimler düzenli olarak izlenecek. Bu kapsamdaki Türkiye İstatistik Kurumu ve ilgili kurumların verileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda analiz edilecek. Almanya'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Berlin'de Filistin bayrakları, pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Yürüyüş boyunca Filistin'e destek sloganları hep bir ağızdan yükseldi. Polis göstericilere sert müdahalede bulundu. İsrail'in Tel Aviv kentinden de Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarına tepki sesleri yükseldi. İsrail polisi göstericilere müdahale etti. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Ukrayna Savaşı'nda barış arayışları sürerken Kazakistan'dan dikkat çeken bir İstanbul önerisi geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde savaşın artık dondurulması gerektiğini belirtti. Tokayev, İstanbul'da yürütülen müzakerelerde önemli sonuçlar elde edildiğini hatırlattı. Müzakerelerde İstanbul formülü 2.0'a geri dönmenin zamanı gelmiştir dedi. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Suriye Sağlık Bakanlığı ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler Batı Şeria'da Nablus kentine yakın Kusra köyüne baskın düzenledi.

Osman Camii'ni kundaklamaya çalıştı. Alevler caminin girişini sardı. Saldırı sonucu caminin giriş bölümünde hasar meydana geldi. Dış duvarlara da Filistinlileri hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazıldı. Gazze'de de iki günde düzenlenen saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi, 37 kişi de yaralandı. Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu oldu. A milli kadın voleybol takımımız Çin'i Macao kentinde oynayan Milletler Ligi kupasında Brezilya'yı 3-1 yendi. İlk set Brezilya'nın üstünlüğüyle 25-23 tamamlandı. Türkiye ikinci seti 25-23 kazandı ve maçta eşitliği sağladı. Üçüncü seti de 26-24 alan milliler maçı 2-1'e getirdi. Üçüncü ve son sette baş başa bir mücadele vardı. Filenin Sultanları son seti 25-21 aldı ve şampiyonluğa ulaştı. Haberleri dinlediniz.

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Tup turuncu Teknosa'da Ryzen 5

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 17.11 ve Milletler Ligi'nde şampiyon oldu Filenin Sultanları. Gerçekten bunun mutluluğuyla biz de programımızda farklı bir motivasyonla sunmaya başladık. Ve spor yazarı Okan Can telefon hattımızda. Okan Can, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Öncelikle tebrik ederim. Yani çok güzel, çok güzel, bizi kadınlar sevindiriyor.
1: Evet.
2: Sporda genelde. Dolayısıyla biz biraz da ısırdılar ama çok çok güzel oluyor. En azından dünyada voleybol açısından bir ekolümüz ve bir şeyimiz var. Duruşumuz, bir pozisyonumuz var. Bu çok değerli.
1: Ve şöyle diyeyim. Hani Dünya Kupası oynandı futbolda. Evet, futbolun Arjantin'dir, İspanya'dır, Brezilya'dır, Almanya'dır. Evet, Dünya Kupası'nı alıyorlar ve bir noktaya getiriyorlar. Evet, futbol ülkesiyse onlar. Biz de artık voleybolun kralıyız. Gerçekten çok farklı bir sistem oturttular. Özellikle kadın voleybolunda ülkemiz ve bunu da devam ettiriyorlar. Esasında burada Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın burada neler yaptılarsa, ki ben Erol Ünal Karabıyık döneminden de Voleybol Federasyonu'nda neler yaptıklarını biliyorum. Özellikle spor liselerini kurdular, voleybol liselerini kurdular. Bütün voleybol federasyonu başkanlarını alıp futbol federasyonu başkanlarına, yöneticilerine eğitim vermelerini düşünüyorum şu dakikadan sonra.
2: Yani yani orada, yani bizim konuşamıyorum da ama yani çok tuhaf şeyler var. Benim aklımda, kafamda bazen almıyor. Çünkü şöyle bir durum da var. Biz futbolda ne yapılmaması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Diğer taraftan voleybolda ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Aynı ülkedeyiz. Dolayısıyla diyorum ki bazen benim de kafam, zekam veya öngörülerim yetmiyor futbolla ilgili.
1: Gerçekten şu var, yani şu voleybolda görüyoruz neler yapılıyorsa aynısını futbolda yapacaksınız. Futbolda yapmıyorsanız o zaman bir sıkıntı var. Ya idarecilerinize sıkıntı var, ya oyuncularınıza sıkıntı var, ya imkanlarınıza sıkıntı var, veya. Yani bunun gibi bir sistemin oturması için mücadele etmek zorundasınız.
2: Ya tabii ki çok benzer değil, yani çok farklı branşlar. Bir kere popülaritesi, gelirleri, işte yatırım şekilleri çok farklı ama bir kere futbolun çok...

0: ciddi bir gelir kaynağı da var, bir şans da var. Yani tabii, pozitif tabii. tarafı daha fazla aslında. Orada gelişimi daha açık bir alan var. Bir de Türkiye'de bakmayın siz, kadının spor katılımı son yıllarda arttı. Yani daha öncesinde kolay değildi.
1: Çok doğru.
0: Kadınların spor içerisinde barınmaları, yer almaları, gelir yaratmaları, buradan geçinebilmeleri, sporculuk öyle çok zor bir iş. Hani hem kadın olacaksınız hem de oradan evinizi geçindireceksiniz, para kazanacaksınız, çok kolay işler değil. Yeni reklamlar görünür oldular. Biz son 4-5 yılı hatırlıyoruz aslında. Onun öncesini hatırlayın. Çok yoktu yani. Çok hatırlamayız.
1: Peki geçelim futbola. Futbolda şimdi transfer sezonu var. Transfer sezonu olduğu için her kulüpte elinde yabancı futbolcular var. Özellikle 3-4 büyük, özellikle neden 4 büyükte biraz hani durdum. Çünkü Trabzonspor çok yıllardır, özellikle son 2-3 yıldır çok iyi transferler yapıyor. Hem 23 yaş altı futbolcuları alıyorlar. Ucuz fiyata alıyorlar, büyük paralara satıyorlar. Bir rotasyonu, bir gelen giden futbolcuyu ayarlamaya başladılar. İstersen Trabzonspor'dan başlayalım. Elindeki kadroyu, yaptığı transferi nasıl değerlendiriyorsun? Bir spor yazarı, bir futbol yorumcusu.

0: oyuncusu olarak?
1: Valla benim şu an kafamda net olarak bildiğim Uğurcan Çakır olayı, bir de Rusya'ya giden oyuncu
0: Felipe Augusto.
1: Felipe Augusto 15, 30, 30, 60, 75 milyon euroluk bir satış. Yani yücel, muhteşem bir şey değil mi?
0: Çok daha gidenler büyük, çok vardı. Büyük.
1: Çok büyük para yani, maliyetine çok. Bakalım. Maliyetler inanılmaz düşük. Yani
0: Uğurcan Çakır kendi altyapısından geldi.
1: Kendi altyapı olayı bildiğim kadarıyla çok
0: 5-5,5 milyon eurodur en fazla.
1: Yani evet, 5 milyon civarında, hatta 4 küsur attı diye biliyorum.
0: Evet.
1: Yani baktığınızda net 65 milyon euro cebinize koydunuz. Yani bundan daha büyük başarı ne olabilir son 2-3 yıldır? Bence yok. Yani şampiyonlukta bunu, yani şu sizin Galatasaray maaşını ödeyemeyecek noktaya geldi şampiyonluktan sonra. Evet. Bir yerden diğer tarafta cebine net 65 milyon euro kar koydu. De arada gidenler de var. Yani dolayısıyla şöyle bir durum var. Trabzon şu anda onlar çok istese satabilir, gizli yaratabilir. Başka oyuncular da şu anda para ediyor Trabzon'da. Dolayısıyla Trabzon büyük bir iş yapıyor, büyük bir model geliştiriyor. Tabii ki her sene böyle oyuncu çıkardığınızda hepsi olacak diye bir şey de yok. Yani bu sene çok başarılı olmuş olabilirsiniz. Yeni oyuncular entegrasyonda sıkıntı olur veya girişimleri çok parlak olmaz. Böyle para kazanamayabilirsiniz. Ama günün sonunda bir yol, bir model benimsedi. Bu modelde aynı anda rekabetçi de yapıyor Trabzonspor'u. Siz hatırlayın, Eren Emali'yi de Galatasaray'a verdi Trabzonspor. Oradan da para kazandı. Yani sürekli bir sirkülasyon halindeler. Şimdi Mustafa Eski Albaş var orada Trabzonspor'da. Altyapıdan oyuncu çıkartabiliyorlar. Anadolu'nun birçok takımına oyuncu gönderiyorlar. Ben o açıdan baktığımda Trabzonspor'un uzun yıllar sonra ilk defa kendini Göztepe'yle beraber Türk futbolu dışında konumladı. Yani bu çok çok farklı bir durum. Fenerbahçe de çok iyiydi. Çok iyi bu işlerde ama son 2-3 yılda şampiyon olamamanın yarattığı baskıyı yönetemedikleri için artık oyuncu satışı motivasyonu yok Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla Trabzonspor'un yaptığı şey hem rekabetçilik yaratıyor, hem yetiştiricilik var, hem de bir kere şehir artık kendini futbolun dışında, yani Süper Lig'in dışında konumladığını düşünüyorum. Ben o açıdan ki bu sene de çok iyi transferler yaptılar. Hatırlayın o Portekiz'den aldıkları oyuncunun Dünya Kupası'nda nasıl prim yaptığını. Yani şu anda o oyuncuyu o fiyata alamazdı Trabzonspor.
0: Emin ol Okancan, Cabral'ı Benfica eğer ki Dünya Kupası'ndan sonra satsaydı kimse alamazdı Cabral'ı.
1: Yani o fiyatları satmazdı ki.
0: Kesinlikle.
1: O anlamda para konusunda, satış konusunda yani çok yıpratıcıdırlar, çok problemlidirler. Dolayısıyla yani işlerini erken bitirirler. Ben açıkçası çok bir oyuncu da aldılar. Adını hatırlayamadım. Mesela o oyuncudan da bence büyük bir beklenti bekleyebiliriz. CV'si gerçekten çok parlak.
0: Bu Saviola, Saviola diye bir oyuncu.
1: Evet. Potansiyeli yüksek. Göreceksiniz siz. Trabzon yine oyuncu satacak. Ama şehrin bir kere sabretmiş gerekiyor. İki, Trabzonspor kendini konumlandığı yeri korumak zorunda. Eğer popülizme esir olursa, bakın Abdullah Avcı döneminde biraz şampiyonluk evet. geldi ama o dönemin sonrası çok sıkıntılı oldu. Tabii kulüp borçlandı, yönetimler değişti, teknik adam sirkülasyon oldu. Yani dolayısıyla kendini tekrar oralara atmaması gerekiyor. Popülizme esir olması gerekiyor. Ben bu açıdan Trabzonspor ve Göztepe'yi ayrı bir yere koyuyorum. Çok çok başarılı iş yapıyorlar. Tebrik etmek lazım.
0: Peki Beşiktaş'a geçelim. Neden Beşiktaş'a geçelim? Şöyle ki son 3-4 senedir özellikle o son şampiyonluğun ardından her gelen teknik direktörle kadro değiştirdiler. Transferler yaptılar. Bugünkü transfer politikasını özellikle Önder Özen'in geldikten sonra, Sayın Önder Özen geldikten sonra nasıl buluyorsun transfer süreçlerini ve alışverişlerini?
1: Şimdi şöyle bir durum var. Önder Özen'in girişi çok değerli, yani futbolu bilen bir futbolcu ama şöyle bir durum var. Günün sonunda başkan size para musluğunu açmazsa bazı oyuncuları yani hedef oyuncuları alamayacaksınız. Yani Beşiktaş para musluğunu açmaya karar verdiğini düşünüyorum ben. Ya bugün Salah'ın konuşulması, Trossard'ın gelmesi, yani işte Orkun'un geçen yıl çok yüksek miktarlarda gelmesi, 2-3 transfer dönemidir Beşiktaş para harcamaya çalışıyor, harcıyor da. Beşiktaş son 4-5 yıldır biraz, bu söylediğim yanlış anlaşılmasın, Anadolu takımının hüviyetine büründü transferlerde. Yani sıradan vasat oyuncular çok getirdiler. Orada bir

0: Mesela Trabzonspor o açıdan bir modeli benimserken Beşiktaş öyle bir model parasızlığını da yarattı. Biraz plansızlığını da yarattı. Hatırlayın Nusrati'yi.
1: Evet.
0: 45 milyon euroluk piyasa değeri olan adamı 14-15 milyon euroya mal getirdiler.
1: Çok
0: yani,
1: doğru.
0: Beşiktaş orada çok sıradan anlaştı o dönem. Benim çok fazla başkan değiştireyim, çok fazla yönetim değiştireyim. Şimdi Serdar Adalı kendini bir kere konumlarken, takımını konumlarken artık Galatasaray'la ve Fenerbahçe'yle hangi noktada rekabet etmek istiyor? Şimdi 2-3 transfer dönemine ihtiyacı var. İşte geçen sene Orkun'u merkeze koydu. Bu sene şimdi Trossard geldi Kanada. Yani ben kimse yanlış anlamışsınız. Černý'i ben mesela Beşiktaş olacak bir oyuncu olarak görmüyorum. İyi takımlar, Anadolu'da çok iyi takımlarda yani Göztepe'de iş yapar, işte ne bileyim Samsunspor'da olabilir ama Beşiktaş seviyesinde bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Avrupa'nın bazı kulüplerinde de oynayabilir. Çünkü belli özellikleri olan o özelliklerin dışına çıkabilecek bir oyuncu değil. Yetenek seti Beşiktaş'a yetmiyor. Ama işte bazı oyuncular, hatırlayın Raşistan'ın,
1: evet.
0: Černý'nin, bir geçen sene Cengiz Ünder'i aldılar. Yani hep vasat, yani sıradan oyuncular yani. Size çözüm üretebilecek oyuncular değil. Bir iki maç size kazandırabilir ama günün sonu devamlı çok oyuncular değiller. Net oyuncular değillerdi. Şimdi Beşiktaş daha net oyunculara gidiyor. Yani Salah'ın konuşulması bile bu açıdan büyük bir değişim. Ama Beşiktaş bir iki dönem daha ihtiyacı var. Yani takımda değişmesi gereken çok fazla oyuncu var. Ndidi de mesela onlardan biri. Yani bu açıdan Beşiktaş o vasıtın dışına çıkmaya çalışıyor. Ben o açıdan Beşiktaş'ı para olduğu sürece yaptığı transferleri başarılı buluyorum. Yani bunların inşallah maliyetleri Beşiktaş kulübünü borçlanamaz ama yani Trossard çok iyi bir oyuncu.
1: Çok ben büyük oyuncu. Çok büyük
0: transfer
1: oyuncu
0: olduğunu düşünüyorum. Yani çok göz önüne gelmedi Greenwood'dan dolayı ama ben inanın çok beğendiğim bir oyuncu. Çok konuşuyoruz onu bu sene.
1: Ve özellikle takımına çok büyük katkı verecek bir oyuncu. Bir takım oyuncusu. Yani gerçekten Beşiktaş'ın gol pozisyonu hazırlayacak, oraya kafa yorabilecek. Hani Orkun Kökçü'yü ne kadar bir beyin olarak düşünürse Beşiktaş, Trossard'a hücumun gerçekten beyni olacak. Hücumun, hani orta sahanın demiyorum, tabii, hücumun.
0: Kanatlı oyun kurar, gol attırır, gol atar, oyuna zeka katar. Yani çok sevecek Beşiktaş taraftarı olduğunu. Ben geçen seneki Fenerbahçe'nin Asensio transferine benzetiyorum,
1: evet.
0: Trossard'ı. Çok değer katacağını düşünüyorum.
1: Peki gelelim Galatasaray'a. Galatasaray'da bir oyuncu aldı. Galatasaray bu oyuncunun dışında bir oyuncu almadı. Evet, 4 senenin şampiyonu. Ama Galatasaray Ugo Çukwu'yu aldı. Kiralık olarak aldı. Lemina ile sözleşme yeniledi. Mauro Icardi gitti. Ahmet Kutucu'yu Çaykur Rizespor'a verdiler. Hatta sıkıntılarının olduğunu bildiğimiz bazı futbolcular da var. Nasıl buluyorsun? Hani transfer ihtiyacı var mı? Transfer edecek mi futbolcu olarak? Nedir? Sıkıntılarında olduğunu söylüyorlar. Özellikle futbolcuların maddi anlamda içeride alacaklarının olduğunu da basında duyuyoruz ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyoruz.
0: Şimdi Güzel, biz aslında bu işin biraz aslında matematiği, işte magazini konuşuyoruz ama bu işin bir de yapılanlar kadar yapılmayanları var. İşte Galatasaray 4 yıl içerisinde çok önemli, yani müthiş bir konfor alanı vardı Süper Lig'de. Yani hatırla, Beşiktaş araya giremedi, transferler yapamadı, maddi problemler, başkan değişiklikleri, Trabzonspor yeni kendine geldi, Fenerbahçe zaten kendi kaosu içerisinde. Anadolu takımları sürekli maddi problemler, transferleri, yani oyun içerisinde değil ama transfer açısından çok büyük farklar vardı, bütçe farkları vardı ve Galatasaray bu konfor alanını hiç doğru kullanamadı. Bunu şundan söyleyeyim. Bak hatırlayın, Galatasaray'ın transfer başarısızlıkları çok fazla var. Yani Zaha'lardan tut Tete'lere kadar, Angelino'lara kadar, orta sahadan aldığı gönderdiği oyuncular, sol bek, sağ bek, yani aklıma Brezilya'da yine bir oyuncu kiralık getirdiler, olmadı. İşte orada Mertens bir geldi, iş yaptı. Yani Galatasaray bu konfor alanını, transfer politikasını doğru şekilde yönetseydi bugün bir sıkıntı çekiyor olmazdı. Yani çünkü siz zaten rakipler hiçbir şey yapamıyorken doğru transferleri yetiştirecekken, yatırım transferleri yapsanız, doğru, yani Simbo'yu bile aldığında şu anda zarar ediyor. Doğru oyuncuları getirseniz siz bu

0: bugün bu kadar dayak yemezdiniz. Yani Galatasaray o kontrollerini sürekli ne genç oyuncu yatırım yaptı ne doğru yabancı oyuncuları getirdi. Ya bugün Galatasaray'ın o bir dönem hatırlayın, Hakim Ziyech, Tete, Zaha, Yücel, daha bir sürü arada gelen giden oyuncular da var. Dolayısıyla Galatasaray orada o kadar kötü değerlendirir ki şimdi hem bütçe açısından problem yaşıyor, hem artık rakipler güçlendi. O araları doğru yatırımlarla yapsaydı bugün belki elinde çok asetleri çok güçlü bir takım olacaktı. Her sene transfer yapma zorundalar Galatasaray'a. Çünkü her sene tüketerek ilerledi. Tüketerek şampiyon oluyorsunuz siz. Yani o açıdan baktığınızda elinizde satabileceği değer yok. Üretebileceği oyuncu yok. Altyapıya hiçbir şekilde yatırım yapmamış. Bir dönem Icardi, bir dönem Osimhen, Mertens, bir dönem Torreira, bir dönem Muslera derken, Uğurcan derken hep şampiyonluk üzerinden mutlu olmuş. Ama günün sonunda işler biraz işte sıkıntıya girdiğinde bugün Galatasaray'ın transfer yapacaktır. Ben onun bir sıkıntı olacağını
1: tabii
0: düşünüyorum.
1: Tabii ki.
0: Bir şekilde çözüm bulacaklardır. Ama günün sonunda Galatasaray artık biraz da spot ışıkların daha sert olduğu, eleştirin daha yoğunlaşacağı, hata yapma şansının daha az olduğu ve günün sonunda daha maliyetli işe kalkacak. Ve her maliyet kulübü daha da borçlandıracak. Bu açıdan ben Okan Buruk'un da yönetimin de Galatasaray Scott tarafının da çok iyi bir 4 yıl geçirdiğini düşünmüyorum. Süper Lig'de rakipsizlikten ve üretmemekten gelen bir konfor alanını ben çok heba etti Galatasaray. İşte bak, Trabzonspor bir yılda, 1,5 yılda 75 milyon para kazandı. Galatasaray sırf geçen yıl 150 milyon euroya yakın para harcadı. Yani aradaki fark o. Siz şampiyonluk eğer Real Madrid değilseniz, Barcelona değilseniz, ki Barcelona yetiştirir alttan, evet, veya Juventus değilseniz sürekli harcayarak var olamazsınız. Ben bu açıdan Galatasaray'ın hem yönetimimde teknik yönetim hatalar yaptığını düşünüyorum. Bugün bazı oyuncuların maaşları ödenemediğine dair, yönetimin biraz elinin kolunun bağlandığına dair dedikodular var. Dedikodular varsa mutlaka arada abartılı kadar değildi belki, ama mutlaka oralarda bir sıkıntılar olduğu gerçi. Galatasaray bence bu yıl zor bir yıl bekliyor. Yani bayağı zor bir yıl bekliyor hem de.
1: Peki gelelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de bir yönetim değişti. Sayın Aziz Yıldırım geldi. Aziz Yıldırım geldikten sonra Fenerbahçe'nin transfer politikasını, elindeki futbolcuları, gönderemediklerini ve bu takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesi, oynadığı oyun, ilk maçı seyrettik. Nasıl değerlendiriyorsun? Biraz çok fazla soru sordum belki ama hani hepsi esasında birbirinin içinde olan sorular bunlar.
0: Ya valla ben Fenerbahçe'nin açıkçası şöyle bir durumu olduğunu düşünüyorum. Yani herkes aynı şeyi söyler belki ama sadeleşme konusu nasıl yapacağı bence yapacağı transferlerden daha çok önemli.
1: Çok doğru.
0: Yani
1: çok
0: yani doğru. Ben mesela Fenerbahçe'nin kimi transfer ettiği hiç merak etmiyorum. Kimleri nasıl gönderdiğini daha çok merak ediyorum. Benim temel kafamda kadro mühendisi nasıl yapacak? Rolleri nasıl belirleyecek? Mesela bugün yapacağınız herhangi bir hareket Kasım Aralık ayında bir sakatlık ya bir yanlış planlamadan dolayı başınıza çok büyük iş yaşayabilir. Sizin geçen Avrupa kupalarında bazı oyuncuları yazmadığınızda bile sorun yaşadığınızı hatırlayın Fenerbahçe'nin.
1: Doğru.
0: Ya dolayısıyla Fenerbahçe'nin asıl sanatı kadro mühendisliğini yapmış göstermesi gerekiyor. İnanın bana kimin geldiğinden daha önemli kimlerin gideceği bence Fenerbahçe'de. Açıkçası Fenerbahçe bu anlamda biraz kafası karışık olduğunu düşünüyorum. Bir de Fenerbahçe'nin hem Aziz Yıldırım nezdinde, hem Oğuz Çetin nezdinde, hem İsmail Kartal nezdinde genel olarak bulanıklığı giderecek bir iletişim de çok önemsizliği düşünmediğim için biraz daha bulanık gösteriyor resim bize. Ama ben mesela çok merak ediyorum, yani Triska kalacak mı, gidecek mi, işte sağ bekte kim olacak, Semedo tarafı nasıl düşünülüyor mu, veya orta sahada Kante mi olacak, Fred mi kalacak, yani dolayısıyla sadeleşmeyi, azalmayı, eksilmeyi nasıl yapacağını biz görerek aslında konuşmamız gerekiyor. Bu açıdan şimdi hani biliyorsunuz Portekiz oyuncu, Milan'da oyuncu konuşuluyor ama yani gelirse hangi, yani mesela hem Leao hem Greenwood, Asensio, Vedat, yani dördünü aynı anda oynadığı bir senaryoda ona göre orta saha kurulusu yapmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Ona göre bek oyuncular almamız gerekiyor. Bu bekler oyuncuları desteklemeyebilir. Yani orada çok soru işareti var. Yani hepsinin aynı anda oynadığında çok iyi beklere sahip olmalı gerekiyor ki o Portekiz oyuncunun öyle arkasını falan kovalayacağı veya oradaki defansif zaafları kapatacağını öngörmüyoruz.
1: Aynı fikirde.
0: Greenwood da o şekilde. Arkalarını kim oynayacak? Mesela ben yani benim futbol bilgimde Asensio, Greenwood ve Leao olduğunda bence Kante kalmalı diyorum.
1: Çok
0: Fred
1: doğru.
0: Fred Dolmaz diyorum. Yani dolayısıyla bu sadeleşme nasıl olacak? Kimden olacak? Oyun planı neye göre kuruluyor? Yani bir de şeye çok inanamıyorum. Yani bir takım bir beklenti, oyun beklentisi 3-4 yıl önceki kadrodaki oyuncuların düzenine göre kurulamaz diye düşünüyorum. Yani o dönem Dzeko, ya Ferdi vardı Yücer.
1: Evet.
0: Ferdi çok başka. Yani adam tabii. bekten oyun kuruyordu. Yani topla çıkışında içe kat ettiğinde bütün rakibin düzeni bozuyordu. Şimdi öyle bir oyuncunuz yok. O oyuncu
1: özellikle Tadic vardı, Dzeko vardı, Tadic futbol vardı, aklı Dzeko vardı.
0: Fred 3-4 yıl daha gençti. Günün sonunda Bekao daha iyi durumdaydı. Yani dolayısıyla Fenerbahçe'nin bence hani bu sadeleşme ve oyun, yani o oyun oynamak da zorunda değil ki Fenerbahçe. Yani o 4 yıl önceki oyun oynamak da zorunda değil. Çünkü elinizdeki oyuncuları alırsınız, ona göre bir roller belirlenir. Ve planlamanızı ona göre yaparsınız. Şimdi ben bu oyuncular geldi, Kante'nin gitmesinin çok yanlış olduğunu düşünen taraftayım. Yani Kante varsa Kante'yi bir şekilde tutmanız gerekiyor. Ki bence son 6-7 maç çok iyi oynamıştı ritmini bulduktan sonra. Ya Fred'le hangi oyun oynamak istiyorsunuz? Yani yarı saha oyununa girdiğinizde Fred... arkayı toparlayabilir mi veya bu oyunu oynamak istiyorsanız arkadaki oyuncularınız hızlı mı, yani çok çok fazla soru işareti var. Ben o açıdan baktığım Fenerbahçe'nin biraz bulanık olduğunu düşünüyorum. Bence kafa o tarafta ya karışık, yani yönetim bazında da karışık, İsmail Kartal'da da karışık, karar veremediklerini düşünüyorum. Yani bir de şu Asensio'nun tempolu koşan oyuncu olma, yani diyorlar ya Aykut Kocaman, İsmail Kartal temposuz oyuncu sevmiyorlar diye. Yani bir kere Fenerbahçe tempolu oyun oynayabilecek mi, onu görmemiz lazım. Yani dolayısıyla
1: şöyle ki sevgili Okan Can, ben şunu biliyorum. Bu net bir bilgi. Oğuz Çetin sezon başında Asensio'ya bizim takımın en önemli oyuncusu sensin ve senin üzerine bu oyunu kuracağız diyor. Yani Oğuz Çetin bilmiyor mu futbolda? Oğuz Çetin, yani ben seyrettim Oğuz Çetin'i.
0: Oğuz Çetin çok temposuz bir adamdı mesela. Ben hatırlarım yani oynadığında. Çok
1: ya ben statta seyrettim. Ya Sakaryaspor'da oynarken de seyrettim ben Oğuz Çetin'i. Anlatmak istediğim o, yani kimin nasıl oynayacağını iyi bilir. Bence basın biraz özellikle bu magazinel ve dedikodu üzerine biraz reyting yapmak istediği için bunu konuşuyor.
0: İşte hoca da bunları biraz sonra tuttuğu için açıklamalarıyla işler biraz köpürmeye başlıyor. Yani ben iddialıdır ama Oğuz Çetin şimdiki futbolda belki büyük takımda oynayamazdı. Yani
1: aynı fikirdeyim.
0: Çok yetenekli, çok tekniği çok kuvvetli bir, yani inanılmaz paslar atardı ama yani şu anda ben büyük takımda oynayabileceğini düşünmüyorum ya. Ama ya yani Oğuz Çetin bunu görüyordur muhtemelen. Bence yönetimi biliyordur. Ama demek istediğim şu, kadro mühendisliği bugün Fenerbahçe'nin yapacağı bir hata sezon boyunca başına bela olabilir. Dolayısıyla çok dikkatli olmak gerekiyor. Eksilmek daha önemli burada, doğru eksilmek.
1: Evet.
0: Yani doğru eksilemediğinizde yani o stat çok çok hırpalar Fenerbahçe'yi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Haftaya cumartesi günü tekrar birlikte olacağız. Okan Can, iyi günler, iyi akşamlar diliyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum. İyi hafta sonları herkese.
1: Sağ olun. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi. Şimdi reklam ve müzik arasındayız.
2: Reklamlar.
3: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detay

Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Tup turuncu Teknosa'da.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklamlar.

0: Devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 17.43'ü gösteriyor ve sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Spor gündemi programımızda. Şimdi Karadeniz takımlarını ağırlıklı olarak Trabzonspor'u konuşacağız ve Karadeniz Gazetesi spor koordinatörü Nihat Erence bizlerle birlikte. Nihat Erence, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kadın voleybolcularımızın bu başarısını nasıl değerlendiriyorsun?
2: Ya sevgili Yüce, ya inanıl ki zaten müthiş bir başarı.
1: Çok büyük başarı.
2: Hepsini alınlarından öpüyoruz. Yani onlar kadar ben de duygulandım, açık
1: çok
2: söyleyeyim.
1: Ben yayında yani duygulandım Nihat Erence.
2: Bravo, bravo. Hatta şöyle söyleyeyim, orada bir tane kızımız var, siyahi kızımız. İstiklal Marşı okurken başka şeyler geldi aklıma ama burada söylemeyeceğim.
1: Evet, söylemeyelim.
2: Yani gurur,
1: ben anladım.
2: Gurur duydum. Helal olsun. İşte
1: Sinet Jack Kısal.
2: Yani o evet. Kadar yazdı. Aslında o başarının bana göre en güzel şeyiydi o, tablosuydu. Bana yani o takım niye bu kadar başarılı diye sorduklarında o kızımızı göstermek lazım. İşte bunun için başarılı diye. Yürekten kutluyorum. Yani ellerine sağlık, ayaklarına sağlık, yüreklerine sağlık. Müthiş bir başarı. Hani diyoruz ya bazen, bazen böyle şeylere ihtiyacımız oluyor. Ne güzel, bizi mutlu ettiler, gururlandırdılar. Çünkü biz hatırlarsın, Dünya Kupası başladığında sabahleyin erkenden millet olarak 85 milyon meydanlarda, işte antik tiyatrolarda, her yerde milli takım için oralarda toplandık. Üzülmüştük o gün.
1: Evet.
2: Bugün de tam tersi, bizi gerçekten çok mutlu ettiler. Çok gurur duydum. Hepsinin alınlarından öpüyorum.
1: Şimdi Trabzonspor'a gelelim. Trabzonspor için ki bütün spor yazarlarıyla konuşuyoruz. Futbol konuştuğumuz zaman ben özellikle Trabzonspor'un transfer başarısı ve bunun yanında gelen giden futbolcuları dengelemesi, gelen futbolcuları tam zamanında getirmesi, ki bu Cabral dahil olmak üzere Benfica eğer ki Dünya Kupası'ndan sonra satmaya kalksaydı bunu kimse alamazdı, emin olun. Trabzonspor değil, Real Madrid'e bile satmazlardı. Bunu nasıl çekti getirdi? Transfer hani başarısı

0: mı diyeyim, ben başarısı olarak addediyorum da sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şöyle diyelim, geçen seneden zaten son 2-3 yıldır Trabzonspor'un özellikle scouting sisteminde çok büyük bir başarısı var. Yani bunu hepimiz biliyoruz, hepiniz biliyorsunuz, takip de ediyorsunuz. Tabii evet. Biz içinde olduğundan daha fazla yani neler yaşanıyor, neler oluyor, kimler o işte görevli, onları daha iyi görüyoruz. Ama o sistemi önemli olan devam ettirmekti. O biraz son günlerde biraz o böyle hani çatırdamaya başladı diyelim. Evet. Aslında ne oldu? İyi bir scouting ekibi kuruldu. Hatta zamanda benim böyle bir eleştirim olmuştu ki sevgili başkan şöyle bir ifade kullandı o görevli Eren Mert ismindeki scout'a. Evet. Dedi ki ben dedi benim yanımda çalışıyor İstanbul'da. Benim yanımda ben ödüyorum parasını dedi. Yani bu sistemi ben kurdum. Vallahi tabii sevgili Yüce başarı gelince hepimiz doğal olarak hem gurur duyduk hem de sesimizi kestik yani. Evet. Çünkü çok güzel işler oldu. Ne oluyor? Mesela U19, U17 dünya şampiyonaları oluyor. Bir bakıyorum ben takip ediyoruz tabii. Ya şeyden Türkiye'den sadece Trabzonspor orada. Yani böyle takip ediliyor. O zaman dedik ki bu kadar başarının altında sürekli takip etme, oyuncuları görme, işte ekip olarak doğru hareket etme. Bunların sonucu olarak da işte ne oldu? Hep doğru transferler oldu. Pina, Malero gitmişti sağ bek biliyorsun.
0: Evet.
1: Pina alındı. Bugün bakıyoruz o Pina geçen sene müthiş oynadı. Hiç sırıtmadı. Hatta bu sene çok takımdan transfer teklifleri aldı. Yeşilburun Adaları milli takımının Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. Yani bunlar hiç öyle küçümsenecek işler değil. Bu taraftan Vivo diye bir oyuncuyu aldık devre arasında. Orada yani oyuncu geldi. Yani ben mesela Avrupa Futbolu'nu takip ediyorum. Muhtemelen sen de iyi takip ediyorsun biliyorum. Ben Vivo'yu hiç duymamıştım. Hani bize geldi, oynamaya başladı. Nijerya milli takımına seçildi. Yani bu da çok değerli. Aslında Trabzonspor'un şu anda hani özellikle bu scouting sisteminden sonra en başarılı neyi yapıyor diye oyuncuların değerine değer katıyorlar.
0: Çok, bu da çok doğru. Çok
1: yani
0: doğru.
1: Şimdi ne oluyor? Mesela Olay'a geleceğiz orada da. Şimdi Vivo'yu hani biraz geriden başladım anlatmaya. Vivo'yu milli takıma kazandırdı Trabzonspor. Tanımıyorlardı. Şu anda Nijerya milli takımının değişmeyen stoperi. Öbür tarafa geldik. Olay diye genç bir oyuncu alındı. Hatta alındığında ödenen parayı biraz yüksek bulmuştuk.
0: Evet.
1: Dedik ki ya ikinci ligden Bastia'dan bir oyuncu alıyorsunuz. Hatta bir cezası vardı. Böyle ceza almış oyuncuyu niye bilmiyor musunuz falan yani serzenişlerde bulunduk. Sonra gördük ki Olay'ı yani Fransa'da hiç tanınmayan bilinmeyen Olay'ı Fil Dişi Sahillerinin 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. İlk 11'de oynamaya başladı ve değerine değer kattı. Yani şimdi burada hep şunları anlatmak istiyorum. Çok ciddi bir scouting başarısı var. Yani oyuncuları iyi takip ediyorlar. Takip ettikten sonra teknik ekiple bunu istişare ediyorlar. Sonrasında da oyuncular takımlara kazandırılıyor. Yani bununla birlikte işte daha sayılarını da arttırabiliriz. Felipe Augusto yine aynı o şekilde geldi. Bouchard'e geldi. Bouchard'in bir sakatlığı vardı oyuncunun. Sonrasında biraz kendini toparladı son dönem. Şimdi oraları açtık. Tabii şimdi bir bakıyoruz mesela. Felipe Augusto yaklaşık 20 milyon euro. Cristo Olay'ı yaklaşık 30 milyon euro. 30 milyon 61 euro. 61 euro orada çok değerli.
0: Evet.
1: Çok değerli.
0: Mesaj çok derin.
1: Evet çok güzel. Bir anda iki futbolcudan 50 milyon euro sevgili Yüce. Yani müthiş ya müthiş. Şimdi Vivo'yu istiyor falan. 30 milyon euro rakam yani veriyorlar.
0: Evet.
1: Gitme ihtimali çok yüksek. Yani o da bir giderse bir anda işte ne katmıştık söyledik.
0: 80-90 milyon euro kasasına yani, yerleşecek.
1: Bravo. Bravo. Şimdi ona

Çünkü de çok istiyorlar. Onun için biraz o konuda biraz hem yönetimin hem de teknik ekibin çok fazla gönderme tarafları olmadığını biliyorum ben. Ancak onun yerine hani çok gerçekten onu aratmayacak bir oyuncu alınabilirse olabilir. İşte onun üzerine bu sene transferler yapıldı. İkisi zaten mevcut kadrodaki isimdi. Onana, Ernest Mucci. 9 tane de yeni transfer. Ay şimdi tabii senden konuşurken bir yandan da Antrenat Frank maçını izliyorum. Evet. Yani belki hazırlık adı üstünde hazırlık maçı. İlk yarı bir 11. İkinci yarı farklı bir 11. Yani bu da aslında ben burada da şunu söylemek istiyorum sevgilice. Geçen sene biz özellikle Galatasaray maçının o 2-1 kazanılan maçın ardından Trabzonspor bir anda kendini şampiyonluk potasında bulmuştu. Yani bundan sonraki süreçte eğer ciddi kayıplar yapmasa bayağı ligin sonuna kadar o şampiyonluğu kovalayacaktı. Ama öyle bir hale geldi ki iki tane oyuncu Mucci ve Onaç sakatlandı. Takımın neredeyse omurgası böyle büyük bir yara aldı. O sonra orada oynayan oyuncular o boşluğu kapatamadı. O

0: Ya dedim ya, Çivuki Vivo'nun gitmesi çok yüksek. Tamam gitti. Yani orada biz stoper için işte Samet alındı, Cenk Özkaçar alındı. Belki şeye göre, yabancı kontenjanına göre belki bir tane daha orada düşünebilirler. Yani bu da olabilir ama doğru transfer politikasıyla bir kere kasanıza para girdi. Aldığınız oyuncularla gönderdiğiniz oyunculara baktığınız zaman yani artıdasınız bir kere. O çok değerli, çok önemli.
1: Bir kere her senede şampiyonluğa oynuyorsunuz ve bu bir yerden sonra da bu kadro, bu dönüşüm, transfer bütçesinde artı yazması, bir noktadan sonra bunun şampiyonluğun geleceğini düşünüyorum ben.
0: Ya şöyle bak, işte biraz önce de onu dedim ya, geçen sene eğer ki bu seneki kadar kulübe zenginliği olsaydı, inan ol ki son maça kadar Trabzonspor şampiyonluğu kovalardı.
1: Evet.
0: Ama ne oldu? İşte iki tane önemli oyun, Muçi ve Onaçı'nın o olmamaları çok etkiledi. Yani o kadar takım onlar üzerine kurulmuş ki diğerleri de, gelenler de o katkıyı veremedi. O katkıyı vermediğiniz zaman ne oluyor? İşte dört maçta hiç unutmuyoruz tabii, hep aklımıza kazındı onlar. 9 puanlık bir kayıp bir anda sizi o yukarıdan kopardı. Yani bu sene o şu avantaj var. Bir kere kadro derinliği var. Yani evet, iki transfer, üç transfer gitse bile, takımdan ayrılsa bile, işte bir bu gitse ya da belki Onaçı biraz çok konuşulur bence giderse, onların yerlerini doldurduğunuz zaman ve tabii ki biraz da bu sene ben açıkçası şimdi ilk yarı ve ikinci yarı hem dikkatli bir şekilde takip ediyorum. Ya biraz Fatih Tekke'nin bu oyun formasyonundan bence vazgeçmesi gerekir diye düşünüyorum. Hani bu dünyada bir hastalık oldu. Çok fazla, aşırı fazla savunmadan çıkmak. Yani ama ne oldu mesela? İspanya'yı da izledik. Ne yaptı evet. İspanya? Evet, pas yapmayı biliyor ama ileriye doğru pas yapmaya başladılar. Yani İspanya hem iyi pas yapıp hem de çok çabuk rakip kaleye gidilebilen oyunu gösterdi. Fatih Tekke'nin de ben tahmin ediyorum bu İspanya'nın oynadığı oyunu çok iyi takip ettiğini de biliyorum. O tarzda bir takım oluşturmak istediğini de biliyorum. O yüzden şimdi bu sene için bugünkü oynanacak maçı ve şu anki işte 3-0'lık geride Trabzonspor, bunları da çok fazla önemsemeden ama dikkate alarak. Sonuçta hazırlık maçları, evet adı üstünde tabii, hazırlık, ama şu mesajı da size veriyor. Diyor ki yani konsantrasyon eksikliğiniz var. Oyun planında bazı değişiklikler yapmak durumundasınız. Hoca bunları mutlaka görecek, değerlendirecek, bakacak, yapacak, yapmak zorunda. Çünkü hani geçen sene şu konuda hep sürekli şey yapıyordu, diyordu ki İşte kadro derinliğimiz yok falan. Bu sene öyle bir şeyi de yok. Mazereti de olmayacak. O yüzden hani denir ya, derdine daha çok çalışacak. Yani çok uğraştığını biliyorum. Çok fazla zamanını ayırdığını biliyorum. Tesislerde neredeyse yatıyor çoğu zaman. Ama futbol, sevgili Yüce, futbol skor oyunu.
1: Evet.
0: Siz istediğiniz kadar iyi niyetli olun. Eğer ki bir skor yapamıyorsanız, skor üretemiyorsanız, istenilen sonuçları alamıyorsanız, o kötü son her zaman sizi bekler. O yüzden de Fatih Tekke'nin bu, özellikle burada işte Avusturya'daki hazırlık maçlarında iyi takımları hazırlık maçları yapılacak. İşte bugün Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın en iyi takımlarından bir tanesi. Sonra Katar ekibiyle oynayacaklar. O da iyi bir takım. Yani oynanacak Udinese ile son maç, İtalya Ligi, Serie A önemli. Yani burada iyi bir test olacak. Çünkü Trabzonspor'un işte ayın 22'sinde playoff turu, evet, UEFA Avrupa Ligi playoff turu maçı var. Orada bir tane takımı elediği zaman diğerlerine göre, bizim diğer Türk takımlarına göre daha avantajlı Trabzonspor. Mesela Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir o lig aşamasına kalabilmek için 3 tane rakibi elemesi lazım.
1: Evet.
0: Trabzonspor bir tane rakibi elediği zaman orada lig aşamasında olacak ve sevgili Yüce, 8 tane maç. Dördü. Evet.

0: içeride, dördü dışarıda. Trabzon yaklaşık birkaç yıldır Avrupa'yı çok seviyor Trabzonspor taraftarı. İşte o da önemli. O Avrupa'da olmak, o maçları, o heyecanı yaşamak, önemli takımları Trabzon'a getirmek de değerli. Ama dediğim gibi işte öncelikle bugünkü işte maçtan kendilerine mutlaka bir ders alacaktır. İlk yarıda oynayan oyuncularla işte mutlaka öyle bir 11'i zaten Fatih Tekke kolay kolay çıkarmaz sahaya. Mutlaka, ama ne oldu? Orada herkesi gördü. Bütün hani kimse oynamadı ya da işte oynayanlar ne yaptı diye onların şeylerini yapacak. Bir de tabii şu var, hani çok klasik bir tabir ya, çok kullanırız. Forma artık Trabzonspor'da aslanın ağzında, evet, değil, midesine kadar inmiş durumda.
1: Çok doğru. Daha çok konuşacağız. Daha ligin başlamasına 15 gün var. Avrupa kupası var. Bunun yanında diğer Karadeniz takımları var. Bunları da konuşacağız. Bugün Trabzonspor'un maçı olduğu için ve transferlerde de çok başarılı olduğu için Trabzonspor'u daha geniş konuştuk. Çok teşekkür ediyorum Nihat Erence. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler.
0: İyi yayınlar olsun. Sağ olun. Ben de herkese selamlar gönderiyorum.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü Nihat Erence bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
4: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklamlar.

0: gündemi devam ediyor. Artık son bir saatin içindeyiz sevgili dinleyiciler ve yine futbol konuşuyoruz. Bu kez teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte. Sayın Şentürk hoş geldiniz.
1: Merhabalar Yüce Bey, kolaylıklar diliyorum size.
0: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Avrupa Kupası'nda mücadele eden 3 takımımız var. Bu hafta içinde rövanşlara çıkacak. Şimdi Fenerbahçe kendi sahasında 1-0 kazandı ve deplasmana gidecek. Gornik Zabrze takımı ile oynayacak. Şimdi Fenerbahçe'nin ilk maçını izlediniz. İkinci maça giderken eksikleri nelerdir ve bu maçta beklentiniz ne olacak?
1: Evet, Fenerbahçe ilk maçta 1-0'lık bir skor elde etti. Daha fazlasını da yapabilirdi. İki takım arasında bu kalite farkı vardı ama sezonun ilk maçları gerçekten zor olur. Oyuncuların konsantrasyonun iyi olduğunu gördüm. Hazırlık maçlarında aslında Fenerbahçe'nin rakipler karşısında rakip kim olursa olsun ortaya bir oyun koymaya, bir anlayış koymaya ve bunu ısrarla uygulamaya çalıştığını gördüm. Bu aslında doğru ve güzel bir şey. Yani bir plan ve bir anlayış doğrultusunda hareket etmek takımın daha sonra yapacaklarını aşama aşama üstüne koyarak ilerlemesini göstergesi açısından da önemliydi. İlk müsabakada belki bir duran top golü kazandı ama baktığımda Fenerbahçe kadrosunun aslında ideal 11'inden uzak bir 11'le maça başladığını görüyoruz. Tabii bunun birçok nedeni var. Transfer edilip sakat olan oyuncular var. Transfer edilip henüz hazır olmayan, antrenmanlılık düzeyleri eksik olan oyuncular var. Belki kadroda olup aslında daha sonra değerlendirilmesi pek düşünülmeyen oyuncular var. Ama bütün bunlara rağmen sahaya bir anlayış koymaya çalışmış İsmail Kartal. Böyle baktığım zaman da ben performans olarak özellikle ön bölgede takımın çok etkili olmadığını gördüm. Yine en önemli oyuncunun orada Talisca olduğu görülüyordu ki ben Talisca'nın Fenerbahçe'nin santforsuz dönemlerinde de santfor pozisyonunu üstlenip orada oldukça başarılı olduğunu da gözlemledim doğrusu. Her ne kadar pozisyonel olarak oraya ait bir oyuncu

0: değil gibi görünüyorsa da aslında Talisca orta saha oyuncusundan daha çok bir forvet oyuncusu. Ama kanatlarda onda o canlılık ve aktivite eksik olduğu için merkezde topu saklama becerisi de olan ama klasik bir santfor kadar orada arkası dönük oyunun içinde olmayan ve hemen yüzünü rakip kaleye dönerek sonuç almaya çalışan, aslında bu anlamda da Fenerbahçe'ye önemli katkılar sağlayan bir oyuncu. İrfan Can'ın o bölgede yeniden kazanılmaya çalışıldığını görüyorum ki biz İrfan Can'ı Türk futbolunda 8-10 yılda çok önemli işler yaptığında da gözlemledik. Hem milli takımımızda hem oynadığı takımlarda, yani Gençler Birliği'nde de Başakşehir'de de, ama daha sonra Fenerbahçe'de de bir dönem çok etkili oldu. Tek tek oyuncular üzerinden gitmek istemiyorum ama genel bir anlayışı ifade etmek için bunları söylemeye çalışıyorum. İrfan Can'ın önemli ve yetenekli bir oyuncu olduğunu kendi oyunundan çok etrafındaki oyunculara sağladığı katkıyla görebildik bu maçta da. Kendisi de elinden geleni elbette yaptı ama arkasında oynayan kanat oyuncusu Semedo'ya açtığı alanlar, onun koşu yollarını doğru paslarla onu buluşturması, takımın genel oyununa en önde pozitif katkı sağlaması, bir dönem Dzeko'nun santfor pozisyonda Fenerbahçe için olmazsa olmaz oyuna katkısının kenar versiyonu gibiydi. Ben böyle baktığımda oyun olarak kaybettikten hemen sonra topu kazanmaya çalışan ve bu uğurda bir çalışma ortaya koymuş ve bunu uygulamak için de enerji üreten bir Fenerbahçe'yi gördüm. Bunları ben doğru adımlar olarak görüyorum. Doğru transfer planlamasıyla, eksiklerin giderilmesiyle organizasyonun çok daha iyi bir noktaya gelebileceğini görüyorum. Zaten Fenerbahçe'nin elindeki kadro şu anda bile çok değerli ve yeterli. Ama Fenerbahçe çok iddialı bir şekilde bu sezon lig şampiyonluğunu mutlaka kazanmak, Avrupa'da önemli pozisyonlara, hatta Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek adına da yapabileceği çok önemli 2-3 transferle buna ulaşabilecek kadar bu mesafeyi kısaltmıştır diye düşünüyorum. Burada en önemli şey İsmail Kartal'a düşüyor. Ben İsmail Hoca'nın takımla bazı oyuncularla defa iletişimiyle de iyi noktalara ulaşmak çabası içinde olduğunu görüyorum ama maç önü ve maç sonu demeçleriyle biraz antipati oluşturuyor. Yani sadece rakip taraftarlar açısından değil, kendi taraftarında benimsemediği biraz basit söylemlerle olayı daha aşağılara doğru indirgiyor. Oysa İsmail Hoca, Fenerbahçe Başkanı ve Yönetim Kurulu tarafından bu göreve uygun getirilmiş, buraya getirilmiş bir teknik adam olarak artık bir şeylerin hesabını yapmamalı ve sadece işine odaklanmalı. Yani kendini kanıtlamayla ilgili, birilerine bir şeyleri ispat etmeyle ilgili kuracağı cümlelerle değil, takımının sahadaki performanslarıyla bunu ifade etmeli. Ben bir Türk antrenörü olarak, bir Türk futbol severi olarak İsmail Hoca'dan bunu bekliyorum. Umarım bu anlamda kısa yoldan kendine de takıma da zarar vermeyecek bir düzenleme içine girer. O zaman Fenerbahçe takımının bir anlayışı ısrarla ortaya koymaya çalışmasını değerli bulduğum için de iyi yolda olduğunu söyleyebilirim. Bir parantez açayım. Tabii ki önde baskı ve topu en kısa sürede geri kazanma taktiği çok önemlidir futbolda. Güçlü takımların başarabileceği, özgüveni yüksek, dinamizmi yüksek, atletizmi yüksek ve kolay top kaybetmeyen takımların başarabileceği bir olaydır. Fakat kendin gibi güçlü, belki bazen biraz kendinden güçlü takımlarla oynarken bunun çok ciddi handikapları olabilir. Bunun için o geçişe engel olacak dizaynın da çok sağlıklı bir şekilde oluşturulması gerekiyor. Bunun da birinci basamağı orta sahada oyuncu seçimi, oyuncu organizasyonu, yerleşimi ve bunun savunmayla bütünleşme kısmı.
1: Gerçekten çok önemli bilgiler aktardınız şu kısa sürede Fenerbahçe ile ilgili, ama ben bir iki tanesiyle ilgili soru sormak istiyorum. Şimdi gerçekten spor yazarları da basın toplantılarında, yorumcular, muhabirler biraz fazla mı sıkıştırıyor İsmail Kartal'ı bilemiyorum ama maç önü, maç sonu konuşmalarında çok doğal bir şekilde esasında söylüyor. Ama anlattıklarıyla, konuştuklarıyla, anladığım kadarıyla biraz malzeme veriyor. Bunun için mesela ne yapabilir? Hani geçmişi fazla kurcalamayalım deniyor ama muhabirler öyle sorular soruyor ki Sayın Kartal da, İsmail Kartal da burada kendini savunmak durumunda kalabiliyor. Ne yapabilir? Çünkü deneyimli bir teknik direktörsünüz. Yıllardır teknik direktörlük yapıyorsunuz. Türk

0: futbolunu, spor kültürümüzü iyi tanıyan birisiniz. Yıllardır da programlarımızda yorumculuk yapıyorsunuz. İsmail Kartal nasıl, neler yapabilir? Hani en azından o maç önü, maç sonunda o doğal olarak cevap verdiği durumda nasıl cevap verebilir?
1: Yüce Bey, bir kere her şeyden önce İsmail Hoca'nın Fenerbahçe yönetim kurulu tarafından göreve getirilmiş bir teknik adam özgüveni içinde orada olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Kimin ne düşündüğünü umursamadan arkasında milyonlarca taraftarı olan bir kulübün yönetim kurulunun hem de bu kadar süre düşündükten sonra önünde zaman olduğu halde birçok alternatife sahipken yerli veya yabancı eğer seni bu konuma getirmişse sen kendini tartışmaya açma. Yani bir oyuncuyla ilgili sorulan bir soruya cevap verirken ben istersem veya ben uygun görürsem oynar cümlesi meta mesaj diye bir yöntem var iletişim dilinde.
0: Evet.
1: Dolaylı giden mesajın çok daha etkili olduğunu biliyoruz. Yani görsel medya yoluyla Asensio'nun bu cevabı duyması, ona tercüme edilmesi bu oyuncunun hocayla ilişkisini bozar. Burada bu cevaba gerek yok. Yani sen kendi gücünü, karar verme yeteneğinin, yetisinin sende olduğunu bu şekilde kanıtlaman gerekmiyor. Orada basit başka cümleler kurulabilir. Bir kere psikolojik olarak Fenerbahçe teknik direktörlüğüne dördüncü kez gelmiş bir teknik adamın özgüveni içinde olmasını önerirdim ben ona. Yani daha geçmişte tanışıklığımız var, görüşmelerimiz var.
0: Evet, evet biliyorum. Bu samimi bir yapınız var, evet.
1: Evet, ama ben bunu şunun için söylüyorum. Yani ben onun bu fırsatını çok iyi değerlendirmesini arzu ediyorum bir Türk antrenör olarak.
0: Evet.
1: Kimseye malzeme vermemesini diliyorum. Dolayısıyla spor yazarları elbette sorular sorar. Hatta sıkıştırmak için,
0: evet,
1: hatta istediği noktaya doğru seni yönlendirerek bir takım sorular sorar. Ama orada daha, yani bu kelimeyi kullanmak ne derece doğru bilmiyorum ama doğrusu bu, yani kurnazca bazı soruları es geçebilmelisin.
0: Evet.
1: Sorunun başını alıp sonra kendi düşüncenizi ortaya koymalısın. Yani size ne sorarsa sorsun dünü bir tarafa bırakabilmelisiniz. 99 puanla ligi bitirdik, şampiyon olamadık. Federan'ına gerek yok. Rakip senden 3 puan daha fazla almış. Yani bu böyle doğru veya yanlış. O nasıl olmuşsa bunun bir önemi yok. Buna gerek yok. O dünde kaldı. Sen bugün yeniden sana inanıldığı ve güvenildiği için buradasın. Bu cevabı verebilirsin. Arkadaşlar bu sorular, bunlar değerlendirilebilir. Ama şimdi biz kolları sıvadık. Şimdi önümüzde çok önemli, Fenerbahçe'nin çok büyük hedefleri var. Birkaç yıldır gerçek hedeflerimizden uzak kaldık. Biz buraya yöneldik. Sizden ricam, bana bu yönde sorularınızla, hatta beni bu yönde ateşleyecek sorularınızla bana destek verin. Ya da benim ifademi böyle alın ama geçmişe dönmenin bir anlamı yok.
0: Evet.
1: Onlar yaşandı ve bütün ülke bunları biliyor deyip bir yerde kesip kendini sorgulatmaktan uzak tutmalı. Yani neden tartışılır hale geliyorsun ki? Yani söylediğin cümleler, vücut dili, mimikler, yani bu kural değişebilir derken bile yüz ifadesi. Yani şimdi ben bunu izlerken bunun antipatik olduğunu görüyorum. Yani burada daha yani insanların akıllarının seviyesini biz tartamayız. Öyle bir haddimiz yok. Ama biraz daha fazla analizi kendini geliştirme yönüne de vermek lazım. Belki biraz daha güncelini takip edip, belki biraz daha kitap okuyup, belki dinlenme anlarında daha farklı perspektifler, pencereler açmak lazım insanın kendine. Dinlenme anı derken,
0: evet,
1: yani çalışmadığın süre kendini gelişimin için bir imkandır yani. Sadece futboldaki son anı, son durumu, son gelişmeleri takip etmekten yan bir tarafa, bir taraftan da kendi kişisel gelişimini tamamlamak, hitabetini arttırabilmek, topluluk karşısında konuşma becerini ve doğru zamanda doğru şeyler söyleyebilmek adına da çok okumanın gerektiğini bildiğimize göre bu iletişimi sağlamak, hatta bu anlamda belki destek almak, bu ayıp bir şey değil ki. Yani daha gelişmiş, daha önceki demeçlerinden daha farklı bir durum da buraya gelecek bir İsmail Kartal herkes saygıyla karşılayacağı bir kişilik olur. Biraz önce TRT Spor'da Barış Alper'in kısa bir demecini, daha doğrusu onunla yapılmış bir röportaj sundular.
0: Evet.
1: Barış Alper'in bugünkü konuşma becerisi, diksiyonu, cümle seçim yeteneği inanın bana inanılmaz derecede beni duygulandırdı ve şaşırdım. Çünkü iki kelimeyi bir araya getiremezken şu anda Barış 5 yıl içinde inanılmaz bir gelişme sağlamış. Bu bizim yaşımızdaki insan

0: Onlar için 5 yıla gerek yok. Zaten birçok şeye hakimiz. Ben bunun ayıp olduğunu düşünmüyorum. Yani bazen insanlar psikolojik destek alır, bazen insanlar iletişimle ilgili destek alır, bazen başka, yani birçok konu vardır. Bu destek onun daha iyi noktada, yani yapmış olduğu iş Fenerbahçe düzeyi, bu ülkenin en önemli takımlarından birinin başındaysan, o taraftara karşı sorumluluğun var. O taraftarın seninle ilgili rakip takım taraftarların alaycı cümlelerini onlara yaklaşmasına müsaade etmeyecek kadar güçlü bir duruş sergilemelisin. Güçlü hitabetle cümleler kurarak olayları açıklamalısın. Ben bu konuda eleştiriyorum. Evet. Yani buna hakkı yok. Fenerbahçe taraftarı bu şekilde bunu hak etmiyor. Bence en büyük handikapı da bu olduğu için zaman zaman soru işareti olan kısım bu oluyor ve belki daha önce bu göreve gelebilecekken bu göreve gelmedi. Ama şimdi kamuoyunda şöyle bir izlenim var. Toparlıyorum Yüce Bey bu konuyu. Yani İsmail Kartal, Aziz Başkan göreve gelirken birçok şeye karışacağını, hatta tesiste yatacağını, o kadar kolay bu işi teknik adamlara bırakmayacağını, çünkü artık Fenerbahçe'nin kaybedecek saniyesi olmadığını açık açık söyleyerek geldi. Dolayısıyla buradaki seçimin İsmail Kartal olması bu cümlelerden sonra İsmail Kartal'ı biraz sıkıntı içine soktu. Keşke böyle davranacağını söylemeden yapıyorsa da yapsaydı. Bu işte o baskı ve o sözlerin sonrasında İsmail Kartal her seferinde burada kararı ben veririm noktasını ifade etmek adına biraz dengesinin bozulduğunu ve cümlelerin de bundan dolayı daha da aksadığını düşünüyorum. Evet. Yani hak vermiyorum, vermiyorum ama burada Sayın Başkan'ın daha önceki önceden söyleyerek getirdiği söylemlerin İsmail Hoca'yı şu anda zor duruma bıraktığını ama bir çizgiyle bunun üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. O kadar zor değil. Kim ne derse desin, o kendi iş dünyasında, kendi iş sesiyle bir iki cümleyle bunu bir geride bırakıp önüne bakıp sadece takımıyla ilgilenebilir ve daha da başarılı olur diye düşünüyorum.
1: Şimdi bir diğer takımımız da Beşiktaş. Vincenzo Italiano'yla çıktığı ilk resmi karşılaşmada Midtjylland'ı, evet 10 kişi kaldı ama ilk 30 dakikasında da güçlü bir oyunu vardı. Bugün de Midtjylland deplasmanda 3-2 kazandı ve Süper Ligi'ne, Danimarka Süper Ligi'ne 3 puanla başladı. Deplasmanda kazandı. Nasıl bir rövanş bekliyorsunuz? Özellikle Beşiktaş yeni kurgulanan, yeni oluşturulan bir takım. Teknik direktörü yeni. Nasıl bir rövanş bekliyorsunuz?
0: Şimdi tabii ki rövanşla ilgili düşüncelerimizi söyleyebilmek için ilk maçta gördüklerimizden bahsetmemiz gerekiyor.
1: Tabii buyurun.
0: Teknik adamın oyun anlayışında yine canlı, agresif, direkt öne doğru oynayan. Yani örneğin Fenerbahçe'de öne doğru oynuyor ama çok sayıda pas yaptıktan sonra gidiyor. Oysa Beşiktaş gerçekten kendi karakterine uygun olan kısa yoldan öne hemen gidebilmek ve önde kalmaya çalışma çabasının bu maçın ilk yarısında sizin de söylediğiniz gibi 15. dakikada rakip 10 kişi kaldı. Evet, bu bir avantajdı ama o bölüme kadar da fena işler yapmıyordu. Onun sonrasında ilk yarı boyunca oyunu bu anlamda bu düşünceyle force etti ve çok sayıda da net pozisyonu vardı. Yani 2-0, 3-0 rahatlıkla ilk yarı bitebilirdi. Bu anlamda Beşiktaş'ın ortaya koyduğu coşku, canlılık, oyun liderliğine alan Orkun'un arkadaşlarıyla uyumu, özellikle Salih Özcan'ın merkezde yerleştirildikten sonra o pozisyonun Beşiktaş'ta son birkaç yıldır hiç bu kadar iyi oynandığını görmedim, doğrusu bunu söylemeliyim. Evet. Bu etkisi Salih Özcan'ın. Olaytan'ın zaten Göztepe'den geldiği andan itibaren iyi bir orta saha oyuncusu ve güçlü bir oyun yapısına sahip olduğunu biliyoruz. Orta sahada bu kadar iyi bir Beşiktaş'ın öne gitmekte güzel işler yapması ve harika bir sağ beke sahip. Murillo sanırım şu anda ligimizin en iyi sağ beki. Modern anlamda bu oyunu oynayabilen, oradan ceza alanın içine girebilen, yüksek toplara çıkabilen, golü arayan ve geçen sezonun bitiminde de goller atan Eşref Hakimi'nin belki o düzeyde değil ama aynı versiyon, aynı anlayış içinde oynayan Beşiktaş oyuncusu olarak bu maçta ortaya çıktı. Ben sadece teknik adamın ilerleyen sürede rakip takımın savunmadaki yaptığı değişikliğe doğru cevap veremediğini gördüm. Oyuncu değişikliklerini doğru yapamadığını gördüm. Bana göre tabii ki.
1: Evet.
0: Örneğin 4-4-1 oynarken 10 kişi kaldıktan sonra ikinci de

0: ve kanatlarda Beşiktaş'ın kanat oyuncularının birebiri çok kolay yakalamasını engellemek için beşli savunmayı kanatlara daha çabuk ulaşmayı sağladı ve orta sahada üçlü orta sahanın yaklaşarak destek vermesiyle de Beşiktaş'ın etkisini kırmaya çalıştı ve bunda oldukça başarılı oldu. Oysa Italiano 63. dakikada, yani takımdan iki tane öyle oyuncu çıkartıp iki tane öyle oyuncu aldı ki oyuna, hem Rashica ve hem Semih Kılıçsoy oyuna girdikten sonra hiçbir şey vermedikleri gibi tek başına Semih'in o beşli savunmanın arasında etkili olamayacağı gözlendiği halde onu orada bırakması, Rashica'nın da herhangi bir gelişim içinde, değişim içinde olmadığını gördük bu maçta. Onun daha 60. dakikada oyuna alınması bence erken değişikliklerdi ve Beşiktaş'ın temposunu düşürdü. Önce rakip takım teknik adamının savunma anlayışını değiştirmesi, sonra Beşiktaş'ın teknik direktörünün bu öndeki iki oyuncuyu, yani hem İlhan'ı hem Santfor'u oyundan çıkartarak oradaki etkiyi aşağıya çekmesi bence büyük handikaptı. Zaten 28 dakika sonra da Salih Özcan'ı oyundan alıp oraya Kartal'ı koyarak aslında birçok yanlışı bir arada yaptı.
1: Evet.
0: Oyuncu değiştirmek zorunda değildi. Biraz daha bu oyuncularla 10 kişi oynayan bir rakibe karşı oynuyordu. En azından 2-0, 1-0'ı bulabilirdi. Dolayısıyla rakibi karşısında deplasmanda Danimarka'da bu 1-0'lık skoru korumak çok zor olacak.
1: Evet.
0: Eğer birkaç oyuncuyu da daha bu kadroya, ilk 11'e ilave edemezse ya da sonradan oyuna katıp kadro kalitesini yukarıya çekemezse işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Ama Beşiktaş'ın oyun başlangıcı ve ilk yarı oyununun taraftarla bütünleşebilen, Beşiktaş düşüncesine uygun, tarafları yanına çekebilecek tempolu oyunun oldukça etkileyici olduğunu söylemeliyim.
1: Gerçekten çok etkileyici, çok heyecanlı bir başlangıçtı. Ben de çok beğendim Beşiktaş'ı. Hani siz teknik direktör ama ben de seyirci olarak çok beğendim.
0: Elbette.
1: Gerçekten çok heyecan vericiydi başlangıcı. Peki şimdi Başakşehir'den de bahsedelim. Nuri Şahin hani geçen sene evet yeni başladı, yeni bir teknik direktör ama Başakşehir'e ısınıyor dedik ama Inter Turku maçı 1-1. Gerçekten ben biraz şaşırdım bu alınan sonuca. Neden? Fin takımı, evet sıkıntı olmaz, eleyebiliriz kendi sahamızda ama bir baktık 1-0 geriye düştük ve 1-1 oldu. Bunun nedeni ne olabilir? Acaba rakibi küçümsedik mi? Yoksa onlar da sezon erken başladığı için biraz daha iyi durumda olarak geldiler mi? Ya da biz iyi antrenman yapmadık mı? Oyuncular mı küçümsedi? Nedir, siz ne gördünüz?
0: Yüce Bey, bunların hepsi olabilir, hepsinden biraz olabilir. Ama oyunu, rakibi küçümsemek konusunda kimsenin böyle bir düşünce içine girmesinin hakkı olmadığını söylemeliyim. Yani öyle bile olsa kimsenin böyle bir hakkı yok. Çünkü aynı zamanda bir ülkeyi temsil ediyorsunuz. Ülke
1: evet.
0: Puanıyla ilgili de bir sorumluluğunuz var ve size bu sorumluluğu veren bir kulüp var. Şimdi ben teknik adam açısından baktığımızda şunu söylemeliyim. Daha önce ülkemizde birçok takımı peşin sıra çalıştıran ve ismi sürekli gündemde tutulan, bence de değerli bir arkadaşımız Çağdaş Atan.
1: Evet.
0: Şimdi Nuri Şahin. Bu arkadaşlarımızla ilgili işte gençliklerinden dolayı da onları öne çıkartma çabasıyla birçok spor yorumcusu güzel şeyler söylüyor. Söylesin tabii ki. Yani moral motivasyon anlamında bunlar bizim hocalarımız. Ülke futboluna katkı yapmaya evet. aday olan insanlar. Ama bu oyunu bu kadar kalıplar içine sokarsanız, bu oyunu kalıplar içine sokarken oyuncuların değerinden kaybetmesine neden olursunuz. Yeteneklerini iyi kullanma konusunda onlara gem olmuş olursunuz. Onların özgürlüklerini kısıtladığınızda da sonuç alma kısmında eksikleriniz meydana çıkmaya başlar. Bence biraz kalıpları bu kadar sıkı sıkıya dar ve maç önü ve maç sonu söylemlerinde bu kadar çok kalıp konuşarak, işte savunmada çıkışı, rakibi karşılama biçiminde sayısal dengeyi ve bunların ifadesini, bunları bu kadar çok gündeme getirmek, demet şeklinde söylemek maalesef çok futbolu bilmeyen spor muhabirleri, yazarları, yorumcuları tarafından ya bak neler söylüyor gibi algılandığı için cazip hale geliyor ve peşi sıra bunlardan bahsediliyor. Oysa futbol böyle bir oyun değil.
1: Evet.
0: Futbol Elbette ki organizasyonların

0: olması gereken ve bir takımın taktik disiplini içinde oynaması gereken bir oyun. Ama oyuncu özgürlüğü, oyuncunun inisiyatif kullanma alanları tamamen ona bırakılmazsa oyuncu o dar alanlardan çıkamaz. Fransa'nın ön tarafının, ön bölgesinin övülmesi, Messi'nin o Arjantin takımında tek başına birçok şey yapması işte o oyuncuların kalitesi, kalibresinden kaynaklanıyor. Özgürce yeteneklerini sonuna kadar kullandıkları için bunlar ortaya çıkıyor. İspanya her şeyi birlikte yapan bir takım ama her halükarda Lamine Yamal'ın ekstra işlerine ihtiyaç duyuyor. Yani futbol böyle bir oyun. Futbol evet. Bu kadar dar kalıplar içine sıkıştırılarak hem izleyicinin zevkinden uzaklaştırılamaz. Bu kadar temposuz ağır paslarla ön alana geçiş, ön alanda sürekli işte daha önceden çalışmış birinin tamamlanabilmesi için o pozisyonda olmayan oyuncunun oraya gelmesini beklemek gibi şeyleri kaldırmaz. Öyle değil yani. Bu kadar her şeyi ben nasıl kuralı koyuyorsam öyle oynatıyorum noktasında olmaz bu oyun. Teknik adamların sorumlulukları vardır, düşünceleri vardır. Bakın İtalyano'nun oyununu övüyoruz.
1: Evet.
0: Öne doğru oynama, tempo, istek, arzu. Eleştirdiğimiz tarafı da var. Oyuncu benim şahsen. Oyuncu değişikliklerini erken ve yanlış yaptığını düşünüyorum. Yani santfor pozisyonunu beşli savunmaya döndükten sonra ikinci bir oyuncuyla desteklenmesi gerekirken yani rakip geriye doğru bir fazla oyuncu aldığı halde sen santfon yanına bir destek oyuncu koymuyorsan o skorun 1-0'ı sana yetiyor ve hala oyunu garantide tutmak istiyorsun. Ben bu mesajı alırım, oyuncu da bu mesajı alıyor. Ve nitekim Beşiktaş'ın ikinci yarı temposu da düştü, pozisyonu da eksildi. Şimdi Başakşehir için de aynı şey geçerli. Bu kadar kalıplarda kalmamalıyız. Oysa Başakşehir'den iki tane ön oyuncusu çıkıyor. Yani Sanfor'la, Sanfor arkasındaki oyuncu çıkıyor. Şamuradov'la Bertu oyuna çıktıktan sonra yerine Da Costa'yla bir anda hatırlayamadım ismini yine ön oyuncusu Selke.
1: Evet.
0: İki tane mükemmel oyuncu daha giriyor. Hangi takımda bu ikisi daha olsa onlar da ligin en iyi iki adamı olur yani. Santor ve Santor arkasında oynayan. Yani birini çıkartıyorsun yerine aldığın oyuncu Feyzullayev. Çok değerli bir kadroya sahip. Dolayısıyla tabii ki beklentiler yüksek ama bu beklentilere cevap verecek skor belki 1-1 bitebilir. Yani Beşiktaş çok iyi oynadı, pozisyonlar buldu. Skor evet. 1-0 bitti. 3-4 de olabilirdi. Burada da bunlar olsaydı böyle düşünebilirdik. Ama burada şu anda ben bu yeterliliği görmüyorum. Ve ben teknik adamların bu kadar kalıplar içinde bunu ifade ederek, bunu kitlelere anlatarak bir şey yapıyormuş gibi olmak değil. Bir şeyi evet. yapıp sahaya sunmak gerektiğini ve bunu yapmaları gerektiğine inanıyorum. Ben de bir teknik direktör olarak bunu söylüyorum. Benim eleştirim bu konuda. Yani seyirciyi, izleyiciyi, taraftarı oyalamak, kandırmak değil, ortaya somut bir şeyler sunmak gerekiyor. Başakşehir'in kadrosu çok iyi şeyler yapmaya aday. Umarım Inter Turku karşısında da ikinci maçta skoru alır ve turu geçer.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Şentürk. Gerçekten çok önemli mesajlar ve önemli yorumlar, doyurucu yorumlarda bulundunuz. Kolaylıklar diliyorum. İyi akşamlar.
0: Ben de size teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
1: Sağ olun. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.
3: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto
5: Ekspertiz. Tut turuncu Teknosa'da. Vivo Y11'de 256 GB akıllı telefon alışverişinizde. JBL Tun kulaklık hediye. Teknolojik Teknosa'da güzel.
6: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
7: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: Reklamlar.

0: TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikte. Artık son 25 dakikanın içindeyiz. Erhan Seven, hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Ben de sizi gün içerisinde zaman zaman farklı dilimlerde dinledim. Sorulara geçmeden önce hem bir tebriğim hem bir teşekkürle karşılık selam var. Onu iletmem lazım. Öncelikli olarak izin verirseniz.
0: Buyurun, estağfurullah.
1: Şöyle, öncelikle Filenin Sultanları'nı tebrik ediyorum. Hakikaten kızlarımızı izlerken bugün 14.30'da TRT1'deki yayınımızda Filenin Sultanları 2023'ten sonra 2026'da şampiyon oldular. Ayrı bir gözyaşları içerisinde gözlerimiz nemlenerek ama gururla, keyifle izledik. Kızlarımızı ben bir kez daha tebrik ediyorum. Bir organizasyonun, bir planlamanın, doğru planlamanın, doğru organizasyonun sonuç vermesi anlamında da çok memnunum. Bu anlamda da Voleybol Federasyonu'nu tebrik ediyorum. Sayın Üstündağ ve ekibini. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim ama tabii ki en büyük iş kızlarımızın ellerinde. Santarelli Hoca'nın organizasyonunda. Eskiden Guidetti diye de payda çıkartmak lazım. Altyapı da oluştu. Ama kızlarımıza ben ayrı bir parantez açmadan da bu yayına başlamak istemedim. Bir de şöyle bir şey var. Selamla karışık teşekkürümüz. Bugün öğle saatlerinde bir ortamda sizle yaptığımız dünkü 17-18 dakikalık yayını dinleyen bir grup ya da tanışma imkanımız oldu ve
0: harika.
1: Dünkü yayından da yola çıkarak da tebriklerini ve teşekkürlerini ilettiler. Sizleri de özellikle dinlediklerini düzenli olarak söylediler. Çok maç kanalımız orası.

0: diyor. Programda izliyoruz, dinliyoruz, her şey var diyor. Özellikle sizlere teşekkür ettiler. Ben onu grubu söyleyeyim. Can Bey, Can arkadaşımız ama evet. Eryaman, Ankara Eryaman ulus hattındaki ulaşımı sağlayan değerli emekçi kardeşlerimiz, direksiyon sallayan kardeşlerimize buradan da selamlarımızı iletelim. Sizlere de ayrıca selamları var. Onları da buradan selamlamış olalım.
1: Aleykümselam. Gerçekten çok önemli. Ben evet. Burada aynı zamanda canlı yayının içinde de izledim. Hemen gözümün önüne şu geldi Erhan Seven. 1980 sonrası, öyle diyelim. 80 sonrası Eczacıbaşı kadın voleybol takımı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 4 takım arasına kalmıştı ve finalde kaybetti. Ve bir Fenerbahçe maçıydı, hiç unutmuyorum. Fenerbahçe maçında İnönü Stadı'na Eczacıbaşı voleybol takımının o atletizm pistinde bütün stadı gezdiği anlar geldi aklıma. Evet, 80'li evet. yıllar. Gerçekten oralardan buralara geldik. Muhteşem bir çıkış, muhteşem bir yapılanma. Yani gözümün önüne bir anda onlar geldi. Çok değerli bizim için. Keşke futbolda da diğer branşlarda da olabilse.
0: Evet, şimdi diğer branşlarda da zaman zaman parlayıp sönen anlık dönemsel başarılar olmuyor mu? Oluyor. Basketbolda Avrupa ikincisi olduk geçtiğimiz yıl. Hakikaten onlar da bizim 12 defa gururlandırdı. Futbolda zaman zaman işte 26 yıl önce UEFA şampiyonluğu var Galatasaray. Dünya Kupası'da üçüncülüğümüz var 2002'de. Takımlarımız çeyrek final, yarı final yapıyorlar ama bir düzenlik arz etmesi önemli. Yani bir istikrarlı şekilde bunu yapabilmek önemli. Parlayıp sönen, olup 10 yıl sonra bir daha anca hatırlanan gibi. Onun yerine işte böyle düzenlik arz etmesi, o düzenlik arz etmesinde biz özellikle voleybolun, özellikle de kadın voleybol bölümünde ki erkekler de son dönemde onlarla yarışır hale geldi. Evet. O da gurur verici. Onlar da Viyana'da son 8 yaptılar. Çarşamba günü onların da maçları başlayacak. Onlara da başarılar diliyoruz erkek voleybolcularımıza. Ya voleybol branşının bu düzenli şekilde, istikrarlı bir şekilde bugünlere gelmesini değerli buluyorum. Yoksa anlık parlamalarla, anlık başarılarla sonrasında bir daha 10-15 yıl hatırlanmamak şartıyla böyle bir süreç olursa tabii ki o anı yaşamak, o keyfi çıkartmak değerli ama düzen arz etmesi önemli, istikrar önemli. Kızlarımızı o yüzden ben ayrıca tebrik ediyorum. Alttan gelen kızlar da, yeni kadın voleyboluna entegre olan genç kızlarımız da ablalarını hiç aratmıyorlar. Onlar da oyuna girdiklerinde veya bir ilk altı yapan da bir iki oyuncumuz oluyor zaman zaman. Onlar da muhteşem iş çıkartıyorlar. Bu da beraberinde neye getiriyor? İşte o jenerasyon biraz yaş alacak. O yaş alan jenerasyon birazcık bırakmaya doğru gelirken alttan gelen kızlarımız da o ablaların yaptıklarını aynen devam edecekler ki bu da işte istikrarı sağlayan unsur. Voleybol lisemiz var. Voleybol okullarımız var. Voleybolla ilgili değişik kulüplerimizin öne çıkan Başat, Vakıfbank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Galatasaray, işte bunları, bunlar dört büyük takımımız diyelim voleyboldaki. İşte Beşiktaş'ı, diğer Zeren Spor'u, bunlar da devreye giriyorlar. Ankara'nın ağırlık olmak üzere erkeklerde Halkbank, Ziraatbank gibi önemli takımlarımız da var. Fenerbahçe, Galatasaray'da yine erkek voleybolda. Yani kulüplerimizin de, bu Başat kulüplerimiz de sahip çıkıyor. Müessese takımları da, kulüpleri de sahip çıkıyor ve çok değerli bir ambiyans ve kimya oluşuyor. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor. Ama tabii bu kimyayı oluşturan, bu organizasyonu sağlayan da kulüp bazında bile o çalışmalara müdahil olabilecek durumda olan da Voleybol Federasyonu. Federasyonu ayrıca o planlaması için tebrik etmek lazım. Santarelli ve kızları da bir kez daha ayrıca tebrik ediyorum. Hakikaten ben de o 80'li yıllardaki evet. o görüntüyü hatırladım. Eczacıbaşı'nın ki Fenerbahçe'nin daha sonra amatör branşlarda elde ettiği başarılardan sonra o sporcular o Kadıköy Saracoğlu stadında hep gezdiler geçtiler. Evet. Fotoğraf perileri, evet. boksörler, atletler, voleybolcular, basketbolcular. O yüzden Fenerbahçe'nin de bu anlamda futbol dışındaki branşlara verdiği değer ve o branşlarda elde eden başarıları yüceltmek anlamında o 50 bin taraftarın önüne o sporcuları çıkartmasında yönetsel anlamda doğru işler olarak da değerlendirebiliriz Fenerbahçe adına.
1: Şimdi bu yabancı futbolcu sınırlaması özellikle Fenerbahçe'yi çok fazla etkiliyor gibi görünüyor. Çünkü gelecek futbolcuların dışında gidecek olan futbolcular da konuşuluyor. Siz nasıl görüyorsunuz Fenerbahçe'de gidecek futbolcular konusunda neler yapılıyor ve hangilerinin gitmesi lazım ki?

0: biraz daha eli rahatlasın Fenerbahçe kulübünde?
1: Şimdi geçtiğimiz yıl kiralık giden oyuncuların tekrar gelip entegre olması, yabancı oyuncular adına öncelikle söylüyorum, kolay değil. Bakınız Livakovic, Amrabat, Mimović. Mimović yaştan dolayı belki 10+4'ün 4'ten biri olabilir mi? Bakılabilir. Yani bu isimler öncelikli olarak kadroda olmama ihtimali kuvvetli isimler. Zaten bu isimlerle kulüp bulması için menajerlerine iletildi. Onların da getirdikleri teklifleri değerlendiriyor. Rakamlar biraz düşük bulunuyor. Ya bu isimlerle yollar buluşmayacak gibi görülüyor. Tabii şimdi geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin Polonya takımına karşı oynadığı maçın bir gün öncesinde bir haber okudum. Talişka'da gidecekler arasında listede yazılmış. Bazen şöyle olsa olsa metoduyla haberler yazılır. Yani 27 evet. yıl yazılı basında çalıştım. Evet. Haber bulmakta zorlanmıyorduk çok şükür. Benim alanım başbakanlık muhabirliğiydi, spor mu, ama sonuçta zaman zaman sıkışıldığında nadiren yol, benim başvurdum ama zaman zaman başvurulan bir olsa olsa metoduyla haber yazılır. İşte Talişka gidecekler arasında yazılıyor. Adam ertesi gün gol atıp belki Fenerbahçe turu getirecek. Yani o yüzden doğru tespit yapılması gerekiyor. Doğru ayarlanması gerekiyor. Diego Carlos da mesela Como'ya gitmek istiyor. Geçen kiralık olarak oynadığı takımda. Yani geçen kiralık oynayan oyuncuların şimdi gelip Fenerbahçe'ye Montes'in montajının kolay olduğunu düşünmüyorum. Evet. Yani eldeki oyunculardan mesela Fred çok fazla, o Kante, İsmail, Genduzi o üçgen içerisinde yer bulabilir mi diyorduk ama hoca İsmail Hoca, Fred Türkiye'ye geldikten sonraki en iyi oyununu İsmail Hoca oynamıştı. O da iyi oyunu oynamaya çalışıyor. Ben özellikle ilk yarısında beğendim Polonya takımına karşı Fred. İkinci yarıda biraz yorulur gibi oldu, evet. Ama Fred'in de gönderilmesini doğru bulmam açıkçası. Zor bir süreç. Bazı oyuncular, kimileri diyecek ki ya kalsaydı, kimileri bu gitseydi daha iyi olurdu diyebileceği isimler kalacak ya da gidecek. O da bir ayrı konu. Ama İsmail Hoca için de zor bir süreç. O da bir gerçek. Hatta Diego Carlos Como'ya beni göndermezseniz ben de futbol oynamam, sizden paramı alırım diye.
0: Evet.
1: Menajerler aracılığı da mesaj da iletmiş. Yani Carlos, Amrabat, Divakovic, Mimović gibi isimler, ilk planda aklıma gelen isimler ama İsmail Kartal Hoca'nın bu planlamayı tabii daha doğru, daha derli toplu yapması gerektiğine inanıyorum.
0: Özellikle hücum hattında Nene gider mi gitmez mi? Ardından Musabba gider mi gitmez mi? Bunun yanında ben de sizde aynı fikirdeyim. Hani burada Omar Fayet var. Evet, Omar Fayet'i ben Olimpik milli takımında izledim Mısır'da. Gerçekten çok büyük futbolcu ama çok gençti o dönemde. Hala aynı şeyde mi bilmiyorum. Mesela Amara Diouf. Ki bunu da sayıyorlar 24 futbolcunun içinde.
1: Evet.
0: Hani bu isimleri de saydıkları için tabii ki şişkin gözükebilir. Ama esasında evet. dediğiniz gibi kiradan dönenler, biraz da bunları kiraladığınız zaman bir sistem oturur. Ama Musabba ve Nene ne olabilir sizce?
1: Evet, bu iki ismi üzerinde de birkaç cümle sarf edeyim. Musabba devre arasında 5 milyon avroya Samsun Spor'dan bonservisi alınan bir isimdi. Ki ilk iki maçında da ilk iki maçı da zaten Süper Kupa'da oynanan maçlardı. İyi de işler çıkardı aslında. Fena de işler çıkartmadı ama sonrasında istenilen seviyede oldu mu? Birçok maçta yedek kaldı. Sonradan girdi. Bir iki maçta parladı, söndü. Ya bir Musabba Samsun Spor efektini Fenerbahçe'de göremedik. Samsun Spor'da oyun stili, kendi bireysel oyun yetenek ve stili Samsun Spor gibi takımlar için daha uygun diye düşünüyorum. Neden? Samsun Spor takımı, evet, çok değerli bir kulübümüz, çok başat, geçen yıl Avrupa'da bizim gururumuz olan takımlardan biri oldu. Ama biraz daha rakiplerinin Samsun Spor'a karşı da atak edebildiği, Samsun Spor'a karşı da ön bölgeye çıkabildiği rakiplerle oynuyor. Yani Samsun Spor'a karşı takımlar kendi yarı sahasında oyunu daha çok kabul edip defansif anlamda kurguyu kendi yarı sahasında sağlamıyorlar. Kafa kafaya oyunlar olabiliyor oyun anlamında. Öyle olunca ne oluyor? Arkada boşluklar bırakma ihtimali oluyor. Musabba da ne yapıyordu? O boşluklara sızıyordu. Sol kanatta özellikle sızarak içeri kat edip şutları vardı, golleri vardı ya da çok güzel asistleri vardı. Bunu Fenerbahçe çok fazla yapamadı. Neden? Rakipler biraz daha oyunu kendi yarı sahasında ve kendi ceza sahası civarı ve işte ceza sahasının sağında solunda beklerle, hatta kademeli beklerle, belki ön libero, sağ ön libero, sağ bekine, sol ön libero, sol bekine yardım edecek şekilde. Hatta o ön liberolar defansın stoperlerin arasına girip beşleyecek şekilde olduğunda da bu kalabalık defansların arasında Musabba da kayboldu.
0: Evet.
1: Yani oyuncu iyi, ama bazen de işte oyun stiline göre, efendim takımına göre, rakibe göre de değerlendirmek gerekebilir mi? Mustafa'da o sıkıntıyı Fenerbahçe'de yaşadık.

0: Samsunspor'da ilk yarıda çok iyi olan Musaba'yı Fenerbahçe'de ikinci yarıda göremedik. Buradan da yola çıkarak acaba Musaba'da gidecekler arasında olabilir mi? Olabilir diye de düşünüyorum. Diğer isim Nene. Nene de bazı maçlarda katkı yaptığı, arkadan deparlarıyla bir maçta 3 gol attı, Antep maçıydı sanırım, attığı deparlarda güzel karşılıklar buldu Asensio'nun ve Gendouzi'nin paslarıyla. O toplarda bir santrfor vuruşuyla da gole çevirdi. Ama Nene de çok düzenli bir şekilde güvenebileceğiniz bir isim mi, tartışılabilir. Eğer 14 içerisinde kalacak, yaş itibariyle uygunluğu da var diye biliyorum. Kalacaksa Nene'den doğrudan ilk 11 oyuncusu olarak da düşünmemek kaydıyla, ama yine de İsmail Hoca, çünkü 5 oyuncu değişikliği yaparken de oyuncuları daha böyle erken saatlerde de değiştirip onlardan süre olarak da daha da fazla faydalanma zamanları da olabilir. Nene'den de o şekilde faydalanabilir diye düşünüyorum. Hani o 14 oyuncu içerisinde gitmek zorunluluğu yoksa, kalma ihtimali varsa, Fenerbahçe'ye katkı yapabileceğini düşündüğüm isim Nene. Musaba ile ilgili biraz daha fazla soru işaretim var Nene'ye göre. Tabii Nene son vuruşlarını geliştirmiş olsa, geliştirebilse, genç bir oyuncu, daha büyük liglerde, daha büyük takımlarda da oynayabilir. O realiteyi de söylemek istiyorum, ama son vuruşla ilgili biraz daha fazla çalışması gerekir diye düşünüyorum Nene adına.
1: Şimdi Beşiktaş'a geçelim isterseniz. Beşiktaş'ın da kadrosunda son 2 senedir çok fazla değişim oldu, dönüşüm oldu. Gelen futbolcu, giden futbolcu. Bu seneki kadrosunu ve eksiklerini nasıl buluyorsunuz? Eksikleri var mı? Varsa hangi özellikle görev yerleri?
0: Tabii katkı yapılmaya çalışılıyor. Bugün ama yine bir araya geldim o. Can Bey ve arkadaşları ekibi Beşiktaş ağırlıklıydı taraftar olarak. Evet. Salah'a soruyorlar sürekli olarak. Dedim Salah, evet inşallah gelir. Türk futboluna çok önemli katkı var. Beşiktaş'a çok önemli katkı var, ama Beşiktaş'ın hani işi Salah'la bitmiyor. Ya da Salah gelirse Beşiktaş'ın tüm sorunları çözülüyor anlamına gelmesin. Ama şöyle de bir şey var. Beşiktaş 1-0 kazandı. Rakip 15'te 10 kişi kaldı. 26'da gol geldi. Kalan dakikada gol bulamadı. Pozisyon buldu, gol bulamadı. Bu da bitirici, sonlandırıcı bir, çok tipik bir santrfora ihtiyacı var mı? Onu beraberinde getiriyor. Kanat oynar, sağ oynar, sol oynar, 9 da oynar Muhammed Salah. O bitirici adam olabilir mi? Neden olmasın? O Muhammed Salah geldiği takdirde de Beşiktaş'a katkı yapar diye de düşünüyorum. Dün de biraz bahsetmiştik. Evet. O nedenle Muhammed Salah'ın gelme ihtimali bile beni heyecanlandırıyor Beşiktaş adına, Türk futbol adına. Eğer gelirse de onu da keyifle izleriz. Beşiktaş'a da katkı yapacağını düşündüğümü söylemek isterim. Dün birazcık kanattan bahsetmiştik. Rıdvan'ın olduğu bölgede Fransız oyuncuyla beraber, evet, sol kanadın birlikte hareket ederek de kotarılabileceği. İşte o kanatla ilgili olarak da rakiplerin sağ açık pozisyonundaki oyuncuların Beşiktaş'ın sol kanadını biraz daha işleme ihtimali var. Orayı biraz daha işte Fransız oyuncu ve Rıdvan'la birlikte ne kadar götürecekleri beraberinde bir soru işareti olabilir. Ama sonuçta ben Orkun Kökçü'ye inanıyorum, güveniyorum. Milli oyuncumuz Beşiktaş adına da önemli işler yapacağını, Avrupa'da da önemli işler yapacağını sinyali de zaten attığı golle, muhteşem bir golle de verdi. Mesajı da verdi Midland maçında da. Santro bölgesine bir isim ihtiyacı bence kesinlikle var. Evet, orada Koreli oyuncu, fırsatçı, iyi de vuruşları var. Araları iyi de alıyor. Ama orada iyi bir bitirici ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Orta sahada Salih Özcan'ın ben performansının, geçtiğimiz yıl toplasanız bir 90 dakika oynamayan Salih'in performansının bildiğimiz 4-5 yıl önceki Salih dönemine geldiğinde, orada Orkun'la beraber iki Almancı'nın diyelim tırnak içerisinde, biz, evet, onu pozitif söylüyoruz, katkı yapacağını inandığımı söylemek isterim. Defansın göbeğinde düzenlik arz etmesi ve o ikili şeklinde düzenli oynayacak stoper ayağına ihtiyaç var. Orada Calo var, evet. Emirhan var, ama Emircan
1: Emirhan var, Akbaku var, evet. Dokai var, Calo var, Yasin var.
0: Yasin de var, evet. Şimdi sol stoper, sol bek Yasin Özcan'da, onu Kasımpaşa, evet, ve Aston Villa'dan daha, evet, sonra Belçika Ligi'ne gitti. Yani sonuçta ama ben orada kuvvetli ve sürekli arz edecek bir ikiliye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Zaman zaman İtalyano deneyecektir farklı isimleri, ama ben defansın göbeğindeki isimlerin bir Uçehok, Hök, bir efendim Zago, Ronaldo, bir Lugano, Edu gibi ikililere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani birlikte oynayıp düzenli, evet, bir şekilde tek oyuncumuş gibi oynayan Beşiktaş onun sıkıntısını yaşıyor. 6-7 stoperle bitirdiği sezonlar oldu, oynayarak bitirdiği. O nedenle ben o bölgeye çok sağlam ve uyumlu olan stoperler takviyesi yapılabilirse de

0: Beşiktaş defansif anlamda da sorunu çözer diye düşünüyorum. Kaleci de bana ilk maç itibariyle güven verdiğini söyleyebilirim.
1: Şöyle ki gerçekten çok önemli ama santrofor, evet dediniz ki forvette golcü olarak bir eksik.

0: sakatlanıp son 6-7 haftayı sakat olduğundan dolayı İtalya'da oynamadan bitirdi. İtalyan hoca Semih'i de biliyor. Onun da kalitesini biliyor. Ondan da faydalanmak istediğini de zaten yönetime de belirtip kalmasıyla ilgili beklentisini de dile getirmiş. Onu da belirtiyor. Mustafa Erhan Hekimoğlu için şunu söyleyeyim. Hoca, Sergen Hoca onu oynattığı maçlar olmuştu hatırlanacağınız gibi. Evet. Bazı maçlarda 11'de çıktı. Sonradan oyunu hep sokmaya çalışıyordu ama genç oyuncu bir sakatlık geçirdi. Ya ben bu yaşlardaki oyuncuların geçirdiği sakatlıklardan sonra hem gelişimlerini istenilen seviyeye çıkartamaması, hem bazen tırnak içerisinde körelmeleri, bazen de küsme noktasına gelmeleri, bazen de türbünleri onu unutması anlamında bu sakatlıkları çok talihsiz bulurum. Mustafa Erhan Hekimoğlu da böyle bir süreç yaşadı. 3 ay sahalardan uzak kaldı. Ama ikisinin de kalitesi ve kumaşı iyi. Hani alıp da 9 numaraya koyup da arkanıza bakmayın derseniz zor. Herkesin içinde. Ama her ikisinden de ben Beşiktaş'ın faydalanabileceğini düşünüyorum. Ben Mustafa Erhan'ın kim ondan hem de Semih Kılıçsoy'dan katlıyorum. Hatırlattınız da iyi oldu. Ama bu oyuncuları alıp 9 numaramızın işte 2 oyuncusu budur, ohla beraber alıp götürürler derse Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti bence doğru olmaz. O anlamda takviye gerekir diye düşünüyorum ama bu oyuncular da her zaman Türk futbol adına da gerekli, milli takımımız adına da gerekli bu isimler diye düşünüyorum. O yüzden de hemen bir kalemde bir çırpıda silinecek isimler değil.
1: Hani şunu söylediler, 3 dakikalık bir süremiz de var, 2 dakika 3 dakika. Hatırlarsanız Fenerbahçe'de Aygün diye bir genç futbolcu vardı bir dönem, hızlı. İşte Fenerbahçe özellikle çok önemli bir futbolcu geliyor ama baktık paslaşamıyor. Hızı var ama pası yok. Şimdi acaba böyle bir durum mu var Semih Kılıçsoy'da? Mustafa Hekimoğlu biraz daha farklı oynuyor. Eğitilmesi için çok genç, bunun eğitilmesi için bir şeyler de yapılabilir diye de sordum ben bunu. Özellikle Semih Kılıçsoy anlamında.
0: Semih şimdi kendisi önce ki demeçlerini çok yatırıyor. Nerede olsa olsun oynarım. Kanatta da Santrfor'da diyordu. En son yeni mesajını okudum. Demecini okudum. Diyor ki ben çizgide uzaklaşıyorum kaleden. Kaleden uzaklaştıkça da verimim düşüyor. Skor üretme şansım azalıyor. Ben o yüzden merkezde Santrfor'a oynamak istiyorum. Kendimi oraya daha hazır hissediyorum diyor. Şimdi biraz adını koymuş olması değerli o anlamda. Yani nerede olsa oynarımcılıktan biraz daha adını koymuş olması önemli. Ki ben Semih'in son vuruşlarla ilgili kendisini geliştirdiği takdirde bazen bakın Semih kafasını kaldırmadan şut çekiyor diye eleştiriliyor. Evet, ama evet. O çerçeveyi ezberlerseniz bakın bir dolu oyuncuya Lewandowski'ye falan bakın o da kafasını kaldırmaz.
1: Evet.
0: Ama orada bir çerçeve vardır. İki direk vardır. İşte bir 2.35 bir direk vardır. O çerçeveye o topu attığınızda o gol olur. Kaleci de işte kurtaramazsa iyi vurursanız. Yani o yüzden Semih'te de bakmamak eleştirisi olabilir ama öyle bir ezberiniz oluşur ki öyle bir kaleyle bütünleşirsiniz ki penaltı noktası nerede bilirsiniz, topu nerede aldığını bilirsiniz, dönersiniz vurursunuz, kaleye bakmadan bile gol atabilirsiniz. Semih'in bu yönünü ben eleştiri olarak düşünse de birileri ben altı değer de yazabileceğini düşünüyorum. Biraz daha son vuruşlarla ilgili çabasını geliştirirse de, mücadelesini geliştirirse de, çalışmasını yaparsa da daha yerlere geleceğine inanıyorum. Genç kardeşlerimize fırsat verilmeli. Çok kolay tüketiyoruz Türkiye'de birçok olayı. Genç kardeşlerimize yol verildiğinde onların da bu yolu doğru şekilde ilerleyeceğine inandığımı söylemek isterim.
1: Biraz bu anlamda mentörlere de ihtiyacı var mı genç futbolcuların? Çünkü çok yetenekliler ama bir yerden sonra bir sıkıntı yaşıyorlar. Acaba mentörle mi bu sıkıntıları aşıp çalışma ritmini daha da artırarak yönlenebilir?
0: Şimdi Dünya Kupası'nda milli takım teknik direktörünü ve başkanı çok eleştirdiler. Ben eleştirmiyorum. Ama bir detay cümlemi söyleyeyim. Montella'ya mentorla ilgili şey sorulduğunda soru sorulduğunda mentorlar bendim dedi. Her futbolcuya gittim konuştum dedi.
1: Evet.
0: Ama mentorluk ayrı bir şey. Güzel soru. Ben de oradan bir spesifik örnek olsun diye Montella'ya attım ki ben Montella'ya desteğimi, federasyon desteğimi de veren biriyim. Şöyle söyleyeyim kesinlikle ihtiyaç var. Özellikle bu genç oyuncuların yönlendirilmesinde ama ihtiyaç var ama mentörlük kelimesini de birazcık içi boşaltılmadan özellikle bu spora yönelik ve futbol yönelik biraz daha spesifik bilgisi olan yönlendirmesi olan kişilerin olmasında fayda var. Yani genel bir mentor çerçevesi dışında biraz daha spor mentörü biraz daha sporla hemhal olmuş kişilerin de bu işi yapan kişilerin de olaya girmesi anlamında değerli bulunur. Evet. Yoksa genel geçer şeyler söylemekten ziyade nokta vuruşu oyuncuları yönlendirecek mentörler olursa da benim için ve kulüpler için de artı değer olur diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Erhan Seven. Ellerinize emeğinize sağlık. Haftaya tekrar birlikte olacağız. Yine cumartesi.

0: Pazar aynı saatte. Kolay evet, gelsin.
1: Ben de
0: iyi
1: çok
0: akşamlar.
1: Çok keyif alıyorum. Sizlerle birlikte olmak benim için de büyük mutluluk. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. İyi akşamlar. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 18.58'i gösteriyor. Artık yavaş yavaş ilerliyor saniyeler. Hazırlık maçları ile ilgili sizlere bilgi vereyim. Göztepe Rudes'le oynadı. 1-1 berabere kaldı. Eintracht Frankfurt 3, Trabzonspor 0. Hazırlık maçı bildiğiniz gibi bunlar kadro tanımlamaları açısından belli oluyor. Kayserispor Sivasspor karşı karşıya geldi. 0-0'lık bir eşitlik var. Saat 19'daysa Bursaspor Şahtar Donetsk maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Bunun yanında Milletler Ligi'nde Fileni Sultanları da şampiyon oldu. Bir kez daha kutlayalım kendilerini. Çünkü çok büyük bir başarı. Son 5 senede 3 final ve 2 şampiyonluk. Elleri, emekleri sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Ve sevgili dinleyiciler, bir yayınımızın daha sonuna geldik ama tekrar birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek. Yapımcımız Ayşe Yürük. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Teknik yönetmenlerimiz Engin Erkan, Abdullah Tombuloğlu ve Adem Karaman. Ve sunucunuz ben Yücer. Her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın diyoruz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 19 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Dışişleri Bakanı Fidan, Katar ve Pakistanlı yetkililerle görüşerek İran'la ABD müzakerelerini değerlendirdi. Mecliste bu hafta yok kanun teklifi görüşülecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi hazırlandı. 400 bine yakın öğretmen adayı Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nda ter döktü. LGS tercihlerinde yarın son gün. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 35 kişi yaşamını yitirdi. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi katletti, bir camiyi de kundakladı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir'le ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı. Kalıcı ateşkes için atılacak adımlar ve diplomatik girişimler değerlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırmaya yönelik düzenlemeler de yapılacak. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarılacak. YÖK kanun teklifinin genel kurul aşamasının tamamlanması halinde 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenleme gündeme alınacak. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Öte yandan terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme de meclisin gündeminde. Kanun teklifine nihai halinin verilmesi için çalışmalar sürüyor. Kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölündü. 91 milletvekili yeni partiye geçti. 44 milletvekili ise CHP'de kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplu kopuş yaşanmasının ardından genel merkezden milletvekili hamlesi geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Toplantıda istifaların ardından izlenecek yol haritası ve parti içi süreçler tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıldı. Meclis parti yönetimi için görevlendirme de yapıldı. Grup başkanlığı görevine Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak seçildi. Genel merkez kaynakları belediye başkanlarının büyük bir kısmının partide kalacağını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bu isimlerin arasında olacağı ifade edildi. Ayrıca yeni partiye geçen milletvekillerinden bazılarının CHP'ye geri döneceği de belirtildi. CHP'nin yaz takviminde yoğun bir gündemle çalışmalara devam edilecek. Önümüzdeki hafta görevden alınan il başkanlıklarının yerine yeni atamalar yapılacak ve ardından il başkanları Ankara'da bir araya gelecek. Buluşmalar Ağustos ayında belediye başkanlarıyla devam edecek. Kılıçdaroğlu da yaz döneminde il ziyaretleri yapacak. 1 Eylül itibarıyla da kurultay takvimi işlemeye başlayacak. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılım töreninde yaşananlar tartışma konusu oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yer aldığı törende salonun ücret karşılığında kast ajanslarınca sağlanan figüranlarla doldurulduğu öne sürüldü. İddiaya göre yüzlerce kişi para karşılığı modellik ajansları üzerinden törene götürüldü. Tören öncesi ajanslar üzerinden çağrılan katılımcılara slogan çalışması yaptırıldığı da belirtildi. CHP Genel Merkez kaynakları ise partiye katılım törenine figüran getirildiği iddialarını reddetti. Yapılan açıklamada bu organizasyonu biz yapmadık ifadelerine yer verildi. Genel merkez olarak oraya gidildiğini, organizasyonu il başkanlığının yaptığı belirtildi. Hukuk birimlerinin gerekli değerlendirmeyi yapacağına da dikkat çekildi. İstanbul İl Başkanlığı görevine de 16 Ekim'e kadar Gürsel Tekin'in mahkeme kararıyla atandığı belirtildi. Düzce'de ise CHP İl Başkanı Özcan Dağıstanlı'nın görevden alınarak partiden ihraç edilmesinin ardından göreve Kenan Akın atandı. Parti binasının kapıları açılmayınca kırılarak içeri girildiği belirtildi. Yeni il başkanının dış cephedeki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu pankartlarını indirdiği görüldü. Pankartların yerine Türk bayrağı asıldı. Göreve başlama sırasında parti binası önünde toplanan destekçilerle duruma tepki gösterenler arasında gerginlik yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle gerginliğin büyümesi engellendi. Yaşananların ardından parti binasının kilitlerinin değiştirildiği öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi hazırlandı. Nüfus artışı ve doğum oranları yakından takip edilecek. Aile ve nüfus yapısındaki değişimler düzenli şekilde takip edilecek. Değişimlerin kök nedenleri analiz edilerek birey, aile ve toplumsal refah üzerindeki sonuçları incelenecek. Bu kapsamdaki Türkiye İstatistik Kurumu ve ilgili kurumların verileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda analiz edilecek. Her biri faili meçhul kalmış dosya teker teker inceleniyor, yeni yöntemler ve teknolojinin yardımıyla yeniden ele alınıyor. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı daha önce aydınlatılamamış 680 dosyayı incelemeye aldı. Dosyalardan 28'inin failleri ortaya çıkarıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, büroda olan önemli dosyalar da var, Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Fahriye Üçok gibi dosyalar da var ve bunlara da bakılıyor. Profesyonel bir ekip var. Buradaki arkadaşlar tamamen farklı bir gözle, farklı bir bakış açısı sağlıyorlar. Başsavcılığımızla sürekli olarak istişare halindeler, delilleri beraber tartışıyorlar, beraber gözlemliyorlar dedi. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde metrekareye 220 kilogramın üzerinde yağış düştü. Sağanağın ardından sel ve su baskınları yaşandı. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı kentte yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı yapıldı. 400 bine yakın aday iki oturumda gerçekleşen sınavda ter döktü. Sınav sonuçları 26 Ağustos'ta açıklanacak. Başarılı olan adaylar Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine hak kazanacak. LGS'de 13 Temmuz'da başlayan tercih maratonunda sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre öğrenciler tercihlerini yarın saat 17'ye kadar yapabilecek. Öğrenciler sınav puanları ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmayı sürdürüyor. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken de

detaylar var. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercihler tek başına geçerli sayılmıyor. Tercih işlemlerini sistem üzerinden tamamlayanların sürecin resmiyet kazanması için herhangi bir ortaokul müdürlüğüne şahsen başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Liselere geçiş sınavı, tercih ve yerleştirme sonuçlarıyla boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta bakanlığın internet adresinden ilan edilecek. Böylece öğrenciler belirtilen tarihten itibaren yerleştirildikleri okulu öğrenebilecek. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. 25 Temmuz itibarıyla 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini, 2 ticari gemiye ise denetim amacıyla asker çıkarıldığını kaydetti. İran Devrim Muhafızları Ordusu da 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini açıkladı. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Zelenski, Rusya'nın Tahran'a Körfez'deki Amerikan üslerinin yerlerini gösteren uydu desteği sağladığını da iddia etti. İran ise saldırıyı kınadı. Bunun Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi olduğu belirtildi. Zelenski'nin maceracılığının doğuracağı sonuçtan yine Ukrayna'nın sorumlu olacağı uyarısında bulunuldu. İran ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılara devam etmesi halinde savaşın genişleyeceği tehdidinde de bulundu. Ukrayna Savaşı'nda barış arayışları sürerken Kazakistan'dan dikkati çeken bir İstanbul önerisi geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde savaşın artık dondurulması gerektiğini belirtti. Tokayev, İstanbul'da yürütülen müzakerelerde önemli sonuçlar elde edildiğini hatırlattı. Müzakerelerde İstanbul formülü 2-0'a geri dönmenin zamanı gelmiştir dedi. İrlanda'da aşırı sağcı bir grup Türklerin ibadet ve kültür merkezi olarak kullandığı Sultan Mecid Eğitim Merkezi ve Mescidine girmeye çalıştı. Kapıdaki görevliler saldırganlara izin vermedi. Bunun üzerine görevliye yumruk atıldı. İrlanda son aylarda İslam karşıtı olaylarla sık sık gündemde. Ülkede ibadethaneleri hedef alan provokasyonlardaki artış dikkati çekiyor. Dublin'de Haziran ayında Medine Mescidine yönelik kundaklama girişiminde maddi hasar oluşmuştu. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kaza, Şam'la Deyrizor'u birbirine bağlayan karayolunda Palmira ve Suhne kentleri arasındaki bölgede yaşandı. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Suriye Sağlık Bakanlığı ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Batı Şeria'da Nablus kentine yakın Kusra köyüne baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinliyi adeta infaz etti. El-Rahmah Camii'ni de kundaklamaya çalıştı. Alevler caminin girişini sardı. Saldırı sonucu caminin giriş bölümünde hasar meydana geldi. Dış duvarlara da Filistinlileri hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazıldı. Gazze'de de 2 günde düzenlenen saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi, 37 kişi de yaralandı. Almanya'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi, Berlin'de Gazze'ye yönelik saldırılar protesto edildi. Filistin bayrakları, pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Yürüyüş boyunca Filistin'e destek sloganları hep bir ağızdan yükseldi, polis göstericilere sert müdahalede bulundu. İsrail'in Tel Aviv kentinden de Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarına tepki sesleri yükseldi. İsrail polisi göstericilere müdahale etti, çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Filistin'e destek olmak ve Gazze'deki saldırılara dikkati çekmek amacıyla toplanan Filistin konvoyu oluşturan aktivistler de Bosna Hersek'te. Birçok ülkeden yola çıkan aktivistler Saraybosna'da bir araya geldi. 25 ülkeden 500 aktivistin bir araya gelmesi beklenen Filistin konvoyu Bosna Hersek'in ardından Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye ulaşacak. Konvoy gönüllüleri Gazze'deki saldırılara dikkati çekmek ve geçmişte yaşanan acıları hatırlatmak amacıyla anlamlı bir durağa da uğrayacak. Filistin ve Bosna şehitleri Srebrenica'daki soykırım şehitliğinde anılacak. Potoçari Anıt Mezarlığı'nda soykırımlara karşı ortak bilinç.

0: çağrısı yapılacak. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Dışişleri Bakanı Fidan, Katar ve Pakistanlı yetkililerle görüşerek İran'la ABD müzakerelerini değerlendirdi. Mecliste bu hafta yok kanun teklifi görüşülecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi hazırlandı. 400 bine yakın öğretmen adayı Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nda ter döktü. LGS tercihlerinde yarın son gün. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 35 kişi yaşamını yitirdi. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi katletti, bir camiyi de kundakladı. Filenin sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Melissa Vargas 33 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken aynı zamanda maçın en değerli oyuncusu seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Erdoğan tebrik mesajını en sosyal hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı mesajında Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la yaptığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti. Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursaspor şu sıralarda hazırlık maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i konuk ediyor. Saat 19'da başlayan mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5. etabında hava engeli yaşandı. Ordu Aybastı Perşembe Yaylası'nda etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle müsabakalar bir gün ertelendi.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 12, İstanbul 20, İzmir ve Gaziantep 22, Bursa 17, Adana 23, Antalya 24, Kayseri 11, Samsun 18, Trabzon ve Diyarbakır 20, Malatya 16 ve Erzurum 10 derece.
1: Yol durumu.
0: Çanakkale-Çan Devlet Yolu'nun 4 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir Yolu'nun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir Yolu'nun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılıp ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir durum

0: demeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır.
1: Buluş öyküleri.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Üniversite korosunda tanıştığı ve sonradan can dostu olduğu Neyzen Süleyman Erguner'in bir Ramazan günü Marmara lokalindeki koro çalışmalarından sonra "Yavaşça, hadi abdestini al, ikindi namazına Beyazıt Camii'ne gidelim, mukabele de dinleriz" demesi, Alaaddin Yavaşça'nın musiki dünyasına attığı önemli adımlardan birinin başlangıcıdır. Bundan sonrasını Alaaddin Yavaşça şöyle anlatıyor. Rahmetli Erguner'in söylediklerinden sonra kalkıp Beyazıt Camii'ne ikindi namazına gittik. Namazdan sonra mukabeleler başladı.

0: Her köşede bir hafız mukabele okur. Bunların içerisinde tercih edilenler vardır, arananlar, beklenenler vardır. Biz böyle dolaşırken Saadettin Kaynak'la karşılaştık. Bir zamanlar Sultan Selim Camii'nin Saadettin Kaynak imamı iken Süleyman Erguner de müezzinliğini yapmış. Ondan dolayı yakınlıkları çok fazla. Saadettin Kaynak'a, bakın size birini tanıştıracağım. Kendisi tıp tahsil ediyor. Aynı zamanda da üniversite korosunda çalışıyor dedi. Hoca memnun olduğunu söyledi ve böylece ben Saadettin Kaynak'la tanışmış oldum. Alaaddin Yavaşça'nın musiki hayatında, özellikle de bestekarlığında Saadettin Kaynak'ın çok önemli ve çok özel bir yeri vardır. Çünkü ona verdiği manevi destekle yol gösterici fikirleri Alaaddin Yavaşça'nın bestekarlığının bir bakıma yönünü belirlemiştir. Alaaddin Yavaşça yaptığı ilk eserini ve ondan sonrakileri hocası Saadettin Kaynak'a dinletip görüşlerini aldığı günleri şu sözleriyle anlatıyor. Hocaya gidiş gelişlerimden birinde ilk yaptığım "Aşkın beni bak yıktı, harap eyledi ey mah" sözleriyle başlayan Hicaz şarkımı okudum. Beğendi. İyi olmuş ama bu biraz eski çerçevenin içerisinde kalmış. Şöyle birazcık silkin dedi. Daha sonraki günlerde "Ümitsiz bir aşka düştüm"ü okudum. "Bak bu iyi bir şarkı olmuş" dedi. Peşinden "Ne günah etse açılmaz iki gönlün arasını" okuduğumda büyük bir keyifle "Bu sunturlu, çok sunturlu bir şarkı olmuş" diyerek gerçek anlamda destek verdi bana. Hele "Nerede o günler, nerede"yi dinlediğinde gözlerinin içi gülerek ve çocuklar gibi sevinip "Çok şükür şimdi rahatladım, artık gözüm arkada değil. Benim düşündüğüm musikiyi devam ettirecek, yaptığım eserleri sona erdirmeyecek bir bestekar kalıyor arkamda" dedi. Aklımda kalan bu satırlar Hasan Oral Şen'in Alaaddin Yavaşça adlı kitabından. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Hasan Eylen'in yönetici Muhayyer Kürdi faslını dinleyeceksiniz. Ara taksimini kanunla Abdi Altınbaş yapacak.

0: Hasan Eylen'in yönettiği Muhayyer Kürdi faslını dinlediniz. Ara taksimini kanunla Abdi Altınbaş yaptı.
1: Beş dakika. Zaman hızla akıyor, hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim, nereye gitsem bugün? Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızda da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Bana mutluluk ve yaşama sevinci veren bir meyve var. Seyyare, çocuk musun diyebilirsiniz. Evet, biraz. En sevdiğim ve en özel meyvemdir. Bütün bir yıl beklerim onun çıkmasını. Hiç içine bakmadan büyük bir iştahla yerim. Kurtlarını bile severim. Çocukluğumdan beri bayılırım kiraz ağacına çıkmaya, dalından koparıp yemeye ve şükretmeye. Kiraz en çok Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan ve ülkemizde yetişiyor. Latince ismi Prunus avium. Bu isim bile kulağıma hoş geliyor. Kiraz ağacı yaklaşık olarak 3 ila 10 metre boyunda olabiliyor. Nisan ayında beyaz çiçekler açan kiraz bitkisinin pembe ile kırmızı meyveleri onları afiyetle yiyelim diye olgunlaşıyor. Ülkemizde pek çok ilçede kiraz festivalleri yapılıyor. Dünyada ise oldukça görkemli bir şölen var. Kiraz çiçekleri açar açmaz dünyanın dört bir yanından insanlar kiraz bahçelerini görmek için akın akın Japonya'ya gidiyor. Her yer masal diyarı gibi pembe beyaz çiçeklerle dolu oluyor. Hele bir de çok hafif bir rüzgar eserse o güzelim kiraz çiçekleri konfeti gibi başınızdan aşağı yağıyor. Peki nedir bu kiraz çiçeklerinin Japon kültüründeki önemi? Japoncası sakura olan kiraz çiçekleri meyve vermeyen sadece çiçek açan bir bitki. O çiçekler 2 hafta içinde dökülüyor. Bu sebeple de hem güzelliği hem de ölümü sembolize ettiği söyleniyor. Aynı zamanda kışın bitişini ve baharın geldiğini müjdeliyor. Henüz solmadan dallarından ayrılmasıysa ölümle yaşamın birlikteliğini işareti olarak yorumlanıyor. Mart'ın son haftası veya Nisan'ın ilk haftası gibi açmaya başlayan bu çiçekler tüm halkı heyecanlandırıyor. Beni de. Gidip görmüşlüğüm var ama gidemesem de çekilen o eşsiz fotoğraflara her yıl bakarım. Ülkemizde Nisan sonuyla Temmuz arasında olgunlaşan kiraz, taze meyve olarak yenilmesinin yanı sıra kurutularak tatlı yapımında ve içeceklerde kullanılıyor. Çinliler tarafından evcilleştirilen kirazın ana vatanının Asya olduğu sanılıyor. Mazart adıyla da anılan bu meyve eski Yunan, Mısır ve Roma'da da biliniyor. Memleketimiz kirazın çok renkli ve çeşitli türleriyle dolu. Hatta aynı ağaç üzerinde 2 farklı kiraz türüne rastlamak bile mümkün. Meyvesi iri, rengi kırmızı olan ve uzun süre dayanabilen Napolyon çeşidi, orta irilikte ince sarı üzerine kırmızı alacalı renktekine karabudur. Eti krem renginde olan çeşidine ise dalbastı deniyor. Ülkemizde daha çok kuzey bölgelerde, kıyılara yakın kesimlerde ve İç Anadolu bölgesinin vadilerinde yetişiyor. Bir tür yabani kiraz olan mahlep sadece Türkiye ve Orta Doğu'da dağlık alanlarda görülüyor. Meyvesi ekşi olan mahlebin kurutulan çekirdekleri çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra ekmek, kurabiye ve çöreklerde kullanılıyor. Komposto, dondurma, tart, sufle, kek, beyaz ve sarı kirazdan reçel. Say say bitmez. Kiraz cenneti olarak bilinen Giresun'da ise kiraz kavurması, kirazlı dible, kiraz tuzlusu kavurması, kiraz tuzlusu diblesi gibi tatlı tuzlu pek çok yiyecek yapılıyor. Yılın bu vakitlerinde içimden geçirdiğim tek bir istek var. Seneye tekrar kiraz yiyebilmek. Biz 5 kadın, 1 olduk yola çıktık. Arif ve Azize'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Alif tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım.
2: 5 dakika.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Filenin sultanları bir kez daha şampiyon. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında, Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de filenin sultanlarının şampiyonluğunu kutladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölündü. 91 milletvekili yeni partiye geçti, 44 milletvekili ise CHP'de kaldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Toplantıda meclis parti yönetimi için görevlendirme de yapıldı. CHP Grup Başkanlığı görevine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak seçildi. Öte yandan Ankara'da CHP'li belediye başkanlarının tavrının ne olacağı merak ediliyor. Parti kaynaklarına göre belediye başkanları CHP'de kalacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yeni partiye geçmeyecek. Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı yapıldı. 400 bine yakın aday iki oturumda gerçekleşen sınavda ter döktü. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona yaklaşıldı. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre yarın bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde metrekareye 220 kilogramın üzerinde yağış düştü. Sağanağın ardından sel ve su baskınları yaşandı. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı kentte yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Türkiye, Avrupa ülkelerinde devam eden orman yangınlarını yakından takip ediyor. İki Türk yangın söndürme uçağı alevlerle mücadeleye katılmak üzere İspanya'ya gönderildi. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabuluculuğu tekrar gündemde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev, İstanbul Formülü 2.0'a dönülmesi zamanı geldi dedi. Ukrayna çağrıya destek verdi. Rusya ise Kiev'in tutumunu gerekçe göstererek çatışmanın dondurulması mümkün değil açıklamasında bulundu. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Rusya'nın İran'a uydu görüntüsü desteği sağladığını da iddia etti. İran saldırıyı kınadı ve sonuçlarından Ukrayna sorumlu dedi. İran ordusu da Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılara devam etmesi halinde savaşın genişleyeceği tehdidinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. 25 Temmuz itibarıyla 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Almanya ve İsrail'de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Berlin'de Gazze'ye yönelik saldırılar protesto edildi. Tel Aviv'de de Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarına tepki gösterildi. İsrail polisi göstericilere müdahale etti. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4 sinemalarda.

0: yalnız değilsiniz.
1: Kadın hakları tarihine merak duyanlar ve bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için okuyabilecekleri birkaç kitap önerisinde bulunalım. Kendine Ait Bir Oda, İngiliz yazar Virginia Woolf'un üniversitede yaptığı konuşmalardan derlenen bu kitap, kadın hakları mücadelesinin başyapıtlarından biri sayılıyor. Kitapta şöyle diyor yazar: İsterseniz kütüphanelerinizi kilitleyin. Ancak aklımın özgürlüğüne hiçbir kapı, hiçbir kilit, hiçbir sürgü engel olamaz. Kadın Destanı. Ayla Kutlu'nun Gılgamış Destanı'ndan esinlenerek yazdığı bu kitap, efsanelerdeki kahramanların hep erkek olmasını reddediyor. Kadını gün ışığına çıkararak Anadolu uygarlık tarihini kadın diliyle anlatıyor. Mekruh Kadınlar Mezarlığı ise Ayla Kutlu'nun yine kadınları anlattığı bir kitap. Kadınların sabrı, yaratıcılığı, utangaçlığı, küskünlüğü, hayalleri var kitaptaki yedi öyküde. Norveçli yazar Marta Bire'nin Özgürlük, Eşitlik ve Kız Kardeşliğin 150 Yılı kitabı da dünyadaki kadın mücadelesi tarihinin son 150 yılını anlatıyor. Kitapta bugün doğal haklarımız olarak görünen eğitim, çalışma, seçme ve seçilme haklarını elde etmek için kadınların hangi zorlu süreçlerden geçtiğinin öyküsünü bulabilirsiniz. Kolektif olarak hazırlanan Tarihe Yön Veren 100 Kadın kitabında engel tanımayan cesur kadınların hayat öyküleri anlatılıyor. İlkleri başaran, olmaz denileni yapan, yılmadan, yorulmadan hedefine koşan farklı toplumlardan 100 kadının öyküsü. Gazeteci yazar Berat Günçıransa, önde olmak, görünür olmak yerine gölgede kalmayı seçen ya da gölgede bırakılmış yazar, şair...

0: ressam, oyuncu ve müzisyen kadınları anlatıyor Gölgenin Kadınları kitabında. Ve son olarak önerebileceğimiz kitap Erendiz Atasun'un Kadınlar Da Vardır isimli eseri. Birbirinden farklı kültür ve koşullardaki kadınların ataerkil düzenin çarpıklığı içinde çaresizliğini öyküleştirmiş. 8 kadın hikayesinden yola çıkarak yazılan bu öyküler kadınları tek bir ortak noktada buluşturuyor. Her şeye rağmen ayakta kalabilmek.
1: Bir dil düşünün. Yüzyılları aşan, coğrafyaları birleştiren, taşa kazınmış bir yazıdan gönüle söylenmiş bir nefese uzanan. Orhun'dan Divan-ı Lugati Türk'e, dervişlerin hikmetinden şairlerin mısrağına, bir milletin hafızası, Türkçe. 7 iklim bir lisan, Türkçenin izini Aleyna Malkoç'un anlatımıyla sürüyor. 7 iklim bir lisan, her çarşamba saat 14.30'da TRT Radyo 1'de.

Peru'nun güneydoğusunda Ant Dağları'nın kutsal vadi bölgesinde Huatanay Nehri yakınlarında bir şehirdir Cusco. Peru'nun eski başkentidir. Şimdiki başkent Lima olsa da 16. yüzyılda İspanyollar ülkeye ayak basana dek imparatorların şehri Cusco'dur. 1535'te İspanyol denizci Francisco Pizarro'nun Peru'nun doğal hazinelerini keşfetmesiyle ülkenin ve yerel kabilelerin kaderi değişir. Doğal ve kültürel hazineleri talan edilir, halkın büyük bölümü hastalık ya da çatışmalarda yok olur. 300 yıla yakın İspanyol sömürgesi olarak kalan ülke 1820'lerde bağımsızlığına kavuşur. Cusco deniz seviyesinden 3400 metre yükseklikte, yani şehre gittiğinizde neredeyse Erciyes Dağı'nın doruklarına çıkmış kadar oluyorsunuz. Bu yüksekliğiyle ziyaretine gelenleri ilk önce biraz afallatıyor şehir, başını döndürüyor. Sonra yavaş yavaş alışıyorsunuz havasına. İnka İmparatorluğu'na asırlar boyu başkentlik yapmış şehirde sırlarla dolu bir uygarlığın izine rastlıyorsunuz her yerde. Ünlü İnka İmparatoru Pachacutec'in hakimiyetinde 15. yüzyılda şehir yeni baştan yaratılmış. Kutsal alanlar, yerleşim merkezleri inşa edilmiş. Bugün hala ayakta olan Coricancha, yani Güneş Tapınağı da o dönemde yapılmış. Tapınağın iç yüzeyi ve zemini Peruluların ellerinde bolca bulunan altınla kaplıymış o zamanlar. Tahmin edebileceğiniz gibi İspanyollar gelince bu altın levhaları söküp ülkelerine götürmüşler. Yalnızca onları da değil, çevrede buldukları tonlarca altını gemilerle Avrupa'ya taşımışlar. İnkalar bina yapımında kendilerine özgü birbirinin içine geçen taşları üst üste dizme tekniği kullanmış. Bu tekniği şehri tepeden gören Sacsayhuaman Kalesi'nin inşaatında ve eğimli arazilerde teras şeklindeki tarım alanlarını ayırmak için de kullanmışlar. O dev gibi taşları nasıl taşıdılar, nasıl yonttular, üst üste nasıl dizdiler, orası muamma. Çünkü bazı taş blokların ağırlığı 125 tonu buluyor. O eğimli arazide bu ağırlıkta taş blokları hangi güçlü eller, hangi yöntemlerle taşıdı kim bilir? Cusco'nun en önemli antik kenti Machu Picchu. Şehirden 90 kilometre aşağıda dağların arasında uzun süre gizli bir cennet olarak kaldı bu kent. Ne İspanyol sömürgeciler ne de başkaları keşfedebildi onu. 1900'lerin başında yerli rehber Arteaga, Amerikalı arkeolog Hiram Bingham'ı bu gizli kente götürünce dünyayı hayrete düşürecek bir kültür varlığı ortaya çıktı. Machu Picchu 200'den fazla merdiven sistemiyle birbirine bağlanmış taş yapılardan oluşuyordu. Onca büyük depreme rağmen yapıların çoğu ayaktaydı. Taş yapılar ve aralarındaki yaklaşık 3000 basamak bugün hala sağlam durumda. Dağların doruğundaki bu kente taşların raylı bir halat sistemiyle taşındığını

tahmin ediyor bilim insanları. Machu Picchu İnkaların konuştuğu Keçuva dilinde eski zirve anlamına geliyor. Yakınlarda bir de genç zirve adı verilen Huayna Picchu tepesi var. Machu Picchu'yu yukarıdan 360 derecelik açıyla görebilmek içinse en yüksekteki Huayna Picchu zirvesine tırmanmak gerekiyor. Cusco şehrinden Machu Picchu'nun eteklerindeki Aguas Calientes köyüne dek gelen bir raylı sistem kurulmuş. Buradan da 8 kilometrelik otobüs yolculuğuyla antik kentin kapısına kadar çıkılabiliyor. Fakat çoğu ziyaretçi bu yolu muhteşem manzaralar eşliğinde yaya olarak tırmanmayı tercih ediyor. Aslında turizmciler aşağıdaki köyden antik kente kadar uzanan bir teleferik sistemi kurmayı da düşünmüşler. Fakat böyle bir hattın turist yoğunluğunu daha da artıracağını, toprak kaymalarına sebep olacağını öne sürerek UNESCO ve Aklı Selim yerel örgütler projeye karşı çıkmış. Çünkü sonuncusu 2024'te olmak üzere meydana gelen toprak kaymalarında raylı sistemin bir bölümü kullanılamaz duruma gelmiş. Yolun tekrar kullanılabilir hale gelmesi ise zorlu koşullarda uzun ve meşakkatli bir çalışma istiyor. Domates ve patatesin dünyaya Güney Amerika'dan yayıldığını biliyorsunuzdur. İnkalar tarım alanları yeterli olmadığı için günlerce uğraşarak patatesin suyunu sıkar ve kurutarak tüketirlermiş. Kurutulmuş patates 10 yıl kadar bozulmadan kalırmış. Ant dağlarının zorlu koşullarında geliştikleri bir alanda dokumacılık sanatıymış. Estetik ve işlevselliği birleştiren dokumalarında özellikle alpaka ve lama yünlerini kullanarak ahşap çerçeveli tezgahlarda karmaşık desenli, iki yönlü kullanılabilen rengarenk giysiler ve örtüler üretmişler. Tarihi dokuma teknikleri Peru'da hala kullanılıyor. İspanyolca ponçodan dilimize panço olarak geçen pelerin tarzı kıyafeti Avrupalılara öğreten de yine onlar. Dünyanın yeni yedi harikasından biri olan Machu Picchu'dan panflüt sanatçısı Oscar Andres Morales Vega ve kardeşi gitarist Pablo Santiago'dan oluşan Inca Gold'dan dinleyeceğimiz yerel bir ezgiyle ayrılıyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Gönül Sultanları.
1: Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları programına hoş geldiniz. Gönül Sultanları programını hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür ve ben spikeriniz Emre Şimşek. Asırlar öncesinden bugüne ulaşan hikmetli sözler, gönüllere dokunan mısralar ve medeniyetimizi şekillendiren büyük şahsiyetlerle çıktığımız yolculuğumuzda bu akşam 14. yüzyılın önemli şair ve mütefekkirlerinden Ahmedi'yi konu edeceğiz. İlmiyle, güçlü kalemiyle ve geride bıraktığı kıymetli eserleriyle önemli bir yere sahip olan Ahmedi'nin hayatını, edebi kişiliğini ve kültür dünyamıza kazandırdığı eserleri konuşacağız. Sizleri asırları aşarak günümüze ulaşan mısraların ve hikmet dolu sözlerin izinde keyifli bir gönül yolculuğuna davet ediyoruz. Gönül Sultanları başlıyor. Ahmedi, 14. yüzyılın en önemli divan şairlerinden ve ilim adamlarından biridir. Kaynaklarda ismi farklı şekillerde zikredilse de, genel kabul gören görüşe göre asıl adı Taceddin İbrahim, babasının adı ise Hızır'dır. Şiirlerinde Ahmedi mahlasını kullanmış ve bu isimle tanınmıştır. Şairin doğum yeri ve çocukluk yılları hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. İlk eğitimini nerede aldığı bilinmese de daha ileri bir eğitim görmek amacıyla dönemin en önemli ilim merkezlerinden biri olan Mısır'a gitmiştir. Burada devrin seçkin alimlerinden ders almış, dini ilimlerin yanı sıra tıp, matematik ve geometri gibi alanlarda da kendisine yetiştirmiştir. Böylece sadece güçlü bir şair değil, farklı ilim dallarında bilgi sahibi, çok yönlü bir alim olarak öne çıkmıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu'ya dönen Ahmedi, çeşitli Anadolu beyliklerinin himayesinde bulunmuş, daha sonra Osmanlı çevresinde de saygı görmüştür. Geniş kültürü, güçlü kalemi ve ilmi birikimi sayesinde yaşadığı dönemin en seçkin şairleri arasında yer almıştır. Şiirlerinde tarih, ahlak, din, tasavvuf ve insan hayatına dair pek çok konuyu işlemiş, sade anlatımıyla sanatlı söyleyişi başarılı bir şekilde bir araya getirmiştir. Ahmedi'nin en önemli eserlerinden biri İskendername'dir. Bunun yanında divanı ve diğer mesnevileriyle de klasik Türk edebiyatının gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Eserleri yalnızca edebi değerleriyle değil, döneminin tarihi ve kültürel hayatını yansıtması bakımından da büyük önem taşımaktadır. Bu yönleriyle Ahmedi, Osmanlı öncesi Türk edebiyatından klasik divan şiirine geçiş sürecinin en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Şairin bir diğer önemli eseri Cemşid-i Hurşid, aşk konusunu işleyen başarılı mesnevilerden biridir. Tervihül Ervah ise tıp alanında kaleme alınmış olup, Ahmedi'nin yalnızca edebiyatla değil, farklı ilim dallarıyla da yakından ilgilendiğini göstermektedir. Bunun yanında divanında yer alan gazel, kaside ve diğer nazım şekilleriyle dönemin şiir anlayışını yansıtan önemli örnekler ortaya koymuştur. Kıymetli dinleyiciler, Ahmedi yalnızca güçlü bir şair değil, aynı zamanda insanın gönül dünyasına ışık tutan bir gönül eridir. Şiirlerinde okuyucusunu iyiliğe, tövbeye ve nefis muhasebesine davet eder. Şimdi paylaşacağımız beyitte de gönlün günahlarla nasıl karardığını ve samimi bir tövbenin bu karanlığı nasıl aydınlattığını zarif bir benzetmeyle anlatıyor. Gönleni tevbe saykalıla ört, dut diyasa günahtan cengar. Ahmedi, günahı gönülde oluşan bir pas olarak tasvir eder. Nasıl ki pas tutan bir eşya cilalanarak eski parlaklığına kavuşursa, günahlarla kararan gönül de samimi bir tövbeyle yeniden arınır. Şair, cengar yani pas benzetmesiyle kalbin manevi kirlenişini anlatırken, tövbeyi de o kiri temizleyen en güçlü vesile olarak gösterir. Böylece insanı ümitsizliğe değil, her zaman Allah'a yönelmeye ve gönlünü temiz tutmaya davet eder. Tasavvuf geleneğinde insanın en büyük mücadelesi dışarıdaki düşmanlarla değil, kendi nefsiyle verdiği mücadeledir. Ahmedi de bu anlayışı şiirlerine taşıyarak gerçek kahramanlığın nefsi yenebilmek olduğunu hatırlatır. Şimdi dinleyeceğimiz beyitler de bu hakikati güçlü bir dille ifade ediyor. Bu nefsi emmare, canun düşmenidir. Anun def'ini itkil kim gazadır. Gider ol kafiri ya mümin eyle, ki ideler adını gazi bahadur. Ahmedi bu beyitlerde insanın en büyük düşmanının nefsi olduğunu dile getirir. Özellikle insanı kötülüğe sürükleyen nefsi emmare, kişinin manevi yolculuğunun önündeki en büyük engel olarak görülür. Şaire göre asıl cihat bu kötü eğilimlerle mücadele etmektir. Bu mücadelede başarılı olan kimse sadece nefsine hakim olmakla kalmaz, gerçek anlamda yiğitlik ve kahramanlık da kazanmış olur. Ahmedi'nin gazi ve bahadır ifadelerini kullanması nefsini terbiye eden insanın manevi zaferini yüceltmek içindir. Çünkü insan öfke, kibir, hırs ve bencillik gibi nefsin kötü yönlerini aşabildiği ölçüde olgunlaşır ve hakiki kulluğa yaklaşır. Ahmedi'ye göre hakikat, hakkın kendisidir. Tasavvufta hakikate ulaşmanın yoluysa ilahi aşktan geçmektedir. Bu sebeple şair, aşkı yalnızca bir duygu olarak değil, insanı hakka ulaştıran ve ilahi sırları kavramasını sağlayan en önemli vasıta olarak görmektedir. Bu anlayışı şu beyitte dile getirir. Hakayık sırrıdır ışkun kelamı. Dahı her söz ki var cümle hurafat. Aşkın sözü hakikatlerin sırrıdır. Onun dışında söylenen bütün sözlerse boş ve asılsızdır. Ahmedi şiirlerinde Allah'ın mutlak kudretini ve ilahi tasarrufunu ön plana çıkarmaktadır. Ona göre gönüllere feyiz veren, kullarına manevi haller bahşeden ve bütün varlığı idare eden yalnızca Allah'tır. Bu sebeple şiirlerinde Allah'ın rahmetini, lütfunu ve kudretini sıkça işlemektedir. Kamu bilir seni, lakin kamu senden bir haber. Anun için şerh edemez vasfunu, nutku makal. Herkes senin varlığını bilir, fakat hiç kimse seni gereği gibi tanıyamaz. Bu yüzden hiçbir söz ve hiçbir anlatım senin yüceliğini tam olarak açıklayamaz. Akılu makul.

0: Hulü, aklu, aşıku, maşuku ışk. Cümle sensin, pes nireden geldi bunca kirli kal. Cümle sensin, pes nireden geldi bunca kıylı kal. Akıl, akleden, akledilen, aşık, maşuk ve aşk, hepsi sensin. Öyleyse bütün bu ayrılıklar, tartışmalar ve söz kalabalığı nereden çıkmıştır? Sensin İbrahim'e viren cazm-ı ismacile sabr. Hem viren Yaçkub'a hüznü, Yusuf'a hüsnü cemal. Hazreti İbrahim'e kararlılığı, Hazreti İsmail'e sabrı veren sensin. Hazreti Yakub'a hüznü, Hazreti Yusuf'a ise güzelliği ve cemali veren de sensin. Tasavvufi anlayışta terk, Allah'a yakınlık uğruna dünya ve cennet nimetlerine gönül bağlamamayı ifade eder. Ahmedi de bu şiirinde Allah sevgisini her şeyin üzerinde tutan derviş anlayışını işlemektedir. Piri rehrev uşbenem, ben kim cihan terk etmişem. Hızr canın sevdi, ben canı revan terk etmişem. Hak yolunun olgun yolcusu benim, çünkü dünyayı terk ettim. Hızır kendi canını sevdi, bense akıp giden canımdan bile vazgeçtim. Malı sarf eder ganiler, varlığı için ben fakir. Yokluk için varlığımı raygan terk etmişem. Zenginler servetlerini daha fazla varlık elde etmek için harcarlar. Bense fakr, Allah karşısında hiçbir şeye sahip olmama makamına erişmek için bütün varlığımı karşılıksız terk ettim. Baylarun pürrenç gencine nice ideyim nazar. Ben ki fakra bunca genci bir keran terk etmişem. Zenginlerin büyük emeklerle elde ettikleri servete nasıl değer verebilirim? Ben fakr yolunda sonsuz hazineleri bile terk ettim. Ne kayu ayrıldım ise bu hevalu vadiden. Ben ki bagi hult gülzarı cinan terk etmişem. Heveslerle dolu bu dünyadan ayrılmak bana neden zor gelsin? Ben ebedi cennet bahçelerini ve onların güllük gülistanlık nimetlerini bile terk etmişim. Kıymetli dinleyiciler, programımızın röportaj bölümünde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kadir Özköse bizlerle birlikte olacak. Kendisinden Ahmedi'nin hayatını, tasavvuf anlayışını ve Türk İslam düşüncesine bıraktığı mirası dinleyeceğiz. Hocam, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Hocam, Ahmedi hakkında bize neler söylersiniz?
1: Ahmedi 1329-1330, farklı bir tarihte 1333-1334 yılları arasında doğduğu ileri sürülen bir şahsiyettir. Tam adı Taceddin İbrahim bin Hızır'dır. Asıl isminin İbrahim, lakabının Taceddin, babasının adının Hızır olduğu bilinmektedir. Şiirlerinde kullandığı mahlası Ahmedi'dir. Ahmedi hakkında Kütahyalı, Tokatlı, Amasyalı, Sivaslı veya Uşak ilinin Sivaslı köyünden olduğuna dair iddialar bulunmaktadır. Ahmedi'nin Germiyanlı Beyliği döneminde yaşaması, ömrünün büyük bir kısmını Germiyanoğlu Beyliği'nin sınırlarında geçirmiş olması, Germiyanoğlu beylerine eser yazıp sunması gibi nedenlerle onun Germiyanlı olduğu ileri sürülmüştür. Fakat o meşhur meçhullerden biridir. Temel eğitimini Kütahya'da alan Ahmedi, Mısır'a gidip İktisas eğitimini orada tamamlamış ve Mısır'da farklı ilimlerden icazet almıştır. Mısır'da Hanefi fıkhını Şeyh Ekmeleddin Baberti'den alan Ahmedi, Mısır'da tefsir, hadis, fıkı, tasavvuf eğitimlerinin yanı sıra tıp, astronomi ve geometri gibi ilimleri tahsil eden bir bilge şahsiyettir. Ahmedi, Mısır'dan Anadolu'ya devrinin şairi pür marifi ünvanını alarak dönmüştür. Ahmedi, klasik Türk şiirinin kurucusu sayılmaktadır. Ahmedi'yi etkileyen klasik Türk edebiyatının kurucu isimleri Yunus Emre, Aşık Paşa, Gülşehri, Hoca Dehani ve Hoca Mesud olmuştur. Türk edebiyatı kadar İran edebiyatını da iyi bilen Ahmedi, Nizami Gencevi, Selman Saveci, Kemal Hucendi, Ömer Hayyam gibi İran şairlerinden de ileri düzeyde faydalanmıştır. Ahmedi, edebi zevki yüksek bir şairdir. Yaşadığı dönemin tarihini ve dil hususiyetlerini en güzel şekilde yansıtmaktadır. Sağlam bir tekniğe sahiptir. Aruza hakim, şiirde uyum ve ahengi yakalamış bir şairdir. Ve de belagat sahibi, usta bir şairdir. Sevgili dinleyenler, Ahmedi'nin Yunus Emre, Aşık Paşa ve Nesimi gibi şairlere nazireler yazdığı bilinmektedir. Onun şu şiiri Yunus Emre etkisinde yazılmış nedenli güçlü bir şiir olduğunu açıkça göstermektedir. Cihandan ben usanmışam, bana seni gerek seni. Kamulardan usanmışam, bana seni gerek seni. Ni derem bu tenü canı, ya sensiz ab-ı hayvanı, veya hud din-i imanı, bana seni gerek seni. Gerekmez ruh ile reyhan, gerekmez hur ile vildan, gerekmez ravza-i rıdvan, bana seni gerek seni. Gerekmez gönlüme selvet, gerekmez ruhuma rahat, gerekmez canıma işlet, bana seni gerek seni. Gerekmez milketi dünya, gerekmez devleti ukba, gerekmez Kevser-i Tuğba, bana seni gerek seni. İçim sensiz cehennemdir, yaşım ile cihan nemdir, benim sensiz cihan nemdir, bana seni gerek seni. Dilemez Ahmedi işe ki anun ola mihrüme, bu iki kevnde billah, bana seni gerek seni. İşte böylesine Yunus kokan, Yunus tadını yansıtan, Yunus şiirine nazireler yazan Ahmedi, 80 yaşını aşkın olduğu 1413 yılında memleketi Sivas'a giderken Amasya'da yolda vefat etmiştir. Ahmedi ömrünün sonlarında Çelebi Mehmet tarafından Amasya Divan Katipliği'ne de getirtilmiştir. Onun çok sayıda eseri bulunmakta, ben burada bir 10 tanesinin ismini zikretmeyi gerekli görmekteyim. Divanı İskendername isimli eseri, Cemşid-i Hurşid isimli eseri, Tervihül Ervah isimli eseri, Mirkatül Edeb isimli eseri, Mizanül Edeb isimli eseri, Mi'yarül Edeb isimli eseri, Bedai'ül Sir fi Senai Şiir isimli eseri, Dastan-ı Tevarih-i Muluk-ı Ali Osman isimli eseri, Miraçname isimli eseri ve Mevlidi ile Türk tasavvuf edebiyatının öncü tek edebiyatının zirve isimlerinden biri olarak dikkatimizi çekmektedir. Ahmedi'nin edebi geleneğimizde, manevi hayatımızda ve İslami serüvende çok önemli tesirleri bulunmaktadır. Onun en önemli eseri meşhur şairimiz Şeyhi'dir. Ahmedi Rıdvan'dır ve de Fuzuli'dir. Ahmedi Türk edebiyatının kurucu şairi olması sebebiyle kendisinden sonra Türkçe divan kaleme almış her bir şahsa dolaylı veya dolaysız yönden önemli bir tesiri bulunmaktadır. Kimi şairler bizzat onu anarak

0: taltif etmiş, kimi şairler de onun açmış olduğu bu yolu daha genişleterek divan şiirinin oturmasına katkı sağlamıştır. Tasavvufi yönü kuvvetli bir şair olması sebebiyle vahdet-i vücut, aşk, ahlak, eşyanın hakikati gibi pek çok konuyu ele alması tekke edebiyatına olan tesirini yansıtmaktadır. Tasavvuf edebiyatının usta şairlerinden olan Niyazi Mısri şüphesiz bunun en güzel örneklerindendir. Konuşmamı onun birkaç şiirinden örnekler vererek tamamlamak istiyorum. Diyor ki Hazret Beytinde, şeriatı, dini, Allah'ın buyruklarını rehber edinmenin nedenli önemli olduğuna dair seslenerek, İlişmeye ana yol, müşkülü perişandır, hemin şeriatı Kur'an'dur, ona rahnumuan diye, İslam'ın ölçülerinin yegane çıkış yolumuz, güzel ana caddemiz, güzergahımız olduğunu ifade ediyor. Tasavvuf yolunda kemal ehlini, seçkin şahsiyetleri, hak dostları, refik edinmemizin, yoldaş edinmemizin nedenli önemli olduğuna dair seslenir, der ki, tarik varmaya bir piş bin refik gerek, bu ince yolu nice varu bile her fertu der. Ve bize hakikat kapısının sırrını beyan ederken şöyle seslenir, hakaik sırrıdır üşkun kelamı, dahi her köz, her söz ki var cümle hurafat der. Ve de en büyük mürşidin, en güzel önderin, en büyük rehberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna dair seslenir bize beytinde. Der ki, çün itti Ahmedi sana mensup adını, mahşerde sen şefaat ile itti anı bul der o doğrultu içerisinde. Ve de peygamberin yolundan giden, peygamberin yaşadığı İslami hayatı yaşatmanın, İslami hayatı benimsetmenin, İslam'ın güzelliklerini temsil etmenin gayreti içerisinde bulunan bir mürşid-i kâmilin ettiği nazarın nedenli iyileştirici bir güce sahip olduğunu ise başka bir beytinde şöyle dile getirir bizlere. İçim yanaru yaşum erir şem bi gizar, kanı tabip ki ide nazar bu selamete. Gözlerime nuru ruşinayı senden nazarı safadır iyi dost. Gel dilersen ki ide günahım mah, tövbe et innehu huvet tevvah diye Allah-u Teala'ya günahlarından dolayı istiğfar dileğinde bulunarak hayatı boyunca tövbe ile, istiğfarla, kullukla, niyaz ile yaşam sürmüş bir edebi şahsiyettir Ahmedi.
1: Kıymetli bilgi ve değerlendirmelerini bizlerle paylaştığı için hocamıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Programımıza katılarak dinleyicilerimizi aydınlattığınız için şükranlarımızı sunuyor, çalışmalarınızda sağlık, huzur ve başarılar diliyoruz. Şimdi kısa bir musiki arası veriyoruz.

0: Kıymetli dinleyiciler, Ahmediye'nin ilim, irfan ve hikmetle yoğrulmuş gönül dünyasına kısa bir yolculuk yaptık. Programımız sona erdi. Programı hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar, teknik yapımda Zuhal Ergür ve ben spikeriniz Emre Şimşek. Bir başka Gönül Sultanları programında yeniden buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
1: Gönül Sultanları.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

TRT Radyo 1'de Salı akşamları İrfan Meclisi'nde buluşalım. Manevi dünyamıza ışık tutacak konular. 21. yüzyıl iletişim çağını aydınlatan kavramlar ve düşünürler. Ömer Korkmaz'ın sunumuyla İrfan Meclisi her salı 21 haberlerinin ardından TRT Radyo 1'de.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Sonra günün birinde horozumu çaldı. Aslında horozumu kimin çaldığını hala bilmiyorum. Ama çevrede ondan başka kimse yoktu. Horoz yüzünden tartıştık onunla. Ama büyük bir tartışmaydı bu. Sonra ilk başvurum üzerine kentin öbür yanında başka bir eve aldılar beni. Bugünkü gibi hatırlıyorum. Kalabalık bir ailesi olan kocaman sakallı bir tüccarın eviydi yeni taşındığım. Yaşlı kadını nefretle yalnız bırakıp Nikifor'la birlikte sevinç içinde yeni evimize taşındık. Aradan 2-3 gün geçti. Talimden eve döndüğümde Nikifor rapor verdi. Çorba kasemizi eski ev sahibinize bırakmanız hiç iyi olmadı komutanım. Çorbanızı koyabileceğim kabımız yok. Şaşırdım kuşkusuz. Çorba kasemiz neden eski ev sahibimizde kaldı dedim. Şaşıran Nikifor anlatmayı sürdürdü. Eşyalarımız arabaya yüklenirken kaseyi Nikifor'a vermemiş. Kırdığım bir çömleğine karşılık kasemize el koyduğunu söylemiş. Sözde bunu ben önermişim ona. Yaşlı kadının bu alçaklığı karşısında kuşkusuz çok sinirlendim. Tepem attı. Fırladım çıktım evden. Doğruca yaşlı kadının evine gittim. Karşısına dikildiğimde sinirimden kendimde değildim. Baktım güneşten kaçmış gibi holün bir köşesine sinmiş, eli yanağında yapayalnız oturuyor. İnanır mısınız, birden ağzıma geleni söylemeye, bağırıp çağırmaya başladım. Ne aşağılık şeymişsin sen gibi şeyler işte. Anlayacağınız tam bir Rus gibi. Ama baktım bir tuhaflık var kadında. Oturduğu yerden gözlerini bana dikmiş, bir şey söylemeden tuhaf tuhaf gözlerimin içine bakıyordu. Sonra hafifçe sallanıyor gibiydi de. Sonunda sakinleştim, yüzüne baktım, bir şeyler sordum ama cevap alamadım. Kararsız bir süre bekledim. Sinekler vızıldıyordu. Güneş batmak üzereydi. Etraf sessizdi. Şaşkın bir durumda uzaklaştım oradan. Eve varmamıştım ki binbaşının beni çağırdığını söylediler. Sonra bölüye uğramam gerekti. Öyle ki eve gittiğimde hava iyice kararmıştı. Beni görünce Nikifor'un ilk söylediği şu oldu. Duydunuz mu efendim? Bizim eski ev sahibimiz ölmüş. Ne zaman? Bugün akşam üzeri, 1,5 saat önce. Yani tam ben ona bağırıp çağırırken kadıncağız ölüyormuş. İnanın derinden etkilenmiştim. Bir an kendimi kaybettim sandım. Bir an rüyadaydım sanki. Kör inançları olan biri değilimdir. Ama 2 gün sonra kiliseye yaşlı kadının cenaze törenine gittim. Sonrasındaysa zaman geçtikçe daha çok düşünmeye başlamıştım onu. Öyle değil de hani bazen bir şey aklınıza gelince fena olursunuz ya. Sonunda neyim olduğunu anladım. Öncelikle o kadın da bir insan. Günümüzün deyimiyle duyguları olan bir varlıktı. Yaşamıştı. Çok uzun süre yaşamış, hatta dünyaya kazık çakmıştı. Bir zamanlar çocukları, kocası, bir ailesi, akrabaları vardı. Kısacası çevresi kalabalıktı. Çevresinde herkesin yüzü gülüyordu. Sonra birden hepsi yok oldu. Uçup gitti. Kadın yapayalnız kaldı. Yüzyılın lanetini üzerinde taşıyan bir sinek gibi. İşte şimdi de ölüm çalmıştı kapısını. Sakin, sessiz bir yaz akşamı gün batımıyla birlikte benim ihtiyacım da uçup gitmişti. Bunda insanın öğreneceği çok şey var kuşkusuz. Kadıncağızın gözyaşlarıyla uğurlanması gerekirken kendini bilmez genç bir asteğmen kaybolan kasesi için karşısına dikilmiş, elleri belinde kaba küfürlerle toprağın üstünden altına yolcu ediyordu zavallıyı. Hiç kuşkusuz suçluyum. Çok eskiden yapmış olduğum bu davranışıma şimdi yılların ardından, bu arada da çok değiştiğim için bir yabancı gibi bakıyor olsam da elimde olmadan yine de üzülüyorum. Tekrar söylüyorum, suçlu olmasına suçluyum. Ama kendimi tam suçlu hissetmiyor olmam tuhaf geliyor bana. Yaşlı kadın neden tam da o anda tutup ölüvermişti sanki? Sanırım bu davranışımı aklamak için de bir bakıma psikolojik bir

Olay tabii şunu yaptım. Bundan 15 yıl önce yatalak iki yaşlı kadını bu dünyada son günlerini biraz olsun rahatlatmak amacıyla ücretlerini cebimden ödeyerek bir bakım evine yatırdım ve ancak o zaman biraz huzur buldum. Belli bir para ayırarak bu işin sürekli olmasını sağlamak istiyorum. Hepsi bu kadar işte. Tekrar söylüyorum, hayatımda belki de çok yanlış yaptım. Ama bu olay benim gözümde en iğrenç davranışımdır. Ferdişenko, ekselansları dedi. Hayatınızda en iğrenç davranışınız yerine en iyi davranışlarınızdan birini anlatarak alt ettiniz Ferdişenko'yu. Nastasya Filipovna pek hafifsel bir tavırla. Sizin bu kadar iyi kalpli olduğunuzu tahmin etmiyordum general dedi. Doğrusu çok yazık. General tatlı tatlı gülümseyerek, yazık mı? Nedenmiş dedi. Ve kendinden hoşnut bir tavırla kadehindeki şampanyayı yudumladı. Sıra anlatmaya hazır olduğu belli Afanasi Ivanoviç'e gelmişti. Onun Ivan Petrovich gibi anlatmaktan vazgeçeceğini hiç kimse düşünmüyordu. Ayrıca bazı nedenlerden ötürü öyküsünü özel bir merakla bekliyorlardı. Bu arada herkesin gözü Nastasya Filipovna'nın üzerindeydi. Afanasi Ivanoviç gösterişli dış görünümüyle tam uyumlu, sakin, sevecen ses tonuyla olağanüstü mağrur, sevimli öykücüklerinden birini anlatmaya başladı. Sırası gelmişken belirtmeli. Etkileyici bir havası vardı Afanasi Ivanoviç'in. Uzun boyluydu, saçları hafif kırlaşmış, tepesi açılmıştı. Epeyce şişmandı. Biraz sarkık, yumuşak yanakları kırmızı, dişlerinin çoğu takmaydı. Çok zengin, şık giyinirdi. Gömlekleri de her zaman göz alıcıydı. Tombul, beyaz ellerinden gözünü ayıramazdı insan. Sağ elinin işaret parmağında her zaman pahalı pırlanta bir yüzük olurdu. Afanasi Ivanoviç öyküsünü anlattığı sürece Nastasya Filipovna giysisinin kol ağzındaki dantelli süslemelerden gözünü ayıramamış, sol elinin iki parmağıyla danteli didikleyip durmuş, başını bir kez olsun kaldırıp Afanasi Ivanoviç'e bakmamıştı. Afanasi Ivanoviç, görevimi yerine getirmemi en çok kolaylaştıran başka bir şey değil de hayatımda yaptığım en kötü şeyi anlatmak zorunda olmam diye başladı. Bu konuda herhangi bir kuşku söz konusu olamaz. Çünkü vicdanım da kalbim de özellikle neyi anlatmam gerektiğini söylüyor bana. Hayatımda yaptığım düşüncesizce, saçma, belki de sayısız davranışım arasında biri var ki her hatırladığımda içim sızlar. Yaklaşık 20 yıl öncesinin olayıdır bu. Platon Ordinsev'in köyüne uğramıştım. Başkanlığa yeni seçilmiş ve genç karısıyla kış tatilini geçirmek için köyüne gelmişti. Anfisa Alekseyevna'nın doğum günü yaklaşmıştı. İki balo için hazırlıklar yapılıyordu. O sıralar Duma Filz'in harika romanı La Dame au Camelia yüksek sosyetede pek modaydı. Bence hiçbir zaman ölmeyecek, eskimeyecek bir yapıttır bu. Taşra'da bütün kadınlar, en azından bu yapıtı okumuş olanlar büyük heyecan içindeydiler. Öykünün büyüsü, baş kahramanın anlatılışının orijinalliği, her türlü inceliğiyle anlatılan o çok çekici dünya ve nihayet kitabın içine serpiştirilmiş bütün o büyüleyici ayrıntılar. Örneğin beyaz ve kırmızı kamelyaların yerine göre kullanılmasının gerektiği durumların sıralanışı. Kısacası bütün bu harika ayrıntılar hepsi birlikte sosyetenin neredeyse tümünü sarsmıştı. Kamelya en gözde, en moda çiçek olmuştu. Herkes kamelya istiyor, herkes kamelya arıyordu. Sorarım size, balolar için düzenlenen balo sayısı çok olmasa da herkes kamelya arıyorsa taşrada yeterince kamelya bulmak mümkün olur mu? Petya Vorhovski o sıralar Anfisa Alekseyevna'ya fena tutulmuştu. Doğrusu aralarında bir şey var mıydı bilmiyorum. Yani şunu söylemek istiyorum. Petya'nın küçücük olsun bir umudu olup olmadığından haberim bile yoktu. Zavallıcık balo için Anfisa Alekseyevna'ya kamelya bulacağım diye çıldırıyordu. Petersburg'dan valinin eşine konuk gelmiş Kontes Soskaya ile Sofya Bespalova'nın baloya beyaz kamelyalarla geleceğini herkes biliyordu. Anfisa Alekseyevna değişik bir etki yaratsın diye baloya kırmızı kamelyalarla gitmek niyetindeydi. Anfisa Alekseyevna'nın zavallı kocası Platon da kırmızı kamelya bulmaya söz vermişti. Kocaları bilirsiniz. Peki ne oldu dersiniz?
Anfisa Alekseyevna'nın her alanda kanlı bıçaklı rakibesi Katerina Aleksandrovna Mitchevna, Anfisa Alekseyevna'nın doğum günü balosuna bir gün kala kentteki bütün kamelyaları toplamasın mı? Anlaşılacağı gibi sinir krizleri, ayılıp bayılmalar. Platon'un durumu felaketti. Anlaşılacağı

Ordun Sev'in komşusu Bayan Maria Petrovna Zubkova'nın evinde karşılaşmayayım mı Petra'yla? Gözlerinin içi parlıyordu. Ne bu sevinç? Buldum, Evreka. Doğrusu şaşırttın beni kardeş. Nerede, nasıl? Yekşayskaya'da. 20 verste uzakta. Bizim kente bağlı olmayan bir kasabaydı burası. Trepalov adında bir tüccar var. Yaşlı ve çok zengin biri. Yaşlı karısıyla yaşıyor. Çocukları yok. Onun yerine kanarya besliyorlar. Karı koca çiçek yetiştirmeye merak sarmışlar. Bahçelerinde kamelya varmış. Peki ama garanti değil ki bu. Ya vermezse adam?

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Filenin sultanları bir kez daha şampiyon. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan Amilli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki üye katılım törenine figüran getirildiği iddiasına soruşturma başlatıldı. Yükseköğretim Kurumları sınavının tercih dönemine ilişkin kılavuz yayınlandı. Tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Filenin sultanları bir kez daha şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan Amilli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında, Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak

Tüm Türkiye'yi gururlandıran, büyük bir başarıya imza atan A-Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu kutladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, telefon görüşmesinde Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs Adası'na yaptığı ziyaretler kapsamında bölgesel gelişmeleri ele aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir'le de ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı. Kalıcı ateşkes için atılacak adımlar ve diplomatik girişimler değerlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacak. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarılacak. YÖK kanun teklifinin genel kurul aşamasının tamamlanması halinde 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenleme de gündeme alınacak. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Öte yandan terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme de meclisin gündeminde. Kanun teklifine nihai halinin verilmesi için çalışmalar sürüyor. Kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölündü. 91 milletvekili yeni partiye geçti, 44 milletvekili ise CHP'de kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplu kopuş yaşanmasının ardından genel merkezden milletvekili hamlesi geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Toplantıda istifaların ardından izlenecek yol haritası ve parti içi süreçler tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıldı. Meclis parti yönetimi için görevlendirme de yapıldı. Grup başkanlığı görevine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak seçildi. Genel merkez kaynakları belediye başkanlarının büyük bir kısmının partide kalacağını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bu isimlerin arasında olacağı ifade edildi. Ayrıca yeni partiye geçen milletvekillerinden bazılarının CHP'ye geri döneceği de belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi yaz takviminde yoğun bir gündemle çalışmalara devam edecek. Önümüzdeki hafta görevden alınan il başkanlarının yerine yeni atamalar yapacak ve ardından il başkanları Ankara'da bir araya gelecek. Buluşmalar Ağustos ayında belediye başkanlarıyla devam edecek. Kılıçdaroğlu da yaz döneminde il ziyaretleri yapacak. 1 Eylül itibarıyla da kurultay takvimi işlemeye başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. İddiaya göre yüzlerce kişi para karşılığı modellik ajansları üzerinden törene götürüldü. Tören öncesi ajanslar üzerinden çağrılan katılımcılara slogan çalışması yaptırıldığı da belirtildi. CHP Genel Merkez kaynakları ise partiye katılım törenine figüran getirildiği iddialarını reddetti. Yapılan açıklamada bu organizasyonu biz yapmadık ifadelerine yer verildi. Genel merkez olarak oraya gidildiğini, organizasyonu il başkanlığının yaptığı belirtildi. Hukuk birimlerinin gerekli değerlendirmeyi yapacağına da dikkat çekildi. İstanbul İl Başkanlığı görevine de 16 Ekim'e kadar Gürsel Tekin'in mahkeme kararıyla atandığı belirtildi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun hedef alındığını ve bir kumpasla karşı karşıya olduklarını öne sürdü. Gürsel Tekin suç duyurusunda bulunacaklarını da iletti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı ifade edildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı daha önce aydınlatılamamış 680 dosyayı incelemeye aldı. Dosyalardan 28'inin failleri ortaya çıkarıldı. Açıklama Adalet Bakanı

Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, büroda olan önemli dosyalar var. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Fahriye Üçok gibi dosyalara da bakılıyor. Profesyonel bir ekip var. Buradaki arkadaşlar tamamen farklı bir gözle, farklı bir bakış açısı sağlıyorlar. Başsavcılığımızla sürekli olarak istişare halindeler. Delilleri beraber tartışıyorlar, beraber gözlemliyorlar dedi. LGS'de 13 Temmuz'da başlayan tercih maratonunda sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre öğrenciler tercihlerini yarın saat 17'ye kadar yapabilecek. Öğrenciler sınav puanları ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmayı sürdürüyor. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken detaylar var. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercihler tek başına geçerli sayılmıyor. Tercih işlemlerini sistem üzerinden tamamlayanların sürecin resmiyet kazanması için herhangi bir ortaokul müdürlüğüne şahsen başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Liselere geçiş sınavı, tercih ve yerleştirme sonuçlarıyla boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta bakanlığın internet adresinden ilan edilecek. Böylece öğrenciler belirtilen tarihten itibaren yerleştirildikleri okulu öğrenebilecek. Yükseköğretim Kurumları sınavının tercih dönemine ilişkin kılavuz yayınlandı. Tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Buna göre üniversite adayları için yükseköğretim kurumlarında toplam 805.747 kontenjan belirlendi. Kontenjanın 371.476'sı ön lisans, 407.080'i lisans, 27.191'i ise özel yetenek programlarına ayrıldı. Devlet üniversitelerine 602.117, vakıf üniversitelerine 184.914, Kuzey Kıbrıs'ta bulunan üniversitelere ise 318.716 öğrenci alınacak. Birçok alanda kontenjanlar 2022 yılına göre artış gösterdi. Ön lisans düzeyindeki bilgisayar ve bilişim bilimleri alanına bağlı programların kontenjanı %107 artarak 62.104'e yükseldi. Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren meslek yüksekokullarının kontenjanları %70'lik artışla 4.245 olarak belirlendi. Lisans düzeyindeki bilgisayar ve bilişim bilimleri alanındaki programların kontenjanında da %23 oranında artış yaşandı. Yeni kontenjan 53.817 oldu. Ayrıca siber güvenlik alanının programlarında da kontenjanlar artırıldı. YÖK bu programlara toplam 772 kontenjan tanımladı. Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı yapıldı. 400 bine yakın aday iki oturumda gerçekleşen sınavda ter döktü. Sınav sonuçları 26 Ağustos'ta açıklanacak. Başarılı olan adaylar Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine hak kazanacak. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde metrekareye 220 kilogramın üzerinde yağış düştü. Sağanağın ardından sel ve su baskınları yaşandı. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı kentte yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. Meteorolojiye göre birkaç gündür etkili olan sağanak yağışlar gücünü yitirecek. Yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olacak. Hafta başında Edirne ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar sonraki günlerde Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerine kayacak. Hafta boyunca rüzgar da etkili olacak. Hafta ortasında batı ve iç kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da saatte hızı 60 kilometreye çıkacak rüzgar nedeniyle dikkatli olunması isteniyor. Türkiye, Avrupa ülkelerinde devam eden orman yangınlarını yakından takip ediyor. İki Türk yangın söndürme uçağı alevlerle mücadeleye katılmak üzere İspanya'ya gönderildi. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. 25 Temmuz itibarıyla 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini, 2 ticari gemiye ise denetim amacıyla asker çıkarıldığını kaydetti. İran Devrim Muhafızları Ordusu da 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini açıkladı. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu.

oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Zelenski, Rusya'nın Tahran'a körfezdeki Amerikan üslerinin yerlerini gösteren uydu desteği sağladığını da iddia etti. İransa saldırıyı kınadı. Zelenski'nin maceracılığının doğuracağı sonuçtan yine Ukrayna'nın sorumlu olacağı uyarısında bulundu. İran ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılara devam etmesi halinde savaşın genişleyeceği tehdidinde de bulundu. Ukrayna savaşında barış arayışları sürerken Kazakistan'dan dikkati çeken bir İstanbul önerisi geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde savaşın artık dondurulması gerektiğini belirtti. Tokayev, İstanbul'da yürütülen müzakerelerde önemli sonuçlar elde edildiğini hatırlattı. Müzakerelerde İstanbul formülü 2-0'a geri dönmenin zamanı gelmiştir dedi. Almanya'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Berlin'de Gazze'ye yönelik saldırılar protesto edildi. Filistin bayrakları, pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Yürüyüş boyunca Filistin'e destek sloganları hep bir ağızdan yükseldi. Polis göstericilere sert müdahalede bulundu. İsrail'in Tel Aviv kentinden de Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarına tepki sesleri yükseldi. İsrail polisi göstericilere müdahale etti. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Filistin'e destek olmak ve Gazze'deki saldırılara dikkati çekmek amacıyla toplanan Filistin konvoyu oluşturan aktivistler de Bosna Hersek'te bir araya geldi. Birçok ülkeden yola çıkan aktivistler Saraybosna'da. 25 ülkeden 500 aktivistin bir araya gelmesi beklenen Filistin konvoyu Bosna Hersek'in ardından Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye ulaşacak. Konvoy gönüllüleri Gazze'deki saldırılara dikkati çekmek ve geçmişte yaşanan acıları hatırlatmak amacıyla anlamlı bir durağa da uğrayacak. Filistin ve Bosna şehitleri Srebrenica'daki soykırım şehitliğinde anılacak. Potoçari Anıt Mezarlığı'nda soykırımlara karşı ortak bilinç çağrısı yapılacak. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Filenin sultanları bir kez daha şampiyon. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan A-Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. CHP'nin İstanbul'daki üye katılım törenine figüran getirildiği iddiasına soruşturma başlatıldı. Yükseköğretim Kurumları sınavının tercih dönemine ilişkin kılavuz yayınlandı. Tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Spor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la yaptığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5. etabı olan Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı Perşembe Yaylası, Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle yarına ertelendi. Mücadeleler yarın saat 10'dan itibaren TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Formula 1'de sezonun 11. etabı Macaristan Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, Mercedes takımından İtalyan Kimi Antonelli ise üçüncü oldu. Tadej Pogacar tarihe geçti. Sloven bisikletçi 2026 Tour de France'ı kazanarak kariyerindeki 5. Fransa bisiklet turu şampiyonluğunu elde etti. 27 yaşındaki yıldız bu başarıya ulaşan 5. sporcu oldu. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 12, İstanbul 20, İzmir ve Gaziantep 22, Bursa 17, Adana 23, Antalya 24, Kayseri 11, Samsun 18, Trabzon ve Diyarbakır 20, Malatya 16 ve Erzurum 10 derece. Yol durumu. Bursa Yalova 1. bölge hududu yolu devlet yolunun Yalova Bursa istikameti 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa Yalova istikametinden 2

kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 744/26. Akdeniz. Atış eğitimi 27-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında saat 9'dan saat 20'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 26 dakika 15 saniye kuzey, 29 derece 7 dakika 49 saniye doğu, 36 derece 28 dakika 36 saniye kuzey, 28 derece 46 dakika 28 saniye doğu, 36 derece 20 dakika kuzey, 28 derece 43 dakika 48 saniye doğu, 36 derece 9 dakika kuzey, 29 derece 19 dakika doğu, 36 derece 14 dakika 56 saniye kuzey, 29 derece 19 dakika doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 747/26. Karadeniz. Atış eğitimi 27-28 Temmuz 2026 tarihinde saat 10'dan saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 2 dakika kuzey, 33 derece 2 dakika doğu, 42 derece 16 dakika kuzey, 32 derece 54 dakika doğu, 41 derece 55 dakika kuzey, 32 derece 8 dakika doğu, 41 derece 43 dakika kuzey, 32 derece 14 dakika doğu, 41 derece 42 dakika kuzey, 32 derece 20 dakika doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 748/26. Ege Denizi. Askeri eğitimler 27 Temmuz 2026 tarihi saat 20'den 30 Temmuz 2026 tarihi saat 9'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 11 dakika 58 saniye kuzey, 25 derece 58 dakika 5 saniye doğu. 40 derece 12 dakika 42 saniye kuzey, 26 derece 16 dakika 31 saniye doğu. 40 derece 9 dakika 34 saniye kuzey, 26 derece 14 dakika 29 saniye doğu. 40 derece 3 dakika 13 saniye kuzey, 26 derece 10 dakika doğu. 40 derece 47 saniye kuzey, 25 derece 42 dakika 38 saniye doğu. 40 derece 3 dakika 37 saniye kuzey, 25 derece 44 dakika 27 saniye doğu. 40 derece 6 dakika 22 saniye kuzey, 25 derece 45 dakika 5 saniye doğu. 40 derece 7 dakika 34 saniye kuzey, 25 derece 58 dakika 20 saniye doğu. Denizcilere duyuru.

0: gecenin içinden.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün 26 Temmuz 2026 Pazar ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul'la Burhan Kaya, teknik yönetmenimiz Önder Arıcan ve ben Emre Şimşek. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sesimizin ulaştığı herkese kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Bilim tarihi alanında kaleme aldığı eserlerle dünyanın önemli otoritelerinden biri olarak kabul edilen ve ömrünü bilimin ve teknolojinin ilk kez doğu toplumlarında ortaya çıktığını kanıtlamaya adayan Profesör Doktor Fuat Sezgin'in vefatının üzerinden 8 yıl geçti. Geride çok büyük bir ilmi miras bırakan Profesör Doktor Fuat Sezgin, hayatı boyunca dünyanın her yerinden kendi imkanlarıyla aldığı 45 bin ciltli kitap, 10 bin civarında mikrofilm arşiviyle

Film tarihi sahasında dünyanın tek olma özelliğine sahip özel koleksiyon bir kütüphaneyi kurdu. Bu değerli ismi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'ndan Doktor Gürsel Aksoy'la konuşacağız. Kültürel diplomasinin önemli bir ayağı olan gastro diplomasi, ülkelerin mutfak kültürlerini diğer ülkelerle ikili ilişkilerde ve kültürler arası etkileşimde bir araç olarak kullanılıyor. Türkiye'nin sahip olduğu köklü mutfak kültürü yalnızca gastronomik bir zenginlik değil, aynı zamanda kültürel mirasın, toplumsal hafızanın ve medeniyet birikiminin önemli bir taşıyıcısı olarak öne çıkıyor. Uluslararası platformlarda protokol yemekleri ve davetler aynı zamanda birer gastro diplomasi platformuna dönüşüyor. Ankara'da düzenlenen 16. NATO zirvesi de Türk mutfağının uluslararası platformda tanıtımı için büyük bir fırsat oldu. Türkiye'nin diplomasi çıtasını da daha ileri seviyeye taşıdı. Gastro diplomasi konusunu, Türkiye'nin bu konudaki başarılarını Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özel Özcan'la ele alacağız. Gecenin sonunda Amasya'ya doğru uzanacağız. Şair, yazar ve ressam Aslı Çuhadar bizlerle birlikte olacak. Düşündüren Mısralar şiir kitabıyla tanınan Çuhadar, yeni romanı da yakın zamanda okurlarla buluşacak. Edebiyat hayatına ressamlığı da etkileyen Aslı Çuhadar, atık eşyalardan oluşturduğu tasarımlarının yer aldığı sergiyle büyük ilgi gördü. Tasarımlarında Amasya'nın tarihi dokusuna da yer veren Aslı Çuhadar'la yazı hayatını, resim çalışmalarını, ilham kaynaklarını ve yaşadığı coğrafyayı konuşacağız.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Efendim, Levent Yüksel'le başladı programımız. Programımız çok önemli bir kişiyi anacağız ve konuşacağız programımızın bu dakikalarında şimdi. Belki daha fazla konuşmamız gerekiyor kendisini. Belki Türkiye geç tanıdı ve daha fazla konuşması, anlaması, tanıması gerekiyor. Vefatının 8. sene-i devriyesinde rahmetle andığımız Profesör Doktor Fuat Sezgin'i konuşacağız efendim. Kimiyle konuşacağız? Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'ndan Doktor Gürsel Aksoy'la konuşacağız ki kendisi şu anda telefon hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz efendim öncelikle?
2: Teşekkür ederim, iyiyim. Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler, biz de iyiyiz. Profesör Doktor Fuat Sezgin'i dediğim gibi belki biz geç tanıdık. Daha fazla konuşmamız gerekiyor. Önemini, kıymetini daha fazla anlatmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Sizden dinleyeceğiz. Ama öncesinde sizi biz kısaca tanımak isteriz efendim.
2: Tabii, ismim Gürsel Aksoy. Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'nda çalışıyorum. Hı hı. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi bölümünde de bilim tarihinde yüksek lisans ve doktora yaptım. Hı hı. Benim çalışma alanım bilim tarihinde İslam medeniyetinde doğa bilimleri ve doğa felsefesi. Hı hı. Tabii doğa felsefesi ve doğa bilimleri derken de daha çok mineraloji tarihi, botanik tarihi, meteoroloji tarihi ve zooloji tarihi. Bu alanda iki yüksek lisans tezi, bir doktora tezi yaptım. Hı hı. Tezlerim Aristoteles'e atfedilen taşlar kitabı, Aristoteles'e atfedilen bitkiler kitabı ve İbn Sina'nın meteorolojisi hakkındaydı.
1: Evet.
2: Çalışma alanım bu şekilde kısaca. İlk tezim de Aristoteles'in taşlar kitabı adıyla yayınlandı. Evet.
1: Evet, şu anda böyle bir kitabınız da var ki ekranda ben de yapımcımız sağ olsun ekrana yansıttı, onu görebiliyorum. Aristoteles'in Taşlar Kitabı ismi kitabınız, evet. Arapça metin ve çeviri aynı zamanda, yanlış görmüyorsam. Bu da şu anda satışta ulaşılabiliyor değil mi?
2: Evet, tabii.
1: Evet. Efendim, çok

0: teşekkür ediyoruz. Fuat Sezgin'i konuşacağız. Çok kıymetli bir isim. Hem dünya için, bilim dünyası için hem de tabii ki Türk olduğu için bizim için çok kıymetli bir isimden bahsediyoruz. Öncelikle ki bu arada şunu da söyleyeyim. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Kütüphanesi'nin ismi de Fuat Sezgin Kütüphanesi. Bunu da İzmir'den yayın yaptığımız için ifade edeyim. Vefatının 8. yılını şu anda 8. yılında anıyoruz. Nasıl bir miras bıraktı bilim dünyasına diye sorsam neler söylersiniz efendim?
1: Tabii şimdi Fuat Sezgin bizim dünyaca tanınan bir bilim insanımız. Dünyaca tanınan derken de burada daha çok aslında bilim çevrelerini kastediyoruz. Hı hı. Bilim tarihi çevrelerinde, kültür tarihinde, medeniyet tarihinde dünyadaki araştırmacıların tanıdığı, kendi çalışmalarında eserlerine başvurdu. Dünyaca ünlü bir ismimiz, evet. Fuat Hocam. Onun mirası da elbette ortaya koymuş olduğu bilimsel çalışmalar öncelikle. Bunlardan birazdan bahsedeceğiz zaten. Hı hı. 17 ciltlik yazdığı bir İslam bilim tarihi eseri var Fuat Hocam'ın. Devasa bir eser. 5 ciltlik İslam'da bilim ve teknik adıyla yazdığı başka bir eser var. O da İslam bilim tarihini görseller eşliğinde anlatan çok önemli bir çalışma. Bu çalışmaları var öncelikle Fuat Hoca'nın bilim dünyasına miras bırakmış olduğu.
0: Evet.
1: Tabii Fuat Hoca'nın şöyle bir özelliği var. Yalnızca akademik çalışmalar yapan, bilimsel eserler üreten bir insanla kalan biri değil. Yaptığı çalışmaların hem bilim dünyasına hem de geniş kamuoyu kitlelerine ulaştırılması için de kurmuş olduğu kurumlar mevcut.
0: Evet.
1: Bunlardan da bahsedeceğiz. Hı hı. Mesela Almanya'ya gittiği dönemde, hı hı, 2000 öncesinde, 1960 sonrası Almanya'ya gitmek zorunda kalıyor. Askeri darbeden dolayı.
0: Hı hı.
1: Orada Frankfurt şehrinde açmış olduğu bir İslam Bilim Tarihi Müzesi var Fuat Hoca'nın.
0: Evet, evet.
1: O müzede Müslüman bilim insanlarının icat ve keşiflerini 600 kadar obje üzerinden ziyaretçilere tanıtıyor.
0: Evet.
1: Yani demek istediğim bilimsel çalışmalarını böyle somut örnekler üzerinden öğrencilere, halka, bilim çevrelerine de tanıtmaya, anlatmaya gayret eden bir insan. Salt bir akademisyen değil. Eserlerin var dedik işte.
0: Evet,
1: 17. ciltlik ve 5 ciltlik bir eseri var. Almanya'da kurmuş olduğumuz var. Sonra o müzenin aynısını İstanbul'da da kurdu Fatih Hoca 2008 yılında.
0: Evet.
1: Ve açmış olduğu başka kurumlar da var.
0: Hı hı.
1: Türkiye'de Kasım Mehmet Okunar bünyesinde bir İslam Bilim Tarihi bölümü açılmasını sağladı ve orada kendi çalışmalarını devam ettiriliyor. Fatih Hoca'nın ekolünde yapılmış olan bilim tarihi çalışmaları devam ettiriliyor ve vefatından önce de 2018 yılında Almanya kütüphanesini Türkiye'ye getirmeye çalışmıştı.
0: Hı hı.
1: O kitapların bir kısmı geldi ve sonuçta gelen kitaplarla Profesör Doktor Fuat Sezgin ve Doktor Ursula Sezgin, onun eşidir.
0: Hı hı.
1: İslam Bilim Tarihi Kütüphanesi açıldı. Böyle de bir kurucu tarafı var Fuat Hocam. Yani sadece bir akademisyen değil,
0: evet,
1: dünyaca tanınan bir bilim insanı değil, aynı zamanda somut örneklerle yapmış olduğu, açmış olduğu müzeyle, kurmuş olduğu kütüphaneyle, bilim tarihi bölümü ve bilim tarihi enstitüsüyle de,
0: evet,
1: bu çalışmaların daha geniş kitlelere tanıtılması için çok gayret etmiş bir insan.
0: Evet. Şimdi hayatındaki dönüm noktalarına baktığımızda kendisi bir mühendis olmak istediğini gençliğinde ben görüyorum. Fakat sonrasında karşısına Alman şarkıyatçı Helmut Ritter çıkıyor ve bilimin kaynağının doğuda ya da daha doğrusu İslam'da olduğunu ifade ediyor ve buraya doğru bir dönüş. Burası çok mantıklı, çok böyle bereketli geliyor kıymetli hocamıza ve bu alanda ilerliyor. Bu süreci de sizden dinlemek isterim.
1: Dediğiniz gibi Fuat Hoca liseyi bitirdikten sonra kısa bir hayat hikayesinde böyle bir anekdot var.
0: Hı hı.
1: İstanbul'a geliyor mühendis olmak amacıyla. Tabii başarılı öğrenciler biliyorsunuz her zaman iyi bölümler isterler mühendislik, tıp gibi. Fuat Hoca da böyle bir insan.
0: Hı hı.
1: İstanbul'a geliyor mühendis olmak amacıyla. Fakat bir akrabasının tavsiyesiyle bahsetmiş olduğunuz Helmut Ritter'in, Alman bir oryantalisttir. Yani doğu bilimcidir.
0: Hı hı.
1: Bir konuşmasını

0: deniyor ve Halil Türkler orada sizin de ifade ettiğiniz gibi bilim ve teknolojinin gelişmesinde Müslümanların çok önemli bir yere sahip olduğunu isim isim anlatarak bahsediyor bundan. Ve Fuat Hoca çok etkileniyor. Çünkü etkilenmesinin sebebi bunu da anlatırken o güne kadar öğrenmiş şeyleri ters olması. Halil Türkler'den, bir Alman'dan, bir Alman üniversite hocasından duymuş olduğu şeylerin o güne kadarki bilgilerine ve algısına ters olması ve çok şaşırıyor o konuşmadan sonra. Bütün kariyerin yönü değişiyor. Afganistan vazgeçip İstanbul'un tarihine yöneliyor. Halil Türkler'in öğrencisi oluyor. Ve bu doğrultuda çalışmaya başlıyor Fuat Sezgin.
1: Hocam ben şunu görüyorum bu arada, sözünüzü balla kesiyorum. Batı bir yandan İslam'ı araştırırken, İslam'dan gelen bilimi araştırırken bir yandan da İslam'ın terakkiye mani olduğu algısını toplumumuza yöneltiyor. Yani görmemememizi sağlıyor, bir yandan kendisi araştırıyor. Böyle bir ikilemde de ikilem var aslında.
0: Böyle bir paradoks var.
1: Paradoks var, evet.
0: Ben bundan da bahsetmek istiyordum.
1: Evet, evet.
0: Şimdi şöyle. Genel kamuoyunda böyle bir algı evet mevcut. Klişeler var, belli klişeler var, yanlış bilgiler var. İslam medeniyeti hakkında, Müslümanların bilim ve teknoloji tarihindeki yeri hakkında.
1: Evet.
0: Ama araştırmacılar bunun böyle olmadığını farkında. Özellikle de Batılı araştırmacılar bunun böyle olmadığını farkında. Ki zaten Fuat Sezgin'de Halil Türkler'den duymuştu bu gerçekleri. Bilim dünyasında bunlar az çok biliniyor. Batı'da. Fakat bunun maalesef kamuoyuna yansıması yeterli olmuyor. Yani bilim adamları Müslümanların yaptığı şeyleri, bilimde teknolojide yaptıklarını araştırıyor ve bunlar zaten batılı insanlar, bu araştırmaları yapan kişiler. Bu kişiler neyin ne olduğunu pekala az çok farkında. Ama batı kamuoyuna bunun yansıması ne yazık ki çok az oluyor ve o yanlış bilgiler, klişeler, karikatürize eden yorumlar maalesef devam ediyor. Fuat Hoca'nın amacı da bunu kırmaktı zaten.
1: Evet.
0: Yalnızca bir üniversite hocası, bir bilim insanı olarak değil, dediğim gibi kurmuş olduğu iki müze, açmış olduğu bilim tarihi bölümü, kurmuş olduğu yine İstanbul'da kütüphane ile bu algıyı, bu yanlış bilgileri gidermekti onun amacı.
1: Evet.
0: Çalışmalarıyla ve bunu başardığı ortada.
1: Evet, evet. Gençliğe de bu arada büyük bir mesaj Fuat Hocamızın çalışmaları ve mücadelesi. Çünkü ölü toprağını atan, sizin aslınızda damarlarınızda böyle bir kan mevcut. Bunu devam ettirmek de size düşüyor diyen, bilim dünyasına bir mesaj da veren bir isim aslında. Bu açıdan oldukça kıymetli. Almanya'ya gittiğinden bahsettiniz. Almanya'ya gidişi belki çok hoş değil ama her şerde bir hayır var. Orada yapmış olduğu çalışmalar da çok kıymetli görünüyor hocam. Bilmiyorum o süreç için neler söylersiniz?
0: Evet, ona da değinelim. Şimdi dediğim gibi Fuat Hoca ortaokulda, lisede zaten başarılı bir öğrenci. Önce İstanbul'a geliyor. Orada Helmut Türkler'in öğrencisi oluyor. Alman doğu bilimci. Ve üniversite hocası oluyor. Çok genç bir yaşta. 36 yaşında profesör oluyor. Fuat Sezgin. İstanbul Üniversitesi hocalık yapıyor. Fakat 1960 askeri darbesiyle maalesef üniversiteden uzaklaştırılıyor. Görevinden alınıyor. Ve Almanya'ya gitmek zorunda kalıyor. O hayatını anlattığı konuşmalar var. Orada bunlardan bahsediyor. Çok da ayrıntıya girmek istemiyorum. Almanya'ya gittiği zaman Frankfurt şehrinde orada İstanbul'un tarihi hocası olarak dersler veriyor. Ve 17 ciltlik Arap İslam Bilimler Tarihi adlı eserini yazmaya başlıyor. Bu eser Almanca yazılmış bir eser. Şimdi dediniz ya, belki her hayırda bir şer vardır.
1: Evet, evet.
0: Bir kırılma noktası hayatında, yani Türkiye'den ayrılmak zorunda kalması, alıştığı sevdiği ülkesinden kopması, onun için gerçekten bir dönüm noktası, kırılma noktası. Almanya'da yaşamak, çalışmak zorunda kalmak elbette kolay olmamıştır. Fakat Almanya'ya gittikten sonra 17 cilt bu eserini yazmaya başlaması, bu eseri Almanca olarak kaleme alması, belki de Türkiye'de olsaydı yapabileceği şeylerden daha fazla yapmasını da sağlamıştık diyebiliriz. Çünkü bir Batı dilinde bir eser yazıyor. Çok büyük bir eser yazıyor. Ve elbette dolayısıyla bu eser

0: daha geniş bir kitleye yayılıyor. Daha geniş bir bilim insanları çevresi tarafından takip edildi. O yüzden böyle hayır olan tarafları da var, şer olan şeylerin.
1: Kesinlikle öyle.
0: Evet.
1: Bu batıdaki, Almanya'daki çalışmaları tabii uzun yıllar yurt dışında, özellikle Almanya'da kalıyor ama hocamızla alakalı yayınlara, programlara baktığımızda kıymetli hocam şu da geçiyor. Kendisi uzun yıllar batıda, Almanya'da kaldı ama batılılaşmadı. Yani ayağı bu topraklara sağlam basıyordu ve her zaman bu toprağın insanı kaldı deniyor. Bilmiyorum bu konuda sizin yorumunuz ne olur?
0: Doğru, yani şöyle, zaten Almanya gittikten sonra ara ara Türkiye'ye gelip gidiyor yine. O burayla bağını koparmıyor.
1: Hı hı.
0: Ve mesela dediniz ya, kendi özümü kaybetmek. Hı hı. Almanya'da Fuat Hoca'nın bir müze kurduğunu söylemiştim. Hı hı. Müzenin dışında aslında orada da bir enstitü kuruyor. İstanbul İnternet Enstitüsü kuruyor.
1: Hı hı.
0: Bir vakıf kuruyor İstanbul İnternet Enstitüsü'nün faaliyetini desteklemek için. Mesela kurmuş olduğu enstitüde mescit var Fuat Hoca'nın.
1: Hı.
0: Yani o şeyden kopmuyor. Kendi gelmiş olduğu köklerden elbette kopmuyor. Zaten bir İstanbul'un tarihi araştırmacısı. Ve orada evlendiği kişi de Doktor Usta Sezgin, Fuat Hoca'nın. Bir Alman fakat Müslüman olmuş bir Alman.
1: Evet.
0: Onunla evet öyle bir şey var. Devam ettiği bir camide tanışıyor.
1: Evet.
0: Fuat Hoca. Almanya'da devam ettiği bir camide. Müslüman olmuş bir bayan olan Doktor Mustafa Sezgin'le tanışıyor ve onunla evleniyor. Hiçbir zaman Türkiye ile aslında gönül bağı kopmuyor. Zaten çalışmaları sırasında da ara ara Türkiye'ye gelip gidiyor.
1: Evet. Hocam az önce eserlerinden bahsettiniz. Birçok eseri var. Belki ben ilerleyen dakikalarda o eserleri de tek tek okurum ama çok kıymet verdiğimiz eserlerinden biri, ilk cildi 1967'de yayımlanan 17 ciltlik Arap İslam Bilimler Tarihi oldu. Sezgin bu eseri için yaklaşık 300 bin yazma eseri yerinde inceledi. Yani bu inceleme dahi insanın ne kadar vaktini alır? Açıkçası benim hafızalam pek almıyor. Bu eser nasıl bir eser? Bilim dünyasında nasıl bir etkisi var? Bunları da merak ediyoruz.
0: Evet, Arap İstanbul'un tarihi 17 ciltlik bir eser. Evet. Sizin de belirttiğiniz gibi bir İstanbul'un tarihi eseri. Ben ciltlerine göre konularını kısaca hemen bir aktarayım. Mesela birinci cildi bu eserin İslam ilimler hakkında. Kur'an ilimleri, hadis, tarih, kelam, tasavvuf gibi konular var. İkinci cilt bir şiir konulu bir cilt. Asıl İslam bilim tarihi konuları üçüncü cilt ve sonrasına başlıyor. Üçüncü cildin konusu tıp, eczacılık, zooloji ve veterinerlik. Dördüncü cilt simya, kimya, botanik ve tarım. Beşinci cilt matematik, altıncı cilt açılım. Bu şekilde devam ediyor. Yani her ciltte İslam bilim tarihinde belli bir alanda yapılmış çalışmalar ele alınıyor. Almanca olarak yazılmış bir eserdir dediğim gibi. Almanca olarak yazılması da elbette bu eserin daha geniş bir çevrede tanınmasını sağlayan bir faktör. Fakat vakfımız 2023 senesinde bu eseri Türkçe'ye tercüme ettirdi. İstanbul Üniversitesi'nden bir bilim heyetinin desteğiyle bu eser yayınlanmış durumda Türkçe'de de. 300 bin yazma eseri incelediğini söylemiştiniz.
1: Evet hocam.
0: Şimdi bir İstanbul'un tarihi eseri olduğu için Müslüman bilim insanlarının çalışmalarını yazma eserler temeline ele alan bir kitap. Arap İslam Bilimler Tarihi. O yüzden Fuat Hoca mesela Türkiye'ye gelip gittiğini söylemiştim. Almanya'ya gittikten sonra bile gelip gitme sebebi Türkiye'deki yazma eser kütüphanelerinde araştırmalar yapmak. Sadece Türkiye değil gittiği ülkeler bu amaçla. İslam ülkeleri de başka, işte Mısır'dır, İran, Hindistan, buralara da yazma eserler kütüphanelerine giderek bu eseri için sürekli araştırma yapıyor. Elbette hayatın büyük bir kısmını alan bir çalışma ve bu çalışma, bu 17 ciltlik eser bilim tarihinde Müslümanların bilim ve teknolojinin gelişimindeki yeri konusunda o yanlış bilgileri, algıları kıran, dağıtan bir eser gerçekten.
1: Evet.
0: Alanının temel başvuru kaynağıdır.
1: Evet.
0: Bütün bilim tarihçileri kendi çalışmalarını

0: çalışmalarını yaparken ilk önce bu esere bakarlar. Yani nereden başlaması gerektiği hakkında Müslümanların belli bir bilim dalında neler yaptığını topluca görmek için önce bu esere bakarlar, daha sonra kendi çalışmalarını devam ettirirler. Bu nitelikte olan bir eser.
1: Evet. Aynı zamanda bu eserin Suudi Arabistan'da özel bir ödül aldığını ben duymuştum. Bilmiyorum, doğru mu hatırlıyorum
0: evet,
1: hocam?
0: Evet, doğru, doğru. Kral Faysal ödülünü kazanıyor bu
1: evet,
0: eser.
1: Evet. Tabii ki bu eserler, ya bu kadar büyük bilime hizmet etmek, ilmi faaliyetlerde bulunmak için yine hocamızın bir rivayete göre 27 dili okuyup yazabildiği konusunda bir rivayet var. Açıkçası bu da dahiyane bir durum. Bu konudaki bilgiyi sizden rica ederim. Bir de tabii ki bu da günün uzun bir zamanını alan bir durum. Yine bir röportajında ya da yine bir bilgilendirme, bir belgeselde belki günde 17 saat kadar çalıştığını duymuştum, görmüştüm. Bu konudaki açıkçası durumu da sizden dinlemek isterim.
0: Fuat Sezgin, evet, çok dil bilen bir insan. Poliglot deniyor bu insanlara. Çok dil bilen bir insandı ve yazmış olduğu bu 17 ciltlik eserde de farklı dillerde yapılmış olan çalışmalara başvurarak yazdığı bir eser bu. Doğrudur. Hatta şöyle bir anekdot var. Onun bu çok bilmesiyle ilgili. Fuat Hoca bu eseri yazarken Biruni hakkındaki çalışmaların en çok Rusça'da yapıldığını fark ediyor.
1: Evet.
0: Dünyada en çok Rusça'da bilim hakkında bilimsel çalışma yapılmış ve Rusça öğrenmeye karar veriyor sırf bu sebeple.
1: Harika.
0: Hemen kurslara başlıyor, kasetleri alıyor Almanya'da. Rusça öğrenmeye başlıyor ve eserini yazarken bilim hakkındaki bölümleri de bu Rusça eserlere atıflar yaparak yazıyor. Yani böyle bir insan, çok dil bilen bir insan, eserinde yani onun üstünde dilde yazılmış eserleri atıflar var. Arapistan bilimler tarihim.
1: Evet.
0: Biz bu elbette bir çalışma disiplini olmadan yapılamayacak bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Çok fazla çalışan bir insan. Yani mesai kavramı onun için 9-5 ile sınırlı değil.
1: Değil. Evet, evet.
0: Ta hafta sonu bile çalışan, mesela Türkiye'de bir müze kurduğunu söylemiştim.
1: Evet.
0: İslam Bilim Tarihi Müzesi. Şöyle mesela onun kuruluşu. Hafta içi Almanya'da ders veriyor üniversitede. Oradaki çalışmalarını yapıyor. Müzeyi hafta sonu Türkiye'ye gelip giderek cumartesi pazar günleri bu çalışmaları gözetleyerek başkanlık ederek o çalışmalara bu şekilde kuruyor. Hafta sonları gelip gidiyor Türkiye'ye.
1: Evet, evet.
0: Hafta sonu bile yok yani.
1: Hayatındaki en büyük lezzet, en büyük tat tamamen dediğim gibi hakka, hakikate, bilime faydalı olmak, bu konuda ürünler sunmak. Yani yine bir belgeselde ben gördüğümü hatırlıyorum. Bir parça ekmek ve peynirle hayatının büyük bir kısmını idame ettirdiği, dediğim gibi çok az uyuduğu ve bu şekilde bu çalışmaları yürüttüğünü duymuştum. Açıkçası kesinlikle muhteşem, çok özel bir isimden söz ediyoruz. Peki hocam, 2008'de Gülhane Parkı'ndaki yapımcımız da bu müzenin kuruluşuna şahit olmuştu ve hatta orada kendisiyle Gönül Gezbul bir röportaj yapmıştı bu özel müzede. Böyle bir müze kuruldu ve aynı zamanda Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı da faaliyetlerine başladı. Hem bu müzeyi hem de vakfın çalışmalarını sizden dinlemek isteriz.
0: İstanbul Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi İstanbul Gülhane Parkı'nda kuruldu ve dediğim gibi Fuat Sezgin'in daha önce Frankfurt şehrinde kurmuş olduğu müzenin bir benzeridir. O müzede Müslüman bilim insanlarının icat ve keşiflerinin 600 kadar obje üzerinden anlatıldığı bir müze burası. Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Şimdi bu müzeye öğrenciler geliyor öncelikle, lise öğrencileri, İstanbul'daki liselerden sürekli öğrenci grupları geliyor ve bu müzeyi gezerek eğer Müslümanların bilim ve teknoloji tarihindeki yerine dair eksik bilgileri varsa, yanlış bilgileri varsa onların böyle olmadığını görme imkanı buluyorlar. Turistler geliyor, çok İstanbul'da merkezli bir yerde olduğu için Gülhane Parkı'nın içinde turistler geliyor. Onlar da aynı şeyleri burada görme fırsatı buluyorlar. Müze tarafı bu şekilde. Bizim vakfımız da zaten kuruluş amacı aslında müzenin faaliyetlerini desteklemek. Orada yapılması gereken bir şey varsa, bazı eksikler varsa onların giderilmesini sağlamak. Fakat vakfımız Fuat Sezgin'in bir enstitü ve bilim tarihi bölümü kurduğunu söylemiştim. Fas Anadolu Üniversitesi'nde.
1: Evet.
0: Oradaki öğrencilere de burs veriyor aynı zamanda. Böyle bir misyon da var. Ve Fuat Hoca'nın çalışmalarını, hayatını insanlara, işte öğrencilere, üniversite öğrencilerine, lise öğrencilerine, Türk halkına anlatmak için de biz seminerler yapıyoruz. Yurt içinde seminerler yapıyoruz. Yurt dışında da bizim faaliyetlerimiz oluyor. Sempozyumlarda, uluslararası sempozyumlarda, Türk Cumhuriyetlerindeki veya Arap ülkelerindeki ya da Avrupa, Batı ülkelerindeki sempozyumlarda da bizim bir akademik kurulumuz var. Oradaki hocalarımız Fuat Hoca'yı, onun hayatını, yaptıklarını, çalışmalarını buralarda anlatıyorlar. Böyle bir faaliyetimiz var bizim ayrıca. Yine dediğim gibi Fuat Hoca'nın 17 ciltlik eseri vakfımızın öncülüğünde İstanbul'un tarihinden bir tercüme heyetiyle birlikte 3 sene önce Türkçe'ye kazandırıldı.
1: Evet.
0: Ki bu çok önemli. Yani sadece Almanca ve bazı ciltleri Arapça'ya tercüme edilmiş haldeydi. Artık Türkçe'de de tamamı bu eserin ulaşılabilir durumda ve bunun biz verimlerini de elbette Türk bilim dünyası olarak yakında almaya başlayacağız.
1: Kesinlikle. Hem Fuat Sezgin'i hem de Fuat Sezgin'in hayattaki amacını anlatmak oldukça kıymetli ve önemli. Vakfımız da bu amaçla büyük çalışmalar yapıyor. Bunu anlamış olduk. Fuat Sezgin'in Buhari'nin kaynakları, İslam'da bilim ve teknik, İslam uygarlığında mimari, geometri, fizik, kimya, tıp, saatler, optik, mineraller, savaş tekniği, antik objeler, İslam uygarlığında astronomi, coğrafya ve denizcilik, bilim tarihi sohbetleri, tanınmayan Büyük Çağ İslam Bilim ve Teknoloji Tarihinden, Amerika kıtasının Müslüman denizciler tarafından Kolomb öncesi keşfi ve Piri Reis, İslam bilim tarihi üzerine konferanslar ve İslam kültür dünyasının bilimler tarihindeki yeri kitapları da Türkçe olarak basılmış ve Türk bilim dünyasına hediye edilmiş. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Hocam, yani programımızın başından itibaren bahsettiğimiz ve Profesör Doktor Fuat Sezgin'in de hayattaki amacı aslında İslam dünyasının bilim açısından bir kök olduğunu, bizim topraklarımızda bilimin yeşerdiğini anlatmak açısından büyük çaba sarf etti. Yine bunun tam tersi bir algının da var olduğunu yıllarca söylemiştik. Bundan sonra açıkçası bilim ve teknoloji konusunda Doğu toplumları, İslam dünyasının yeri, önemi ve eski ihtişamına kavuşması noktasındaki öngörülerinizi de merak ederiz.
0: Yani bu konuda şöyle konuşabilirim. Şimdi bilim ve teknoloji beşeri faaliyetler. Yani bunlar mistik, esrarengiz, kimsenin akılsız erdiremeyeceği alanlar değil. Bunlar insan faaliyetleri.
1: Evet.
0: Ve gerekli donanıma sahip, kendini yetiştirmiş, toplum yapısını buna göre düzenlemiş insanların üstesinden gelemeyeceği konular değil.
1: Hı hı.
0: Elbette. Müslümanların evet, Fuat Hoca geçmişteki bilim ve teknoloji alanında nasıl bir yere sahip olduğunu göstermişti ve amacı bunun sürdürülebilirliği yönündeydi zaten.
1: Hı hı.
0: Yani eğer bu geçmişte yapılabilmişse bugün de yapılabilir. Yani yapılmaması için hiçbir sebep yok. Dediğim gibi tamamen beşeri bir faaliyet, bir insan etkinliği bilim ve teknoloji.
1: Hı hı.
0: Yeter ki Fuat Hoca'nın önemsediği şey şuydu. Yani bunun için siz gerekli kararlılığa, çalışma disipline ve özgüvene sahip olmanız gerekir. Ve tabii ki ona göre bir vizyonunuz, ufkunuz olmalı.
1: Hı hı.
0: Bunlar olduktan sonra yapılabilecek şeyler değil. Zaten öyle olduğunda biz bugünlerde zannımca görüyoruz.
1: Doğru.
0: Türkiye'de askeri teknolojide mesela yapılan şeyler.
1: Kesinlikle doğru.
0: Yerli otomobil konusunda yapılanlar.
1: Hı hı.
0: Bunlar kesinlikle bu işin kararlılık, kendini hazırlama, ona göre toplum yapısında gerekli olan düzenlemelere gitmiş olduğunu gösteriyor.
1: Hı hı.
0: Sadece İslam dünyasında değil, yani işte çok açık bilinen, herkesin gözünün olduğu, önünde olan bir Çin örneği var.
1: Hı hı.
0: Yani Fuat Hoca'nın anlatmak istediği şey de buydu zaten. Bilim ve teknoloji belli bir ırka, dine veya medeniyete ait değildir. Yani özellikle belli bir ırka, dine ve medeniyete ait değildir. Hı hı. Değer gördüğü yerde insanlar üstüne düştükçe bunun yapılabilen bir şeydir. Yani hiçbir sebep yok.

0: açıkçası bu konuda kesinlikle iyimserim. Evet. Yani Batı medeniyetine, Avrupa'ya özgü bir şey değildir kesinlikle bilim ve teknoloji. Tarih de zaten bunun böyle olmadığını gösteriyor. Çünkü onlarda da bunu Müslümanlardan öğrenerek başladılar bu işleri. Hı hı. Müslümanlar da elbette, onların da hocaları vardı. Onlar da Helenistik medeniyetten, eski Yunanca eserlerden bu bilim ve teknolojiyi öğrenerek başlamışlardı. Yani yapılamayacak bir şey değildir. Bir insan faaliyeti, beşeri bir faaliyet bilim ve teknoloji. Dolayısıyla yeterli çabayı gösteren, yeterli donanıma sahip olan insanlar kesinlikle üzerine gittiği sürece bu konuda başarılı olurlar.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Biz de bu vesileyle yeniden Profesör Doktor Fuat Sezgin hocamızı rahmetle anıyoruz. Sizlere de iyi geceler diliyoruz. Sağ olun, var olun.
0: Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: Efendim, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü Profesör Doktor Fuat Sezgin, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'ndan Doktor Gürsel Aksoy'la vefatının 8. seneyi devriyesinde Profesör Doktor Fuat Sezgin'i, eserlerini, fikrini, anlayışını, çabasını konuştuk. Hocamıza teşekkür ediyoruz ve Fuat Sezgin'e de rahmet diliyoruz tekrar. Gecenin içinden devam ediyor.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Efendim, kültürel diplomasinin önemli bir ayağı olan gastro diplomasi, ülkelerin mutfak kültürlerini diğer ülkelerle ikili ilişkilerde ve kültürler arası etkileşimde bir araç olarak kullanılıyor. Türkiye'nin sahip olduğu köklü mutfak kültürü yalnızca gastronomik bir zenginlik değil, aynı zamanda kültürel mirasın, toplumsal hafızanın ve medeniyet birikiminin önemli bir taşıyıcısı olarak öne çıkıyor. Uluslararası platformlarda protokol yemekleri ve davetler aynı zamanda birer gastro diplomasi platformuna dönüşüyor. Ankara'da düzenlenen 16. NATO zirvesi de Türk mutfağının uluslararası platformda tanıtımı için büyük bir fırsat oldu. Türkiye'nin diplomasi çıtasını da daha ileri seviyeye taşıdı. Peki bizler ne yapacağız gecenin bu saatinde? Gastro diplomasi konusunu, Türkiye'nin bu konudaki başarılarını Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan'la konuşacağız. Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum. Teşekkür ediyorum Merve Bey. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun hocam. İyi misiniz öncelikle? Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de iyisinizdir. Tabii uluslararası gündem ne kadar iyi olmamıza izin veriyor bilmiyorum ama...
1: Biraz daha biz bunu soft hale getirdik hocam. Sizinle uluslararası gündeme, diplomasiyi konuşuyorduk ama programımızın içeriğine de uygun olarak gastro diplomasi konuşacağız. Şimdi açıkçası daha önce çok fazla bizim yani benim dağarcığımda böyle bir şey yoktu ama son NATO zirvesinde bunun çok önemli olduğunu, çok kıymetli olduğunu, yemeklerin dahi bir mesajı belki ya da ülkenin tanıtımı açısından çok önemli bir detay olduğunu fark ettik bizler vatandaş olarak, ama sizler tabii ki diplomasiye haiz olan insanlar bunun farkındaydı. Öncelikle gastro diplomasiyi konuşacağız ama diplomasi ne diye şöyle genelden özele doğru gitsek, diplomasi ne? Biz sadece işte liderlerin konuşması, bakışı, duruşunu diplomatik tavır olarak değerlendirdik ama bunun ötesinde sanki bir şey diye düşünüyoruz şu an. Ne dersiniz hocam?
2: Kesinlikle haklısınız. Hani diplomasi dediğimiz zaman bence inanılmaz derecede çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla NATO zirvesinde ben kendim de doğrudan yer aldığım için belki de bunu yorumlarken oradan bir göz olarak da yorumlayabileceğim bir başlık çıkıyor. Sadece gastro diplomasi ekseninde değil, aynı zamanda Türk dış politikasında diplomasinin etkisi, gücü bağlamında da biz bence son derece önemli bir sürece ev sahipliği yapmış olduk. Hep bizim karşımıza çıkan temel durum uluslararası sistemi okumak, uluslararası sistemi doğru okumakla bağlantılı olarak görülse de diplomasiniz ne kadar etkiliyse esasında uluslararası sistemi, gündemi, günceli o şekilde okuyorsunuz. Dolayısıyla buradan yola çıkarak diplomasiden bahsediyorsak eğer, diplomasinin aslında devletler arası ilişkileri düzenleyen ve devletler arasındaki ilişkilerle de belki bağlı kalmayan çok geniş bir dış politik eksende okunması gereken bir pratik olduğundan bahsetmemiz gerekecektir. Diplomasi en temel anlamıyla bence bu açıdan uluslararası aktörlerin temsil, müzakere, iletişim, uzlaşma yoluyla yönetme sanatı olarak karşımıza çıkıyor. Hani siz de belirttiniz az önce, daha böyle soft, yumuşak başlıklar üzerinden konuşuyoruz ama diplomasi yalnızca devletler arası görüşmeler ibaret değil. İşte kriz yönetme, karşı tarafın niyetini anlama, çatışmaları önleme, kısacası şu anki dünya algımıza dair ne varsa her birini yönetme mekanizması olarak ortaya çıkıyor. Bizim açımızdan en önemli belki sözleşmelerden biri de 1961 tarihli diplomatik ilişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi. Evet. Devletin temsili, vatandaşların çıkarları, yani burada her bir başlığı görür. Neticede evet, diplomasi son derece önemli, taraflar arası ilişkileri düzenliyor ama bir de şöyle bir gerçek var.

0: sizin kendi milli çıkarlarınız ekserinde bunların yapıldığını görüyorsunuz. Ve diplomasi dediğimiz zaman hemen belki kısaca şunu da belirtmek gerekiyor. İkili diplomasi, çok taraflı diplomasi, zirve diplomasi, mekik diplomasi gibi çok farklı başlıklar açıyor. İşte bugün konuşacağımız gazete diplomasi de bence bu bağlamda son derece önemli.
1: Evet, evet. Biraz da belki işte NATO zirvesinde hocam müzik diplomasisi de konuştuk. Biraz Mehter Maaş'ı da açıkçası çok gündem oldu. Bunun da bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz belki. Bilmiyorum diplomasiye girer mi? Bir mesaj vermesi açısından sanki giriyor gibi. Ben öyle anlıyorum. Bu da en az yemek kadar etkili oldu. Yemeklerimiz de yine bunu hakeza açıkçası büyük etki oluşturdu. Belki şaşıranlar oldu, belki keyifli anlar yaşayanlar oldu ama bir karşılığı oldu kesin. Gastro diplomasi deyince ne anlayacağız? Geçmişte gerçekten bu kadar kıymetli miydi, önemli miydi? Yani biz yeni farkına vardık belki ama herhalde bir karşılığı var bu işin.
0: Kesinlikle haklısınız. Hani müzik diplomasisinden de az önce bahsettiniz. Evet, evet. Bunlar çok önemli şeyler. Coğrafi hafıza ya da siyasi kültür dediğimiz başlıklar zaten burada çıkıyor. Şimdi tarihsel olarak Türk tarihi içerisinde en önemli bağlamlar belki de. Ve yemek dediğimiz zaman bence bizim karşımıza çıkan sadece bunun işte tarihsel olarak masaya konulmuş boyutu değil. Aynı zamanda Türk mutfağının ürünleriyle birlikte yemek kültürünü, mirasını ve bu coğrafya içerisindeki belki de en önemli yumuşak gücünü gösteren başlıklardan biri. Gastro diplomasi bir ülkenin mutfağını yalnızca böyle bir beslenme unsuru olarak karşısına çıkan bak, kültürel, stratejik bir dış politika aracı haline getirir. Ve bence bu açıdan da kamu diplomasinin bir alt alanı olarak belki bunun görülmesi gerekli. Kalplere, zihinlere ulaşıyorsunuz. Bu son derece dikkat çekici bir başlık. NATO zirvesinde de biz bunun gerçek anlamıyla gördük. Çünkü oraya katılan her bir misafirin, sadece devlet liderleri açısından söylemiyorum bunu, arka planda çalışan işte basın mensuplarının yer aldığı, yorumcuların, analizcilerin yer aldığı kısım da dahil olmak üzere çok geniş bir dünya perspektifiyle hazırlanmış. Uluslararası ilişkilerin belki de ana damarlarından biri haline gelmiş. Ve bence bu açıdan Türkiye inanılmaz bir adım atmış oldu. Bence NATO zirvelerinin hiçbirinde bu kadar güçlü bir gastro diplomasi kullanılmamıştır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ülkenin markalaşması, stratejik iletişim açısından son derece önemli başlıklardan biriydi. Şimdi burada insanlar çoğu zaman bir ülkeyi sadece mutfağıyla tanıyorlar belki de. Hı hı. Biz dünya tarihçesi mesela İtalya dediğimiz aklımıza pizzanın geldiğini, Japonya dediğimizde sushi'nin geldiğini biliyoruz. Türkiye dendiğinde baklavadan kebaba kadar çok zengin bir Anadolu mutfağımıza. Fakat bu Anadolu mutfağını karşı tarafa nasıl verdiğiniz önemli. İşte burada gastro diplomasi görünür araç haline gelmiş oluyor. Evet. Ve ne yapıyorsunuz siz? Diliniz farklı olsa, diliniz farklı olsa da ya da siyasi görüşünüz farklı olsa da yemek üzerinden ortak bir iletişim kurmuş oluyorsunuz. Bu son derece kıymetliydi ve Türkiye bunu inanılmaz derecede güçlü bir şekilde verdi.
1: Kesinlikle. Şimdi az önce dediğiniz konu oldukça önemli. Türkiye deyince akla kebap gelebiliyor. Bu da Orta Doğu mutfağıyla belki benzerlik de olabiliyor. Fakat özellikle son NATO zirvesinde zeytinyağlılar, Urla'dan enginar, 7 bölgeden 7 lezzetler. Yani Türkiye'nin kebap ülkesi olmadığını, açıkçası her lezzete açık bir halinin, tavrının olduğunu ortaya koyan bir yapıyı bize göstermiş. Biz zaten biliyoruz ama dünyaya göstermiş oldu. Bu da oldukça kıymetliydi sanki hocam.
0: Kesinlikle haklısın. Şimdi hep yani ben verdiğim örnekler de biraz daha böyle uluslararası alanda tanınmış örnekler ama dediğiniz gibi şimdi sizin yemek kültürünüz ne kadar çeşitliyse aynı zamanda siyasi kültürünüz de bence o kadar çeşitli hale gelmiş oluyor. Evet. Bu son derece kıymetli bir şey. Bir istikrar üzerinden ilerleyen Türk dış politikasının şekillendiği bu günlerde de bence gastro diplomasiden bahsederken bu bağlamda Türkiye'nin dış politikasıyla paralel olarak ne kadar çok alternatif olduğunu da sunmuş olduk. Sofralar neden etkili? İşte bu açıdan etkili hale gelmiş oluyor zaten. Resmi müzakere devam ederken siz alternatifleri masaya getirmiş oluyorsunuz. Ve bununla birlikte güven ortamı sağlıyorsunuz. psikolojik yakınlığı sağlıyorsunuz ve iletişim zeminini oluşturuyorsunuz. Sofra anlaşmayı imzalamıyor. Evet. Anlaşmayı imzalayacak atmosferi kuruyor.
1: Oluşturuyor. Evet evet. Hocam her zaman şey derler zaten. Yani yemek araç. Sofra orada muhabbetin koyulaştığı bir ortamı oluşturmak. Ama muhabbetin iyi geçmesi için, oradaki anlaşmaların elverişli olabilmesi için açıkçası mutfağın da sofranın da güzel olması gerekiyor. Şimdi baktığımızda NATO'da Fatih Tutak şef Urla sakız enginarı ve asma yaprağı tabağı hazırlarken Sinem Özer klasik bir baklalı zeytinyağlı enginar yemeği, Osman Sezener yemyeşil bir roka sosu ve gambilya fava üzerinde taze bezelye ve Urla bebek enginarı koyuyor. Yani bunlara bakarken, bunları incelerken, bunları tadarken zaten insanın kendini mutlu hissetmemesi mümkün değil. Böyle bir ortamda da güzel şeyler konuşmaması, güzel anlaşmalar yapmaması mümkün değil gibi geliyor, bilmiyorum. Ben yemeği çok seven bir insan olarak bunu söylüyorum tabii.
0: Aynı şekilde ben de aynı şekilde düşünüyorum çünkü yemek bizi mutlu eden bir şey bir yerde de kesinlikle haklısınız. Şimdi şeflerimiz zaten inanılmaz çalışmış ama şeflerimizle birlikte bence arka planda şunu da görmek gerekiyor. NATO zirvesi içerisinde yer alan ve bu alanı aslında oluşturan o arka plandaki zihin dünyasını da görüyoruz. Çünkü bunların her biri koordineli gitmesi gereken alanlar. Şeflerimizin sunmuş olduğu her bir yemek daha öncesinde düşünülerek zaten oraya gelmiş ki biz bu kadar emek yoğun bir sistemimiz gördük. Ve belki şöyle bir not düşmek gerekecektir burada. Burada sunulan menülerin her biri gerçek anlamıyla hem damak zevkine hem modern dünyaya hem de kimlik üzerinden aslında Türkiye'nin kendini konumlandırdığı alanı gösteriyor. Hani gastro diplomasi dediğimiz zaman bunun doğru kullanıldığında tarihsel hafızayı, kültürel kimliği, devletin stratejik anlatısını o menülerde sunduğunu görüyoruz. Bence çok güçlü bir dış politika aracı haline geldi. NATO zirvesinde gastro diplomasi son derece önemliydi.
1: Evet. Bu arada biz bunu söylüyoruz ama yıllar önce bana iyi aşçılar verin, size iyi anlaşmalar vereyim diyen Fransız diplomat Talleyrand'a atfedilen ünlü bir söz varmış hocam. Çünkü devletler bazen en güçlü mesajları müzakere salonlarında değil sofralarda veriyorlarmış. Yani sadece ben sofrayı yemeyi sevdiğim için böyle düşünmüyorum. Zaten diplomaside böyle bir şey yıllardır varmış. Ki hatta bürokraside de şunu 3S kuralı derler. Zarafet, ziyaret ve ziyafet. Yani ziyafet sadece bizi mutlu eden ve bize gıda olan şeyler değil. Aynı zamanda anlaşmalar, yakınlaşmalar açısından da oldukça kıymetli bir yol imiş. Bunu da dediğim gibi NATO zirvesinde görmüş olduk.
0: Kesinlikle. Talleyrand'dan bahsetmişken belki hemen şunu söylemek gerekecek. Hani neden aslında bu kadar önemli bir isim? Fransız devlet adamı ama aynı zamanda Napolyon Fransası'nı da görmüş. Napolyon Fransası sonrası sistemi de görmüş bir isim. Napolyon savaşları sonrasında Fransa'yı yenilince Avrupa Viyana Kongresi'ni oluşturuyor. Ve o dönem içerisinde Fransa mağlup ülke. Ama Talleyrand'ın bu zekasıyla az önce sizin de belirttiğiniz gibi gastro diplomasi devreye giriyor ve Talleyrand dönemin en ünlü şeflerini Viyana'da muhteşem akşam yemekleri vermeye davet ediyor. Ve bu ziyafetlerde zaten oradaki diplomatik etki bütün sistemi değiştiriyor. Yani mutfak kültürü yenilmiş mağlup bir ülkenin masadan nasıl zaferle çıkmasa dahi bize yenilmeden, böyle gurur ezilmeden belki çıktığına dair en önemli tarihsel imajlardan birini de bize oluşturuyor.
1: Evet. Bu arada hocam şef Açıkgöz bir açıklama yapıyor. Burada şu da önemli. Bu gastro diplomaside Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan'ın da çok özel bir çabası var. Ki Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Cumhurbaşkanlığının himayesinde yayımlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabı da bu yemek zirvesinde çok etkili oldu ifadesi kullanılıyor. Belki burada bir Emine Erdoğan başlığı da kıymetli hanımefendinin başlığını da atmak lazım. Çünkü onun da bu konudaki çabası, takibi oldukça önemli görünüyor.
0: Kesinlikle haklısın. Yani şunu belki de eklemek gerekecek. Sayın Emine Erdoğan'ın bence son derece önemli adımları var. Hı hı. Sadece işte yemek ya da gazete diplomasi bağlamında değil, bence aynı zamanda çevreyle birlikte çocuklarla alakalı olarak da dış politika vizyonu ekseninde son derece

0: önemli bir yol haritası ve politik adım attığını söyleyebiliriz. Çünkü ben belki çok alakalı gibi görünmeyebilir ama Gazze konusunda Sayın Emine Erdoğan özellikle daha öncesinde pek çok kez uluslararası alanda bu konuyu dile getirdiğini, Antalya Diplomatik Forum kapsamında da yapmış olduğu oturumlarda hep bu bağlamlara dikkat çektiğini gördüğüm için bunu söylüyorum. Şimdi yumuşak güçten bahsediyoruz ve yumuşak güce ya da insani değerleri son derece fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Bu açıdan da zaten Asırlık Tarihler kitabı içerisinde hani tarihsel geçmişten gelen ve masada insanları sadece ne diyelim hani yemek yedikleri bir alan olarak görmedikleri arka planı oluşturmak son derece önemli. Hani belki şunu da eklemek gerekir. Emre Bey tabii hani bir kadın olarak bunu yorumladığında kadın elinin değmesi de gerçekten son derece önemli. Burada bizim açımızdan kültürel yakınlık oluşturduğumuz ülke imajını güçlendirdiğimiz bir arka plan çıkmış oluyor. Ve Gazze diplomasi ne yapmış oluyor? Bizim kültürel etkileşimimizde diğer aktörlerle kalplere, zihinlere, midelere artık her anlamda o iletişimi vermiş oluyor ve bunu yaparken de aslında yine şunu atıp yapmak istiyorum. Müzik diplomasisiyle birlikte okunmamız gereken o tarihsel hafıza daha da netleşmiş oluyor. Yemek diplomasisi oluşuyor. Burada ve uluslararası ilişkilerle dış politika perspektifine son derece uyumlu bir arka plan
1: kesinlikle
0: ortaya çıkmış oldu.
1: Yani bir dönemde klasik müzik çok ön plandaydı. Ama bize ait müziğin bir mantığı var, bir tarihi var, bir anlamı var. Bu açıdan biz özellikle son NATO zirvesinde bu müzikleri duymamız açıkçası sadece NATO'ya değil Türk halkına da çok iyi geldi. Öyle söyleyeyim. Biz de bundan çok memnun olduk. Bu açıdan da oldukça önemli gibi durdu hocam. Öyle görünüyor benim açımdan. Şunu da ifade edeyim. Bizler güzel gördük. Gastro diplomasi oldukça iyiydi. Müzik diplomasisi oldukça kıymetliydi. Fakat misafirler nasıl baktı bu konuya açıkçası? Onların yorumunu da siz oradaydınız. Onların yorumunu da merak ederiz. Özellikle genç bir başbakan, İzlanda başbakanı çok şaşırmış ve çok mutlu görünüyordu. Onların açıkçası izlenimlerini de sizden kısaca alsak.
0: Tabii ki de. Öncelikle belki şundan başlamak gerekecek. Birkaç tane yabancı basından katılımcıyla konuştuğumuzda şöyle dediler. Hani hiçbir NATO zirvesi bu kadar geniş, bu kadar güçlü olarak belki de bir yemek kültürüne denk gelmemişlerdi. İnanılmaz derecede zaten hani bizim bulunduğumuz alanda da sürekli olarak Türk mutfağının her anlamıyla kendini gösterdiği bir başlık vardı ve seneye de Türkiye'de olmasını isteyenler vardı. Şimdi bunlar çok olumlu geri bildirimler.
1: Evet evet kesinlikle. Buyurun hocam.
0: Teşekkür ediyorum. Hemen şunu da eklemek gerekiyor.
1: Buyurun hocam.
0: Şimdi burada tariflerin yanı sıra herkesin yemeği beğendiği bir başarı alanı oluştu. Ve arka planda insanlar çalışırken çünkü hani siz de aslında medya alanında olduğunuz için benden çok daha vakıfsınız. Medya 24 saat uyumayan bir alan. Evet. Ve NATO zirvesi ekseninde de zaten insanlar sürekli çalışıyorlardı. Sürekli haber, sürekli işte yorum takipleri beraberinde geliyordu. Ve belki şunu söylemek gerekiyor. Yani bir akademisyenden ziyade bir birey olarak sizin zihninizi de aslında yediğiniz yemekler orada zinde tutuyor ve dolayısıyla sürekli olarak bir enerji ihtiyacı olduğunda aralıksız olarak bunu görmek de son derece değerliydi. İnsanlar hiç yorulmadılar belki de. İşte kahve, su, çay ama bir konu daha var bence burada dikkat edilmesi gereken. Az önce Gazze başlığından da konuşmuştum. Yani hani Türkiye'nin bu konuya dikkat etmesi o kadar önemliydi ki orada biz Gazze süreci içerisinde ambargo uygulanan hiçbir markayı görmedik. Kendi milli yerli markalarımızı gördük Gazze içeceklerde de.
1: Harika.
0: Bence bu son derece önemliydi.
1: Kesinlikle bu da çok önemli bir mesaj.
0: Kesinlikle yani ve insanlar bunu hiç yadırgamadılar. Kimse hiç alternatif bir şey aramadı. Doğrudan tüketilebilir hale geldi. Bu da son derece önemli. Demek ki burada birkaç başlığı bir arada görebildiğimiz bir arka plan oluştu. Ve yine demek ki insanlar sadece belli markalar üzerinden gitmeden de belli bir oranda bunun normalleşmesini sağlayabiliyoruz. Bence gazete diplomasiden konuşuyoruz ama marka diplomasisinden de
1: kesinlikle çok
0: konuşmak
1: önemli.
0: Gerekiyor. Çünkü yani Türkiye bunu çok başarılı şekilde yönetti.
1: Eğer özgüvenli olursanız, bazı konularda dik durursanız, insanların da size olan saygısı kat be kat artıyor hocam. Ben bunu anlıyorum burada.
0: Kesinlikle haklısınız. Gerçekten biz bunu da çok güzel bir şekilde yönettik. Sadece işte Türk kahvesi ya da çay değil, aynı zamanda Gazze konusundaki hassasiyetimizi de net olarak ortaya koyduk. Yani tek bir mesaj verilmedi Emre Bey. O kadar çok mesaj verildi ki ve bunları orada görmek, o insanların da onu gördüğünü görmek bence son derece önemliydi.
1: Kesinlikle öyle. Bu arada NATO zirvesinde bu kadar geniş bir şekilde gastro diplomasiyi yaşadık ama tarihe baktığımızda 1934 yılında Atatürk'ün Ankara Palas'ta İsveç Prensi Gustav Adolf onuruna verdiği yemekte de bir diplomasi görüyoruz. Davet kremalı Çankaya çorbasıyla başlıyor, Stockholm dondurmasıyla son buluyor. Açıkçası Cumhuriyet tarihindeki protokol yemeklerinde de bu tür incelikleri biz görüyoruz. Türkiye'nin diplomasi tarihinde de bir önemi var gastro diplomasinin, öyle anlıyoruz hocam.
0: Kesinlikle. Yani hani şimdi biz az önce Fransız ihtilali sonrası sürece gittik ama bakacak olursak bizim mutfağımız da son derece güçlü ve Atatürk dönemi içerisinde Atatürk'ten İsveç veliahtına verilen bu yemek son derece önemliydi. Ne yapıyorsunuz bile küresel sistemdeki sorunları yönetmede ya da burada kurulan masaların sadece sohbet masası olmadığını göstermede her anlamıyla hazır bulunuyoruz. Yani Türk siyasi kültürü ve siyasi tarihi son derece birbirini tamamlayıcı, birbirinden beslenen kümülatif şekilde ilerler. Bence bu açıdan gastro diplomasi dediğimiz zaman üst düzey ziyaretlerin geçmişten bu yana bir akşam yemeği değil, aksine arka planında kültürel olarak kendini gösterdiği ve bunu diplomasi masasında gördüğümüz temellerle ilerlediğini söyleyebiliriz. İşte bu açıdan hani az önce de siz saydınız Çankaya kırılması çorbasıydı.
1: Evet, hocam.
0: Stockholm usulü parfe belki de.
1: Evet.
0: Bunlar ne yapıyorlar? Aslında hem Anadolu hem de dünya mutfağı üzerinden verilen mesajlar
1: kesinlikle
0: haline geliyor.
1: Kesinlikle. Bu arada hocam, İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan Türkiye'nin Gastro Diplomasi Modeli Sofra ve Miras kitabı yayınlandı. Akademisyenler, araştırmacılar, gastronomi profesyonelleri ve kültürel diplomasi alanına ilgi duyan okuyucular için önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor. Hayatımıza böyle bir şey girdi. Bu konuda da bir kitap var. İçeriği de oldukça geniş. Yani biz şu anda bir 20-25 dakikaya sığdırdık ama 435 sayfalık büyük bir eserden söz ediyoruz. Gastro diplomasi kavramsal bir arayış, mutfaktan diplomasiye, Türk mutfağının tarihsel gelişimi, küresel imaj, ülke markalaması ekseninde kültürel diplomasi. Tabii ki marka açısından da bir önemi var gastro diplomasinin. Bu açıdan da oldukça önemli. Gastro diplomasi ve gastronomik uygulamalar perspektifinden Türk lokumu gibi o kadar geniş bir içeriği var ki bu kitabının da kaynak niteliği taşıyor. Katkılarını sizden, ne gibi katkıları olur bu kitabın, bunu da duymak isteriz.
0: Tabii ki de İletişim Başkanlığımızın bence yapmış olduğu bu çalışma son derece önemli. Sadece kurumsal ya da kavramsal bir çerçeve değil, aynı zamanda yumuşak güç unsurları üzerinden Türkiye modelini belki de ortaya koyuyor. Türk mutfağı yalnızca yemek çeşitliliği değil, sizle de konuştuğumuz gibi Anadolu'nun tarihsel hafızasını ortaya koyan bir alan. Yaşam anlayışını, stratejik değerlerimizi ortaya koyan bir alan. Bence bu açıdan son derece önemli bir kaynak ve başvuru kitabı olacak. Şimdi sofranın kültürel hafıza alanlarını belki de yeniden kodlanıyor. Aileden, kuşaklar arası aktarımdan, işte mutfağın tarihsel, coğrafi anlatısına kadar pek çok başlık var bu çalışmada da. Bence sadece NATO zirvesi kapsamında değil, eş zamanlı olarak pek çok büyük büyükelçiliğimizde ve yurt dışında diplomasi misyonu ekseninde de gastro diplomasi ile alakalı son dönemde çok fazla adımlar atıldı. İşte Türk kahvesinden tutalım da bunların aslında küresel eksende baktığımızda bir marka haline gelmesinden bahsediyoruz. Ve bunların her biri ne yapıyor? Yaşayan değerler haline geliyor. Evet, imaj açısından son derece önemli ama aynı zamanda coğrafi işaretler merkezi haline gelmiş oluyoruz. Biz ulusal mutfağımızın anlatısı değil bu. Aslında küresel sistem içerisinde Türk mutfağının kendini daha da üst noktalara taşıdığı alanlardan biri haline geliyor. Yani Gaziantep'ten, Hatay'dan bahsediyoruz. İşte bu bölgelerin coğrafi işaretli ürünlerinden bahsediyoruz ama bir yandan da ne yapmış oluyoruz? Bunu yazıya dökerek aslında küresel sistemde bir başvuru kitabı haline geldi. Hmm. Ben Borsa İletişim Başkanı'nın attığı bu adamın son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Şöyle bir başlık var hocam. Bir yandan da içeriye bakıyorum. Batı tipi gıda emperyalizmine karşı Türk mutfağının stratejik gücü. Yani uzun yıllar az önce bahsettiğiniz bazı markalar üzerinden dayatılan bir asetli içecek emperyalizmi. Ondan sonra fast food alışkanlığı, işte hamburger vesaire gibi bir baskı unsuru, algı unsuru. Bunlar hem zihnimizi hem midemizi yoran şeyler ama bizim kendi özümüzde çok daha sağlıklı, çok daha keyifli, çok daha verimli ürünler olduğunu ortaya koyan bir çalışma, büyük bir başlık. Yine aynı zamanda uzun dönemdir bunun üzerine çalışıldığını gördüğüm bir başlık var. Yunus Emre Enstitüsü'nün ki Türkiye'nin dünyadaki sesi, Yunus Emre Enstitüsü faaliyetleri çerçevesinde Türkiye'de gastro diplomasinin son 5 yılı. Demek ki son 5 yılda bu konuda önemli çalışmalar yapıldığını biz görüyoruz. Bu açıdan oldukça kıymetli içerikler ben görüyorum hocam. Ne dersiniz bilmiyorum.
0: Kesinlikle haklısınız. Hani az önce de biliyorsunuz. Yani gastro diplomasi konusunda yurt dışında zaten son derece önemli adımlar atılıyor ve hani bunlar Türk dış politikasında güçlendiren alanlar. Hani programın başında da uluslararası alanda o kadar çatışmadan bahsettiğimiz bir süreç içerisinde bunlar bize istikrar alanları oluşturuyor diyebiliriz. Şimdi Türkiye'nin yapmış olduğu çalışmalarda atölyeler, eğitimler bunlarla birlikte belki okunması gereken bir başlık ortaya çıkacak ve Covid dönemi sonrasında zaten eş zamanlı olarak Türkiye'nin dış politikasında inanılmaz bir atılım yaptığı dönemi görüyoruz. Ve uluslararası ölçekte aslında Türkiye Türk mutfağını tekil faaliyetlerle tanıtmıyor. Bu artık bir takvime bağlanmış durumda. Budapeşte'den Washington'a, Dakar'dan Tunus'a kadar dünyanın pek çok yerinde, yani nerede diplomatımız varsa orada Türk mutfağıyla alakalı gastro diplomasinin halkla ilişkiler faaliyetlerinin olduğunu görüyoruz. Son derece önemli bir süreç içerisinde. Çünkü bunun dış politika yansımaları da kendini gösteren alanlar oluşturuyor.
1: Kesinlikle. Bu arada aklıma da geldi hocam. Amerikan Başkanı Donald Trump gelirken uçakta hamburger yediğinden çokça söz edilmişti. Açıkçası Türkiye'ye geldiğinde buradaki sofrayı da mutfağı da görünce en çok mutlu olanlardan birisi de Amerikan Başkanı Sayın Trump olmuştur diye de insanın aklına geliyor. Bunu da ifade etmek lazım. Son olarak çok güçlü bir NATO zirvesi ve gastro diplomasi anlamında da çok kıymetli ve önemli bir zirve geçirdiğimizi düşünüyoruz hocam. Son sözlerinizi alalım.
0: Kesinlikle destek atıyorum. Trump örneği bence son derece önemliydi. Çünkü bence Trump'ı mutlu etmek çok zor. Yani son Dünya Kupası'nda da bence bunu görmüş olduk.
1: Doğru.
0: Fotoğraflarda, karelerde kendini gösteren miydi? Bu açıdan evet son derece başarılıydı. Dediğim gibi sadece hani tekil olarak aslında diplomasi açısından mesajlar verilmedi. Anadolu'nun tarifleriyle dünyaya aslında kardeşlik, eşitlik, işbirliği mesajları da verildi. Hani Gazze'den bahsettiğimiz başlıklardan tutalım da NATO içerisinde tarafların bir arada yer aldığı masaların kurulması son derece önemli. Çünkü son dönemde özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ayrıldığı bir süreçte Trump'ın özellikle İspanya'yı, İtalya'yı eleştirdiği bir süreçte bu aktörler aynı masada oturdular. Ve bence bunu Türk diplomasisine borçluyuz. Bunun arka planında yer alan bütün isimlere, işte Sayın Emine Erdoğan'dan, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, belki yine Hasan Doğan Hoca'dan, her birinden bahsetmek gerekiyor. İletişim Başkanlığı'ndan inanılmaz derecede koordineli ve güçlü bir yapı ortaya çıkarıldı.
1: Kesinlikle öyle. Çok başarılı oldu ki bu başarı da önümüzdeki süreçte devam edecek gibi görünüyor hocam. Çok teşekkürler, çok sağ olun. İyi geceler diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özel Özcan'la Türkiye'nin gastro diplomasi alanındaki faaliyetlerini ve özellikle NATO zirvesi sürecini konuştuk efendim. Gecenin içinden devam ediyor.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Efendim gecenin sonunda Amasya'ya doğru uzanacağız. Şair, yazar ve ressam Aslı Çuhadar bizlerle birlikte olacak. Düşündüren Mısralar şiir kitabıyla tanınan Çuhadar, yeni romanı da yakın zamanda okurlarla buluşacak. Edebiyat hayatına ressamlığı da ekleyen Aslı Çuhadar, atık eşyalardan oluşturduğu tasarımlarının yer aldığı sergiyle büyük ilgi görmüş. Tasarımlarında Amasya'nın tarihi dokusuna da yer veren Aslı Çuhadar'la yazı hayatını, resim çalışmalarını, ilham kaynaklarını ve yaşadığı coğrafyayı Amasya'yı da konuşacağız efendim. Kişi kendisi şu anda telefon hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar.
1: Merhaba.
2: İyi geceler.
1: İyi geceler. Ben okurken, anlatırken açıkçası yoruldum. Maşallah 10 parmağınızda 10 marifet. Şairlik, yazarlık, ressamlık, sergi açmışız vesaire, birçok şey yapıyoruz. Öncelikle sizi kısaca bir tanıyalım Aslı Hanım.
2: Valla ben Şaziye Aslı Çuhadar. 1980 Kayseri doğumluyum. Anne tarafım Amasya merkez. Ben de çocukluğumdan beri Amasya'da ikamet ediyorum. Evli ve iki çocuk annesiyim. Eşim Tuncay Çuhadar ile fotoğrafçılık yapıyoruz.
1: Ne güzel.

0: var.
1: Harika.
0: Bu arada işte anlattığımız gibi farklı ilgi alanlarım, eğitim aldığım konular var. Hı hı. Mesela biyoenerjistim, numarolog, kundalini reiki uygulayıcısı, ressam, şarkıcı, yazar, film söyleticisi, nefes terapisti, fotoğrafçı, korist, sunucu. Ha.
1: Allah verdikçe vermiş yani maşallah. Ay, ne güzel.
0: Şükürler olsun.
1: Peki
0: şükürler olsun.
1: Şimdi biz az önce bahsettik, bir şiir kitabımız var.
0: Evet.
1: Biraz geriye gidelim. Yazmaya nasıl başladık? Nereden ilham aldık? Yani ben yazabiliyorum ve gerçekten insanlarda güzel duygular uyandırıyorum. Düşüncesi nasıl ortaya çıktı merak ettik.
0: Evet vallahi küçük yaşlarda başladım. Kitabım Düşündüren Mısralar geçen sene Uluslararası Amasya Kültür Festivali, yani 12-22 Haziran'da, hı hı. 12 Haziran'da çıktı. Ben daha küçük yaştayken rahmetli dedem Abdülkadir Ziyagil bana sürekli Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okurdu.
1: Muhteşem.
0: O sözlere hakim olamasam da hı hı. duygusu içimi titretirdi. Tek tek Osmanlıca kelimeleri araştırır, bir puzzle gibi yüreğime yerleştirirdim.
1: Harika. Yani eğer bizim kaynağımız Mehmet Akif Ersoy'dan geldiyse evet. açıkçası eserlerimiz de çok kıymetli, çok özeldir diye düşünüyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Aslanım.
0: Ve biliyor musunuz ben hala ağlamaktan İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyamam. Çünkü... çok ağlıyorum ve okuyamıyorum.
1: Evet evet evet. Çünkü Mehmet Akif Ersoy da aynı duygularla İstiklal Marşımızı yazmıştı. Evet. Aynı duyguları yıllar sonra yaşamak, yaşatmak da oldukça önemli. Şimdi Düşündüren Mısralar kitabı geçen sene çıktı dediniz.
0: Evet.
1: Bu kitap hakkında
0: evet.
1: biraz bilgi verseniz, kaç şiirimiz var, kaç eserimiz var ki içinden bir şiiri de sizden biz canlı canlı dinlemek isteriz Aslı Hanım.
0: Ay çok çok sevinirim. Valla 110 sayfalık bir kitap. Hı hı. İçinde en sevdiğim Amasya'yı anlatan bir şiirim var. Ben çok severek okuduğum.
1: Evet.
0: Onu seslendirebilirim.
1: Kesinlikle
0: size.
1: Biz de duymak isteriz. Buyursunlar efendim.
0: Çok sevinirim. Gözleri ırmak, yanakları al misket, dudakları kiraz, kral kayalar tacı, sen kraliçesin Amasya. Şifalı elleriyle ısıtır kaynak suları, eteklerinde besler koyunları kuzuları. Sepetinde lale ve kardelen, sen şifasın Amasya. Baharda çiçek açar çocuklar gibi şen, yazın sımsıcak sarmalar. Sonbaharda yağmurla arınır, yazın yeşil, kışın beyaz diğer Amasya. Misafirine açıktır sofrası. Bakladı dolması, keşkeyi bamyası. Duman üstünde semaver çayı. Cevizli çörek olmazsa olmazı. Sen anasın Amasya. Yüzü güzel, huyu güzel. Dağları deldirir şirin misali Ferhat'a. Vuslat'a giden yolsun Amasya. Sultan Beyazıt'ta okunur ezan, her şenada yankılanır. Tenin toprak kokar, notan aşk. Makamın sabah, sen sanatsın Amasya.
1: Muhteşem efendim. Çok tebrik ediyorum. Sadece güzel bir şiir değil, aynı zamanda çok harika yorumluyoruz şiiri de. Bunu da ifade etmek isteyeyim. Şiiri dinlerken bir Amasya sevdalısı olduğunuzu anlıyoruz ve Amasya'nın coğrafyasını, Amasyalı'nın düşünce dünyasını, Amasyalı'nın yemeğini, ürünlerini, her şeyini algılayabilme, anlayabilme fırsatı buluyoruz. Çok zengin bu açıdan.
0: Çok çok keyif alarak yazdığım bir şiirdir. Hı. Ben zaten Amasya aşığıyım. Gerçekten yaşanılacak huzur şehri burası. Bu Kayserili'yim. Kayseri'yi de çok seviyorum ama yani burada büyüdüm. Aynı tarafım burada, ilk başta hı-hı. anlattığım gibi. Çok keyif veriyor Amasya.
1: Her nedir zaman. Amasya'da keyif veren şey? Bunu da şu anda bizi dinleyenler için ben de sorayım Amasya. Açıkçası. Amasya'yı ben evet. daha önce gördüğümü görmedim herhalde. Ama siz Amasya. Anlatınca merak ettim. Biraz daha detay verirseniz sevinirim.
0: Amasya suç oranı en düşük illerimizden bir tanesidir.
1: Evet.
0: küçük dağlı.

0: ormanların içerisinde yerleşmiş, ortasından yeşil ırmağın geçtiği, yalı boylu evlerinin süslediği, Harşena Kalesi'nde Kral Kaya mezarlarının olduğu mistik bir şehir. Yani anlatılmaz yaşanır. Küçücük bir şehir, belki hemen bir günde gezip bitirebilirsiniz ama kesinlikle gelip görünmesi gereken bir yer. Ben ona açık hava müzesi diyorum yani.
1: Huzur veren bir yanı var sanki. Çok, sesinizden, çok, anlatımınızdan
0: çok,
1: öyle
0: çok
1: anlıyorum.
0: Çok huzurlu, evet, çok seviyorum Ceylan.
1: Harika. Kaç yıldır Amasya'dayız bu arada?
0: Vallahi ben kaç yıldır? 45 yıldır buradayım.
1: Oo, maşallah. Şimdi estağfurullah, estağfurullah efendim. Amasya üzeri, Amasya temalı bir şiir dinledik. Ben sizden farklı temalı bir şiir daha rica etsem. Bir hazırlığınız var mı, yoksa böyle sürpriz mi oldu?
0: Tabii ki var. Yok.
1: Farklı bir konuda nasıl bir şiir var acaba? Ben merak ettim biraz.
0: Türk sanat müziği aşığı biriyim. Ailemde de bir sürü sanatçılarımız var. Şu an TRT'de de görev alan bir sürü sanatçı kuzenlerim var.
1: Harika.
0: Bir Türk sanat müziği ile ilgili bir şiir okumak istiyorum. Duyguların Dili şiirin adı.
1: Buyursunlar efendim.
0: Eşsiz bir Türk sanat müziğisi. Onunla dalarsın derin dehlizlere. Hüzne, aşka, sevgiye dair ne varsa yaşatır sinesinde. Terennimle başlar sözleri, taksim olur yüreklere. Geçmişten günümüze emanettir, seyyah olunur namelerinde. Hayatın kendisi bir ses, bir melodi, ilham verir yüreklere. En güzel şiirler bestelenir, can bulur bestekar elinde. Hüzzam hüzün verir, Hicaz tevazu, rahatlık cesaret verir sabah makamı. Sonsuzluğu hissettirir acem aşiran, şifa hazinesidir bütün makamlar. Gel mehtabım, gel sevgilim, ben seni unutmak için sevmedim. Kadehinde zehir olsa ben içerim, bana getir, kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Duyguların ortak dili Türk sanat müzikisi. Doyum olmaz namelerine. Hayata, umuda dair izler taşır dizelerinde. En iyi sakinleştirici. Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde. Esmanlar bile gelir orkestra elinde. Hazin hazin ağlar keman. Adalet dağıtır kanun, gönül tellerini titretir ud, klarnet yürekleri dağlar. Bir aşk, bir tutkudur Türk sanat müziğisi. Teşekkür ederim.
1: Efendim biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Popüler müziğin, pop müziğinin bu kadar yaygın olduğu, bu kadar hüküm sürdüğü bir ortamda sanat müziğini sevmek, dinlemek ve hatta aşk yaşayıp bu şiiri, bu mısraları dökmek oldukça kıymetli. Biz teşekkür ediyoruz. Biz TRT olarak Türk Sanat Musikisi'nin varlığını devam ettirmek adına önemli işler yapıyoruz. Hatta TRT Name kanalımız zaten malumunuz. Birçok kişi de TRT Name vasıtasıyla Türk Sanat Müziği'nin eşsiz eserlerini dinliyor. Ama ben hayatımda ilk defa bu konuda bir şiir dinledim. Bunu da açıkça ifade edeyim. Yüreğinize sağlık efendim. Çok sağ olun.
0: Ben de normalde Türk Sanat Müziği Korosu'ndayım Malatya'da. Koroda da seslendirdiğim bir şiirdir. Keyif alıyorum. Aileden de beslenmişiz o Türk sanat müziğiyle, o notalarla, o tınılarla. İçimize işlemiş desem bir yani.
1: Harika harika, çok belli oluyor mısralardan. Bir de yakın zamanda bir roman çalışmanız var. Bir roman yazıyoruz diye önümde bir notum var.
0: Evet.
1: Bu çalışma nedir, ne üzerine yazıyoruz? Şiir ve roman arasında, açıkçası şiirin ve romanın, romanda bir konuyu, bir duyguyu, bir mevzuyu uzunca anlatmak varken şiirde az kelimeyle duyguyu ifade etmek var. Evet. Açıkçası her ikisini birden yapıyoruz. Romanda nasıl bir gelişmemiz var?
0: Vallahi romanda şiir tek kalemde kağıda dökülebilir.

0: içten birikmiş duygulardır.
1: Evet.
0: Romansa uzun soluklu, detaylı konuları ele alır. Veya benzerliği ise ikisi de ruhun aktarımıdır.
1: Yani.
0: İkisi de kağıda dökmektir duyguları. Biri kısa süreli, biri uzun süreli. Şu an benim romanımda acı, umut ve Allah sevgisi.
1: Harika. Sıra
0: dışı yaşadığım gerçek metafizik olaylar, frekanslar. Kısaca çok renkli oluşum. Okuru bunaltmadan okumasını sağlayacak sıra dışı bir roman olacak inşallah. Ana konusuna gelirsek, evet. Konu geçen sene oğlumun geçirdiği motor kazası.
1: Çok
0: geçmiş
1: olsun.
0: Onunla başlayan o üzüntü ve o üzüntüyle baş etme duygusu. Yani sabır nasıl kontrol altına alınır, umut nasıl her daim yüzeyde tutulur. Onun gibi böyle maneviyatla, farklı metafizik olaylarla böyle beslenen, mesneviyle beslenen, okuru bunaltmayacak olan, hani ne üzecek ne bunaltacak, böyle sürükleyici, gerçek yaşanmış.
1: Harika. Okurun manevi dünyasına da sirayet edecek, o noktaya da değinecek bir eser olacağını anlıyoruz biz. Mesnevi tasavvufunda yer aldığı herhalde bir eser açıkçası.
0: Evet,
1: roman sonrasında tekrar belki bir programda da bunu detaylı anlatabiliriz. Şu anda çok fazla ipucu da vermeyelim. Önce bir romanımız çıksın. Ondan sonra belki üzerine konuşmak daha doğru olur. Çok fazla şey var ama vaktimiz el verdiğince resim konusunda çalışmalarınız da olduğunu, hatta bir sergi sunduğunuzu biliyoruz. Bu konudaki çalışmalarınızı da dinlemek isteriz efendim.
0: Evet. Valla ilk resme başlamam, annem kumaş boyama hocasıydı. İlk fırça tutmayı annemle öğrendim. Keza babam da keşfedilmemiş bir ressamdır. Dayımın kara kalem çalışmaları beni resme çok sürüklemiştir. Bana minik teknikleri dayım öğretti. Sanırım sanatçı ruhlu bir ailede doğmak bu yeteneklerimi açığa çıkardı diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Yani aile sanatçı bir aile. O genler, gen aktarımı olduğuna inanıyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum. Yapan yaptıran Allah.
1: Kesinlikle öyle. Tabii ki evet. Öyle. Şu ana kadar neler yaptık? Bir sergimiz vardı. Bu sergide ne gibi eserlerimiz vardı? Bunu da merak ederiz.
0: Evet, 2025 yılının Temmuz ayında Amasyalı ressamları bir araya toplayarak Bimarhane'de Kent Konseyi çatısı altında Amasya'nın Renkleri adlı büyük bir sergi yaptık.
1: Evet.
0: Şu an yeni çalışmalar üzerinde yoğunlaştım. Henüz bir vakit belirlemedim yeni çalışmalar için. Zaman gerekli.
1: Evet. Harika. Bu atık eşyalardan oluşturulan tasarımdan tasarımlar var diye de söylemiştik. Bunu da merak ettik efendim.
0: Evet. Ben mesela tatile gittim. Deniz taşlarını boyadım. Aldım getirdim. İşte tahta parçaları, işte boş saat kutuları. İnanılmaz güzel şeyler çıktı.
1: Harika.
0: Ortaya. Şu an elimde kalmadılar bile. Yani insanlar sanatı bilen, değer veren insanlarla o sergi sürecinde bir arada olmak, hani kıymetinin bilinmesi, değer verilmesi, sanatın en çok istediği şey zaten.
1: Kesinlikle. Ben şunu da anladım. Şunu da söyleyeyim. Sanki Amasya'da yapmış olduğunuz şeyler, yani marifet iltifata tabidir. Marifetinizin karşılığı bir iltifat Amasya'da bulunabiliyor. Siz orada sergi açıyorsunuz, şiir kitabınızla alakalı işte bir ödül aldığınızdan söz ettiniz. Amasya, evet, bu açıdan da açıkçası sanatseverlerin yüzünü güldürüyor diye anladım ben.
0: Evet, tabii ki Sayın Valimiz Önder Bakan Bey, Turgay Sevindi Bey, belediye başkanımız,
1: evet,
0: ve yani şehrin büyükleri sağ olsunlar, her zaman sanat açısından hep yanımda oldular. Bütün sanatçıların da yanındalar. Amasya'da sanat konusunda gerçekten destekleniyoruz. Ama tabii daha güzel şeyler olacağını düşünüyorum.
1: Kesinlikle
0: inşallah.
1: Öyle. Kesinlikle daha da güzel.
0: Yani ne kadar destekte eksiklerimiz
1: mutlaka olur.
0: Var.
1: Her konuda mutlaka

0: eksiğimiz olur. Ama en azından bir çabamız var, niyetimiz var. Ve güzel de sanatçılar var. Bunu da anlıyoruz efendim. Peki çok az bir zamanımız kaldı. Önümüzdeki süreçte yeni projelerimiz var mı? Neler yapacağız, neler planlıyoruz diye de sorsak neler söylersiniz?
1: Yani önümüzdeki... Ben şu an Amasya Kent Konseyi'nde görev alıyorum. Hı hı. Amasya'mızın tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın aktif hale gelmesi için bir proje sundum.
0: Harika.
1: Bu mistik şehirde bakır işçiliğinin, bu yüce mesleğin tekrar canlanması için elimden geleni de yapmaya hazırım. Çok defa köşe yazılarımda da bakırın şifalarını anlattım. İnşallah kısa zamanda bu projemde hayata geçeceğini düşünüyorum. İnşallah. Evet, üzerindeyim. Bayağı bir yoğunlaştım o konuda. Var. Henüz şu an maalesef oğlumun sağlık sorunlarından dolayı yoğun bakım süreci evde devam ettiği için çok fazla bir şeyler yapamıyorum ama alttan alta çalışıyorum yani.
0: Harika harika. Geçmiş olsun diyoruz bu arada.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Roman hangi aşamada, bitmek üzere mi?
1: Roman
0: az önce bahsettiğimiz
1: ortalarda.
0: He, tamam.
1: Ortalarda.
0: Anladım. Anladım.
1: Evet, oğlumun iyileşmesiyle de yön bulacak Allah'ın izniyle inşallah.
0: İnşallah, inşallah. Oğlumuzun adı neydi bu arada?
1: Caner Çuhadar.
0: Caner kardeşimize de acil ve iyi şifalar diliyoruz. Umarız en kısa zamanda o da sağlıklı bir şekilde sağlığına kavuşur. Ve sorunsuz bir şekilde bu sanat süreci, yaşam süreci devam eder diyoruz. Efendim, edebiyat var, müzik var, resim var, ne ararsak var hayatımızda. Size de önümüzdeki süreçte başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. İyi ki varsınız.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: İyi geceler diliyoruz hem size, hem evladınıza hem de eşinize selamlar, saygılar iletiyoruz efendim.
1: Çok
0: sağ olun, var olun.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum hepinize. Hayırlı geceleriniz
0: Hayırlı
1: olsun.
0: Hayırlı geceler, sağ olun.
1: Sağ olun, çok teşekkürler.
0: Efendim, şair, yazar, ressam, Amasya'dan kıymetli bir isim Aslı Çuhadar'la konuştuk. Kendisinin sanat hayatını, yazın hayatını konuştuk. Teşekkür ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde Profesör Doktor Fuat Sezgin'in ölüm yıldönümü hasebiyle kendisini andık ve konuşmuştuk. Türkiye'nin gastro diplomasi üzerine de birkaç kelam ettik, oldukça önemli olduğundan bahsettik efendim ve bu içerikle bugün de Gecenin İçinde'nin sonuna geldik. Gecenin İçinde'ni sizin için Gönül Gezbul ve Burhan Kaya birlikte hazırladı. Teknik yönetmenimiz Korkmaz Koçoğlu'ydu mikrofon başında. Bendeniz Emre Şimşek vardım. Güzel bir gece diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Bilenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi'nde zafer kazanan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında, Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu kutladılar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonla görüştü. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir'le de ayrı ayrı telefonla görüştü. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemilerine vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Rusya'nın İran'a uydu görüntüsü desteği sağladığını da iddia etti. Tahran saldırıyı kınadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı saldırıyı İsrail'in Avrupa'yı savaşa çekmek amacıyla yaptırdığını öne sürdü. Birleşmiş Milletler şartının açık ihlali olan eylemin cevapsız kalmayacağını belirtti. CHP ikiye bölündü. 91 milletvekili yeni partiye geçti. 44 milletvekili ise CHP'de kaldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Toplantıda meclis parti yönetimi için görevlendirme de yapıldı. CHP Grup Başkanlığı görevine Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak seçildi. Öte yandan Ankara'da CHP'li belediye başkanlarının tavrının ne olacağı merak ediliyor. Parti kaynaklarına göre belediye başkanları CHP'de kalacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yeni partiye geçmeyecek. Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı yapıldı. 400 bine yakın aday iki oturumda gerçekleşen sınavda ter döktü. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Üniversite adayları için yüksek öğretim kurumlarında belirlenen kontenjan belli oldu. Yayınlanan tercih kılavuzuna göre

Toplam 805.747 aday üniversiteli olabilecek tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde metrekareye 220 kilogramın üzerinde yağış düştü. Sağanağın ardından sel ve su baskınları yaşandı. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı kentte yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerine gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Türkiye Avrupa ülkelerinde devam eden orman yangınlarını yakından takip ediyor. İki Türk yangın söndürme uçağı alevlerle mücadeleye katılmak üzere İspanya'ya gönderildi. Almanya ve İsrail'de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Berlin'de Gazze'ye yönelik saldırılar protesto edildi. Tel Aviv'de de Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarına tepki gösterildi. İsrail polisi göstericilere müdahale etti. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Haberleri dinlediniz.

Annemi seviyordum. Yazan Yev Gerards, çeviren Ergun Evren, reji Kamran Yüce, efek Erhan Mesudoğlu. Oynayan sanatçılar Walter Mustafa Alabora, anne Güler Ökten, kız Candan İsen.

0: Annem uyuyor. Öğleden sonra keyfini yapıyor. Emri yerine getirilmeli. Siz bilmezsiniz. Tanrı korusun, bir uyandırmaya görün. Oo. Hayır anne, onu yapmamalıydın. Ona hakkın yoktu. Herkesin bir kişiliği var, bilmiyor musun? Bilmiyorsan bundan sonra öğrenirsin.
1: Hay Allah, neler de söylüyorum. İyi ki uyuyor dostlarım. Yoksa bir facia olurdu şimdi. Biliyorum biraz garipsiyorsunuz benim konuşmalarımı. Ama az sonra göreceksiniz. Hem de çok hak vereceksiniz bana. Bakın bakın, kutsal bir savaş kazanmış bir kurvazör gibi uyuyor sandalyesinde. Ve arkasındaki duvarda benim tarihi resimlerim. Walter 1 yaşında, Walter 2 yaşında, Walter 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında, 6, 7, 8, 9. Walter, Walter, Walter. Evet, o bensiz yapamaz. Her şey benim onun. Ama ya benim için? Onu oyun boyunca izleyeceksiniz. Ah anne, neden bu hastalığa tutuldun? Neden ben hastalanmadım senin yerine? Hani ufak bir toplantıda sen değil miydin dua eden? Şu oğlum öyle bir hastalansın ki ömrü boyu bana muhtaç olsun diyen. Peki neden şimdi ben sana bir çocuk gibi bakmak zorundayım? Niye? Doktora kalsa sırf sinir, başka bir şey değil. İyi ama ilaçları var tabii bu işin. Öldür ya da yaşat ilaçları. Bugünlerde tüm sıkıntılardan kurtulmanın ilacı var. Doktorlar haklı azizim. Kalbe dikkat etmeli. Çünkü kişinin bir kalbi varmış.

0: Tabi hava ceryanlarına da. Sayın dinleyiciler, kuzey yarım küreden müthiş bir soğuk hava akımı yurdu kaplamak üzere. Eyvah, şu kapıyı da kapattırmaz uyanınca. Bugünlerdeki keşfi de bu.
1: Arthur.
0: Efendim anneciğim.
1: Çabuk şu kapıyı aç. Kaç kez söyledim sana, o kapı sürekli açık kalacak.
0: Emredersiniz anneciğim.
1: Dediğimi yaptın mı?
0: Aynen anneciğim.
1: Bak Walter, sakın şeyi bilmiyormuş gibi. Ama da unutkan oldum. Bu geceki çalacağın şeyi. Hani canım, bu gece ne çalacaksın bana? Yani hangi parçayı ilk olarak çalacaksın demek istiyorum canım.
0: Cesar Franck anneciğim.
1: Aman ne güzel ne güzel. Kimi dedin, kimi?
0: Cesar Franck anneciğim.
1: Peki hangi eserini çalacaksın onun?
0: Senfonik varyasyonlarını anneciğim.
1: Oh, güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ben zaten Cesar Franck'ın
0: sen. O kızı görecektiniz. Uzun güçlüklerden sonra nihayet bir kız arkadaşım olmuştu benim de bir gün. Müzikten de çok hoşlanırdı. Duygulu, cici mi cici bir kızdı. Ama ya geçen hafta ne oldu biliyor musunuz? Nereden bileceksiniz? Aklınıza bile getiremezsiniz. O güzelim kızı annem. Ama anne, bu kez çok ileri gidiyorsunuz. Ama olmaz böyle şey. Tabii siz inandınız değil mi böyle söylediğime? Oysa ne gezer. Ama işin kötüsü, bir kin büyüyor bu kez içimde. Söyleyemediğim sürece şeytan diyor ki, ama söylemeliyim. Kişiliğimi kurtarmalıyım bir yerde. Yıllarca yiğiten kişiliğimi.
1: Walter, sen benim dediklerimi dinlemiyorsun galiba. Sana diyorum Walter.
0: Hayır anneciğim, düşünüyordum. Yalnız düşünüyordum. Hani düşünüyordum ki daha kayıt işini bitiremedim. 15 dakika daha bir çalışmaya ihtiyacım var. Bilmem anlatabildim mi anneciğim?
1: Şu yastığı arkama koy bakayım. Gittikçe kaymış aşağıya. Ve özellikle kapıyı açık bırak. Tamamen açık. Biliyorsun sen çalışırken rahatsız etmek adetim değildir.
0: Önemli değil anneciğim. Bir 15 dakika sonra gene.
1: Walter, kapı sonuna kadar açık kalsın dedim.
0: İyi ama anne, o zaman iyi kayıt yapamam ki. Oysa siz kötü kaydedilmiş bir müziği dinleyemezsiniz.
1: Çok zalim bir çocuksun Walter. Kötü bir evlatsın ayrıca. Neden anneciğine karşı iyi, müşfik değilsin? Dünyada bir sen varsın benim için. Sen de bana böyle davranıyorsun. Ah, küçükken ne iyiydin. Ne kadar uysaldı. Hey gidi. Neden şu çocuklar hep çocuk kalmazlar?
0: Hadi anne, al bakayım şu ilaçlarını. Bak saat 6'yı geçiyor. Hem doktor ne dedi unuttun mu? Hava giderek soğuyor dışarıda. Sonbahar gelmek üzere. Sarı yapraklar kapladı yolları. Hadi bakayım, al bakayım ilaçlarını anneciğim. Evet, ne diyorduk? Ha, anneme anlatıyordum sizlere. Onun hastalığı bir garip. Milyonda bir görülürmüş. O da geldi bizi buldu. Hastalığı ne mi dediniz? Sese karşı duyarlılık hastalığı. Neden güldünüz? Gerçeği söylüyorum. Sese karşı duyarlılık hastalığı. Bir çeşit travmaymış hem de bu hastalık. Mikropla filan da geçmiyor. Ya. Annem bu hastalığı gençliğindeki savaşlar sırasında edinmiş. Evet. Oturduğu şehir iki kez çok ağır hava bombardımanına tutulmuş. Zor tutmuşlar annemi sığındığı yerde. Dışarı çıkıp uçaklara saldırmak istemişim. İşte bu yüzden o olaylardan 10 sene sonra doktorların tavsiyesiyle onun oturduğu odalar özel bir döşemeyle ses geçirmez hale getirilmiş. Ve bu sesten uzak odada annem yıllarını hiç ses duymadan geçire gelmiş. Oysa bizim mahallemizi bir görseniz, belki şehrin en gürültülü yerinde. Ama annemin odası öylesine titizlikle sesten ayrılmıştır ki uçaklar bile seslerini içeri duyuramıyor.
1: Walter, kapıyı açık bırakmanı istiyorum. Hem de ardına kadar. Yoksa çok yalnız hissediyorum kendimi. Hem sen benim oğlum değil misin?
0: Yalnız birkaç dakika anneciğim. Az sonra akşam yemeği vereceğim sana. Daha sonra bulaşıklarını yıkayacağım. Daha sonra.
1: Bu akşam yemekte ne var Walter?
0: Senin için büyük bir bardak süt ve perhiz bisküvileri.
1: Ne dedin ne dedin?
0: Bak anne, doktorların sözü kesin. Perhizden en ufak bir ayrılmak senin derhal birkaç kilo alman ve sonun demek, biliyorsun.
1: Peki sen ne yiyeceksin?
0: Birkaç dilim kızarmış ekmek ve kahve ile peynir anneciğim. Ama ne olur izin ver de şu birkaç dakikalık kaydımı bitirivereyim. Sonra da senin yemeğini veririm. Şimdi ilacını içe dur o zamana kadar. Bak saat 6'yı geçiyor. Hadi bırak şu sinirliliği.
1: Sanki ne yararı var bu ilaçların? Bu ilaçlar değil mi beni bu hale sokan? Tuvalete gitmek için ayağa kalktığımda gözlerimin önünde siyah noktalar uçuşuyor. Hepsi ilaçlardan işte, hepsi.
0: Hayır anne, sonbahara giriyoruz ondan. Doktor bu kez gelişinde senin tansiyonunu bir kez daha ölçecek ve yeni mevsime

0: göre alacaksın ilaçlarını. Ve geçecek o uçuşmalar. Hadi şimdi dinlenmene bak artık. Bir iki dakika sonra ben de senin
1: yanına... Dinlenmek. Bütün gün dinleniyorum işte. Neden bu kadar süratle şişmanladım ben? 10 yıl önce böyle değildim. Hem günlük ev işlerini de yapıyordum 10 yıl önce. Daha 10 yıl önce.
0: Anneciğim.
1: Hem sana da iyi bakıyordum. Tabii çamaşırı bulaşığı hep kendim yıkardım. Ütüyü de ben yapardım. Zavallı Valide. Gel bakayım annene bir gerçek öpücük ver. Hadi gel. Öpücüğü ver ve git çalışmana devam et. Ama kapıyı açık bırakmayı da unutma.
0: Lütfen anne. Sen istemez misin?
1: Peki anladık. Ama 15 dakika. Ne bir dakika eksik ne de fazla, tamam mı? Yalnız 15 dakika. Gözüm saatin üstünde olacak.
0: Nihayet bir sessizlik. Ve yalnız 15 dakika. Tabii o da annemin dayanabilmesine bağlı gene de. Biliyorsunuz, küçük Walter müzik okulunda tek bir konuda uzmanlaşmıştı. Orkestradaki çalgı aletlerini müzik çalarken teker teker kulaktan tanıyabilmek. Evet, biraz garip geldi değil mi size? Uzmanlığı ve hastalığı budur küçük Walter'in. Örneğin bir kontrbas ile bir İngiliz kornosunun arasındaki farkı anlayabilir misiniz? Hem de kulağınızla. Ya da ne bileyim bir kemanla viola arasındaki ufacık ayrımı. Yo, gülmeyin hiç. Ben yaparım işte. Dahası var. Bir si notası ile si bemoli seçebilir misiniz? Oho, daha bunlar gibi neler.
1: Hayır!
0: Eyvah anne, ört şu kapıyı, kayıt bozulacak. Nerede kalmıştık? Evet, size küçük Walter'i anlatıyordum.
1: Bir küçük yelkenle alabilir misin bana anneciğim?
2: Hayır Walter. Bir ipe dizmek üzere küçük inciler alacağım sana. Hem beni öyle çok da rahatsız etme bakayım.
1: Ama arkadaşlarım bana gülüyorlar anneciğim. Hani o aldığın beyaz kepe de gülüyorlar.
2: Bırak gülsünler. Annen senin güneşten hastalanmanı istemiyor.
0: Çalgıları kulaktan tanımak.
2: Sayın müdür, acaba ileride müzik akademisinde virtüozite dersleri aldırmak mümkün mü?
3: Mümkün ama efendim tabii çok yüksek puan tutturması gerekli.
0: Evet, o kısım öyle. Bir de yakın zaman var. Örneğin her dinleyişte beni tekrar rezil eden bir kısım var teyipte bir de. Neden mi dediniz? Hadi gelin, hem dinleteyim o günü size, hem de bir yandan sileyim o kısmı.
4: Çık! Defol dışarı! Defol! Defol dışarı diyorum sana. Bu ev yalnız benim ve oğlumun, anlıyor musun? Çık git diyorum. Defol! Walter! Walter, at şunu dışarı. Neredesin, duymuyor musun? At şunu dışarı diyorum.
1: Evet anneciğim, peki.
4: Walter, işittin mi ne dediğimi?
1: Evet anneciğim.
4: Peki şimdi. Öyleyse hadi durma, at şunu dışarı.
1: Peki dedim ya anneciğim, şimdi.
5: Gerek yok Walter. Zaten isteseniz de bir daha bu eve ayak basmam. Seni de anneni de bir daha görmek istemiyorum, anlıyor musun? İstemiyorum dedim. Hayatımda 40 yıl düşünsem böyle bir şeyle karşılaşacağım aklıma gelmezdi. Senin gibi kişiliksiz bir insan yeryüzüne bir daha gelemez Walter. Bir kelime daha söyleme ve beni arama bundan sonra.
6: Marian.
5: Sana tek kelime istemiyorum dedim. Seni sevmiyorum, anlıyor musun? Senden nefret ediyorum. Sen yalnız annenle otur ve onun emrinden çıkma. Sana yalnız bu yaraşır, anlıyor musun? Sana veda bile edilmez. Kişiliksiz adam.
6: Marian ne olur.
4: Walter.
6: Efendim anne, Marian'a kapıyı gösteriyor.
4: Yeter. Daha fazla işitmek istemiyorum o soysuzun.
0: Evet. Sonunda bir kız arkadaşım olmuştu benim de, normal insanlar gibi. Üstelik müziği de en az benim kadar seviyordu, anlıyordu da. Cici mi cici, nasıl uyuşuyorduk görseniz. Ama ne oldu gördünüz. Sözüm onu annemle tanıştırmaya getirmişti. Sen adam değilsin dedi en sonunda. Elbette der. Sanırım artık kendimi göstermenin zamanı geldi. Hatta belki de biraz geçiyor bile. Bu insan var ya, bu insan. Hani şu içerideki. Hani bana bağıran insan var ya. Evet. O 25 yıldır dul yaşar. Kocasını kaybedeli tam 25 yıl oldu ve bir daha da evlenmedi. Ve bu sessiz odada kendisini dünyanın cennetinde sanırcasına ömür tüketti. Tüketiyor da hala. Ne yaparsınız? Ara sıra düşünüyorum da şu hani müzelerin duvarlarında eski 17. yüzyıldan kalma portreler vardır. Hani uzun burundu, karanlık renklerle yapılmış, ince ağızlı dudakları bıçak gibi keskin çizgilerle belirlenmiş, saçları ardından sıkıca bağlı kadın resimleri. İşte bazen onu seyrederken bu sıkıcı tabloları seyrediyormuş gibi oluyorum. Elimde değil.

0: En son gördüğün film ne bilir misiniz? Alfred Hitchcock'un Sapık filmi. O da 6 yıl önce. Evet. Kaç yıldır evden ancak annemin izniyle ayrılabiliyorum. O da tabii alışveriş için oluyor. Hatta o kadar ki yalnız süt şişelerini götürüp süt almak için. Yoksa geri kalan şeyler telefonla ısmarlanıyor. Yani benim çıkmama gerek yok. Evet, son gördüğüm filmi anlatıyordum size. Her sahnesini ezberlemiştim adeta. Baş kişinin adı Norman Bates'ti. Gözlerinin bakışı ve yüzünün mimiklerinden onun deli olduğunu anlayabilirdiniz. Köhne mi köhne bir moteli vardı erkek kahramanın. Ve bürosunda korkunç mu korkunç bakan doldurulmuş hayvanlar. Kuşlar vahşi mi vahşi. O gözleri görseniz baykuştaki, inanın bakamazsınız. Ve dışarıda yıllanmış kurşuni bir ev. Esrarlı, donuk, suskun.
1: Hayır anne, hayır, yapamam.
0: O sırada annesinin keskin çığlığı duyulur.
1: Norman! Sana diyorum, o kadın burada. Sana diyorum, yakala onu. Hadi Norman, sana diyorum.
0: Ve bunun üzerine Norman o zavallı bir deri bir kemik kalmış kadını yaka paça mahzene götürüp kilitler. Sanırım siniriniz bozulsa da hatırladınız filmi. Tam 6 yıl önceydi. Evet. Sandalyeye oturttuğu kadının peruğunu alıp kendi kafasına giydikten sonra az ilerideki parlak keskin mi keskin bıçağı alır, ağır ağır yürür sandalyede oturan kadının üstüne doğru, sonra kıpkırmızı bir kan sızar. Sonra evet, bu kez sanki sevdiği bir kızın gelinlik giymiş nikaha hazırlanan halindeki gibi güzel sözler söylemeye, onu, evet, o ölü vücudu sevmeye başlar. Daha sonra da bir sandalyenin üstüne dimdik oturttuğu cesede iyi geceler dileyip kapıyı kapayarak sessiz ve soğukkanlılık içinde o meşhum kurşuni evden çıkıp motele gelir. Neyse. 10 yıl önce o annesini öldürmüştü gördüğüm filmde. Yanlış hatırlamıyorsam annesini başkasıyla da yakalamış. Film böyle de bitmiyordu aslında. Sanırım annesinin gömülen cesedini çıkarıp tahnitleyip odasına koymuştu. Marian dedi ki, sen adam mısın dedi. Seni sevmiyorum dedi. Sonra
1: Norman diye bağırdı kadın önce. Biliyorum sensin o Norman diye.
0: Evet, filme çok daldık galiba. Ne anlatıyordum? Ha tamam tamam. Beni ille de banyoda kendi eliyle yıkamak istediği senelerde 12 yaşına gelmiştim. Artık utanıyordum. Yapma anneciğim dediğimde de kıyametler koptu.
2: Var.
0: Aman anneciğim, kayıt yapıyorum, bir dakika daha.
2: Hadi bakalım. Gözlerim saatte, unutma ha.
0: Evet, nerede kalmıştık? Beni 12 yaşında bile kendisinin yıkamak istediğini, reddedince de kıyametler koptuğunu anlatmıştım. Hem de nasıl? İsteri krizleri geçiriyordu adeta. Önce benim kendisini hiç mi hiç sevmediğimi söyleyerek ağır şeyler söyledi. Bağırdı, çağırdı, ağzına ne geldiyse söyledi. Sonra hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ama nasıl bir görmeliydiniz. Bu kez de kendisini bağışlamamı istiyordu. Neyse, çeşitli şeyler söyleyerek ikna etmeye çalıştım ve başardım. Ama onunla da bitmiyordu ki olaylar dizisi. Örneğin bir yaz günü beni yolda yürürken görseniz gülerdiniz. Evet, şimdi ben de gülüyorum ama hiç de gülecek gibi değil. Ağlanacak durumdu bana göre. Nasıl mı?
2: Walter!
0: Buyurun anneciğim.
2: Walter dedim, anlamıyorum.
0: Son kayıtlardayım anneciğim. Sen gözünü saatten ayırma.
2: Beni aldatamazsın biliyor musun? Beni aldatamazsın. Gözüm saatte. Çok az kaldı. Gözüm saatte.
0: Evet. Yürürken görseniz dedim. Dedim çünkü yaz günü ben üşütmeyeyim diye yün kazaklar içinde dolaşırdım. Başımda da bir şapka. Ne olur ne olmaz. Nezle olurum bakarsınız, olur ha. Hele bir de hava yağmurluysa giydiğim şeylerin altından kalkmak bir mesele olurdu. Zavallı annem. Ne olsa ona karşı çıkamam. Severim de üstelik. Bütün olanlara karşın severim. Ne bileyim, bir hastalık olsa gerek bu da. Bir çeşit hastalık.
1: Hadi bakalım Walter. 15 dakika neredeyse bitmek üzere. Annene verdiğin sözü tutmalısın. Yoksa o zavallıyı biberonu geciktirilmiş aç bir bebek gibi tedirgin görürsün. Koy bakalım teybi, oyun başlasın. Baylar bayanlar, oyuna katılmıyor musunuz? Walter, konçertoyu istiyorum.
0: Efendim anneciğim?
3: Konçertoyu istiyorum.
1: İşte anneciğim, çaldığım o değil mi?
3: Söz istemem, konçerto dedim.
1: Peki anneciğim.
0: Bilmem hiç duydunuz mu? Acıklı bir öyküsü vardır bu parçanın. Sezar Frank'ın 8 yaşındaki sevimli kızı çok hasta yatmaktadır. O sırada yatağından sürekli başında bekleyen babasına, "Babacığım ne olur," der, "benim için piyano ve orkestra ile çalınacak bir eser besteler misin?" İşte o isteğin sonucudur ki Sezar Frank bu eseri besteler. Adı Senfonik Çeşitlemeler. Müthiş duygulu, büyük bir eser. O kadar ki Franz Liszt bu eserin premierinde saatlerce alkış yağmuruna tutulur. Ama bu sırada Frank'ın kızı ölmüştür.
4: Ne güzel, ne güzel şu Brahms'ın müziği.
3: Walter?
1: Efendim anneciğim?
3: Neden her şey sustu? Müzik istiyorum Walter. Anlıyor musun? Müzik istiyorum. Şşş. Walter?
1: Efendim anneciğim, gene mi olmadı?
4: Yok, bu kez oldu. İşte şimdi oldu. Susalım ve dinleyelim.
0: Bu Chopin'in yurduna karşı olan derin tutkusunu gösteren içli bir nostalji. Polonya bu eserin en duygulu yerlerinde elle tutulur gibidir. Sevi doludur eser. Hatırlarsınız, Chopin bunu çok kısa hayatının George Sand ile geçen mutlu günlerini sürdürdüğü Mallorca adasında bestelemişti. Anneciğim lütfen.
3: Orada ol. Böyle yanımda olmanı istiyorum.
0: Evet. Büyük aşkı George Sen'le son günlerini yaşadığı Mallorca adasında yazdığını söylemiştik. Tabii bu arada verem almış yürümüş. Sürekli kan kusmakta Chopin. Ama gene de onun eser vermekten geri durmadığını görüyoruz. Son hızla eser besteliyor. Örneğin nocturnler, balatlar, mazurkalar, valsler, impromptüler ve bütün bu hızlı çalışmaya ancak ölüm son veriyordu.

0: biçim müzik bu?
1: Efendim anneciğim.
0: Bırak anneciğimi. Bu ne biçim müzik dedim sana?
1: İskeletlerin dansı anneciğim çok güzel değil mi?
0: Hayır. Beni sinirden öldürecek misin?
1: Niçin anneciğim, ne var bunda sinirden
0: doktor
1: ölecek?
0: Doktor demedi mi bana?
1: Ne dedi anneciğim?
0: Yalnız ve yalnız Chopin, Brahms, Tchaikovsky ve...
2: Adam 33 yaşındaydı. Ama neredeyse dazlak denecek şekilde kafasında saç yoktu. Uzaktan gören dar omuzlara eğilmiş, beli tutmayan, dizleriyle onu rahat 60'lık filan biri sanabilirdi. Sağ gözünde normalin 2 misli, solunda ise 3 misli kalın camları bulunan gayet garip ve komik gözlük takardı. Sanırım haminnelerin gözlükleri daha bir estetik bütünlük taşırdı.
1: Gülüyorsunuz değil mi? Daha bitmedi.
0: Berter!
1: Efendim anneciğim.
0: Orada mısın?
1: Buradayım anneciğim.
0: İyi, iyi.
2: Daha bitmedi. Zamanının uzun bir aramayı gerektirerek bulunabilecek müzelik elbiselerini giyerdi. Neden mi? Annesinin dikme hevesini tatmin için. Evet, eski elbiselerini annesi alır, onlara müzelik şekiller vererek yeniden dikerdi.
1: Evet, yanlış duymadınız. Erkek elbiselerini annesi dikerdi 33 yaşındaki kişinin. Tabii düşünebiliyorsunuz değil mi annesinin başarısını ve 33 yaşındaki dedenin şeklini? Ama o annesini gene de çok severdi. Ve sırf onun onuruna fa minör etüdünü besteledi. Evet, yanlış duymadınız. Onun onuruna. Biraz beklerseniz size şimdi bu eseri dinleteceğim.

0: Zavallı Chopin.
1: Niye Chopin'den çalmıyorsun Walter? Hem de en iyi çaldıklarından biri olması gerek senin. Sana dedim Walter, neden Chopin çalmıyorsun?
2: Genç adam 18'ine geldiğinde annesinin kötü hastalığı giderek daha da kötüleşiyordu. Bezeye benzer şişmeler daha da büyüyor, şişmanlıktan hiçbir şekilde eğilip kalkmayacak duruma geliyordu. Bu durumda yapılacak bir tek şey vardı: her işi terk edip annesine bakmak. O da öyle yaptı. Zaten pek parlak gitmeyen müzik okulunu terk edip annesinin tamamen yanı başında yerini aldı. Artık en basit ihtiyaçlarına kadar o gideriyordu.
3: Evet, bu arada neyle geçindiğimizi soracaksınız tabii. Annesinin az da olsa bir geliri vardı. İkisine de yetiyordu. Ha, bu arada günlük işler, günlük planlar neydi diyeceksiniz. Sofra kurmak, yemek yapmak, iki kişilik bulaşığı yıkamak, eve gelen sütleri almak, süpürmek, silmek. Yalnız bunlarla da bitmiyorum tabii. Tüm görevleri bu değildi. Bir görevi daha vardı ki, ve 15 sene her gün beste yapmakla geçti. Ama nasıl? O sizin bildiğiniz gibi değil. Nerede o zaman dünya çapında bir şöhret olmam gerekirdi? Benim besteciliğim annemin sevdiği parçaları bir araya getirmek için yapılan bir bestecilik. Elimde 2 saat sürekli çalabilecek bir teyp. O teybe çeşitli klasik eserlerden parçaları annemin sevdiği sıraya göre dizmek. Sonra da istediği anda istediği parçayı çalmak. Garipsediniz değil mi? Bunca hasta bir kadın bunca sıkıntı içinde yaşama savaşı verirken azıcık lüks gibi geldi sanırım. Ama hiç de öyle değil. Annem bu benim bestelediğim eserleri öyle sever, öyle takdir eder ki bunu çeşitli mırıltılar, türlü sesler çıkararak açığa vurur. Bu garip sesler her ne kadar pek mantığa sığmaz gibi ise de, ne diyelim, her güzelin bir kusuru vardır. Bu iş tümden kusur gibi mi gözüktü size? Yo, annemin müzik zevki kulağa hiç mi hiç tartışma götürmez, orası kesin.
4: Walter!
3: İşte bakın bu kez duydu söylediklerimi. Efendim anneciğim?
4: Gel bakayım benim yaramaz oğlum, gel.
3: Bu annemin güzel sözler söyleyeceği zamanki uvertürüdür. Bakın göreceksiniz. Geliyorum anneciğim.
1: Beni sen gerçekten seviyorsun galiba.
3: Ha? Aman o nasıl söz anneciğim?
1: Evet evet anladım. Az önce kulak verdim sana, övüyordun beni.
3: Elbette anneciğim.
1: Hiç sus sizi... bakayım. Gel şöyle yanıma. Ha, otur şöyle. Kulağımın bu kadar iyi olmasını sana borçluyum ben, biliyor musun?
3: Aman anneciğim.
1: Sus. Seninle övünüyorum her zaman. Her zaman da övüneceğim. Gel bakayım annene bir öpücük ver şimdi. Hah, şöyle.

0: Bak, çok rica ederim Walter, bunu sevmiyorum. Anlıyor musun? Bunu sevmiyorum. Chopin'in öteki parçaları daha bir başka. Onlara daha çok kanım kaynıyor. Anlıyorsun değil mi Walter?
1: Elbette anneciğim, elbette, anlamaz mıyım?
0: Aferin evladım. Bu parça beni şey yapıyor. Ne bileyim, bir şey işte. Hüsnü adını bir türlü çıkaramadım. Söyleyiversene.
1: Efendim, anlayamadım anne.
0: Canım, niye yine anlamazlığım tuttu? Çıkaramadım işte. Bu parça şey yapıyor beni dedim. Bir şey yapıyor. Sen söyleyiver işte.
1: Ha, bozuyor demek istiyorsunuz.
0: Tam öylesi de değil. Tam kelimesini bulamadım.
1: Belki rahatsız ediyor diyecektiniz.
0: O da değil, o da değil. Neyse bırak şimdi. Sen Çaykovski'yi çal bana. Bak onu biterim işte.
1: Az önce başka bir parçaya bitiyordunuz ama.
0: Hadi canım, yine huysuzlaşmaya başladın. Az önce sen de beni övüyordun. Ne oldu yine? Hadi bakayım. Ne diyorsam onu çal Walter.
1: Hayır anne. Önce Bach olmalı biliyorsun. Büyük Bach. Hani senin rüyalarını süsleyen Bach. Her klasik parçada bir kısım bestecisi kim olursa olsun büyük Bach'a benzer. Hatırladın mı?
0: Walter.
1: Bir dakika anneciğim. Bir dakika, daha sözlerimi bitirmedim ki. Evet sahi, ne diyordum? Bu büyük adamın müziğinin nerede başlayıp nerede bittiğini bilemezsin. Sanki uzay ve dünya onun müziğinde birbirine savaş açmış, birbirine girmiştir değil mi?
0: Walter, bırak şimdi bana konferans vermeyi de ne diyorsam onu çal.
1: Özellikle keman konçertosunda. Hani re minör yaylı çalgılar için. Düşünebiliyor musun anne?
0: Hayır. Bu ne biçim Çaykovski? Senin gürültünü duymak istemiyorum. Müzik dinlemek istiyorum Walter, anlıyor musun? Sana bu kadar pahalı aletler aldım, hala kulağını düzeltemedim. Hala istediğim şekilde kayıtlar yapamıyorsun. Durdur şu müziği.
1: Bir dakika,
0: izinler. Hayır, durdur şunu. Şimdi anlıyorum kapalı kapı arkasında nasıl bant doldurduğunu. Bundan böyle kapı daima açık kalacak, anladın mı Walter? Sana söylüyorum, kapı hep açık duracak diyorum.
1: Anneciğim lütfen. Sana zararı olacak, gene başlama.
0: Bak, şuna bak, daha laf söylüyorum. Bana bak, ben Chopin ya da Çaykovski dedim mi, Chopin'i ya da Çaykovski'yi çalmanı istiyorum demektir. Brahms'ı değil.
1: Anneciğim, bakın. Müzik insanın sinirlerini yatıştırmak, rahatlatmak, dinlendirmek için seçilebilecek belki ilk ve tek sanat dalı. Ben de yıllardır böyle yapmaya çalıştım sizin için. Ama bazen insanı ümitsizliğe düşürüyorsunuz adeta. Ne bileyim, sanki kasten yapmışım filan gibi bir duyguya kapılıyorum. Oysa biliyorsunuz bunu düşünmek bile korkunç. Ya da benim için çok üzücü oluyor. Bilmem buna katılır mısınız?
0: Sus. Ben şey demek istemiştim.
1: Sus. Aslında müzik onu gerçekten rahatlattı. Siz aksiliğine filan bakmayın. O katı dirence rağmen damarlarını etkileyen müziğe teşekkür etmek gerek. Gerçekten bu tür müziğin etkin bir yeri var kişilerin sinir sistemi üzerinde. Örnek mi istediniz? Diyelim hepinizce çok iyi tanınan, bilinen, hatta sevilen, duygulu mu duygulu Çaykovski'nin Opus 35 Re majör keman konçertosu. Nasıl rahatlarsınız duyduğunuzda? Daha başlangıcında kişiyi alır götürür başka dünyalara. Sanki bir saunada masaj yapılmış gibi rahatladığınızı anımsarsınız bir an. Ve bir süre önceki tüm karamsar, kötümser duygu ve düşüncelerinizi bir kenara itip şöyle düşünmeye başlarsınız. Ne güzel değil mi dünyamız? Yaşamak ne güzel değil mi? Ne mutluyuz. İnsanlar ne iyi. Hele şimdi bir de konser salonunda ton ton mu ton ton bir kişiyi düşünün. O kadar mutlanmış ve dalmış ki dinlerken. Orkestra şefi duygusal pasajlar üzerinde daha da basarak durduğu için neredeyse başı önüne düşüp uyuyup kalacak. Yo, gülmeyin. Uyumak da dinlenmenin en iyi şekillerinden biri. Rahatlık ifade eder.
0: Ah, olmaz, olmaz. Kes şunu, Walter, kes.
1: Korkma anneciğim, kötü bir parça değil. Belki nefesli sazlar biraz yüksek girdi, ondan uyandı.
0: Hayır diyorum, hayır Walter. Walter, beni öldürmek mi istiyorsun?
1: Hayır anne, hayır. Bu müzik yurtları için canlarını vermeye giden askerleri simgeleyen bir müzik. İyi dinlerseniz siz de anlayacak ve seveceksiniz.
0: Ne var bu müzikte Walter? Beynimi deliyor sanki.
1: Bu parçada neler yok ki anneciğim. Do, re, mi, fa, sol, la, si'nin bir yurt savaşında insanları belli bir yönde yönetmek için ne denli önemli yeri olduğunu gösteriyor. Daha ne olsun? Annem, anneciğim ne yapıyorsun? Durduğun yerde gene başladın iş çıkarmaya. Al bakayım şu oksijen. Şöyle. Sen bugün pek konçerto dinlemeye hazır değilsin herhalde. Hadi aç bakayım ağzını.
0: Oldu Valde. Ne var? Ne oldu bana?
1: Önemli bir şeyiniz yok anneciğim. Sonbahara giriyoruz. Biliyorsunuz bu mevsim biraz dokunur size. Hafif bir kriz geçirdiniz, o kadar.
0: Demek öyle. Ama hiçbir şeyim yoktu. Rahat rahat müzik dinliyordum.
1: Gene bir şeyiniz kalmayacak anneciğim. Yarın doktoru çağıracağım. Tansiyonunuza bakıp kan tahlilinizi yapsın diye.
0: Çağır Valide. Bir an önce çağır da gelsin. Çağır da gelsin.
1: Hastalık yıkımını yalnız vücutta yapmıyor tabii. İşin acı yönü beynini de kemiriyor yavaş yavaş. Daha önceki yıllarda yalnız yaşlılık belirtileri gibiydi ve önemsenmiyordu o kadar. Benim için de daha bir kolay oluyordu. Örneğin damarların sertleşmesi ya da romatizmal ağrılar ve benzeri gibi. O sıralar kendisini oyalamak da bakımı da daha kolaydı. Ne zaman ne yapacağını, ne zaman neyi isteyip neyi istemeyeceğini, neyi sevip neyi sevmediğini az çok bilebiliyordunuz. Ama bugün...
0: Halide. Neredeyim ben?
1: Uyuyun anneciğim. Rahatınıza bakın. Evinizde, odanızdasınız. Ben de yanınızdayım.
0: Bir sesler duyar gibi oldum da. Çaykovski miydi?
1: İşte az önce gördüğünüz gibi. Özellikle bu sonbahara giriş dönemlerinde çok daha garip şeyler oluyor. Tabii benim işim de daha bir güçleşiyor. Hangi müziği ne zaman çalacağım ya da çalmam mı gerek?

0: Ve susmam mı? Örneğin tarihleri unutuyor. Hangi yıldayız? Yazda mıyız, kışta mıyız? Ya da en yakınlarının adlarını. Örneğin ailemizden birini gördüğü zaman neden geldiğini, kendisiyle alay mı edilmek istendiğini filan sormaya kalkışıyor. Tabii o zaman iki tarafı anlaştırmak bana düşüyor. Anlaştırıncaya kadar da anamdan emdiğim süt burnumdan geliyor. Hele hele mantıkla çözülmesi gerekli bir konu oldu mu, Allah korusun. Ne söylediğini, ne demek istediğini, neyi neden yaptığını anlatabilirsen anlat. İşin kötüsü dışarıdan bakıp da şöyle kalıbına, kıyafetine, özellikle kilosuna aldanan bu derece sinirin bu şişmanlıktaki insanlar nasıl olabileceğine akıl sır erdiremiyorlar. Bazen de hastalığın en belirgin özelliğini sesinden anlarsınız. Tedirginlikleri başladı mı ki genellikle havada basınç değişimi ya da rüzgar oldu mu hissedilir. Sesinin tonu değişir. Evet, garipsemeyin, öyle olur. Hem de öyle çok değişik şekillere girer ki hayret edersiniz. Örneğin bir kontralto sesten birden tarif edemeyeceğiniz gibi tizleşir. Bir de bakarsınız baykuş sesine benzemiş. Evet, Galapagos adalarından bir baykuşa. Bazen de bir devin boğazına yapışıp onu boğduğunu haykırır. Aslında yoktur böyle bir şey. Ama gelin görün ki gerçekten öyleymiş gibi hırıltılı, ha boğuldu ha boğulacak sesler çıkarıp ürkütür insanı.
1: Anne, su!
0: Bir dakika anneciğim. İşte azıcık buna benzer. Ancak şimdi uykuda sayılır, onun için pek öyle önemli değil. Aslında böyle boğulur gibi olduğunu hissettiğinde gözleri filan yuvalarından fırlayacak gibi olur. Gerçekten korkarsınız. Daha iyisiniz değil mi anneciğim? Anneciğim sanırım iyileşiyorsunuz. Konçertoya devam edelim mi? Anneciğim dilersen önce bir şeyler yiyelim. Daha doğrusu yapalım. Ha ne dersin? Bak anne, artık bakkala telefonla yiyecek öteberi ısmarlamaktan bıktım. Biraz da insan gibi kendim çıkıp istediğimi alacağım. Hem böylece hava almış olurum azıcık. Ne dersin?
1: Getirmek için yine mübarek, hayır, hayır istemiyorum.
0: Sakin ol anneciğim, lütfen sakin ol. Söz veriyorum, bir daha kız girmeyecek bu eve. Bir daha olmayacak diyorum, lütfen. Sen yeter ki kendine gel azıcık. Hem ben dışarıya her çıkışta kız mı getireceğim yani?
1: İstemem.
0: Hadi anneciğim kendine gel. Konçertoyu çalayım mı?
1: Söz ver bana.
0: Ne sözü anneciğim Allah aşkına, ne sözü?
1: Söz ver bana. O sokak kızını yeniden evimize getirip sokmayacaksın. Ama şimdi, şimdi söz vermeni. Derhal söz vermeni istiyorum.
0: Peki anneciğim, peki söz veriyorum. Ama o bir sokak kızı değil. O bir...
1: Walter! Ben ne diyorsam odur. Geldi eve, gördüm onu.
0: Norman. Evet biliyorum, o burada.
1: Ne? Ne dedin? Çabuk söyle, bir şey dedin.
0: Bak anne, ne güzel bir gitar solo. İnsan şöyle baktığında bu İspanyol suratı tanıyacakmış gibi geliyor. Evet, İspanyol asılzadeleri soyundan filan gibi. Denizin ortasında koca bir zırhlı gibi sandalyesine yerleşmiş. Var mı bana yan bakan diyor. Ama işin aslı öyle değil. Kımıldamaya çalıştı mı iş değişiyor. Bir yerden bir yere gitmek korkunç onun için. Elinde ince siyah, çok nadir bir ağaçtan yapılmış ve her yana antika eşya gibi süslü bastonuyla bir ayağını diğerinin ardından atarak adeta bir yılan gibi kıvrıla kıvrıla yürür evin içinde. Tabii genellikle bu yürüyüşler tuvalet yönünde olur. Ha, size sandalyesini de tanımlamak isterim. O da özel yapılma ve gariptir çünkü. Şöyle karşıdan baktınız mı ne koltuğa, ne normal sandalyeye, ne de oturulup sallanılan dinlenme koltuğuna benzer. Öyleyse neye benzer diyeceksiniz değil mi? Çok hoşunuza gitti değil mi? Evet, ne diyorduk?
2: Ha, sahi sandalyeyi anlatıyorduk.
0: Evet, annemizin sandalyesi. Daha çok berber sandalyesiyle ameliyat masasının, hem de oldukça modern, her yana eğilip bükülebilen bir ameliyat masasının karışımından meydana gelmiştir sanırsınız. Yanlarında birçok kol. Annem dilediğinde onlarla oynayıp kendini garip bir garip pozisyonlara sokar. İşte bu garip sandalyeye, tabii denilebilirse, kocaman bir vücut oturur. Başta da söylediğimiz İspanyol asılzadelerinin soyundan biri gibi. Tarihi tablolar gibi de diyebiliriz. Efendim anneciğim.
1: Kes şu müziği, sevmedim diyorum sana.
0: Sahi düşünmeliydim sevmeyeceğinizi. Çünkü ölüm kokuyor değil mi?
1: Kes. Kendimi çok kötü

0: hissediyorum. Başım her zamankinden daha kötü dönüyor. Uyumak istiyorum.
1: Yok anneciğim, bu olmaz. Bugün uyumaca yok. Özel bir gün çünkü. Konçerto günü. Dilersen bir hap daha vereyim sana. Ha, ne dersin?
0: Hayır, uyumak istiyorum. Ya da Çaykovski'yi istiyorum.
1: Aman anneciğim, sen
0: yani
1: nasıl istersen.
0: Ya uyku,
1: sen nasıl istersen
0: ya Çaykovski.
1: Yeter ki bugün uyuma, kötüleşme, dinlenmeye çalış, direnmeye çalış biraz.
0: İstemiyorum, istemiyorum dedim.
1: Bak, bak anneciğim ne güzel.
0: Valla kime söylüyorum?
1: Belki de bunu daha çok seveceksin anne. Anne, nasıl bunaltıcı ve ezici bir melodi. Ne neşeli notalar. Ne güzel değil mi?
0: Walter, Walter dinlemiyorsun yine.
1: Yoksa bunu mu tercih ederdin? Belki de bu ha anne. Belki de bu daha güzel gelir değil mi anne? Bak, bak, bak anne şimdi bulduk değil mi? Ha? Ha? Bunu da mı ha? Bunu da mı sevmedin? Nasıl olur? Nasıl olur anne? Bak bak, bugün bu melodilerin günü. Bütün çaldıklarımızın ya da çalamadıklarımızın, yaşayamadıklarımızın günü. Sev anne, sev biraz. Ya da sık kendini, sevmeye çalış biraz. Peki ya bu anne? Ben bugün ne istersen onu dinleyeceğim. İstersen hepsini. Yalnız Mariana sokak kızı demeyeceksin bir daha, söz değil mi? Bak. Bak şimdi yeni bir parça.

0: ne gün yaşıyoruz ikimiz de. Ne gün. Bir gün belliydi zaten ikimizin de böyle büyük bir müzik günü yaşayacağımız. Bir gün yıllarca banta aldığımız parçaların hepsini böyle yüksek sesle çalıp boşalacak. Ömrümüzce işimizde biriktirdiğimiz şeyleri önünden bendi kaldıracaktık. İşte geldi anne. O gün şimdi anne. Bu kez hem söyleyeceğim hem çalışayım. Benim istediklerim hem de. Bu evde 32 yıldır görmemiş bir şey. Reform anne bu. Reform bu. Aslında sen de seviyorsun değil mi çaldıklarımı? Bak hiç sesin çıkmıyor. Mest oldum muhakkak.
1: Martha.
0: Evet anne biliyorum. Bak tıpkı senin çocukluğundaki günleri hatırlatıyor değil mi? Hani kentinizin bombalandığı günü. Uçakların saldırdığı o müthiş günü. Ne müthiş gündü değil mi anne? Bak anne, istediğin şimdi geliyor. Şimdi. Neden anne? Neden yıllar yılı beni zorla büyük müzisyen olarak görmek istedin? Ya da o yeteneğimi gördüysen yıllarca bana partileri cilalatıp durdun. Yani yeteneğimi ev işlerine kahve çay yapmaya, bulaşık yıkayıp yemek yapmaya dönüştürdün. Neden? Bunlara karşı çıktığında beni köpekler gibi uluta uluta dövdün. Ya da beni ömrüm boyunca aldattın. Bana zorla konçerto yaptırdığını unutmadın sanırım. Başkalarının bestelediği eserleri başkalarının yaptığı parçalarla karıştırıp teybe kaydetmek sence benim bir konçerto meydana getirir şimdi. Niye anne? Herkes besteci ya da virtüöz olamaz ki. Değil mi anne? Haklı değil mi? Neden birdenbire şişmanlığı verdin anne? Neden tekrar zayıflayabileceğin, normalleşebileceğin halde böyle kalmayı seçtin? Zayıflamış olsaydın her gece yatağına ya da gezmek istediğin yerlere seni kucağımda götürürdüm. İnat! Ne için öbür duyguların inadın kadar gelişmedi? Benim günahım neydi anne? Ne oldu? Bağışla anne. Ama her şey öyle çabuk, öyle beklenmedik şekilde oldu ki. Gözümü açtım, bir sessiz odanın içinde kocaman acımasız bir anıt gibi oturuyordun. Emirler yağdırıyor, vuruyor, kırıyor, bağırıyordun. Ve bu daha kötüleşerek yıllarca sürdü. Bugün içimdekileri anlatayım biliyorsun. Bugün özel bir gün. Neden benim hiçbir kız arkadaşım olmasını istemedin anne? Bunun gelişmem üstündeki etkisini hiçbir zaman anlamak istemedin. Bu büyük eksikliği duyduğum zaman duvarlara aşk ilan etmem gerekiyordu. Onlarla konuşmam, sevişmem gerekiyordu. Düşünüyor musun anne? Ben kaç yaşındayım ve bir kız arkadaş, bir kadın tanımadım.

Belki yalnızlıkların en dayanılmazıydı bu. Anlıyorum. Sen kendin de dul bir kadındın. Hem de çok erken dul kalmıştın. 25 senedir de dulsun. Şu dört duvarın içinde. Ama benim de böyle bir yalnızlık çekmeye mahkum olmam gerekmezdi ki. Zavallı Marian. Onu öpmedim bile. İnan değmedim bile eline, anlıyor musun? Ama ne tatlı bir kızdı. Ne duygulu, ne insancı. Üstelik müziği de seviyordu. Ama gene de annemsin. Onu evden kovman dahil yaptıklarının hepsini affedecek, unutacak bir duygu var içinde. Daha doğrusu bugün boşalınca galiba rahatladım. Aslında seni çok seviyorum anne. Dünyada herkesin annesini sevdiğinden daha çok. Sana bakma fırsatı verdiğinden Tanrı'ya dua bile ediyorum, inan. Belki de yanılıyorum. Belki de duygularımı çözümleyemiyorum. Ya da ne bileyim. Ama yıllarca bu anı beklediğimi çok iyi biliyorsun anne. Yıllarca. Sana bütün bunları çalmak ve söylemek, bütün bu düşüncelerimi, senin lehine düşündüğün şeyleri bile söyleyebilmek olanağı vermedin. Ne zaman ağzımı açsam bana yalnız müzikten söz edebileceğimizi söylerdin. Bir de günlük emirler. Sofrayı kur, yemeği hazırla, etrafı topla ve müzik yap. Yaptığımızda ne müzikti ya. Teybe 80 türlü parçadan 80 türlü kısımlar kaydedip sonra da konçerto yaptık diye karşısına geçip dinlemek. Belki de yeteneğim beni sadece bir marangoz ya da ne bileyim demirci ustası falan yapabilirdi. Ama ben büyük müzisyen olacaktım. Bir yığın müzik otoritesinin aksine tavsiyesine rağmen. Neyse anne. Ne sen ne ben mutluluk nedir bilmedik. Ama tüm bunlara rağmen bugün gerçekten bambaşka bir anne olarak görüyorum seni karşımda. Söyleyebildiğim için tabii. Şimdiden sonra bambaşka bir annesin ve ben de bambaşka bir evlat. Gerçekleri gördük ve anladık. Ben de rahatladım, sen de. Şimdi odada şişman, tatlı, tonton bir anne ve çevresinde koşuşturan bir oğlu olacak. Değil mi anne? Ha, ne dersin? Anne? Anne! Anne!

Annemi Seviyordum adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Yev Gerard, çeviren Ergun Evren, reji Kamran Yüce, efek Erhan Mesudoğlu. Oynayan sanatçılar: Walter Mustafa Alabora, anne Güler Ökten, kız Candan İsen.

0: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri, yeni bir gecede yine beraberiz. Ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgiler yolluyorum. Birkaç programdır teknoloji üzerine konuşuyoruz. Nasıl, ayak uydurabiliyor musunuz yeni teknolojilere? Yoksa boş verdiniz mi? Akıllı telefonu yeteri kadar kullanabiliyor musunuz? Çok zorlaştı değil mi işler? Artık bütün işlemler akıllı telefonun içinde. Öğrenmek zorundayız hepimiz. Düşünsenize, bütün bu büyük değişimler, hani diyoruz ya, ah nerede o bizim eski günlerimiz? O günler geçti, unutun artık. 2000 yılından sonra dikkat ederseniz akıllı telefon denen bir hadise geldi, alt üst etti işi. Ve şimdi de elektrikli araçlar ve bu araçlarda kendi kendine giden otomobiller şoförsüz. Hadi bakalım, nerede benim gençliğim diyenler? Artık unutun onları. Öyle bir şey yok. Ben kanlı arabasını kullanmış bibiş bir adam olarak çocukluğumda unuttum gittim. Anı onlar, anı. Ne mutlu ki bunlara kavuştuk şimdi. Şimdi ben bu değişimle bakarken acaba yeni nesil bu değişimle nasıl iç içe, acaba bizi şaşırtıyor mu? Onları da şaşırtıyor mu? Bunu çok merak ediyorum. Onun için bu akşam karşıma eski bir dostu Ali Kemal Demir'i aldım. Ali Kemal Demir 14 yaşında. Ali Kemal Demir niye eski bir dostum? Çünkü ben ondan daha evvel 23 Nisan programında programı ona bırakmıştım. O yapmıştı. O günden gelen bir eski dostumuz var. Şimdi Ali Kemal ortaokulu bitirdi. Liseyi de bitirdin mi Ali Kemal?
1: Liseye geçtim.
0: Ha, liseye geçtin ve Ali Kemal bu sefer lise öğrencisi olarak karşımda. Hoş geldin Ali Kemal, merhaba.
1: Hoş buldum.
0: Ali Kemal, biz böyle yeni teknolojilere şaşırıyoruz. Sizin nesil bu işe ne diyor?
1: Yani açıkçası özellikle son zamanlarda teknolojinin atılımı artık çok daha fazlalaştı. Sizin kadar büyük olmasa da biz de şaşırıyoruz yeni gelişmeleri.
0: Şaşırıyorsunuz.
1: Doğal olarak tabii ki.
0: Çünkü ben kendime bakıyorum. Mesela ben dünyaya geldiğimde ilk yıllarımda buzdolabı yoktu Türkiye'de. Çamaşır makinesi yoktu. Biz bunları görünce şaşırdık. Bir buzdolabı buz yapıyor. Çamaşır makineleri, çamaşır yıkıyor. Ama siz daha hiç bunları göremediniz. Düne ait hatıralarınız yok. Bizde var. Bizim belki şaşkınlığımız oradan geliyor. Nereden nereye geldiğimizi düşünür. Peki sen yeni teknolojilere ayak uydurabiliyor mu? Bu yeni nesil ve sen tabii ki.
1: Yani öncelikle kendi adıma konuşursam ben uydurabildiğimi düşünüyorum. Yani hem yeni teknolojileri zaten daha çabuk kavrayabiliyorum. Hem de kavrayamadığım noktalarda kavramış insanların paylaştığı bilgileri, videoları izleyerekten

0: kısaca kavrayabiliyorum. Gençliğinde aynı şekilde olduğunu düşünüyorum.
1: Artık teknoloji olmadan yapamayacağımızı biliyoruz, değil mi?
0: Evet, inkar edilemez artık teknolojinin hayatımızdaki yeri.
1: Herhalde artık biz insan olmaktan çıkacağız, bizim yerimize teknoloji gelecek. Yapay zeka ile çalışıyor musun? İlgili misin? Seviyor musun?
0: Yani yapay zekaya ilgiliyim. Ben yapay zekaya yaşıtlarımdan biraz daha önce başladım. Ve açıkçası gelişimini görmek insanı hem insanlık adına gururlandırıyor ama bir yandan da korkutuyor açıkçası. Çünkü yani daha geçen güne kadar makarna yiyen bir insan videosu oluştur dendiğinde saçma sapan eliyle bile yiyemeyen garip görüntüler verirken şimdi gerçekçi sinematik bir film sahnesi bile oluşturabiliyor.
1: Yani veri aldatmaları çok kolay. Doğru mu? Şimdi ses, bir kere sesi taklit ediyor. Yakın bir gelecekte mesela bizim gibi, benim şu anda yaptığım işi başkaları yapacak değil, bilgisayar yapacak. Bu konuşmayı, çünkü onun diksiyonu benimkinden daha güzel olacak. Ses tonu, istediğine ayağı alacaksın ses tonunu. O haberleri de okuyacak, yorumları da yapacak. Her şeyi o yapacak. Biz yokuz. Gelecekte böyle bir takım meslekler var. Ortadan kalkacak olan. Bunların en başında da yazarlık, çizerlik. Bunlar bitiyor. Yazıyor çünkü, değil mi?
0: Evet.
1: Mükemmel Türkçe yazıyor üstelik. En ufacık bir hata yok Türkçesinde. En ufacık noktasından virgülüne. D'ler, dağlar, kesmeler. Ki ben çok meraklıyım. Türkçe'ye vallahi yapay zekadan gurur duyuyorum. Hele otomobiller, artık şoförsüz otomobiller var. Bırak, hepsi bunlar 2000 yılında oldu. Yani 2000'li yıllar, senin doğdun herhalde 10-12 mi? 2012 mi doğum?
0: Evet, 2012.
1: 2012. Yani şu 26 sene, 2000-2026. 26 senedeki atlamayı bir düşünsene, hayal edebiliyor musun? Hiç düşünüyor musun bunu? 26 senede elektrikli otomobil, kendi kendine giden otomobil, akıllı telefon, yapay zeka. Bir anda kapladı dünyayı. Ne diyorsun?
0: Yani açıkçası farkı görmek tarihsel anlamda da büyük bir merak uyandırıcı. Çünkü 1500'lere baktığımızda daha yeni yeni at arabaları var piyasada. Daha doğrusu kraliyetin kullandığı önde at, arkada bir kabin şeklinde. Bundan 400 yıl sonra artık basit tekerlekli araçlara geçilebiliyor. Ama o 1900'lerden 100 yıl sonra şu an içinde şoför olmayan taksiler mevcut. Bu da açıkçası heyecan verici.
1: Heyecan verici, değil mi? Kim bilir neler göreceksiniz. Bakalım onlardan heyecanlanacak mısın? Biz onları göremeyeceğiz. Sen şimdi 14 yaşındasın. Ne dersin? Merakla bekliyor musun geleceği?
0: Yani tabii ki gelecek her zaman bir merak konusudur. Bilinmezliğin merkezidir. Ben açıkçası uçan arabaların belli bir zaman sonra artık mümkün olacağını ve hayatımıza entegre olacağını düşünüyorum.
1: Teknoloji konuştuk. Peki kendi geleceğini de nasıl olacağını merak ediyor musun?
0: Tabii ki merak ediyorum ama bu konuda bazı hedeflerim var ve bu hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Birinci hedefim Cumhurbaşkanlığı.
1: Olacaksın.
0: Evet.
1: Aday olacaksın yani. Evet, olursun olmazsın, o ikinci adım. Ama önce aday olmak istiyorsun. Evet. Neden?
0: Açıkçası hitabetimi güçlü buluyorum ve kitlelere hitap etmek istiyorum. Ülkemi daha iyi noktalara taşımak istiyorum. Bu yüzden yani gerek siyasi olur, gerek akli olur, ülkeme bir şekilde yardım etmek istiyorum.
1: Peki ülkene yardım etmeden evvel kendine yardım etme konusuna gelelim. Sen de geleceğin babalarından biri olacaksın. Yani sen müstakbel bir baba adayısın.
0: Evet.
1: Nasıl bir baba olacaksın? Önce onu öğrenelim. Ondan sonra Türkiye'yi kurtaralım beraber.
0: Ya şöyle, önce biraz klişe başlayayım. Tabii ki destekleyici, seveceğim bir baba olmaya çalışacağım. Ama bunun dışında şu an gözlemlediğim kadarıyla insanlar böyle çocuklarıyla aynı düşünceleri çocuklarına dayatıyorlar. Siyasi görüşleri olsun, takım görüşleri olsun, benimle aynı takımı tutacaksın, benimle aynı partiyi destekleyeceksin. Ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Bunu çocuğuma bırakacağım. Yani kendisi düşünsün, karar versin. Bazen zıtlık oluşur, bazen eşlik oluşur. Bu bizi tamamlar ve bağımızı güçlendirir bence.
1: Çok güzel bir yaklaşımım var. Başka? Bu kadar mı hepsi?
0: Evet, bu kadar şu an. Çok

0: Koçluğun hayatına karışmayacaksın yani.
1: Ya şöyle, şu an baktığımız zaman yapay zekadan da konuştuk. Çeşitli artık dolandırıcılıklar ve tehlikeler oluştu bu
0: Ya
1: durumda.
0: ama dün de vardı. Dolandırıcılık değişik şekillerde hep bu dünya üzerinde var. Evet.
1: Ya şöyle, ama eskiden biraz daha ayırt edilebilirdi. Yani sizi bir polis garip bir numaradan aramazdı. 155 üzerinden ulaşılırdı. Ama şu anda yani karşınızda oturan bir genelkurmay başkanı videosu da yapılabilir. Bir polis videosu da yapılabilir. Yani artık daha da inandırıcı olabilir. Bu yüzden çocuğumu görünmeden denetlerdim. Yani uyuduktan sonra bakardım ne araştırmış, nereye girmiş, ama kesinlikle gizli kalması gereken şeylerine bakmazdım. Yani onu denetlerdim, onu desteklerdim ama onu kısıtlamazdım.
0: Kısıtlamazdın. Babanla bu konuda anlaşabiliyor musun? Yeni nesilden yetişkin nesil arasında ne fark var? Ne bizi nerede görüyorsunuz? Yani beni öğretmenin gibi düşün, baban gibi düşünün. İleriki yaşlarda insanlar gibi. Onların tümünü benim kişiliğimde gör. Bizleri nasıl yorumluyoruz bir 14 yaşındaki çocuk, onu bana söyle. Yani sırf baban değil, baban, annem, öğretmenin, arkadaşlarım, ben gibi gibi gibi. Bizim nesil.
1: Ya programın başında konuştuğumuz gibi biz teknolojinin içine doğduk, ama siz teknoloji döneminin öncesinde gördüğümüz için aslında siz bizim için bir geçiş ve aslında aktarım gibi işlev görüyorsunuz. Çünkü yani biz buzdolabı olmayan bir dönem görmedik. Bu dönemde nasıl alternatif soğutma teknikleri vardı bilmiyoruz. Ama bunu bize öğretebilecek olan sizlersiniz. Bu yüzden bizim için çok kıymetlisiniz.
0: Niye? Bunları öğrenmek o kadar kıymetli mi? Bizim tel dolapları kullandığımızı falan bilmek.
1: Ya,
0: Masal kitaplarında var bu.
1: yani şöyle diyeyim, teknoloji gelişiyor ama
0: Peki sizin nesil, bizim nesili beğeniyor mu?
1: ben beğeniyorum, ama yani özellikle bizim nesilde ergenlik denen yeni ortaya çıkarılmış bir faktör var. Bu yüzden ebeveynlerinden utanan insanlar bile görüyorum. Ben açıkçası kendimi o kısma ait hissetmiyorum. Ben ailemle ve büyüklerimle gurur duyuyorum. Onları çok seviyorum.
0: Şimdi bizde bir nesil diğer nesli beğenmez. Bu tarih boyunca ama geçerli bu. Sadece Türkiye'ye ait, bize ait olay. Bu çocuklar saygısız. Bu çocuklar bizim gibi değil, terbiyeden uzak.
1: Nerede o
0: İşte
1: eski nesil?
0: falan. Hep bir şiddet, beğenmeme, aşağılama var. Yeni nesli beğenmez. Bu ama tarih boyunca böyle. Bugüne ait bir şey değil. Size saygısız diyorlar. Ah, nerede bizim çocuk? Yalan. Hepsi yalan. Siz aslında saygılısınız. Sizin bir tek özelliğiniz var. Özgürsünüz ve özgürce fikirlerinizi burada olduğunuz gibi söyleyebiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ne kadar güzel bir şey değil mi? Özgürce fikrini, bilgini, düşünceni açıklamak.
1: Çok güzel bir şey yani. Üstümde bir baskı hissetmeden hür bir şekilde burada kendimi açıklamak, ifade etmek, gerekirse neslime ve akranlarıma ses olmak harika.
0: Harika.
1: Evet.
0: Akranlarıma ses olmak. Nasıl bir ses olmak istiyorsun? Hadi bakalım, aç şu konuyu.
1: Yani şimdi burada ben aslında genç nesili temsil ediyorum ve burada ikimiz karşılıklı sohbet ediyoruz. Genel olarak yani hem kendimi akranlarımın yerine koymaya çalışıyorum, hem bireysel cevapları verdim. Bir tekil bir çoğul cevapları verdim. Bu şekilde aslında hem bireysel görüşümü hem de empati kurarak akranlarımın görüşünü sizlere aktarmaya çalışıyorum.
0: Devam et, dinliyoruz o zaman. Çok şey öğreneceğimiz var senden.
1: Yani şu nesil konusuna cevap verecek olursam, yani burada aslında büyüklerimi biraz da eleştirmek istiyorum. Çünkü beğenmediğiniz nesil aslında sizin yetiştirdiğiniz nesil. Yani burada
0: Burada şapkamı çıkartırım bu fikrine. Doğru. Evet, biz sizi yetiştirdik. Biz sizin elinize telefon verdik. Daha ne olsun, değil mi? Evet.
1: yani bizi yetiştiren sizlersiniz dediğim gibi. Bu noktada yani eğer birine kızmak istiyorsanız aynaya bakmanız gerekiyor bence.
0: Kutlarım seni. Kutlarım. Gerçekten bu. Üstelik yeni nesiller yeni bilgileri elde etmiş kişiler oldukları için ben o etraftan görüyorum. Benden fazla bilgileri var çoğunun. Çünkü bilgi de durmuyor. Bilgi de durmadan artıyor. Gelişiyor. Eğer sen takip etmiyorsan geri kalıyorsun. Kalmayacaksın. çocuklarınızla beraber yaşamak istiyorsanız, aynı tempoda gitmek istiyorsanız, evet, bilimden ilimden uzak durmayacaksınız. Paylaşacaksınız hayatı. Hayat o zaman güzel. Aynı dili konuşabilmeniz için aynı bilgileri yüklenmeniz lazım. Şimdi karşımda 14 yaşında yapay zekayı bilen, her şeyi bilen, yorum yapabilen ve geleceğini Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren bir delikanlı var. Bu ne kadar ileri bir çocuk. Ben şimdi bu çocuktan konuşmaktan, artık onlar çocuk değil zaten. Onlar başka bir boyutta. Kendini çocuk olarak görüyor musun Ali?
1: Ya ben açıkçası kendini nasıl tanımlarsınız dediğinizde tabii ki çocuk olarak tanımlarım ama çocukluk standardı da değişti artık. Yani
0: ha, öyle mi oldun? Nasıl oldu?
1: Yani şöyle, eskiden, yine eskiye gireceğim ama mesela büyüklerimiz sizin zamanınızda internet yoktu, bu kadar şeyi bilmezdik dedik ama artık çağın standardı bu. Yani bilgiye ulaşım kolaylaştı. Sizin zamanınızda bir tarih ödevi verildiğinde, bir dönem ödevi verildiğinde kütüphane kovalardınız, ansiklopedi kovalardınız. Bizim için şu an klavyede 3-5 tıklatı uzaklığında.
0: Evet, mükemmel değil mi?
1: Evet.
0: Ben son dönemlerde yapay zekayla öyle müthiş içli dışlı gidiyorum. Öğreniyorum tabii. Ben bilgi almakta kullanıyorum ama resim ve film kolu, hayır böyle bir şeyler yapmam. Çünkü benim bir kişiliğim var. Yapay zekaya içime aldığım anda yapay zeka alıyor. Ben değilim o. Ben olmak istiyorum. Sende de böyle bir tutku var mı yani? Yapay zekayla ilgilisin ama önce ben olayım diyor musun?
1: Yani ben aslında yapay zeka ile ilgili sorular sorulduğunda aynen bu şekilde cevap veriyoruz. Yani kişinin önce kendisi olması çok önemli. Yapay zekayı kendimiz yerine geçirmek yerine onu yardımcı bir asistan olarak kullanmalıyız. Yani dönem ödevimizi kendi cümlelerimizle kurup gerekli noktalarda araştırma yapması için ona başvurmalıyız. Direkt işte Fatih Sultan Mehmet devriyle ilgili bana bir makale yaz dememeliyiz. Fark o. Bilinçli kullanımı, bilinçsiz kullanımı.
0: Yazıyor değil mi hemen?
1: Yazar.
0: Hemen. Kusursuz yazıyor değil mi?
1: D'si dağısına kadar bütün yazım kurallarına uygun, tamamen insancılıktan uzak ama kusursuz bir şey yazıyor. Ama işte insan insan yapan da minik kusurlarıdır aslında.
0: Ama bak, geçen gün benim başıma şöyle bir şey geldi. Ben Adobe Premiere'de bir şeylerimin düzeltmelerini yapıyorum. Belgesel filmlerimin düzeltmesini yapıyorum. Bir özel işim de o. Bir yerde tıkandım. Buna sordum. Saatlerce bana öğretti Adobe'yi. Öğretti. Hep soru sorarak öğretti. Bir yere geldi. Dedi ki, neden benden bu kadar çok bilgi aldın, teknolojik bilgi? Dedim, ben belgesel sinema yapıyorum, 83 yaşındayım ve bunları da öğrenip tamamlamam lazım işi dedim. Bu o anda insancıl bir havaya büründüğünü hissettim. Ve dedi ki bana, şaşırtıyorsun beni dedi. Aynen böyle. 83 yaşındaki bir adam ileri teknolojiyle uğraşıyor. Halbuki bana hep bulmacaların, bilmecelerin cevaplarını soruyorlar dedi. İlk defa ben böyle bir insanla karşılaştım dedi. Kutlarım dedi. Şimdi bu bölüm insancıl değil mi? İnsancıl değil mi uyuyorum?
1: Yani şimdi ekranımızda çıkan yazıya baktığımızda son derece insancıl. Ama yani karşı tarafı anlamaya başladığımızda onun bir robot olduğunu ve diğer insanların yazdıklarından yeni şeyler öğrendiğini anlıyoruz. Yani bize insancıl gelse de aslında karşımızdakinin bir duyguları yok. Bütün yazışma senaryolarındaki farklı farklı duygu durumlarına bakarak insanların o anda ne tepki vermesi gerektiğine karar veriyor. Yani böyle bir durumda başka bir insan şaşırdım dediğinde durumu analiz edip durumla yakınlığı kurduğu anda beni şaşırttın diyor.
0: Evet, değer o. O yaban ama gerçekten iyi kullanırsan müthiş bir hadise. Şimdi yapay zeka programlanmış bir şey değil mi?
1: Evet.
0: Peki biz insanlar programlanmadık mı? Annemizden doğduğumuz günden beri önce annemiz babamız tarafından programlandık. Ondan sonra ilkokul öğretmenlerimiz tarafından, ondan sonra yöneticiler tarafından, ondan bunlar biz devamlı programlamadılar mı? Biz o programın dışına çıkabiliyor muyuz? Ne dersin?
1: Yani belli bir ölçüde çıkamıyoruz. Çünkü beyin ilk andan itibaren sürekli bir şey öğrenmeye çalışıyor ve uyum sağlama peşinde. Biz o yüzden aslında görünmez sınırlar gibi düşünebiliriz. Biz öğrendiğimiz çerçevede insanız. Öğrenmediğimiz şeylerin cahiliyiz.
0: Ya aslında Bizim nesil.

0: Benim yorumuma göre sizin nesle karşı, yani bizden küçüklere karşı suçluyuz biz. Ben bunu açık ve net söylüyorum. Biz hiçbir zaman size özgürlük vermedik. Düşünsene, doğduğun günden beri takımı bile ben veriyorum çocuğa. Okulunu ben seçiyorum. Seveceği takımı ben seçiyorum. Ve adını hadi o normal. Ondan sonra
1: mesleği,
0: işi, kimden evlenecek, ne olacak, bitecek, nerede oturacak. Hep komut. Komut. Hep hesap sorarak götürdük onları. Kısıtlamaya soktuk. Eğer sizlerin bugünkü bu özgürlük düşüncesi, tabii bu nedenle saygısızlık olarak görülüyor. Siz artık bunları dinlemiyorsunuz. Siz yeni dünya düzeninde kararı kendiniz verip iyi veya kötü, doğru veya yanlış siz uyguluyorsunuz. Katılıyor musunuz bu fikrime?
1: Evet, katılıyorum yani. Artık ebeveynler biraz daha kısıtlayıcı olmaya başladı. Tabii bunun detayına indiğimizde kendi yaptıkları hatayı bizim yapmamamızı istiyorlar ama bence kararı bize bırakıp yanlışa yöneldiğimiz zaman, oğlum ya da işte kızım böyle yapsan daha iyi olabilir gibi olsa daha mantıklı olur, daha güzel olur.
0: Ya her şey de öyle. Düşünsene mesela hep bize çocukluğumuzdan beri, size de şimdi, aman küfür etmeyin, ağzınızdan kötü laf çıkmasın derler. Değil mi? Kötü laf çıkmasın derler. Maçlarda ne oluyor?
1: Maçlarda insanlar sadece sevdikleri iki tane rengin farklılığı yüzünden birbirlerine küfür ediyorlar. Selamı sabahı kesiyorlar. Birbirlerine kız alıp vermiyorlar. Durum o kadar vahimleşti artık.
0: O kadar vahimleşti değil mi?
1: Evet.
0: Haklıyım değil mi? Bizim nesil suçlu size karşı. Size şimdi bunları öğretiyoruz. Maçlarda birbirimize küfür etmeyi öğretiyoruz. Orada çocuklar ve kadınlar olmasına rağmen biz onların yanında ana, avrat küfür ediyoruz. Karşı tarafta bana ana, avrat küfür ediyor ve orada da kadınlar ve çocuklar var. Bizim nesil size karşı suçlu ve sizi böyle büyütüyoruz. Kendimi bu bakımdan çok suçlu hissediyorum. Özür dilerim senden. Bütün, yani senin şahsındaki bütün gençlerden Cengiz Tünay olarak size böyle bir dünya bıraktığımız için ben özür diliyorum. Kavgalı, kindar, savaşçı bir dünya bıraktık size. Siz sadece seyrediyorsunuz bu şaşkınlıkla bizi.
1: Seyrettiğimizi de öğreniyoruz.
0: Tabii canım.
1: Ve uyguluyoruz.
0: Evet.
1: Uygulayınca da suçlu oluyoruz.
0: Evet. Eskiden dayak vardı mesela. Ben dayak yiyerek büyüdüm. Öğretmen vurur, babam vurur, o vurur. Ben çocuklarıma el kaldırmadım. O kadar içime acı çöktü ki o zamanlar. Çocuk mocuk fark etmiyor. Rahatsız oluyorsun. Tokadı yediğin zaman aşağılandığının farkındasın. Ben o zaman kafama koymuştum. Ben büyüyünce çocuklarıma el kaldırmayacağım. Onların hayatına karışmayacağım. Ben böyle yaşıyorum ve onları böyle büyüttüm. Hala okullarda var mı vurma çocukları falan? Anne babalardan çevrede görüyor musun?
1: Yani şöyle, öğretmenin artık sınıflarda maalesef saygınlığı kalmadı. Yani öğretmen artık çocuğa değil, çocuk öğretmenin eli kaldırır hale geldi. Maalesef durum burada da vahim. Yani yeni nesil şiddete imrenmeye başladı.
0: Kime öğretti?
1: Sizler.
0: Tabii. Dizi filmler nasıl? Var mı şiddetsiz dizi film?
1: Ya dizi filmlerde ahlaklı bir film yok, şiddetsiz bir
0: film. Çocuk oyunları var, hani oynuyorsunuz. Devamlı ateş ve birbirinizi öldürmek üzerine. Doğru mu? Tamam. Saatlerce katlediyorsunuz insanları, olayları. Aslında dünya sürüklüyor bir yere bizi ama bakalım nereye gideceğiz. Bunun farkındasın değil mi?
1: Farkındayım.
0: Bu global bir düşünce. Bu sadece Türkiye'ye ait olan bir düşünce değil. Dünyayı bir yere çekip götürmeye uğraşıyorlar. Ne dersin?
1: Yani şimdi bu noktada aslında tam tanımlayamadığımız insanlar ve çevreler devreye giriyor. İşte bazı gruplar diyor ki işte gizli topluluklar, gizli cemaatler bizi bu noktaya itiyor. Bazı insanlar diyor milyarderler, çok parası olanlar dünyayı yönetmeye çalışıyor. Yani bu konuyu aslında tam olarak sınıflandıramıyoruz. Yani bizi bu konuda etkileyen dış güçler mi, zamanla değişen insan beyni mi, insanın bilinçaltı mı, henüz farkına varabilmiş değiliz.
0: Evet. Ama tamamen global bir düşünce. Bu global dünya benim gördüğüm, incelediğim, baktığım. Ya şimdi en son yeni okudum, insan üretiyorlar. Yapay alanda, yapay embriyo içinde, dündü galiba haberi okudum.

0: yapay embriyo içinde kalp atışlarını başlatmışlar. Bunun sonu meçhul. İnsanoğlu galiba fazla uğraşıyor bazı şeylerle. Düzenin üstünde bir yere çıkmak istiyor. Bunun birilerine mutlaka faydası var. Bize yok ama ne dersin, düşünür müsün böyle bir şey?
1: Ben de açıkçası daha üst tabaka insanlara fayda sağladığının farkındayım ama bu düşünceye neden vardıklarını henüz anlamış değilim. Yani sonumuzu getirecek olan bu yeni bilimler, yapay insanlar, yapay zekalar aynı zamanda bizi kurtarır mı diye düşünüyorlar. Yoksa amaçları tamamen mi kötü, onu bilmiyorum.
0: Kimse bilmiyor. Varsayımlar var ama. Yorumlar var. Öyle veya böyle yorumlar var. Ali senin için benimkinden zor. Tamam mı? Yani ben ilk hayata atıldım. Her şey çok kolaydı. Yani üniversiteye başladığım günlerde gazeteciliğe başladım. Niye başladım? Çünkü benim fotoğraf makinem vardı, meraklıydım. Çocuk dediler, hem üniversiteye gidiyor hem de fotoğraf makinesi var. Hemen gelsin başlasın gazeteciliğe dedi. Çünkü fotoğraf makinesi olmak da bir hadise. Yani bu kadar kolaydı. Çünkü gittiğim gazetede zaten üniversite mezunu yoktu. Tamam mı? En yüksek tahsil liseydi. Çocuk üniversiteye gidiyor. Fotoğraf makinesi de var, gelsin. Ve bu benim hayatımın çizgisi oldu. Şimdi böyle bir şey yok. Sizin işiniz çok zor. Hele bazı meslekler tamamen ortadan kalkacak. Ressam, proje. Mesela mimar. Projeyi çiziyor yapay zeka. Kusursuz. Milim oynatmadan çiziyor. Avukatlık mesleği de bitecek. İçtihatlar, bilmem neler, eski kararlar. Hatta sana dilekçeni yazacak. İtiraz dilekçeni yazacak. Bana öyle geliyor. Ne dersin?
1: Yani zaten artık bunları yavaştan yapmaya başladı. İtirazları falan yazıyor ama ben açıkçası avukatlık mesleğinin kutsal olduğunu düşünüyorum. Ve yapay zekaya bırakılırsa günümüzde olduğundan daha fazla kötüye kullanılabilecek bir meslek gibi geliyor. Yani bu avukatlık sonuç olarak haklıya da destek verirken haksıza da destek veriyor. Ve yapay zeka bir avukat eğer bir suçlunun veya
0: suçluysa,
1: suçlunun eline geçerse çok tehlikeli olabilir. Çünkü yapay zekanın elinde bir anayasa var ve bir insanın yani bütün anayasayı okuyup anlayabilmesi için ciddi bir süreç getirirken onun hepsini okuyup anlaması 30 saniyesini almıyor. Ve bu sayede bulduğu hukuk boşluklarıyla adaletin tecelli etmesini zorlaştırabilir.
0: Sen bu sözcüğü nereden biliyorsun? Adaletin tecelli etmesi. Bak söyleyemedim ha, bir daha söyle bakayım.
1: Adaletin tecelli etmesi.
0: Nereden öğrendin bu sözcüğü?
1: Yani haberlerde artık çok duymaya başladık.
0: Evet, ben abi ki eski nesille yeni nesil arasında karışık bir yerde durduğum için ben biliyorum bunları. Ya, ama senin bilmen enteresan. İlgimi çekti. Yeni bir hayat seni bekliyor. Şüphesiz yorgunlukların olacak bu hayatta. Daha büyük sürprizlerle karşılaşacaksın. Ama bundan sonraki sürpriz nedir acaba? Merih'te yaşamak mı? Onu mu göreceksin? Başka ne yani, ne göreceksin? Ne görebilirsin başka? Bitmiyor değil mi sonu bu teknolojinin gelişmeleri? İnsan hayatına müthiş etki ediyor.
1: Ne zaman artık yeter, son buldu desek bambaşka bir şeyden bambaşka bir teknoloji çıkıyor. Yine herkesin ağzı açık kalıyor. Artık ağzımız açık kalmaktan normali o hale geldi.
0: Ama bunların hepsinden para kazanıyorlar. Her bir ileri adımda müthiş bir yeni bir zengin çıkıyor. O eski Rockefeller falan gibi zenginler artık bitti. Öyle zengin. Artık bundan sonra dijital zenginler var. Yapay zenginler var. Dünyayı da onlar yönetecekler zaten. Artık öyle eskisi gibi Rockefeller bilmem ne onlar bunlar isimler. Vergi rekortmenleri. Orada iş. İş orada. Ali'cim ne yapalım? Her şey gibi bu programın da sonuna geldik. Ve sen geldin yeni nesil bir kişi olarak. Beni biraz sarstın. Yeni fikirlerinden teşekkür ederim. Herhalde dinleyenleri de sarstın. Ve ben sen Ali Kemal Demir'e 14 yaşındaki bu arkadaşım diyeyim. Ben 83 yaşında oldum. Arkadaş olabiliyoruz bir kere. Bakın dikkat edin, konuşmalarımız, ortak konularımız var. Demek ki arkadaş olunabilir.
1: Evet.
0: Değil mi? Teşekkür ederim Ali'cim, eksik olma söylediklerin için. Teşekkür. Anlattıkların için. Yeni dünyanın çocuğu olarak sana yolun açık olsun diyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, böylece bir programın daha sonuna geldik. Yeni teknolojiler, yeni düşünceler, yeni hayaller arasında yuvarlanıp gidip geldik. Bazen üzüntülü, bazen sıkıntılı, bazen şaşkın.

Çıkın ve programın sonu geldi. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay, teknik yapımdan Mahmut Dağıstan ve program yapımcımız Özlem Demir'le beraber hepinize güzellikler, sevgiler yolluyoruz. Yolunuz açık olsun. Hayat akıp gidiyor.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Kariyer Atlası.
1: Efendim herkese selamlar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Kariyer Atlası programından TRT Radyo 1'den herkese merhaba. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de saatler 16.30'u gösteriyorken sizlerin iş ve özel hayatınızdaki dengenizi sağlayabilecek, sizleri yeni konularla buluşturarak iki farklı alanda hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda destekleyecek yeni konuları Kariyer Atlası programına getirmeye devam ediyoruz. Bu hafta da yine çok özel bir konuyla karşınızdayım. Yarın başlarım diyenler, bugün hiç hevesim yok, daha sonra yaparım diyenler, neden önümüzdeki hafta olmasın diyenler, yani durmadan sanki bir şeyleri erteliyormuş hissi yaşayanlar radyonun başına geçsinler. Çünkü bugün sizlerle birlikte yarın başlarım psikolojisini konuşacağız. Ve ertelemek mi yoksa savsaklamak mı, yeniden programlamak mı yoksa konfora kaçmak mı, bunların arasındaki farklara bakacağız. Sevgili dostlar, bugün çok tanıdık bir cümle soracağım size. Belki bugün söylediniz, belki az önce söylediniz, bilmiyorum. Belki dün söylediniz, belki de yıllardır söylüyorsunuz. Yarın başlarım. İlginçtir değil mi? Yani bazı insanlar buna tembellik diyorlar. Bazıları disiplinsizlik, bazıları iradesizlik. Ama psikoloji son 20 yıldır bambaşka bir şey söylüyor. Belki de mesele tembellik değil. Mesele zaman yönetimi de değil. Ben zaman yönetimi olduğunu da düşünmüyorum. Belki de konunun aslında şu vardır. Duygularımız. Duygularımız bize bunu yaptırıyor olabilir. Kanadalı psikolog ve erteleme araştırmaları konusunda da dünyanın en önemli isimlerinden biri olan Tim Pickle yıllarca bu konu üzerinde çalıştı. Ve benim de yakından takip ettiğim önemli araştırmacılardan birisidir. Özellikle bu erteleme konusunda yapmış olduğu çalışmalarda ve çok çarpıcı bir cümle kuruyor kitabında. Onun Procrastination diye direkt söylediğim gibi okunan bir kitabı var. Procrastination, Tim Pickle tarafından yazılmış ve Türkçe'ye böyle çevrildi. Procrastination bir zaman yönetimi problemi değildir diyor. Yani duygu düzenleme problemidir diyerek duygunun üzerinde özellikle duruyor. Bu cümle ilk duyulduğunda insana garip gelebilir. Çoğunlukla koçluklarımda insanlar bana erteleme konusunda geldiklerinde zamanı doğru yönettiklerinde ertelemeyeceklerini düşünerek bu konuyu getiriyorlar. Yani eğer ben zamanı doğru bir şekilde yönetebilirsem, her günümü, her saatimi, her haftamı doğru bir şekilde planlayabilirsem herhalde pek çok işimi de zamanında yaptığım için ertelememiş olurum düşüncesi oldukça teknik bir konu ve böyle bakıldığında da aslında ertelemenin çözümünün doğru bir planlama ve zaman yönetimi olduğunu düşünebiliriz. Haklı. Fakat Tim Pickle'ın söylediği şu kısmı da kaçırmayalım. Aslında ertelemek, onun dilinde procrastination, duygu düzenleme problemi. Çünkü biz yıllarca şunu öğrendik. Ajanda kullan, takvim yap, liste oluştur, saat kur, plan yap. Ama neden aynı insanlar onlarca plan yaptıktan sonra bile yine erteliyor? Takvim yapanlar, ajanda kullanan.

Anlar, o uzun iş listeleri hazırlayanlar, durmadan alarm kuranlar, saat kuranlar neden erteliyorlar? Çünkü sorun takvimde değil ya da kullanmış olduğumuz ajandalarda ya da ajanda yönteminde değil. Sorun beynin içinde. Neden beynin içerisinde? Çünkü duygularımız ya da geçmişte öğrendiğimiz bazı durumlar ya da o an içerisinde o durumdan bir risk faktöründen ötürü korkmamız bize duygusal olarak o işi yapmamamızı veya o işten uzaklaşmamızı söylüyor. Safsaklama kelimesini hayatınızda mutlaka birkaç kez kullanmış ve anlamını da biliyorsunuzdur. Bu programda safsaklamayla ertelemenin birbirinden farklı şeyler olduğunu söyleyerek erteleme konusuna başka bir çerçeve getirmeye çalışacağım. Çünkü safsaklamayla procrastination diyelim biz buna, yine aklımıza kalsın. Çünkü kitabı alırsanız kitapta da bu kelimeyi çokça duyacaksınız. Safsaklamayla ertelemek aynı şey değil. Türkçe'de ikisini aynı kullanıyoruz, doğru. Ama psikoloji açısından baktığımızda önemli bir fark var. Safsaklama bazen bilinçli bir tercihtir. Mesela bir yatırım yapacaksınız. Bilginiz eksik, bir hafta bekliyorsunuz. Bu safsaklama değil. Bu nedir? Bu aslında mantıklı bir ertelemektir. Mantıklı bir ertelemek, bu stratejik bir gecikme. Bir hafta bekliyorsunuz, bu safsaklama değil. Bu aslında bilinçli bir gecikme. Bazen beklemek akıllıcadır. Bazen karar vermemek doğru karardır. Bazen yarın yapmak en doğru şeydir. Fakat o ertelemek diye tanımladığımız, procrastination diye tanımladığımız şey bambaşka bir şey. Kişi, herhangi bir insan yapması gereken şeyi bildiği halde yapmazsa ve burada mutlaka sonunda bir zarar göreceğini biliyorsa, buna rağmen geciktiriyorsa, işte bu aslında bizim bugünkü önemli konumuz. Psikolojinin de aslında ilgilendiği konu bu. Şimdi dürüst olalım. Diyet yapman gerektiğini biliyorsun. Ama başlamıyorsun. İngilizce çalışman gerektiğini biliyorsun. Ama başlamıyorsun. Doktora gitmen gerektiğini biliyorsun. Ama gitmiyorsun. Kitap okuman gerektiğini biliyorsun. Fakat okumuyorsun. Evde eksik kalan işleri tamamlaman gerektiğini biliyorsun. Fakat tamamlamıyorsun. Ders çalışman gerektiğini biliyorsun fakat çalışmıyorsun. Bir müşteriyi araman gerektiğini biliyorsun ama aramıyorsun. Bak, burada bilgi eksikliği yok. Burada plan eksikliği de yok. Burada başka bir şey var. Bunu yapanlar beni şu an çok iyi anlıyor. İçinde işte benim duygularıma tercüman oluyor dediğinizi duyar gibiyim. Burada başka bir şey var. Yapman gerektiği konusunda net bir bilgi var kafanda. Bunu yapmam gerekiyor. Ama yapmıyorsun. Tim Pickle'ın en sevdiğim fikirlerinden biri şu kitapta. İnsanlar kendilerine karşı başkalarına olduklarından daha sorumsuz davranırlar diyor. Gerçekten öyle. Biz başkasına karşı kendimizi gerçekten çok sorumlu hissediyoruz. El ne der? Şimdi arkamdan sözünü verdi fakat sözünü tutmadı derler. Bana plansız derler. Bana sürekli erteleyen birisi derler. Yapayım bari. Fakat kendimize karşı, kendi hayatımızla ilgili, az önce saymış olduğum her şey kendi hayatınızla ilgili olan gerçekler. İnsanlar kendi hayatlarına karşı, kendilerine karşı sorumluluk duyması gereken konulara karşı oldukça sorumsuz davranabiliyorlar. Düşünün, yarın saat 10'da bir arkadaşınızla buluşacaksınız. Gidersiniz. Çünkü ona söz verdiniz. Hatta böyle tam zamanında saat 10'da gidersiniz. Ama aynı kişi kendi kendine söz veriyor. Yarın sabah yürüyüş yapacağım diye. Ama gitmiyor. Neden? Çünkü gelecekteki kendisini yabancı biri gibi görüyor. Bugünkü ben kazanıyor. Yarının beni kaybediyor. Bu yüzden procrastination denilen o erteleme aslında bir zaman problemi değil. Bugünkü benle gelecekteki ben arasındaki bir çatışma anı, bir çatışma hali var.
orada. Eğer siz yarın sabah gideceğiniz arkadaşınızın, eğer gitmediğinizde, o durumu ertelediğinizde, sürekli ertelediğinizde size karşı olan düşüncelerini düşünmeseydiniz, o bir yabancı gibi olmuş olsaydı, bir daha onu görmemiş olsaydınız, yüksek ihtimalle o görüşmeye gitmeyecektiniz. Bakın, bizim işe alım görüşmelerimize çok dikkatimizi çeken bir şey var. En az 10 işe alım görüşmesinde gerçekten söz vermiş, mülakata geleceğim ya da online toplantıya geleceğim denilen kişilerin %30'u neredeyse hiç haber vermeden gelmiyor. O online görüşmeye katılmıyor, aradığımızda telefonunu açmıyor. Aslında diyeceksiniz ki o onun aslında kendisiyle ilgili bir saygısızlığı. Belki de az önce konuştuğumuz konuyla ilgilidir. Beni tanımıyor. Gerçekten tanıdığı birisi olmuş olsaydım onun hakkında neler düşüneceğimi merak edecek, bunu dert edecek ve mutlaka gelecekti. Peki gelecekteki ben kim? Kilo vermem gerekiyor. Fazlaca kilom var. 20 kilo fazlam var. Ve bunu vermem gerekiyor. 20 kilo sonraki beni çok düşünmediğim için, ona karşı sorumluluğumu hissetmediğim için, şu andaki benle daha fazla ilgilendiğim için kilo veremiyorum aslında. Onu hayal edemiyorum. Ertelemenin temel psikolojilerinden bir tanesi, insanlar kendilerine karşı başkalarına olduklarından daha sorumsuz davrandıkları için. Şimdi çok önemli bir yere geldik aslında. Ertelemeyi tembellikle de karıştırıyoruz. Bunlar aynı şeyler değiller. Tembel insanlar çoğu zaman erteledikleri şeyi umursamazlar. Bakın, tembelle erteleyen kişi arasındaki farkı söylüyorum. Tembel insanlar çoğu zaman erteledikleri şeyi umursamazlar. Sonuçlar onları ilgilendirmez. Sonuç ne olursa olsun umurunda olmaz. Fakat erteleyen insanlar o yaşadıkları durumu, o ertelemeyi yaşayan insanın ortak özelliği genellikle şu oluyor: yapmadığı iş yüzünden vicdan yapmaları, yapmadıkları iş yüzünden suçluluk hissetmeleri, kaygılanmaları, kendilerine kızmaları. Gece yatarken düşünür, sabah kalkınca yine düşünür. Yani aslında çalışmadığı için rahat değildir, okumadığı için rahat değildir, spora gitmediği için rahat değildir. Kendisiyle ilgili yapması gereken işi yapmadığından ötürü kalbinde sürekli bir yük hisseder. Bir vicdan yapar, sorumluluk duyar, bir suçluluk hisseder. Tam tersine acı çeker yani. Tembel acı çekmez. Tembel insan umursamaz onu. Umurunda değiller, aman boşverler. Ama erteleme yaşayan insan onu umurunda değil demez. Ya biliyorum, yapmam gerekiyor ama ya yapamadım, olmadı. Bu Tim Pickle'ın araştırmalarında da görüyoruz ki erteleme aslında birkaç tane önemli durumla ilgili. Birincisi kaygı ile ilgili. İkincisi suçluluk duygusu ile ilgili. Utançla ilgili. Ve en önemlisi de aslında stresle yakından ilişkili. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Erteleyen bir kişi pratikte baktığımızda anksiyete haline girebilir. Hayatta kaygı dolu yaşama olasılığına sahip olabilir. Derin bir suçluluk duygusuna sürüklenebilir. Hayatta ben bir şey yapamıyorum, aslında beceremiyorum. Bak, bunu da erteledim, tamamlayamadım. Tamamlayamama psikolojisi özellikle burada karşımıza çıkıyor. Utanç duygusu, başkalarından, kendinden. Ve özellikle böyle sürekli bir hiper stres alanı içerisinde. Yüksek bir stres faktörü yaşıyor. Sürekli ertelediği için, yarım kaldığı için, tamamlayamadığı için. Ya da tam tersi düşük stres yaşıyor. Orada ne var peki? İlgi ve motivasyon eksikliği. Olaylara karşı motivasyon düşüklüğü. Bir süre sonra depresif ruh hali. Bu yüzden birçok danışan bana şöyle gelir: hocam çok tembelim. Biraz konuştuktan sonra görüyorum ki aslında tembel değil. Aslında bir suçluluk duygusu, bir stres düzeyinin artmasından kaynaklı yaşamış olduğu bir korku hali var. Onu atmak istiyor aslında. Tembellikle ilgili değil yaşadığı şey. Şimdi size küçük bir deney

yaptıralım. Hayatınızda sürekli ertelediğiniz bir şey düşünün. Her gün ertelediğiniz bir şey olsun bu ya da her hafta ertelediğiniz bir şey olsun. Eminim çoğu bizzat kendinizle ilgilidir. Şimdi şu soruyu sorun kendinize. Bu işi düşündüğümde hangi duygu daha çok beni baskılıyor? Hangi duyguyu daha çok hissediyorum? Bir düşünün şöyle. Ertelediğiniz bir şey düşüneceksiniz. Ve bu ertelediğiniz şeyi düşündüğünüzde hangi duygunun sizi daha fazla sardığını, sarmaladığını, hangi duygunun size geldiğini bir düşünün. Kaygı mı? Başarısızlık korkusu mu? Yetersizlik hissi mi? Böyle göğsünüzde bir daralma, bir sıkıntı mı? Belirsizlik mi? Bu saydıklarımdan bir tanesi mutlaka vardır ya da birkaç tanesi. Cevabınız aslında burada. Çünkü Pickle'a göre insan görevi ertelemiyor. Görevin hissettirdiği duyguyu erteliyor. Bak bu çok büyük bir fark. Çok büyük bir fark. Biz çoğu işi neden yapıyoruz biliyor musunuz? Az önce saymış olduğum duyguları bir daha yaşamamak için ertelemiyoruz. Kaygılanmamak için ertelemiyoruz. Suçluluk duygusu yaşamamak için ertelemiyoruz. Başarısızlık yaşamamak için ertelemiyoruz. Görevin kendisiyle bir ilgisi yok. Yetersizlik duygusu yaşamamak için ertelemiyoruz. O göğsümüzdeki daralma, sıkıntı olmasın diye bir şeyi zamanında, tam vaktinde yapmaya çalışıyoruz. Bir belirsizlik oluşmasın, hayatımızda bir netlik olsun, hayatımın kontrolünü ben elimde tutayım düşüncesiyle ertelemiyoruz. Ertelemenin psikolojisini anlatabiliyorum değil mi? Dolayısıyla görevin hissettirdiği duygu ne? Biz onu ertelemeye çalışıyoruz. Bu çok büyük bir fark. Beynimiz neden bunu yapıyor? Çünkü beynimiz geleceği değil, bugünü korumak üzere tasarlanmış bir organdır. Şimdi bir örnek vereceğim. Diyelim ki bir spor programı hazırlayacaksınız kendinize. Yani her gün kaç saat program yapacağım, hangi kaslarımı çalıştıracağım, ne kadar yürüyeceğim ya da bu yürümenin peşi sıra nasıl bir diyet programı yapacağım, nasıl besleneceğim. Çok can sıkıcı değil mi? Yani baktığınızda başlangıç itibariyle oldukça kolaymış gibi görünüyor ama oldukça zor. Belirsiz. Yani ne olacağı belli değil. Yani önümüzdeki hafta ne olacak, sonraki ay ne olacak? Çok sıkıcı bir şey bu. Yani yemek programları hazırlayacaksınız, diyet programları hazırlayacaksınız. Her gün hangi kas sistemini çalıştıracağınızı hazırlayacaksınız. Belki gidip bir spor salonuyla anlaşmanız gerekiyor. Paranız gidecek cebinizden. Çok can sıkıcı bir şey bu. Çok belirsiz. Beyin diyor ki size, kim bulacak şimdi o spor salonuna? Oraya mail atacaksın, telefon açacaksın, fiyatları alacaksın. Bu diyet programı sana uygun mu? Belki bir diyetisyene gitmen gerekecek. Hangi kas sistemini çalıştıracağını bilmek için belki gireceksin. YouTube'da bir program izlemen gerekecek. Yani zor bir sürece giriyorsun. Orada belki gelen mail geç gelecek. Hocayı beğenmeyeceksin. Belki harcadığın para boşa gidecek. Videolar izlemen gerekecek, kitaplar okuman gerekecek. O anda ne oluyor? O anda aslında yaşanan şey size diyor ki bunların hiçbirine gerek yok. Bence olduğu yerden devam et. Böyle içsel bir rahatlama gelir anlık olarak. Ve beynimiz bunu bir ödül olarak kaydediyor. Diyor ki oh be, hepsinden kurtuldum. Ne spor salonuna gittim, ne fiyat aldım, ne para harcadım. Ne diyet programları yapmak zorunda kaldım. Ne her gün aç kalmak zorunda kaldım. Ve bunu ne zaman erteledik? Bunu yaz sonrasına. Bunu bahara, bunu kışa erteledik. Oh çok güzel, şahane. Bütün bu dertlerden kurtuldum. İşte ertelemenin en büyük tuzağı burada. Beyninizde büyüttüğünüz, sorun haline getirdiğiniz, zor diye tanımladığınız pek çok şeyi ertelediğiniz anda siliyorsunuz. Bu kısa vadeli bir rahatlama oluşturuyor.
Fakat

uzun vadeli bir zarar. Burada aslında kendi içerisinde modunuzu değiştirmiş gibi hissediyorsunuz. Fakat uzun vadede modunuz bozuk. Şöyle düşünün. Günlük olarak yapmanız gereken bir iş düşünün. Bir toplantıya gideceksiniz. Bir müşteriyle beraber oturup zorlu bir satın alma ya da satış süreci gerçekleştireceksiniz. Sabah kalktınız, hazırlandınız. İçinizde inanılmaz bir endişe ve kaygı var. Bugün çok zor geçecek. Bugün gerçekten çok yorucu olacak. Sabah çıkacaksınız, trafiğe gireceksiniz, toplantıya gideceksiniz. O müşteriyi ikna etmeye çalışacaksınız. Fakat bir mail geliyor. Ve mailde şöyle bir şey var. Müşterinin bugün yoğun takviminden ötürü bu toplantıyı yarın ertelemişler. İlk hissettiğiniz şey ne olur? İlk hissettiğiniz duyguyu düşünün. Kastettiğim şey bu işte. O rahatlama duygusu var ya. Oh, oh çok şükür. Abi süper, yarına kaldı. Tamam, yarın hallederiz. O andaki o kısa vadeli rahatlama var ya. İşte o erteleme duygusu, bir başkası ertelemiş olsa bile, sizin o anda yaşamış olduğunuz o duygu geçici bir rahatlama. Ama yarın yine aynı stresi yaşamaya başlayacaksınız. Bunu bizzat kendinizin yaşadığını düşünün. Dil öğrenmek zorundasınız. Dil öğrenmek için programlar araştırıyorsunuz. Kurslar araştırıyorsunuz. Kursa gideceksiniz. Hocalarla birlikte takılacaksınız. Belki dil öğrenme gruplarında konuşma zorlukları yaşayacaksınız. Ve bir anda şöyle bir şey geliyor aklınıza. Ya zaten öğrensem ne olacak? Nerede kullanacağım? Çevremde kim dille irtibatı var ki sanki ya? Kim yabancı dil konuşuyor ki? Gerek yok. Bence seneye bunu programlayayım ben. Ne büyük bir rahatlama değil mi? O anda beynimizin ödül sistemi bir anda açılıyor. Ve diyor ki oh be, bütün bunlardan kurtuldum. Kısa vadede baktığınızda evet, bu sene rahat ettiniz. Peki dil öğrenimi ne oldu? Dikkat ettiniz mi? Bizim görevle ilgili bir sıkıntımız yok. Biz duyguları erteliyoruz. Duyguları erteliyoruz. Şöyle bir araştırma da var. Zeki insanlar daha çok erteleyebiliyor diye. İlginç bir soru bu. Neden akıllı insanlar daha çok erteliyor sorusu. Çünkü akıllı insanlar gerekçe üretmede daha başarılı. Bahane üretmede daha başarılı. Mazeret üretmede daha başarılı. Şu an doğru zaman değil. Benim gerekçelerim var. Ne yaptığımı biliyorum. Biraz daha araştırayım bunu. Dur ben biraz daha salon araştırayım. Maddi gücüme uygun daha iyi bir seçenek bulacağım. Henüz hazır değilim. Mükemmel olmasını istiyorum. Bunların çoğu kulağa aslında mantıklı gelebilir ama bazen bunlar yalnızca o korkunun entelektüel kılıfı. Entelektüel kılıf hazırladığınızda bir anda o erteleme dünyanın en mantıklı şeyi haline gelir sizin için. Eğer ağzınız laf yapıyorsa, biraz kafanız çalışıyorsa, pratik düşünceli bir insansanız ertelemeler sizin için oldukça makuldür. Ama konular halloldu mu? Hayır, orada duruyorlar. Şimdi size bir uygulama vereceğim. Bu akşam bir kağıt alın. Üzerine şunu yazın. Neyi erteliyorum hayatımda? Neyi erteliyorum? Altına da şunu yazın. Eğer başlarsam en çok neden korkuyorum? Başlarsam en çok neden korkuyorum? Çoğu insan ilk defa gerçek sebeple burada karşılaşır. Çoğu kişi ve o korkularınızın çoğu da aslında zorlandığınız, size zor gelen şeyler olacak. Size bir uygulama daha vereyim. Tim Pickle'ın önerdiği bir yaklaşım bu aslında. Görevi bitirmeyi düşünmeyin. Başlamayı düşünün. Yarın sabah sadece 5 dakika bunu yapacağım. Sadece 5 dakika. Çünkü motivasyon hareketten sonra gelir. Bunu unutmayın. Önce motivasyon, sonra hareket değildir. Önce hareket, sonra motivasyon gelir. Biz motivasyonu bekliyoruz harekete geçmek için. Çok beklersiniz. Önce harekete geçmelisiniz ki sizi o hareket motive etsin. Evet sevgili dostlar, hayatımızdaki en büyük kayıpların önemli bir kısmı yanlış kararlar yüzünden oluşmuyor. Verilmeyen kararlar yüzünden oluşuyor. Kurulmayan şirketler, yazılmayan kitaplar, başlanmayan diyetler, edilmeyen telefonlar, söylenmeyen özürler ve yaşanmayan hayatlar. Belki de bugün bu programdan çıkarmamız gereken tek cümle şu olmalı. Ben işi ertelemiyorum. O işle ilgili hissettiğim duygudan kaçıyorum. Ve eğer duyguyla yüzleşebilirsin,

Görev de yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Çünkü ertelemenin karşıtı disiplin değildir. Ertelemenin karşıtı eylemdir. Küçük de olsa bir eylem. Ve bazen hayat sadece